0: Sonda olmuyor. Tabii.
1: Aslında bir aile geleneği var. Bir kere babasının da vazifeli olduğunu, evet, bürokratik bir, evet, vazifesinin olduğunu düşünürsek, evet, bir gelenek bir parça oluşmuş, daha mutedil de gidilebilir diye düşünebiliriz. Evet. Bu tamamen kişisel özelliğinden kaynaklanıyor.
0: Kişisel zaman. Özelliğinden aşırı duygusal, çabuk alınan, hı hı, ama vatansever, hı hı, mesela aile olarak oldukça köklü, zengin bir aile ama kendisi yokluk içinde hayatının. Feriköy'de mezarlığına gömülecektir. Şişli İtfaiye Hastanesi'nde yatacaktır. Hastalığı sebebiyle. Maddiyatta gözü yok. Ama insanlarla ilişkisi bakımından biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu Döllü hadisesi sadece, sözünüzü kestim, kusura bakmayın.
1: Yok, rica ederim. Ama merak ediyorum.
0: Yunanlı subayla da değil, Atatürk'e dahi Döllü teklif etmiştir.
1: Şimdi, evet, ben notlar arasında onu gördüm, evet, yani parçalara geldim ama sizden dinlemek istiyorum. Evet. Şimdi Yunanlı subayla düello, evet, kişiseldi, devletler arasıydı, tabii, şuydu buydu, evet, filan anlamlandırabiliriz ama, evet, bu coşkulu karakterin yansıdığı başka türlü meydan okumalar, tabii, da var. Bunlardan bir tanesi de o günkü ismiyle Mustafa Kemal Paşa.
0: Evet, tabii. Şöyle, Ahmet Rüstem Bey esasında dedi ki milli mücadelenin başından itibaren, daha İstanbul'un işgal edildiği dönemde işgal karşısında nasıl bir kurtuluş arayışları var. Ahmet, hı hı, Rüstem Bey de bu kurtuluş arayışlarının içerisinde yer alacaktır. Hı hı. Rauf Orbay gibi önemli milli mücadelenin önemli simalarıyla beraber hareket edecektir.
1: İstanbul'da, yani Birinci Dünya Savaşı'nı görüyor, onun sonrasında milli mücadeledeki pozisyonu belli.
0: Açık bir şekilde milli mücadelenin yanında desteklisi olacaktır. İstanbul'da kurtuluş çaresinin olmadığını gördükten sonra Anadolu'ya geçecektir.
1: Düşüncesi o yönde, Anadolu'ya
0: geçecektir. İlk Ankara üzerinden Sivas'a gelecektir. Sivas Kongresi'nin hemen akabinde gelecektir ama Sivas'ta Atatürk'le buluşacaktır. Tercümanlık yapacaktır. Hatta çok iyi İngilizce, Fransızca ve başka dilleri de bilmektedir kendisi. Vazifesi olacaktır. Yani Atatürk mesela Sivas'tan Ankara'ya taşınırken aynı arabada Ahmet Rüstem Bey ile 4 kişi bulunacaktır arabada. Rauf Orbay, işte kendisi ve Ahmet Rüstem Bey gibi simalarla Ankara'ya aynı arabada gidecektir. Yani esasında yakınlığı, samimiyeti.
1: Hayır, Cumhuriyeti, evet, kuran has kadronun, tabii, has içinde kadron diyebiliriz.
0: Tabii,
1: yani temasta.
0: Tabii, has kadronun içerisinde. İşte buna rağmen esasında duygusal yönü, çabuk alıngan olması, onun mesela harici vekilliği, yani Dışişleri Bakanlığı'na, Osmanlı'nın son döneminde de harici nezaret nazırlığına ismi geçen bir süreçte daha yükselmesine mani olacaktır.
1: Şimdi, evet, peki bu düello, bu karşılıklı, tabii, meydan okuma, evet, ne zaman gerçekleşiyor? Hangi yıllar ve gerekçesi ne?
0: Şöyle, milli mücadelenin esasında 1920 yılı da gerçekleşiyor. Şöyle bir süreç var. O dönemde milli mücadele her alanda sıkıntılı, hı hı, bir süreç. Ekmek bulmak bile zor. Hı hı. O gün mesela bir normal günlerde bu kim olursa olsun, bir halktan bir kişi de olsa, milli mücadeleyi gerçekleştiren kişi de olsa, bir refah yok. Yani bir yokluk var. Bunu, hı hı, toplumun her kesimi yansıyor. Tepeden aşağıdan tepeye kadar herkesin yansıdığını görebiliyoruz. İşte milli mücadelenin bu döneminde yemekte o gün pirzola var. Pirzoladan sonra da tatlı var. Yemek ikram ediliyor. Ahmet Rüstem Bey Atatürk de yemeği yiyor ve akabinde normalde sigara yakılıyor. Parantez içerisinde sigaraya karşıyım.
1: Sigara sağlığa zararlıdır diye bunu, lütfen. Ama evet, tarihi bir olaydan
0: tarihi bir olaydan bahsediyoruz, evet, tabii. Sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey sigara yakıyor. Atatürk uyarıyor. Dur Ahmet Rüstem Bey, sigara yakma diye. 15 kişilik bir grup bu. Dur sigara yakma diye Ahmet Rüstem Bey uyarıyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor. Atatürk sesini yükselterek uyardığı için. Ve bu uyarıyı neden yaptığını kendisine soruyor. Ahmet Rüstem Bey diyor, yemekten sonra, etten sonra, pirzoladan sonra bugün bir sürpriz var. İşte tatlı var, hı hı, diyor. Bundan dolayı ben böyle bir uyarıda bulundum sana diyor. Ahmet Rüstem Bey bunu yeterli bulmuyor ve sofrayı terk ediyor. Bu hadise tabii Ahmet Rüstem Bey Müfit Kansu'yu yolluyor. Diyor git Müfit, diyor ne oldu, niye Ahmet Rüstem Bey bozuldu? diye sor diyor.

0: diyor. Ahmet Rüstem Bey, Müfit Kansu diyor, niye sofrayı terk ettin Ahmet Rüstem Bey? Diye kendisine soruyor. Diyor ki, o beni diyor, Atatürk diyor, herkesin içerisinde azarladı. Bu benim gururuma dokundu. Ben diyor Mustafa Kemal Paşa'yı düello davet ediyorum diyor. Sen diyor Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Bilakis diyor, ben diyor ya diyor yaralanacağım ya öleceğim. Gururumu kurtaracağım diyor. Böyle Müfit Kansu ne yapıyorsa anlattığına göre ikna edemiyor. Hadiseyi Atatürk'e anlatıyorlar. Tabii Atatürk tebessüm ediyor. Daha sonra ciddiyetini de anlıyor. O zaman diyor ben diyor bir modern bir silah olarak süpürge sopasını seçiyorum diyor. Ve tabii bunu Ahmet Rüstem Bey'e söylüyorlar. Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Birkaç gün sonra Atatürk'ün ve işte yanından ayrılıyor, yurt dışına gidiyor. Böyle bir hadise var.
1: Bu hatıratlarda geçiyor. Hatıratlarda evet. Geçiyor dedi. Nerede rastlıyoruz bunu?
0: Bu iki hatıratta var. Müfit Kansu'nun çalışmasında ve Kazım Özalp'ın hatıratlarında geçiyor. Yani ben bunu tabii bu hadise tek bir kaynakta geçtiği, hatıratta geçtiği için şüpheyle yaklaştım ama farklı bir hatıratta ve sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey'in ne yaptığını biliyorum. Mesela bu hadiseden sonra mebusluktan, milletvekilinden istifa ederek Avrupa'ya gidiyor.
1: Ne sıfatla, evet. Ne gerekçeyle ve nasıl gidiyor?
0: Şöyle,
1: ne yapmaya gidiyor?
0: Gittiği esasında gitmesi de oldukça ilginç. Gittiği süreçte yurt dışına gidiyor. Yurt dışına İtalya'ya gidiyor. İtalya'da o dönemde milli istihbari faaliyetlerin en çok yapıldığı yerlerden birisi Roma. Roma'ya gidiyor. Ahmet Rüstem Bey'in şöyle bir özelliği var. Dil bilgisi oldukça fazla. 5-6 dile hakim ve bunları da konuşabiliyor. Bundan dolayı gitmiş olabilir. İstifa gerekçesi ise kitap çalışmam var, bunu tamamlamak için gidiyorum diye belirtecek. Mecliste de o dönemki Büyük Millet Meclisi'nde bunun tartışması olacak. İşte kendisi gidiyorsa onu izinli sayalım, mebusluğu devam etsin diyen bir grup olacak. Diğer grup ise istifa gerekçesini verdi, o zaman istifasını kabul edelim.
1: Özür dilerim, bu 20'de mi oluyor bu hadise? Yani olayın hemen üstüne oluyor.
0: Tabii olayın...
1: Burada milli mücadele devam ediyor.
0: Tabii devam ediyor süreçte ama yurt dışına gitme hadisesi mizansen olarak da, yani bu hadisenin, bu düello hadisesinin mizansen olma ihtimali de var ama bana kalırsa gerçek olma ihtimali Ahmet Rüstem Bey'i tanıdıkça...
1: Siz artık tanıyorsunuz
0: tanıdıkça,
1: onu biraz.
0: Tabii ki de yani 7 sene bir... bir mesaimiz oldu kendisiyle diyeyim. Bana daha yüksek geliyor ama tabii bir açık kapıda bırakıyorum.
1: Yani
0: bilimsel olarak öyle yaklaşmak gerekiyor.
1: Peki 1920'de Avrupa'ya doğru gitti. Evet. Ne yaptı, ne etti, ne kadar kaldı?
0: Cumhuriyet ilan edilmeden bir iki ay önce, yani Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam 1923'ün Ağustos'unda dönüyor. Avrupa'da bulunduğu dönemde Türkiye lehine, Türk Milli Mücadelesi lehine makaleler kaleme alıyor. Kitap çalışmalarında bulunuyor. Lozan görüşmelerinde işte Boğazlar meselesiyle alakalı, ondan sonra kapitülasyonlarla alakalı risaleler hazırlıyor. Ve bunları dağıtıyor ve Türkiye lehine bir lobi, kendi başına bir lobi yürüttüğünde söyleyebiliriz. Tabii bu süreç boyunca Atatürk'le her ne kadar bu düello hadisesi yaşansa da Atatürk kendisine maddi sıkıntı çektiği dönemlerde para yardımında da bulunacak. Maaşının ödenmesini sağlayacaktır. Bu bakımından oldukça da dikkat çekici. Yani düello hadisesinden sonra esasında Mustafa Kemal Paşa ile ilişkisi kopmuyor da diyebiliriz. Bu da ilginçtir. Yani
1: çok
0: arşiv
1: ilginç.
0: Belgelerinde bununla ilgili mektuplara, Ahmet Rüstem Bey ile ilgili yazılara da rastladım. Bizzat kendisiyle haberleştiğini, bazen yaveri vasıtasıyla iletişime geçtiğini de görmekteyim.
1: Hocam son 5 dakikanın içinde su gibi akıp geçti zaman ama gerçekten Ahmet Rüstem Bey'in hikayesi çok ilginç. Evet. Ondan sonra seyir nasıl devam ediyor bunu birkaç dakika içinde izleyeceğiz ama ben kendimi şurada durdurmaya çalışıyorum. Bize bazen tarihte olup bitmiş bazı olaylar çok ekstrem, çok uçlarda gibi gelse de galiba kendi doğallığı içinde, kendi dinamiklerinde o günün şartlarında düşünmeye ve anlamaya çalışmak gerekiyor herhalde. Evet. Peki seyri nasıl oluyor Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da? Vazife almaya devam ediyor mu? Aidiyetinin hep Türkiye ile ilgili olduğunu anladık. Yani Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de. Aidiyeti Türkiye.
0: Evet. 1923

0: 23'ten sonra, yani esasında 20'den sonraki süreçte resmi bir görev aldığını görmedim. Yani bir bilgiye de ulaşmadım, almıyor. Bundan sonraki süreçte zaten yaşının da ilerlediğini biliyoruz. Yani ama Türkiye lehine yine yurt dışında makaleler kaleme aldığını, Türkiye'yi savunan makaleler kaleme aldığını ama sağlık probleminin ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü özellikle daha önce de bahsettik, hayatıyla ilgili, kendi özel hayatıyla alakalı fazla bir şey anlatmıyor. Bir de insanlarla ilişkisi biraz sıkıntılı, aşırı duygusal olduğundan dolayı çevresinde fazla kişi de kalmıyor. Yani çevresinde kalan kişi sınırlı, bir elin parmaklarını geçmediğini rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Özür dileyerek devam edeceksiniz son bir iki dakikada ama nesli var mı hocam?
0: Yok, evleniyor.
1: Kendinden sonra tabii, devam etmiyor.
0: 54 yaşında evleniyor, 1914 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 54 yılında evleniyor, 3 ay kadar sürüyor ama ayrılıyor, yürütemiyor. Ama tabii Amerika'da bulunduğu dönemde ilişkileri oluyor, bu Amerikan basınına dahi yansıyor. Gazetelerden tutun bazı hatıratlarda, bir hatıratta Ahmet Rüstem Bey ile ilgili bir dedikodu haber bile rastladım.
1: Amerikan basınında bu yönüyle de kendine yer bulduğuna göre o zaman toplumsal bir karakter olmuyor. Orada devam ediyor. Farkında yani Amerika toplumu da basını da böyle bir adam olduğunu.
0: Amerika'da mesela Ahmet Rüstem Bey ile alakalı olarak Amerika'daki son büyükelçimiz bazı kaynaklarda kendisini istenmeyen persona non grata ilan edildiği yazıyor ama mesela bu haberde doğru değil. Bu da enteresan bir şeydir, Amerika Büyükelçiliği. Tabii vaktimiz az olduğu için oraya giremeyeceğim. Orada da Amerikan Başkanı'na Amerikan hükümetine tavrını koyduğunu da söyleyebilirim.
1: Düello'ya davet etti demeyin.
0: Düello'ya davet etmiyor ama bir adım daha ileri gitseler onu da yapacağını düşünüyorum.
1: Peki buradan elimizde kalan profil nedir? Neler yaptı? Yani onu bir cümleyle veya bir iki cümleyle anlatmak gerekse ne söyleriz? Aklımızda nasıl kalması gereken biri Ahmet Rüstem Bey diyelim.
0: Aşırı duygusal, romantik, esasında şair yönü de var ama şiirlerin hiçbirine ulaşamadım. Bazı hatıratlarda geçiyor. Romantik bir kişi olduğunu, aynı zamanda vatanperver, her ne kadar kendisi Polonya asıllı, bir taraftan hatta bir taraftan İngiliz, bir taraftan Polonya, bir taraftan Ermeni yönü de var. Ama üst kimlik olarak Türklüğü kabul ettiğini de söyleyebiliriz. Bu yönüyle de oldukça sıra dışı dönemindeki bu farklı karakterlerle karşılaştırdığımızda. Ama duygusal ve vatansever yönü bence ön plana çıkan özellikler arasında, yönü arasında gösterebiliriz.
1: Kürşat Karacagil hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı aktı gerçekten program, hem türe ilişkin hem de Ahmet Rüstem Bey'e ilişkin anlattıklarınız beni sıklıkla yerimden zıplattı. Doğrusunu isterseniz çok keyifli bir söyleşiydi. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ahmet Rüstem Bey'i anlatma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü milli mücadelenin birçok karakteri toplum tarafından bilinirken ya da milli mücadeleye ilgi duyan Ahmet Rüstem Bey biraz da kişilik özelliklerinden dolayı arka planda kalmış ama oldukça önem arz eden bir kişi olduğunu
1: dizisi
0: da
1: dizisi çekilse, filmi yapılsa tabii, seyrederim tabii, diyebilirim. Gerçekten çok hareketli ve renkli. Çok teşekkürler tekrar.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Kürşat Karacagil ile çalışması Ahmet Rüstem Bey üzerine konuştuk. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an

0: sizin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. An ve Zaman'da bu akşam insanlık tarihinin en eski ama bugün de en güncel meselelerinden birini konuşacağız. Yabancı olmayı, göçü ve aidiyeti konuşacağız. Yabancı kimdir? Bir insan ne zaman ve kime göre yabancı sayılır? İnsanlar doğdukları toprakları neden terk eder? Savaşlar, sürgünler, inançlar ve yeni bir hayat arayışı onları nereye götürür? Bu akşam An ve Zaman'da sadece insanların bir coğrafyadan diğerine yolculuğunu değil, kimliklerin, kültürlerin ve aidiyetlerin değişimini de konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlıyoruz. An ve Zaman'a başladık değerli tarihseverler. Bu akşam sınırları aşan insanların izini süreceğiz. Osmanlı'da kim yabancıydı? Esirlikten paşalığa, sürgünden yeni bir vatana uzanan hayatları, göçün değiştirdiği kimlikleri ve günümüze kalan izleri konuşacağız bu akşam. Osmanlı Devleti'ne sığınan topluluklardan devlet hizmetinde yükselen yabancılara, Kılıç Ali Paşa'dan İbrahim Müteferrika'ya birçok ismin hayat hikayelerini ortaya koyacağız, ele alacağız beraber. Elbette kıymetli hocamla beraber hemen sizinle tanıştırmak istiyorum kıymetli hocamı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, şeref verdiniz, uzaktan geldiniz. Tokat'a selam olsun.
1: Çok sağ olun,
0: eksik olun. Sizi ağırlamak büyük onur. Özellikle bu önemli konuyla ilgili sizin deneyimlerinizden ve bilginizden faydalanmak bizi ve izleyicilerimizi oldukça aydınlatacak. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Hocam. Hemen X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden etiketimizi hatırlatıyorum. Sınırları aşanlar. Sınırları aşanlar etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım.
1: Tabii.
0: Konuşacağımız çok fazla konu var. Sorularım çok fazla. İzleyicilerimizden de gelenler var. Hemen öncelikle kitaplarımızdan başlamak istiyorum. Bu akşamki referans kitaplarımız sizin kitaplarınız. Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar kitap

0: kitabı hocamın Murat Hanilçe ve Yunus Emre Tekinsoy hocamın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir kitap. Bizim referans kitaplarımızdan ve diğer kitabımız Sınırları Aşan Osmanlılar. Yine Yunus Emre Tekinsoy hocamın ve Murat Hanilçe hocamızın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir eser. Teşekkür ediyoruz öncelikle kıymetli hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Yabancı olmayı konuşacağız ama onun altında birçok anekdot var. Birçok konuşacağımız alt başlık var hocam. Anlayabilmek için önce benim de konuyu kavrayabilmek için izleyicilerimiz için de yabancı kavramını biraz açabilir miyiz? Yani vatandaşlık nın zıttı mıdır? Yabancı nedir? Yabancı kime denir? Evet. Biz bu akşam yabancıyı hangi çerçevede ele alacağız?
2: Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle Tokat'tan da selamlarımızı getirdik. Oradaki arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşımızı konuk etmiştiniz burada. Şimdi yabancı kavramına girmeden belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Bizi tabii ekranları başında dinleyenlere de en azından program çerçevesinde ben nasıl anlatacağım onu da ifade etmek açısından. Şimdi 1912 yılının sonlarında Balkan yenilgisi var biliyorsunuz. Balkan hezimeti tarihimizde muazzam bir yıkımdır bizim. O günlerde ordunun muazzam ihtiyaçları var ve ihtiyaçları giderme noktasında halka başvurmak zorunda kalıyor devlet. Ve bir cemiyet kuruluyor. Cemiyetin ismi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti. Hatta cemiyetin içerisinde çok yakinen tanıdığımız şahsiyetler de var. Mesela bunlardan birisi Akif Bey'dir, Mehmet Akif, İstiklal şairimiz. Bir heyet kuruluyor alt komisyonlar olarak diyebileceğimiz Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin içerisinde. Bu heyetlerden bir tanesi de heyeti tenviriye, yani nasihat heyeti. Vazifesi halkın harbe olan ilgisini ve desteğini artırabilmek. Burada vazifeli olan kişilerden birisi de Hamdullah Supi Bey. Hamdullah Supi Bey de bizim tarihte milli hatip olarak ifade ettiğimiz şahsiyet. Ona bir vazife veriyorlar. Diyorlar ki gidin Darülfünun talebelerine hitabet dersleri verin. Onlar halkın arasına karışsınlar. Harbin ne olduğunu halka anlatsınlar. Ve halk da yardımcı olsun. Hamdullah Supi Bey'in Darülfünun konferans salonunda, yani bugün İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda bir konuşması var talebelere. Diyor ki, biliyorum içinizde gelecekte büyük hatipler yetişecek. Fakat bunu birkaç derste gerçekleştirmemiz mümkün değil. Size diyor bir şey söyleyeceğim. Yani mealen söylüyorum, kelimesi kelimesine değil ama. İnsanların içine karıştığınız zaman onlarla konuştuğunuzda samimiyetle kendinizi ifade edin. Onlar sizin samimiyetinize inanırlarsa hitabetinizden çok daha etkili olur. Onları ikna edersiniz diyor. Tabii bizim ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Hamdullah Supi Bey gibi de iyi bir hatip değiliz. Lakin bugün bizi ekranları başında dinleyenlere elimden geldiğince samimiyetle çok ilmi olmamakla birlikte, yani evet ilmi meselelerden bahsedeceğiz ama onları da sıkmadan, ayrıntıya girmeden hitap etmeye çalışacağım. Şimdi sorunuza geleyim, yabancı nedir? Yani kavram olarak, daha doğrusu terim olarak yabancı nedir? Biliyorsunuz kavramlar bir nesneyle ilgili bizim aklımızda oluşan şablon. Onu dille ifade ediyorsak biz buna terim diyoruz. Yabancı da bugün aslında birey olarak, kişi olarak her birimizin aklında bir nesneyle ilgili ya da bir kelimeyle ilgili çok farklı şeyler canlanabilir. Aslında bizim bugün konuşacağımız şey, yabancı olarak nitelendirdiğimiz şey, Osmanlı için klasik dönem açısından tabi olan, teba olarak ifade ettiğimiz kişilerin dışındakiler. Ama Osmanlı'da da tabii zamanla modern çağın getirdiği vatandaşlık anlayışının yerleşmesiyle birlikte de doğal olarak vatandaşı olmayanlar, yani dışarıdan gelenler, o devletin hukuki olarak vatandaşı olmayanları konuşacağız. Yani bugün konuşacağımız yabancı dediğimiz kişiler bunlar. Kelime Türkçe bir kelime değil, onu söyleyeyim. Aslında bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen kelimelerin büyük bir çoğunluğu Türkçe değil. Biliyorsunuz Türkçe

0: binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı coğrafyalarda konuşulmuş, aynı zamanda Türk milleti imparatorluk kurma becerisi gösterebilen, ki birden çok imparatorluk kuran bir millet olduğu için de, farklı dillerden kelimeler alan ve kelimeler veren bir dil olduğu için bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen birçok kelime aslında Türkçe değil. Doğal olarak yabancı da öyle. Biyaban kelimesi var. Bu Farsça bir ifade. Oradan geliyor kök olarak. Kır, sahra, çöl gibi anlamları var Farsça'da. Buradan almışız. Fakat biz onu Türkçeleştirmişiz. Türk'e mal etmişiz. Hakikaten ben böyle bu yabancı kelimesi nedir diye Murat Haniç Hoca'yla, biz editörlüğünü yapmış olduğumuz Osmanlı Devlet Hizmeti'ndeki Yabancılar eserini yazarken, orada yabancı kelimesi üzerine bunun ne ifade ettiğine dair bir kısa yazı kalemi almıştık. Orada araştırma yaparken yabancı kelimesi nedir diye baktık. Farsça bir kelime ama Türkçeleştirmişiz, dediğim gibi. Nasıl yapmışız onu? İsimden isim yapan bir yapım eki eklemişiz sonuna ve onu Türk'e mal etmişiz. 1900'lerin başında Oxford Üniversitesi'nde yayınlanan bir sözlüğe bakmıştım bununla ilgili. Mesela Farsça'da ve Arapça'da yabancı kelimesi yok. Yani o strange'i karşılayan, İngilizce'deki yabancı ifadesini karşılayan bir ifade yok Arapça ve Farsça'da. Ama Türkçe'de var. Yani biz kendimize mal etmişiz bu kelimeyi.
1: Hocam, Osmanlı kaynaklarında nasıl geçiyor? Yani birçok şey duyuyoruz. Ecnebi duyuyoruz.
0: Tabii.
1: Acem duyuyoruz. Hangi farklı kavramlarla karşılaşıyoruz?
0: Belki şöyle bakmak lazım. Şimdi bu sizin dünyayı nereden gördüğünüzle çok alakalı. Yani Osmanlı dünyayı nereden görüyordu? Hatta bunun karşıtını da biraz sonra isterseniz onu da konuşuruz. Şimdi merkezde şu var. Bizim dünyamız için, Osmanlı dünyası için merkezde Arapça ve Farsça var. O yüzden kelimelerin, biraz önce de ifade ettiğim gibi, büyük kısmı yabancıyı karşılayan kelimeler Arapça ve Farsçadan alınmış. Mesela bigane kelimesi Farsça bir kelimedir. Ve Türkçe sözlüklere baktığınız zaman, mesela Kamusu Türkiye'ye bakın. Orada bunu görürsünüz mesela. Yabancının karşılığı olarak kullanılmış olduğunu ya da eş anlamlısı olarak. Mesela yine kullanılan kelimelerden birisi, siz biraz önce ifade ettiniz. Mesela dinden dönen, bir başka dine intisap etmiş olan manasında kullanılan bir kelime var bizim dilimizde. Biz buna mesela ne diyoruz? Ecnebiyle eş anlamlı kullanmıyoruz ama onunla da bağlantılı olarak ekliyoruz sonra. Hı. Mesela ecnebi dediğimiz kelime anlamı aslında Arapçada pek güzel bir anlamı yok. Necis, kirli anlamına gelen bir kelimedir.
1: Yani benim 95 yaşındaki dedem sevmediği bir şeye ecnebi o derdi. Yani.
0: Doğrudur.
1: Kötülemek için ecnebi.
0: Evet.
1: Yani hep olumsuz dediğim şeydi.
0: Yani
1: algı.
0: Bu aslında sizin karşı taraftakini nasıl algıladığınızla da çok alakalı. Nasıl baktığınız ve onu nasıl isimlendirmek istediğinizle de çok alakalı. Mesela Bauman'ın bir ifadesi var. Diyor ki o öteki ve biz, yabancı ve yerli gibi böyle ayrımlar üzerinden bir değerlendirme yapar Bauman eserinde. Orada aslında nitelendirmek istediği şey şu Bauman'ın. Diyor ki insan tanımadığı şeye düşman olur. Ondan aynı zamanda korkar. Korktuğu için de onu doğal olarak nasıl nitelendirir? Kötü olarak nitelendirir. Biz aynı durumu burada görüyoruz. Genelde yabancılarla ilgili nitelendirmeler biraz önceki örnekte de görüldüğü gibi çok olumlu olmayabiliyor anlamları itibariyle. Ama birçok kelime, dediğim gibi
1: Frank, bu tarzda, acem, zimmi, müstemen.
0: Daha çok belli bir topluluğu nitelendirmek için kullanılan bir ifade ama bunun gibi bir sürü kelime var literatürümüzde. Dönem dönem farklı ifadeler kullanılmış. Ama karşıdakini işte nasıl ifade edeyim? Küçük gösteren ifadeleri de sık sık kullanmışlar.
1: Hocam, Osmanlı dünyasında yerlilik neye göre olurdu? Doğum yerine mi, dine mi, dile mi, tabiyete mi, yoksa padişaha bağlılığına göre mi? Neye göre yerlisiniz?
0: Burada temel anlayışımız tabiyet. Yani bizim yabancı nitelendirmemizde, en azından ele aldığımız eserlerde

0: Yabancıyı kim olarak görüyoruz diye soracak olursanız tabi olmayan, yani tebaa durumunda olmayan, Osmanlı'ya tabi olmayanlar yabancılar. Şimdi buradan belki hareketle şunu ifade edeyim. Mesela Ali Kuşçu Osmanlı için bir dönem yabancıydı. Fatih döneminde biliyorsunuz Osmanlı devlet hizmetine dahil edilmiştir. Ulu Bey'in talebesidir, ünlü bir astronomdur mesela. Ama Osmanlı için bir yabancıydı, Müslümandı. O yüzden sadece din değil buradaki esas olan, yabancı olan, tabi olmayan. Yani Osmanlı padişahının tabiyetinde bulunmayana biz yabancı olarak bakıyoruz. Yabancı bunlar. Ama bunların bir kısmı tabii Müslüman olabilir. Entegrasyonları çok daha kolay oluyor, bunu da ifade edelim. Ama bir kısmı da gayrimüslim olabilir.
1: Peki gayrimüslim dediğiniz için söylüyorum. Tam tersi İran'dan, Hindistan'dan, Orta Asya'dan gelen bir Müslüman
0: Evet.
1: din ortaklığı nedeniyle bizden kabul edilir miydi?
0: Bu devletin bakış açısı açısından söylüyorum. Bizden değiller. Yani bunlar tabi olmadıklarından. Yani şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama mesela İran'da yaşayan bir Müslüman, nitekim Osmanlı hizmetine giren bu tür kişiler de vardır. İran'da yaşadığı dönemde yabancı. Çünkü o ülkede hutbede Osmanlı padişahının ismi okunmuyor. Okunmadığı için de doğal olarak o yabancı. Ama Osmanlı tabiyetine girdiği zaman Osmanlı'nın doğal olarak bir parçası oluyor. Dediğim gibi onların entegrasyonu çok daha hızlı. Çünkü klasik dönem için konuştuğumuzda Osmanlı millet sistemi içerisinde Müslümanlar tek millettir. O noktada da onlar Müslümanların bir parçası haline gelebiliyorlar. Ama tabi olana kadar. Yani tabi olmadan önce bunlar yabancılar. Öyle bakmak lazım.
1: Hocam peki Batı toplumu yabancı olmayı ya da yabancılığı nasıl ve hangi şartlara göre değerlendiriyordu?
0: Bakış açısı bizde nasılsa benzer bir durum onlar için de geçerli. Çünkü insanlar yaklaşık benzer düşünürler. Yani düşünce dünyaları insanların benzer işler. Onlarda da benzer şekilde mesela onların literatüründe de oldukça fazla bu tarzda kelimeye rastlıyoruz. Yani bunu İngilizce'de de, İspanyolca'da da, işte efendim İtalyanca'da ya da Fransızca'da da benzer şekilde görürsünüz. Hatta siz sormuşken aklıma geldi. Mesela bizim için bu yabancı kelimesinin manalarının çoğunluğunun Arapça ve Farsça olduğunu söylemiştim. Onlar için de benzer şekilde mesela Latince ve Yunanca'dır. Onlar da kelime. Mesela strange kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Mesela bugün animal dediğimiz zaman aklımıza gelen kelime. Mesela alien kelimesi mesela. İşte efendim egzotik kelimesi. Mesela bugün Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Egzotik ifadesi. Mesela çok kullanılan barbar diye Türkçe'ye geçmiş ama barbarian mesela ifadesi. Bunların hepsi Latince ve Yunanca'dan kök alan kelimeler. Bugün Avrupa dillerinin hemen hemen tamamında bu kelimelerin biz kullanıldığını görüyoruz. Bunlar genelde yabancının karşılığı olarak ifade ediliyor. Biz nasıl onlara yabancı olarak bakıyorsak onlar da doğal olarak bize yabancı olarak bakıyorlar. Ama işte döneme göre, şartlara göre değişiyor. Şimdi Osmanlı dediğimiz zaman 600 yıllık uzun bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden hangi dönemde nasıl bakıldığı meselesi de döneme ve şartlara göre birbirinden farklılık arz ediyor.
1: 600 yıl dediniz hocam. Çok fazla etnik kökenin yaşadığı bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca yönetmek de çok zor elbette. Örneğin mesela Osmanlı döneminde bir yabancı İstanbul'a örneğin
0: Evet.
1: geldiğinde onu ilk "Aa, bu yabancıdır" diyebileceğiniz ne olurdu acaba? Yani dil, kıyafet, mesleği, yaşadığı mahalle gibi. Yani yabancılık Osmanlı'da gündelik hayatta nasıl hissedilirdi ve yönetilirdi?
0: Şimdi yabancıların öyle çok mesela bugün turizm çok gelişmiş durumda. Gerçi fark ediyoruz bir kişinin yabancı olduğunu karşılaştığımız zaman. Ama Osmanlı'da öyle çok rahat bir şekilde bir yabancı devletin topraklarına girip de gezemez. Yani öyle bir şansı yok. Mesela İstanbul İmparatorluğu'nun merkezi. İstanbul'a geldikleri zaman öyle çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Bunların tamamı izne tabi. Ama bir yabancı çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Birincisi dilden anlıyorsunuz. Yani Osmanlı'da Türkçe devletin resmi dilidir. Bu dil konuşulur. İstanbul'da konuşulan dilin dışında bir dil konuşuyorlar netice itibariyle. Kılık kıyafetleri mesela Frankler olarak böyle genel bir nitelik.

0: yönlendirme yaptığımız zaman mesela bunlar geldikleri zaman da görüyorsunuz bunların kılık ve kıyafetleri de doğal olarak farklı. Şimdi bugün güncel dünyada insanların kılık ve kıyafetleri, giyim tarzları birbirine benzedi. Yani bütün dünya küreselleşmenin etkisiyle. Ama eskiden sizin kıyafetleriniz, sizin hangi topluluğa bağlı olduğunuz, onun parçası olup olmadığınızı da ortaya koyardı. Mesela Osmanlı'da bırakın yabancıları, Osmanlı'nın içerisindeki farklı milletler, Osmanlı millet sisteminden bahsediyorum. Mesela bir Rum bir Müslüman gibi giyinemezdi. Çünkü devlet onu oradan tanırdı. O tanıtıcı bir unsurdu. O yüzden bir yabancıyı tanımak devlet açısından öyle çok da zor bir şey değildi. Baktığı zaman anlıyorlardı zaten kimin ne olduğunu.
1: Hocam Osmanlı'da yabancılık bir ömür boyu taşınan bir kimlik miydi? Yoksa mesela din değiştirme, evlilik, kültürel işte ya da devlet hizmetinde bulunmak, uzun süre Osmanlı topraklarında yerli olmak, yerleşik olmak bunlar yoluyla bir tebaa olmaya, Osmanlılaşma mümkün müydü acaba? Yoksa bir yabancıysan, tabi
0: Evet.
1: değilsen ömür boyu yabancı mı kalıyorsunuz?
0: Şimdi ömür boyu bigane kalıyor mu? Kalıyor gibi. İlginç bir örnek vereyim. Biraz sonra konuşuruz onu.
1: Evet.
0: Kılıç Ali Paşa'yı siz ismini andınız programın açılışında. Kılıç Ali Paşa mesela Osmanlı'da kaptanı deryalık yapmış bir adam. İtalyan kökenli. Bir yabancıydı. Ama daha sonra Osmanlı'da kaptanı deryalık yaptı. Fakat onunla ilgili mesela Evliya Çelebi diyor ki paşayı biraz da eleştirel bir dille hani biraz da tırnak içerisinde söylüyorum dalga geçer bir ifadeyle Türkçeyi pek iyi konuşamazdı falan diyor. Devlet adamları da bundan dolayı ona gülerdi diye ifade ediyor. Muhtemelen izleri hayatın sonuna kadar kalıyor. Ama tabii yabancılık en azından statü açısından değerlendirdiğimizde tamamında yani hayatının tamamında geçerli olan bir şey değil. Sistemin içerisine dahil olduklarında sistem onları kabul ediyor. Fakat izleri tahmin ediyorum. Yani bir örnekten belki bu tahmini çıkarmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama izleri mutlaka hissediliyor. Mesela çok ilginçtir Müteferrika'yı da burada konuşuruz herhalde İbrahim
1: Evet.
0: Müteferrika'yı. İbrahim Müteferrika'nın da mesela Türkçe'ye çok büyük hizmetleri vardır. Mesela matbaayı Türkiye'de biliyorsunuz getirmesi açısından önemli bir şahsiyettir. Ama onun eserlerine de baktığınız zaman çok uzun zaman Osmanlı hizmetinde bulunmasına rağmen yazdığı eserlerde mesela Türkçe imla yanlışlarına falan da rastlanır. O yüzden izleri mutlaka kalıyor ama bir şekilde sistemin içerisine de entegre oluyorlar herhalde.
1: Kılıç Ali Paşa'ya değindiğiniz için
0: Evet.
1: buradan devam etmek istiyorum hocam. Şimdi biraz değindiniz ama netleştirmek açısından Kılıç Ali Paşa yabancı mıdır değil midir?
0: Kılıç Ali Paşa hayatının bir yerinde yabancı ama daha sonra Osmanlı'nın bir parçasıdır. Aslında bu değişim ve dönüşümü de anlatıyor. Yani Kılıç Ali Paşa'nın yaşadığı dönem transemperyal bir çağ. Yani Akdeniz dünyasında kimliklerin kısa süre içerisinde değişebileceği bir çağda yaşadı mesela. Akdeniz dünyası o dönemde Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Bazı yeni çalışmalar var. Umarım o çalışmalar artar. Transemperyal bir çağın içerisinde hayatı mesela böyle efsanelerle karışmış bir adam görüntüsü var. Mesela Kalabria'ya bağlı küçük bir köyde doğuyor. Bir balıkçının çocuğu olduğunu
1: İtalya.
0: biliyoruz İtalya'da. İtalyan çizmesinin en uç kısmı vardır. Oraya Kalabria diyorlar bölge olarak. Orada doğuyor. Bir balıkçının çocuğu. Katolik bir ailede büyüyor. Ve hayatının bir noktasında korsanların eline geçiyor. Müslüman korsanların. Mağrip'te Osmanlı'ya tabi olan korsanlar var. Mesela bunların içerisinde en çok bildiğimiz Barbaros Hayrettin
1: Evet.
0: Paşa'dır. O da daha sonra kaptan deryalık yapacaktır. Hatta bugün Beşiktaş'ta biliyorsunuz türbesi duruyor.
1: Evet.
0: Donanmamız önünden geçerken selam verir. Barbaros bizim tarihimizin en büyük, en tanınan denizcisidir. Bunlardan birisinin eline geçiyor. Esir alınıyor, onu biliyoruz. Bu esaretten kurtulmak için ilginç bir hayat hikayesi var. Hani bunun ne kadarı efsane, ne kadarı doğrudur bunu bilme imkanımız çok fazla yok. Ama şunu biliyoruz, İtalyan ve Osmanlı korsanları tarafından ele geçirilmiş. Muhtemelen ele geçirildikten sonra bir Osmanlı gemisinde kürekçilik yapıyor. Yani forsa oluyor. Deniz kölesi haline getiriliyor. Ve hayatının bir noktasında ihtida ediyor. Yani İslam'a intisap ediyor, Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra hayatı tamamen değişiyor. Şimdi Osmanlı'yı belki de bu noktada belki değinmekte fayda var. Dönemin Avrupa'sından ayıran en önemli özellik şu. İstidadınız varsa ve Müslümansanız Osmanlı'da kaptanı derya olabilirsiniz. Ya da sadrazam da olabilirsiniz. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde onlar yabancı değillerdir. Hatta belki en başta bundan bahsetmek lazımdı. Karıştırılan bir şey var. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir devşirme. Sokulu Mehmet Paşa devşirmedir biliyorsunuz. Sırbistan kökenlidir. Sırbistan'dan gelmiştir. Sokol'dan alır ismini. Sokulu Mehmet Paşa yabancı değildir. Osmanlı tebaasıdır. Gayrimüslim bir aileden gelmiştir.
1: Devşirme.
0: Devşirmedir. Hı hı. Fakat o yabancı değildir. Çünkü Osmanlı tebaasıdır o. Fakat Kılıç Ali Paşa için bu durum söz konusu değil. Ama iki örneği de birleştiren bir şey var. Siz Osmanlı Devleti'nde istidadınız varsa sadrazamlık makamına kadar ya da kaptanı deryalık makamına kadar çıkabilirsiniz. Klasik dönem için iki temel şartı vardır yalnız. Onu bahsetmekte belki fayda var. Bir, Müslüman olacaksınız. İki, Türkçe bileceksiniz. Bu iki şartı yerine getiriyorsanız, temel şartlar, başvuru şartı bu tabiri caizse. Siz en tepeye kadar çıkma şansınız var. Hanedan biliyorsunuz ayrı o ama onun dışında sadrazamlık makamına kadar çıkabiliyorsunuz. Ve Kılıç Ali Paşa için de bu durum geçerli. Ha bu arada Kılıç Uluç meselesi. Onu da Ali Paşa, Ali, bahsetmek Uluç. Lazım. Uluç aslında uzun zaman Uluç. Uluç kelimesinin kökeniyle ilgili ne anlama geldiğiyle ilgili falan böyle ciddi tartışmalar var. Ama muhtemelen Uluç kelimesi İtalyanca kökenli bir kelime. Oradan geliyor ve deniz köleleriyle ilgili bir unvan. Ve bu daha sonra Mağrip'teki denizcilerin, Müslüman denizcilerin ki bunların büyük çoğunluğu Türktür. Onların içerisindeki bir kısım zevat bu unvanı kullanmışlar. Ali Paşa da öyle. Hı hı. Mesela Uluç Hasan Paşa da vardır. Ali Paşa'nın hayatında etkin bir şahsiyettir mesela o. Uluç unvanını kullanıyorlar. Kılıç olması daha sonraki bir döneme doğru geçer. Yani geç dönemde Kılıç Ali Paşa olarak anıyoruz. Böyle bir adam. Dediğim gibi çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani bugün bir çok rahat bir filmin konusu falan olabilir yani. Sinemaya uyarlanabilir.
1: Bir kaptanı deryalığa uzanan
0: evet, evet, aynen
1: büyük
0: öyle.
1: Bir serüven.
0: Yani daha farklı şeyler anlatılıyor. Mesela işte Cafer diye bir Osmanlı denizcisinin hizmetine girer. Orada köledir. Hatta iki tane İtalyanla birlikte bulunmaktadırlar. Bunlarla arası bozulur, bir kavga eder. Bu kavga esnasında Napoli'li bir İtalyan köleye vurur ve bunun üzerine ölür karşıdaki kişi. Hayatından olacaktır. Yani aslında bir kişiyi öldürdüğü için kendisinin de idam edilmesi gerekmektedir. Fakat İslam'ı kabul eder. Hatta hayatın ilk dönemlerinde saçkıran olduğu, diğer kölelerin onunla hiç oturmak istemedikleri falan anlatılır. Bir müddet sonra efendisinin İslam'ı kabul ettikten sonra kızıyla evlenir ve yolu açılır bu sayede. Daha sonraki dönemde Osmanlı'da çok etkin bir kişi olur. Mesela Turgut Reis vardır. Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok önemli denizcilerimizden bir tanesi. Hatta Cerbe Savaşı'nda muazzam büyük başarıları var. Turgut Reis'in ilk İstanbul'a geldiği bir 8 kalyonluk şey var. Seyahat var. Orada ismini görüyoruz Uluç Ali Paşa'nın. Onunla birlikte büyük işler yaparlar. Bir müddet sonra bakarız Beylerbeyi rütbesine gelir. Ardından mesela İnebahtı'da çok büyük başarıları vardır. İnebahtı bizim tarihimiz açısından bir hezimettir. Fakat o hezimete rağmen İnebahtı'da onun göstermiş olduğu başarılar ona kaptani deryalık makamını getirir. Birçok isyanın bastırılmasında etkin rol üstlenir. Hatta şöyle söyleyelim, Osmanlı denizciliğinin son büyük kaptanı deryasıdır Uluç Ali Paşa ve bir yabancıdır temelde. Ama Osmanlı sisteminin içerisine zamanla entegre olmuştur. İlginç bir şahsiyet dediğim gibi.
1: Entegre onun olmuş gibi, hatta İstanbul'da kendi adına külliyesi
0: tabii,
1: camiyi
0: tabii külliyesi var. Bugün şey. Hala duruyor Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'da. Önemli bir şahsiyet bu yönüyle. Hatta çok ilginç şeyler var. O dönemde biliyorsunuz Osmanlı Devleti ile
2: Avrupa arasındaki mücadele İspanya merkezli

0: Kusa Roma Cermen İmparatorluğu var. Onlar mesela Kılıç Ali Paşa'yı çeşitli vaatlerde bulunurlar. Mesela Kusa Roma Cermen İmparatoru der ki şayet der Hristiyanlığa dönersen ve benim tabiyetime girersen seni der Tunus Kralı yapacağım. Bunu kabul etmez. Mesela yine Uluç Ali Paşa'yla ya da Kılıç Ali Paşa'yla nasıl ifade edeceksek bildiğimiz önemli olaylardan bir tanesi de şu ilginç bir hadise o da. Onun hayatıyla ilgili bazı hadiselerle ilgili bildiğimiz en önemli olaylar İtalyanların kimmiş bu adam diye araştırması üzerine ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki ya bu İtalyanmış bunun akrabaları yok mu falan diye gerçekten de araştırıyorlar. Teyzesinin kocası var 90 yaşlarının üzerinde. Onunla ilgili araştırmalar yapıyorlar ve oradan bilgilere ulaşıyorlar ve hep yanlarına çekmeye çalışıyorlar fakat kendisi bunu kabul etmiyor. Dediğim gibi Kalabriyalı, doğduğu köy mesela bugün onunla gurur duyuyor. Burada ekranda da görüyorsunuz şurada hemen bir tane heykel var, evet. Görüntü. O Kılıç Ali Paşa'nın kendi doğduğu köydeki heykelidir. Tabii tarihin bir de turizm yönü var biliyorsunuz modern dünyada. İtalyanlar bunu o şekilde değerlendirme yoluna da gitmişler. 2000'li yılların başında hakkında ciddi bir biyografi araştırması da yapmışlar. Ve bununla da gurur duyuyorlar ilginç bir şekilde.
1: Hocam birçok portre var üzerinde konuşabileceğimiz. Evet. Yine İbrahim Müteferrika.
0: Evet.
1: O da bir esir değil mi? Kılıç Ali Paşa gibi.
0: O biraz tartışmalı. Yani esir olarak mı geldi, farklı şekilde mi geldi meselesi biraz tartışmalı. Ama müteferrika da dediğim gibi bir yabancı, hı hı. Ama daha sonra Osmanlı tarihinde çok yüksek devlet görevlerinde bulunmamıştır müteferrika. Adı üstünde müteferrika yani o bir makam belirtir Osmanlı bürokrasisi açısından. Fakat müteferrikayı önemli kılan onun kültürel etkisidir. Yani ilk Osmanlı tarihindeki Türk matbaasını kurması açısından çok önemli. O yüzden müteferrika hani köle miydi, esir alınarak mı geldi? Bu konu biraz tartışmalı. Fakat şunu biliyoruz. Bir Hristiyan, çok iyi biliyoruz bunu. Erdelli. Erdel bugün daha çok literatürde, yani güncel literatür açısından Transilvanya olarak anılan bölge. Biliyorsunuz uzun zaman Osmanlı egemenliğinde kaldı. 100 yıldan uzun süre bir egemenliğimiz söz konusu. Burası Avusturya-Macaristan hakimiyet sahası içerisinde bulunmadığından Avusturya-Macaristan Avrupa'daki mezhep mücadeleleri esnasında Katolikliğin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Bu bölge Protestanlığın geliştiği bir bölge ve Protestan olduğunu biliyoruz. Onun çünkü İslam'la ilgili bir risalesi vardır. Bu risale de İslam'ı anlatır tırnak içerisinde ama uzun uzun da Hristiyan mezhepleri üzerine tartışmalar falan yapar. Muhtemelen Üniteryendi. Üniteryen yani şimdi bu yabancıların gelmesi meselesinde sadece müteferrika örneğinde görmeyeceğiz. Bu inanç meselesinin de ciddi bir etkisi var. Yani Avrupa'da mesela bu mezhep mücadeleleri devam ederken Katolik baskısından kaçanlar Osmanlı'ya sığınmak durumunda kalıyor. O yüzden müteferrikanın gelme nedenlerinden bir tanesi de belki bu yönüyle gerçekleşmiş olabilir. Çünkü 1700'lerin başından itibaren geliyor. Bu dönemde biz Erdel'i kaybediyoruz Avusturya'ya. Kaybettikten sonra geldiği için Niyazi Berkes mesela Kemal Beydilli bu konularda önemli çalışmalar yaptılar. O şekilde de gelmiş olabilir ama bir şekilde ihtida ediyor. İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor. Ve Müslüman olması sonrasında da tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece Osmanlı'da matbaayı kuran adam değil bu adam. Önemli bir diplomat, yani farklı dillere hakim, bunu biliyoruz. Belki o kişiyi de konuşuruz biraz sonra. Humbaracı Ahmet Paşa,
1: evet.
0: Comte de Bonneuvel diye geçer tarihimizde. Orijinal ismi o aslında ama bizde Ahmet olmuş ihtida ettikten sonra. Onun da önemli müttefiki. Yine ekranda görülüyor. Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarı var. Onun hemen yan tarafında da müteferrikanın mezarı vardır. İstiklal'den Galata Kulesi'ne doğru inerken yolun sol tarafında Galata Mevlevi Hanesi vardır.
1: Evet.
0: Mevlevi Hanenin bahçesinde mezarları yan yana. Aynı dönemin adamları, ikisi de yabancı ve ilginç bir şekilde bunlar müttefikler. Çünkü hani kabul noktasında da bir yabancı.

yabancının kabulü zor. Yani bürokraside önemli makamlara geliyorlar. Bu doğal olarak mevcut olanları kıskandırıyor, çatışma meydana geliyor. Bu çatışma noktasında müteferrikayla Humbaracı Ahmet Paşa'nın bir ittifakı var.

0: Şimdi bu kişilerin her birinin hayatı birer sinema filminin konusu
1: Değil.
0: olabilecek şekilde. Umaracı Ahmet Paşa da ilginç bir adam. Bir soylu aileye mensup. Zaten Avrupa'da bu tür önemli görevlerde bulunan kişiler genelde soylulardır. O dönemin şartları açısından söylüyorum. Fransız ihtilalinden sonra değişmiştir o durum. Yurttaş orada anlayışa yerleşecektir. Fakat Humbaracı Ahmet'in bize intisap ettiği dönem açısından söylüyorum. Soylular genelde önemli makamları işgal ederler. Humbaracı Ahmet Paşa ilginç bir şekilde Bourbon hanedanlığından gelen bir kişi. Bourbonlar Fransızların ünlü hanedanıdır. Devletin başında bulunan hanedan. Bu hanedanın bir kolundan geliyor. Henüz daha 10 yaşındayken Bahriye'ye, Fransız Bahriye'sine giriyor. 13 yaşına geldiği zaman teğmen olarak Bahriye'ye katılıyor. Fakat böyle biraz aşırılıkları fazla bir adam. Yani tartışmayı seviyor, mücadeleyi seviyor, böyle geri adım atmayan bir kişilik. Ve bir müddet sonra Bahriye'den bu kişiliğinden dolayı uzaklaştırılıyor. Bu kez yine Fransız ordusunda kara ordusuna giriyor. Kara ordusunda da rahat durmuyor. Başına bazı şeyler giriyor, ayrıntılarına girmeyeyim. Ardından Fransa'da önce hakkında tutuklama, ardından da ciddi yaptırımların olacağı kararlar çıkınca Fransa'yı terk ediyor, Avusturya'ya sığınıyor. Avusturya'ya gidince de kısa sürede iyi bir asker yükseliyor. Hatta bize karşı da savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. 1716'dan itibaren bizim Avusturya ile savaşlarımız var. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ni ağır mağlubiyete uğratan kişilerden birisidir Humbaracı Ahmet Paşa. Hatta Peter Varadin vardır. Bizim ağır mağlubiyet aldığımız savaşlardan biridir. Orada bir mızrakla karnından yaralanacaktır. O yarası hayatı boyunca da kapanmayacaktır. Orada bir plaket gibi bir şeyin kapatıldığı ve bunun ızdırabını hayatı boyunca çektiği söylenir. Ama bize karşı savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. Fakat orada da boş durmuyor diyeyim tabiri caizse. Sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Kimle? O dönemin en önemli komutanlarından birisi Prens Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Öjen o dönemde Avusturya ordularının başındaki kişidir. Bizim tarihimiz açısından da çok olumsuz bir kişiliktir. Bize çok ağır, mesela Zenta'daki yenilgimiz gibi ağır mağlubiyetler yaşatmış bir kişidir. Ve Öjen'le sıkıntı yaşıyor. Prens Öjen'le, Savoylu Öjen'le. Bunu yaşadıktan sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü tutuklanıyor. Uzun zaman hatta hapis hayatı yaşıyor. İlginç bir şekilde hani konu konuyu açıyor. Onlarda nasıldı meselesi. Mesela Prens Öjen de Avusturya için yabancıdır. Öjen de normalde daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan İtalyan krallığının hanedanı olan hanedana mensuptur mesela Öjen. Onu da mesela Fransız kralı Louis beğenmiyor, orduyu almak istemiyor. Bunun intikamını almak için Avusturya hizmetine girecek ve Avusturya'nın tarihindeki en büyük komutanlardan birisi olacak ve Fransızlara çok büyük mağlubiyetler yaşatacaktır Öjen, Prens Öjen. Öjen'le sıkıntı yaşıyor, hapis yatıyor.
1: Hocam hapis
0: evet.
1: Yatıyor da bir virgül koyalım mı?
0: Tabii ki.
1: Heyecanlı bir yerde bıraktınız.
0: Tabii ki.
1: Merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından hocamla beraber burada olacağız. Ayrılmayın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber Osmanlı'da yabancı olmayı konuşuyoruz. Çeşitli portreler ve ilginç hikayeler üzerinden devam ediyoruz. Sizin sorularınızı da not aldım, soracağım. Elbette izleyenlerimiz de var. Selamlarımızı iletmek istiyoruz tarih gönüllülerine. Her hafta bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Los Angeles'tan ve Ankara'dan Aydın Tuna Palabıyıkoğlu selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Hem Los Angeles hem Ankara dedik yabancı konuşurken, evet. Değil mi? Teşekkür ediyoruz katkıları için. Tülay Kaş yıllar ve Orhan Kaş yıllar bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de bizi izledikleri için. Hocam devam edelim. Öjen'le sıkıntı yaşıyordu Kumbaracı, evet. Ahmet Paşa.
1: Evet. Prens Öjen'le yaşadığı sıkıntıdan dolayı mahkum ediliyor. Hapisten çıktığında 5 parasız. O maceracı adam ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine giriyor. 1726 gibi tarih olarak. Kısa bir İtalya macerası var fakat orada da tutunamıyor. Ve Osmanlı'dan gelen bir kısım teklife tabi olarak Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme yoluna gidiyor. Burada hayatının ilk safhası, Osmanlı ile ilgili ilk safhası diyebileceğimiz kısım Bosna ile başlıyor. Bosna'ya geçiyor. O dönem Bosna Beylerbeyi olan Gazi Ahmet Paşa var. Onun yanında bir müddet kalıyor. Ardından Gümülcine'ye geçiyor. Buraya geldiği sırada Osmanlı hizmetine gireceği anlaşılıyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Avusturya devamlı girişimde bulunuyor. Yani Osmanlı devlet hizmetine girmesini istemiyor ve kendisine iade edilmesini istiyor. Bundan kurtulabilmenin yolu olarak da İslam'ı seçiyor. Yani ihtida ediyor, Müslüman oluyor. Müslüman olması sonrasında 1730'a gelinirken İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor. Biliyorsunuz bu dönem aynı zamanda Lale Devri'nin sonlarıdır. Patron Ali İsyanı ile birlikte Lale Devri sona eriyor ve bir iktidar değişikliği oluyor. Bu da onun hayatında bir bekleme süresi oluşturuyor. Hani biraz önce de ifade ettiğim gibi hayatı böyle maceralarla dolu Kumbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama bir şekilde yolunu buluyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra onun Kumbaracı olarak anılmasını sağlayan en önemli olay Osmanlı Kumbara Ocağı'nın ıslahı meselesidir. Kumbara biliyorsunuz Kumbaracı sınıfı en azından teknik bir sınıftır Osmanlı ordusu için. Daha doğrusu bütün ordular için o dönemde teknik bir sınıf. Osmanlı'nın tabii uzun savaşlarla mücadele ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve Osmanlı aynı zamanda modernleşme ihtiyacını ilk defa ciddi anlamda hissettiği bir dönem. Ve doğal olarak da orduda modernleşme için Kumbaracı Ahmet Paşa'nın burada öncü şahsiyetlerden birisi olduğunu görüyoruz. Kumbaracı Ahmet Paşa'nın Kumbara Ocağı'nı modernleştirirken aynı zamanda bir şeye daha başvurduğunu görüyoruz. Bu dönemde Avrupa'dan uzmanlar getirmeye başlıyor ve bunlar da ihtida ederek Müslüman oluyorlar. Ve Kumbara Ocağı'nın gelişmesinde çok ciddi anlamda etkisi var. Belki aklımıza şu soru gelebilir, Kumbara nedir diye belki bir soru gelmiş olabilir. Kumbara el bombası gibi, havan gibi patlayıcı silahların yapıldığı askeri sınıf ve burada üretilen eşyalara verilen ya da malzemeye verilen isim. Mesela Osmanlı'da el bombasına benzer, yani bugün modern el bombasıyla aynı şey değil ama işte mesela demirden dökülen bu tür ürünler var. Bunlar Kumbara Ocağı'nda yapılır ve aynı zamanda kullanılırdı. Bu ocağın modernleştirilmesinde ciddi anlamda etkisi var. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Yani dediğim gibi adam boş durmuyor. Aynı zamanda siyasetin içerisine de giriyor. Mesela Osmanlı'yı Avusturya ile devamlı savaştırmak istediğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatim şu. Bir noktada Öjen'den ve Avusturya'dan da, yani Avusturya İmparatorluğu'ndan, Habsburglardan intikam almak istiyor. Bu noktada da işte hem Ruslara karşı hem Avusturya'ya karşı Osmanlı'nın özellikle İsveç'le ittifaklar yapması gerektiğine dair

0: faaliyetleri var. Yine bu dönemde mesela Erdel Kralı olarak geçer ikinci Rakozi var. Onunla mesela bir ittifakı var, müttefikliği var. Onun mesela Osmanlı'da daha sonra onun ölümü üzerine oğlunun gelmesinde ciddi anlamda etkinlikleri oluyor. Fakat bu işte yabancılara yabancı tam Osmanlı olabiliyor mu sorusunun belki de tam cevabı olabilir bu. Rahatsızlıklar uyandırıyor. Bazı devlet adamları tarafından destekleniyor ama onların devri sona erdiğinde kısa süre sonra bakıyorsunuz merkezden uzaklaştırılıyor. Mesela Kastamonu'da bir sürgün hayatı vardır. Ahmet Paşa'nın, Umbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama dediğim gibi böyle maceralarla dolu bir hayat yaşıyor. Biraz önce de ifade ettim, müteferrika ile müttefiklerdi ve müteferrika ile aynı yıl yaklaşık bir ay arayla vefat ediyorlar. O da çok ilginçtir mesela. Çocuğu olmuyor, yani soyu devam etmiyor. O da ilginç bir olay. Kılıç Ali Paşa'nın da benzer bir durumu vardır. Onun da soyu devam etmemiştir. Ama müteferrikanın soyu devam etmiş, onu biliyoruz. Hani bugün soyundan gelenler var mıdır, yok mudur bilmiyoruz ama müteferrikanın terekesine baktığımız zaman terekesinde bir kızının olduğuna dair kayıtlar var. O konuyla ilgili biraz önce bahsettim, Niyazi Berkes Hoca'nın çalışmaları vardı. O hatta Kemal Beydilli Hoca da onu söylüyor. Onun daha önce bir başka eşinden, daha önceki eşinden de erkek çocukların olduğuna dair de rivayetler var. Ama hem Humbaracı Ahmet Paşa için söylüyorum hem de Kılıç Ali Paşa için soyları devam etmiyor. Ama etkili şahsiyetler dönemleri açısından.
1: Bir şahsiyet daha var hocam. Yine Osmanlı'ya sığınan Mustafa Celalettin Paşa.
0: Ha, evet.
1: Osmanlı komutanına dönüşüyor.
0: Evet.
1: Bir esir olarak mı bilmiyorum, sığınmacı olarak mı geliyor?
0: Bu sığınmacı olarak geliyor. Hı hı. O ama çok geç bir dönem. Şöyle, şimdi Kılıç Ali Paşa ile ilgili konuştuklarımız 16. yüzyıla ait. İşte Humbaracı Ahmet Paşa ve İbrahim Müteferrika 18. yüzyıl. Fakat Mustafa Celalettin Paşa modern dönem şahsiyeti. O 19. yüzyılda Osmanlı Devlet hizmetine girenlerden bir tanesi. Mustafa Celalettin Paşa ile ilgili baştan şunu söyleyeyim. Onun soyu devam etti. Hani biraz önce konuştuk ya. Onun soyundan gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Nazım Hikmet. Tabii
1: öyle
0: Nazım
1: mi?
0: Hikmet'in dedesidir.
1: Öyle.
0: Mustafa Celalettin Paşa annesi tarafından Nazım Hikmet'in dedesidir Mustafa Celalettin Paşa. 1848 ihtilali var. Onunla Mustafa Celalettin Paşa'nın Osmanlı'ya gelişi ilintilidir.
1: Lehistan'dan.
0: Evet, Lehistan'dan geliyor. Yani Polonyalıdır kendisi. O da çok ilginç bir kişilik. Yani bunların her birinin hayatı böyle muazzam hayatlar. Macera dolu. Zaten bir coğrafyayı terk eden, farklı bir coğrafyaya giden insanların hayatları böyle maceralarla dolu oluyor. Yani bir yerde oturan, oradan hareket etmeyen insanların böyle macera dolu hayatları pek fazla olmuyor. Mustafa Celalettin Paşa'da da biz onu görüyoruz. Çok istidatlı bir adam. O da Polonya'da doğmuş. Hatta dini eğitim falan alıyor. Bir müddet sonra resime olan ilgisinden dolayı bir sanat okulunda eğitim alıyor. Bu sırada 1848'de Macarlar ve Lehilerin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. İhtilaller başlıyor. Hatta biz Fransız ihtilalini bu milliyetçilik noktasında çok ön plana çıkarırız. Dünyada milliyetçilik fikrinin gerçek anlamda böyle güçlü bir şekilde hissedildiği ihtilaller 1830 ve 1848 ihtilalleridir. Burada da Lehistan noktasında Mustafa Celalettin Paşa'nın o ihtilalde yer aldığını görüyoruz. Hatta ihtilal bastırıldıktan sonra Prusya ordusu tarafından bastırılıyor, tutuklanıyor. Gelişi hemen 1848'de değildir. O biraz daha geç bir dönemde geldiğini görüyoruz. Fakat yine kendisi gibi bir yabancının bir müddet sonra damadı olacak. O da bir noktada aslında Mustafa Celalettin Paşa'nın ikbal yolunu açacak diyelim. Doğru tabir bu olur mu bilmiyorum ama gerçekten hayatı çok ilginç. Eski ve modern Türkler diye onun çok önemli bir eseri vardır. Yani sadece komutan değil, aynı zamanda önemli eserler de kaleme aldı. Bu eser Türkçülüğün ilk kaynaklarından biri.

0: olarak kabul edilir. Şimdi kime yabancı denir sorusuna geri döndük. Mustafa Celaleddin Paşa Leh asıllı ihtida ediyor. Mustafa Celaleddin ismini alıyor. Yazmış olduğu kitap Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak Türkiye'de kabul ediliyor.
1: Çok acayip bir
0: Böyle
1: yabancının Türk kimliği üzerine bir
0: evet.
1: eser, fikir üretmesi dönem açısından nasıl açıklarız?
0: Şimdi Türkleşmek meselesi, Türk olduğu meselesi belki bunu da izah etmekte fayda var. Evet, Türk bir milletin ismidir. Evet, Türk kan bağı ile birbirine bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir millet ismidir. Ama aynı zamanda Türkler tarih boyunca imparatorluklar kurmuş olan bir millettir. O yüzden eklemlenirler. Tarih bunun benzeri bir sürü örnekle doludur. Mesela bugün Fransızların ünlü kahramanı desem aklınıza ilk Napolyon gelir. Ama Napolyon Korsikalıdır. Yani Fransız değildir. Ama Fransızların büyük kahramanıdır. Şimdi biz Napolyon'a Fransız değildir, Fransızların büyük kahramanı değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o Fransızdır. Gerçekten Fransız olmuştur. Aynı durumu biz kimin içinde söyleyebiliriz? Mustafa Celaleddin Paşa içinde. Evet doğrudur. Hristiyan olarak doğmuştur. Sonra ihtida etmiştir. Osmanlı Devlet hizmetine girmiştir. Fakat modern dönemin adamıdır. Onun vurgusunu özellikle yaptım. Türklükle ilgili eser yazabilen ve ona intisap edebilen, kendisini Türk olarak hissedebilen bir adamdır. O yüzden imparatorlukların böyle bir de dönüştürme özelliği var. Kendisine dahil edebilme özelliği var. Bu noktada Mustafa Celaleddin Paşa önemli bir şahsiyet. Yine konuşuruz Mustafa Celaleddin Paşa'yı ama şu da aklıma geldi. Hani unutmadan söylemek isterim. O Mustafa Celaleddin Paşa, Hristiyan doğan, sonra ihtida eden Mustafa Celaleddin Paşa aynı zamanda İslam'ın en şerefli makamlarından birine ulaşmış bir adamdır. Çünkü o şehittir. Mustafa Celaleddin Paşa şehit olmuştur. 1876'tan itibaren Karadağ'da Osmanlı Devleti'ne karşı, Karadağ Osmanlı'ya o dönemde tabi bir devletti. İsyanlar var. Bu isyanlar esnasında bölgedeki isyanları bastırmakla görevlendirilen kuvvetlerin başında ve bu mücadele esnasında Mustafa Celaleddin Paşa şehit oldu. Yani kime neyin nasip olacağını bilmek çok mümkün değil. Hristiyan doğarsınız, Müslüman olursunuz, sonunda da siz şehitlik makamına çıkabilirsiniz. Mustafa Celaleddin Paşa bu açıdan çok ilginç bir
1: Evet.
0: şahsiyettir. Farklı bir kişilik.
1: Kıymetli hocam, şimdiye kadar konuştuğumuz tüm portreler, Kılıç Ali Paşa,
0: Evet.
1: Humbaracı Ahmet Paşa, İbrahim Müteferrika ve Mustafa Celaleddin Paşa. Hikayeler biraz ortak
0: Evet.
1: çerçevede ilerliyor. Şöyle ki Osmanlı başka ülkelerin dışladığı ya da sürgüne mecbur ettiği diyelim, insanları kendi gücüne dönüştüren bir devlet anladığım kadarıyla. Yani kabul
0: Evet.
1: ediyor ve onların bütün yeteneklerinden faydalanarak o bu demiyor elbette belli şartlar
0: Evet.
1: çerçevesinde ve olabildiğince kendi bünyesinde eritiyor ve faydalanıyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela 1492'de İspanya'dan çıkarılan Sefarad Yahudileri var.
0: Evet.
1: Osmanlı topraklarına kabul ediliyor mesela. Bu sadece tüm bu konuştuğumuz portreler artı bu anlayış sadece bir hoşgörü politikasıyla mı kucaklanmalı, karşılanmalı? Nasıl anlatabiliriz bunu?
0: Şimdi şöyle, büyük devletlerin böyle bir özelliği var. Sadece bize has değil, onu da ifade etmek lazım. Yani benzerini çağdaş diğer devletler de yapıyor. Yani kendi ihtiyaçları olan insan ihtiyacını bu yolla da karşılıyorlar. Mesela 1492'den itibaren Yahudilerin Osmanlı'ya gelişi, tabii ki bunun çok farklı noktaları var. Hani ben uzmanı da değilim o alanın açık söylemek gerekirse ama işte hadisenin nasıl olduğunu biliyoruz. Kastilya prensesi ile Aragon kralı evlenirler. İspanyol birliği kurulur ve netice itibariyle işte İspanya'da o dönemde küçük Endülüs Emeviler dağıldıktan sonra devletçikler kalmıştır. Bunların içerisinde de Beni Ahmer Devleti yanlış hatırlamıyorsam son devlet. Bu devletin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki Müslümanların ve Yahudilerin akıbeti ciddi bir sıkıntı.

0: tın içerisine düşer. Çünkü Katolik Engizisyonu'nda yargılanmak ve sonunda da hayatından olmak ya da Hristiyanlığa dönmek mecburiyetinde kalacaklar. Bizim tarihimizde de ilginç bir hadiseyle denk gelir bu. Osmanlı'da bir taht mücadelesi vardır. Sultan Cem Sultan, bizde şehzade olup da sultan olarak anılan kişi Cem Sultan o dönemde Avrupa'dadır, papalığın elindedir. Ve Osmanlı'ya karşı bir tehdit olarak kullanılmaktadır. Osmanlı doğrudan bir askeri müdahale yapamaz fakat Müslümanları Mağrib'e yani Kuzey Afrika'ya yerleştirir. Efendim Yahudileri de getirir, işte Selanik gibi, İstanbul gibi o dönemde devletin önemli merkezlerine getirir, yerleştirir. Niye yerleştirir? Birincisi Yahudiler tarihin en kadim, daha doğrusu Museviler diyelim, doğru tabir belki bu olur. Museviler kadim tüccar ve meslek erbabı toplulukları içerisinde. Yani bunlar ticareti biliyorlar, aynı zamanda meslek erbabı ve devletin bu tarzda kalifiye insanlara ihtiyacı var. Birinci yönü bu. Yani getiriyorlar, yerleştiriyorlar. İkincisi de şu, biz nasıl bakıyorduk? Mesela Osmanlı Devleti herkesi Müslüman falan yapmaya çalışmaz. Bunu vurgulamak lazım. Hatta mümkünse de olmasınlar ister. Yanlış anlaşılmasın lütfen ama çünkü ondan aldığı vergi daha yüksektir devlet açısından değerlendirdiğiniz zaman. Ve bunları getirdiğiniz zaman birincisi vergi mükellefi oluyorlar. İkincisi sizin için üretim yapıyorlar. Üçüncüsü de siz ne yapıyorsunuz? Kendi sisteminizin içerisinde size de olumsuz yansımayacak, yani size sıkıntı problem yaratmayacak kişileri sistemin içerisine dahil ediyorsunuz. Bu da doğal olarak Osmanlı için söylüyorum. Osmanlı'ya güç katıyor. Mesela Yahudilerin, evet, Musevilerin böyle bir özelliği var. Yani getiriyorlar ve yerleştiriyorlar. Ama sadece bu değil. Yani biz sadece onları getirmedik tarihimizde. Birçok farklı topluluk geldi. Bunlar bazı ihtiyaçları da giderebiliyorlar. Mesela çok daha geç bir dönem, 19. yüzyılda Rusya'dan çok büyük bir Çerkez göçü oldu mesela. Çok ciddi anlamda göç. Onlar da Osmanlı açısından ciddi anlamda güç kattılar devlete. Yani bunu biz ta İstiklal Harbi döneminde dahi görürüz, katmış oldukları gücü. O yüzden devletin bakış açısı bu. Bu gelenler devlete güç ve kuvvet katıyorlar. Ama dediğim gibi ölçülü. Yani devlet bunu yaparken aynı zamanda ölçüyü de takip ediyor, onu görüyoruz.
1: Casus mu değil mi gibi ayrımları vardır
0: yani,
1: tabii.
0: Yani mutlaka, evet.
1: Hocam şimdi 1848 hareketlerinden bahsetmiştik, evet, az önce. Bu ihtilallerden sonra önemli bir kırılma noktası demiştiniz. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınması da büyük bir uluslararası, evet, krize dönüşmüş. Peki Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen bu kişileri neden teslim etmemiş?
0: Bu biraz da devletin bakış açısı. Yani bunu da ifade etmek lazım. Sadece devlete faydalı olurlar, katkı bulunurlar gibi düşünmemek lazım. Mesela Sultan Abdülmecit dönemidir. 1848'deki işte isyanlar esnasında, daha doğrusu ihtilaller esnasında Osmanlı'ya gelen Macarlar ve Polonyalılar, Lehler üzerinden konuşuyorum. Mesela Sultan Abdülmecit'ten talep ediyorlar, iade edilmelerini istiyorlar. Avusturya'nın ve Rusya'nın çok ciddi anlamda baskısı var Osmanlı üzerinde. Sultan Abdülmecit'in böyle tarihe geçen bir ifadesi var. Diyor ki ben tahtımdan vazgeçerim fakat diyor bana sığınanı teslim etmem. Bu büyük devlet adamı olmanın göstergesidir. Osmanlı'nın böyle bir özelliği de var. Yani tarih boyunca böyle mazlumların sığınağı haline de gelebilmiştir. Mesela Macarlar'da, Lehler'de ne ortak bir milletten geliyorlar ne de aynı inanca mensuplar. Fakat mazlum oldukları için Osmanlı onları teslim etmiyor. Olumlu bir yansıması olmuştur. Mesela 1853-56 yılları arasındaki Kırım Harbi'nde Osmanlı'nın bu tutumundan dolayı Avrupa kamuoyunda oldukça olumlu bir imaj oluştu. Bu imaj daha sonra İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'nın Osmanlı'nın yanında harbe girmesinde de Avrupa kamuoyunu ikna eden olaylardan birisi. Böyle bir artısını görüyoruz. Ama gelenlerin de çok ciddi faydaları var. İşte Mustafa Celaleddin Paşa'yı konuştuk. Biraz daha geç vakit geliyor ama o gelen lehlerin arkasından gelenlerden birisi. Mesela Emre Saral Hoca bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar.

0: var. Sizin tanıttığınız kitaplardan bir tanesinde de o bölümü yazmıştı hoca. Bizim mesela devlet hizmetimizde bir sürü Macar vardır. Çok fazla Macar var. Yani hem ordunun modernleştirilmesine mesela 1853-56 Kırmarbi esnasında Kars'ın en önemli müdafiği bir Macar komutandı. Bir Kars Kalesi'nin en önemli müdafiidir. Büyük başarılar gösterdiler. Ve Osmanlı Devlet hizmetine girdiler. Bunların bir kısmı yalnız ihtida etti. Müslüman oldu. Bir kısmı ihtida etmemiştir. Onu da söyleyelim. Aklıma gelmişken onu da ifade edeyim. Biraz önce demiştik yani Osmanlı Devlet hizmetinde klasik dönemde iki temel şart vardı. Müslüman olacaksınız, Türkçe bileceksiniz. Bu sayede de devlet hizmetine gireceksiniz. Fakat bu 1. Mahmut döneminde itibaren kırılıyor. Yani illa Müslüman oldu diye devlet hizmetine girme zorunlulukları yok. Yani bu şart artık ortadan kalkıyor. Bunun da ilk örneği şeydir, Baron de Tott'tur. Onun eniştesi Osmanlı'da elçi, onunla birlikte geliyor. Kırım'la ilgili falan araştırma yapması isteniyor aslında. Macar kökenlidir o da ama Fransız devlet hizmetinde. Osmanlı devlet hizmetine giriyor. Hatta Sürat Topçuları Ocağı vardır. Bunun oluşturulmasında çok büyük etkisi var. Böyle bir şahsiyettir. Gerçi hatıralarında Türklerle ilgili çok ağır eleştirileri falan da vardır ama ve bizim tarihimizde ilk defa bu şekilde yani İslam'ı kabul etmemiş olmasına rağmen devlet hizmetine girdiğini görüyoruz. Bu daha sonra artarak devam edecek. Yani Osmanlı artık illa Müslüman olsun bu sayede devlet hizmetinde bulunsun demeyecek. Çünkü ihtiyacı var. Yani devlet birçok alanda ciddi anlamda eksiklikler hissediyor. Bunu da insan ihtiyacı var. Uzman adam, uzman kişi ihtiyacı var. Teknik personel. Bunları da artık gayri Türk ve Müslümanlar üzerinden halletme yoluna gidiyor yabancılarda.
1: Hocam göçler üzerinden biraz adlandıralım. Az önce sözü de geçti. Çerkes demişken biraz açmak istiyorum. 1864'te o Çerkes hareketini göç olarak adlandırıyoruz, değil mi? Yani ya da zorla yerinden edilmiş halk da diyebiliriz. O Çerkeslerin Anadolu, Rumeli ve işte Suriye'ye yerleştirmesi Osmanlı coğrafyasını nasıl değiştiriyor o dönem?
0: Şimdi şöyle, Kafkaslardan gelen insanlar, bunlar Müslümanlar. Rusya ile çok uzun mücadeleleri var. Hatta onların o coğrafyadakilerin ünlü bir kahramanı da vardır. Mesela Şeyh Şamil, o ismi de anmak lazım. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. İlk olarak Anadolu Suriye coğrafyasına yerleştirilmediler. İlk olarak ağırlıklı Bulgaristan coğrafyasına yerleştirdiler. Burada Bulgarisyanları vardı, Bulgaristan'ın bağımsızlık düşüncesi vardı ve onlarla çok ciddi mücadele de verdiler. Ama daha sonra büyük devletlerin de işin içerisine dahil olmasıyla Anadolu'ya ve Suriye, Lübnan bölgesine yerleştirdiler. Bugün de hatıraları hala duruyor. Geçtiğimiz işte 10 yıl içerisinde Suriye'de büyük olaylar oldu biliyorsunuz. Bu olaylar esnasında Suriye'den mesela Türkiye'ye Çerkesler de geldiler, hala yaşıyorlar. Bugün Ürdün kralının annesi Çerkez'dir mesela. O soydan gelir. Hala orada etkinler. Osmanlı'ya nasıl faydaları oldu? Birincisi savaşçı bir millet mesela. Ben doktora tezini çalışırken ilginç şeylere ulaşmıştım. Böyle verilere ulaşmıştım. Bunlardan bir tanesi şuydu. Amman bugün Ürdün'ün başkentidir. Bir Çerkes beyi Harbiye Nezaretine bir yazı yazmıştı. Yazıda diyordu ki Balkan Harbi patlak vermiş. Balkan Harbi'ne kendisine bağlı olan askerlerle gitmek istediğini söylüyor. Kendi atlarımızı, kendi silahlarımızı yanımızda getireceğiz. Orduya herhangi bir masraf yapmayacağız. Sadece diyor bize hangi istikametten ve hangi vasıtayla Balkanlara geçmemiz gerektiğini söyleyin diyor. Böyle bir özelliği var. Bu tarzda faydaları var. Yani çok ciddi anlamda artıları var. Daha önce de ifade ettim. İstiklal Harbi dahil olmak üzere çok ciddi anlamda İstiklal Harbimiz dahil olmak üzere ordumuza faydaları oldu. Bugün de toplumumuzun bir parçası. Öyle bir artıları var. Hatıraları da bugün eserleriyle, hala insanlarıyla, Anadolu'nun köyleriyle, Tokat'ta mesela oldukça fazla Çerkez yaşar. Danslarıyla, yemekleriyle ve kültürleriyle toplumumuzun bir parçası, bir rengi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii onların adaptasyonları ufak tefek sorunlarla olmakla birlikte oldukça kolay oldu. Çünkü Müslümandılar ve geldikleri coğrafyada da Osmanlı'nın ona göre bir parçası haline geldiler. Ama mesela Macarlar ve Lehliler için bu tarzda şeyleri çok kolay söyleyemiyoruz. Onların çok daha farklı bir kültürün bir parçası olarak geliyorlar. Ama onların da hatırası var. Mesela bugün İstanbul'da Polonezköy var, değil mi?
1: Evet.
0: Polonezköy mesela çok... işte 1848 sonrasında gelen Lehlerin hatırasıdır o yerleşim yeri. Bugün çok az kaldılar orada ama onların hatırasıdır o yerleşim yerinin ismi de. Öyle düşünmek lazım.
1: Hocam peki Kırım Tatarları, Çeçenler, Boşnaklar, Balkanlardan gelen diğer Müslüman topluluklar onları neden muhacir diyoruz? Ben de aynı zamanda şimdi konuşuyoruz. Evet. Bir taraftan ben de kendimi düşünüyorum. Benim babaannem Çerkez.
0: Evet.
1: Baba tarafım mesela Kırım Tatarı.
0: Evet.
1: Anne tarafım Bulgaristan göçmeni, muhacir.
0: Evet.
1: Çok karışık bir coğrafyadan böyle bir toplam, bir melezlik. Yani, muhacir deriz biz kendimize mesela. Öyle derler. Neden muhacir?
0: Şöyle, hicret kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Yani bu bir literatürümüze yerleşmiş bir ifade. Diyorsunuz Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti ve sonrasında bu tarzda göç edenlere verilen bir isim. Muhacir ifadesi. Tabii bizim tarihimiz aynı zamanda bir muhaceret tarihidir. Yani Anadolu insanının hatıralarında muhaceret çok yerleşmiştir. Sadece Kırım değil, sadece Kafkaslar değil. Aynı zamanda Balkanlar mesela. Balkanlardan da muazzam bir muhaceret hadisesi gerçekleşti. Çünkü devlet geri çekilirken ona bağlı olanlar da gelmek mecburiyetinde kaldı. Kırım Tatarlarını o yabancı statüsünde değerlendirebilir miyiz? Bu biraz tartışmalı bir konu. Çünkü 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Kırım müstakiliyet kazandı ve 1792'den itibaren de biz onun Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldık. Ve hatıralarımızda çok acı bir hatıradır Kırım'ın kaybı. Çünkü halkı Türk ve Müslümanlardan oluşan ilk defa bir coğrafyayı biz kaybettik. Çok ağırdır bu. O dönemde ağır, ciddi bir muhaceret var ama bu muhaceret sadece orada bitmedi. Ondan sonra da peyderpey oradan gelenler oldu. Bunlar Osmanlı'nın bir parçasıydılar. Müstakil, evet, Osmanlı'ya tabi bir hanlıkları vardı. Ama mesela bu Kırım Tatarcası, Oğuz, biz biliyorsunuz Oğuz Türkçesi konuşuruz. Oğuz Türkçesine muazzam derecede etkilenmiştir Kıpçak grubunda olmasına rağmen. Yani biz ortak bir potada, kültürde, hatta dilde birleşebilmiştik. Onların hatıraları buraya kadar geldi. Bugün Türkiye'de hala yaşıyorlar. İşte siz söylüyorsunuz sizin oradan
1: sahip
0: geldiğinizi.
1: Sahip çıkıyoruz tabii.
0: Evet. Yani bu bizi aslında biz yapan da aynı zamanda, öyle bakmak lazım. O coğrafyalara yayıldık ama sonra geri çekilirken o hatıraları da bir kısmını en azından nüfusla getirebildik. Ama Kırım Tatarlarının başına gelen, onu da anmak lazım aslında. İkinci Dünya Savaşı esnasında biliyorsunuz muazzam bir trajedi yaşadılar. Evet. İşte Kırım'da, yani o yarımadanın üzerinde Stalin döneminde sadece Kırımlılar değil, Ahıskalılara da aynı şeyi yaptılar Stalin döneminde. Bunlar sürgün edildiler. Affınıza sığınarak ifade ediyorum, hayvanların konulduğu konteynerların içine, vagonların içine dolduruldular. Sibirya'ya sürgün edildiler ve o sürgün hadisesi esnasında yollarda binlercesi hayatını kaybetti. Ve işin acı tarafı şuydu, o sürgün edilenler genelde savaşamayacak durumdaki erkekler, kadınlar ve çocuklardı. Erkekler ise, savaşabilecek durumda olanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'da askerlik yapıyorlardı. Arkadan bu işler oldu. Ve bir daha geri dönmelerine Sovyet Rusya döneminde müsaade edilmedi. Muazzam bir trajedidir. Aynı şeyi Ahıskalılara da yaptılar.
1: Evet.
0: Kafkaslarda da benzer uygulamaları vardır Stalin'in. Bugün de benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyorlar. Kırım dünyanın gündeminde, Ukrayna, evet, Savaşı'nı malumunuzdur. Maalesef aynı problemleri yaşamaya devam ediyorlar.
1: Hocam tabii toplu göçle gelenler, bütün bu konuştuğumuz halklar yerli halk tarafından her zaman iyi karşılanmış mı? Yani hani toprak, iş, vergi, devlet için dediniz az önce birkaç anekdot ama halk için mesela ya da su, barınma, bu sorunlar işte göçmenlerle yerleşik topluluklar ya da yabancılarla yerleşik topluluklar arasında hiç gerilim yaşanmış mı acaba?
0: Gerilim yaşanmaması mümkün değil. Yani bu olmama ihtimali yok. Şimdi Lehler ve Macarlar gibi topluluklar, bunlar küçük topluluklar yani büyük değil. Ama mesela Kafkaslardan gelenler olsun, bunlar gerçekten ciddi bir nüfus geliyor. Ve bu gelenler doğal olarak yerel ahaliyle problemler yaşıyorlar. Bazı arşiv belgelerinde var bu tür problemlerin yaşandığına dair. İşte birisinin merası mesela, o mera aynı zamanda yeni gelen için de mera olarak nitelendiriliyor. Burada doğal olarak çatışmalar yaşanıyor. Ama görece bu sorunu problemsiz atlattığımız kanaatindeyim. Hı hı. Yani bu kadar büyük nüfusu getiriyorsunuz çok ama büyük. Getirmiş olduğunuz nüfusu aynı zamanda yerel ahaliyle bir arada tutabiliyorsunuz.
1: Çok zor.
0: O yüzden oldukça sınırlıdır. Münferit hadiseler söz konusudur ama sınırlıdır.
1: Hocam, tabii sadece gelenler yok.
0: Evet.
1: Osmanlı'da gidenler de var. Evet. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı topraklarından Amerika kıtasına mesela işte Suriyeliler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar gidiyor. Neden gidiyorlar? Neden yeni bir dünya mı yoksa başka bir coğrafya mı? Neden gidiyorlar Osmanlı'nın 19. yüzyıldan sonra bu topluluklar diyelim, farklı topluluklar?
0: Aslında bizden az gidiyorlar. Belki bunu da söylemek lazım. Yani şimdi mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında bir göçmen ülkesidir. Yani orada yaşayanların hemen hemen tamamı göçmenler. Dünyanın her yerinden geldiler. Mesela Amerika'da bir şehre gittiğiniz zaman, büyük şehirlere gittiğiniz zaman Çin mahalleleri görüyorsunuz. Çin'den gelen ciddi bir nüfus var. Pek konuşulmaz. Mesela Japonların ciddi bir nüfusu vardır bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim işte Amerika'daki nüfusun çok büyük bir bölümünü işte İngiltere, Almanya gibi ülkeden gelenler oluşturur. Bizde görece daha geç tarihlerde özellikle 19. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçler söz konusu. Amerika derken bu sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak algılanmasın. Mesela Güney Amerika'ya çok ciddi bir göç var. Mesela bugün bazı ünlü kişiler, mesela işte müzik dünyasında, efendim işte sinemada etkili olan bazı kişiler, bunların çok ciddi anlamda Osmanlılarla bağlantısı var. Mesela kim bunlardan bir tanesi aklıma gelen? Çok ünlü bir pop yıldızı herhalde, değil mi? Öyle ifade ediyorlar. Shakira.
1: Shakira.
0: Evet, Shakira.
1: Hocam gerçek olamaz.
0: Evet. Mesela Shakira bir El Turco. Öyle isimlendiriyorlar.
1: El Turco ne demek hocam?
0: Bu pasaportla ilgili. Şimdi Osmanlı'dan gittikleri için hepsinde Osmanlı pasaportu var. O yüzden Güney Amerika'ya gidenlere El Turco demişler. Öyle de isimlendirmişler. Ama bunların büyük bir kısmı Türk değil.
1: Yani, Shakira.
0: Evet.
1: Shakira ayrıntısı beni çok
0: mesela şaşırdı. Bir tane daha aklıma geldi. Salma Hayek. Evet.
1: Mesela. Hadi Salma Hayek. Evet.
0: Evet. Shakira. Selma o da.
1: Yani, Selma.
0: Tabii. Selma. Mesela Ermenilerden bir tane örnek göstereyim. Kardeşyan. Şimdi Kardeşyan diyorlar da bir aile var ya ünlü.
1: Evet evet.
0: Kardeşyan. Kardeş. Ermenilerde soy isimleri genelde Türkçedir. Öyle soy ismi almışlar. Mesela bu ailede, bu coğrafyayla ilgili. Ama bunlar sadece münferit örnekler. Yani çok fazla var. Bunların sayıları aşırı derecede fazla.
1: Yani dedeleri Osmanlı coğrafyasında tebaası.
0: Tabii ki.
1: Latin Amerika'ya işte Shakira mesela Latin Amerika'ya gidiyorlar farklı din ve etnik kökenli. Onlara El Turco diyorlar.
0: Evet evet aynen öyle. Geçen yıllardaydı Anadolu Ajansı bir görsel yayınlamıştı. Böyle Güney Amerika'daki devlet adamlarının görselleri vardı. 8-10 kişi vardı herhalde. Bunların hepsi El Turco'ydu. Devlet başkanları falan yapmışlar. Yani ciddi bir etkinlikleri var. ve kültürü aktarmışlar. Şimdi Güney Amerika'ya gidenler diyorlar yemek kültürleri falan bize çok benziyor falan, Akdeniz esintisi. Çünkü gidenlerin büyük bir kısmı Levant bölgesinden, yani bugünkü işte Suriye, Lübnan, Ürdün, o bölgeden gidiyorlar. Doğal olarak yemek kültürünü almış oraya götürmüşler. Tabii değişmiş zaman içerisinde ama işte bizim...

0: damak tadımızdan renkler taşıyor orası da. Niye? Çünkü bu coğrafyadan gitmişler. Oldukça fazla nüfus gidiyor. Tabii yeni dünya ifadesi kullanılıyor ya coğrafi keşiflerle birlikte. Yeni dünya çok bakir. Hani niye gittiler sorusu. Bunların belki de en önemli gerekçesi ekonomik gerekçeler. Yani yeni dünya yeni imkanlar vaat ediyor. Bu yeni dünyanın getirdiği yeni imkanlardan istifade etmek istiyorlar. Ve aslında o ülkeler de göçmenleri teşvik ediyorlar. Yani gelin diyorlar. İşte burada mesela görsellerde hemen arka tarafta bir bayrak tutuluyor mesela görüyorsunuz. O mesela bir Arap derneğinin görüntüsü. Mesela yine hemen arka tarafta bir tane daha görsel var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir propaganda kartı o. Orada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mukayese ediyorlar. Avrupa'nın kötü, Amerika'nın iyi olduğunu ve Amerika'yı terk etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü nüfusa ihtiyaçları var. Geniş toprakları var. Ciddi bir sanayi altyapısı var. Burada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve bu insanlar iş gücü. Doğal olarak orada tutmak istiyorlar. Hani her yerde yabancılar kötü mü karşılanır? Hayır, her yerde karşılanmaz. İşte burada isteniyor. Bugün bakmayın Amerika Birleşik Devletleri göçmenlerin önüne setler örmeye çalışıyor. İşte hatta gelenleri göndermeye çalışıyor. Ama Amerikan
1: Zaten
0: tamamen bir
1: göçmeniz.
0: göçmen memleketi ve tarih boyunca böyle oldu. Ve 20. yüzyılın başındandır bu afiş. Yani 2. Dünya, şey, 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına ait bir afiştir. Ve o topluma ciddi katkıları oluyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışanlar var. Yani doktora tezi de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nden yapılan göçlerle ilgili. Çünkü kayıtları tutulmuş. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman o özgürlük heykelinin olduğu yerde kayıtları tutuluyor. İlk denizden geldiklerinde kimler geldi? Bunların hepsinin kayıtları tutulmuş, duruyor hala. Çok ciddi anlamda bir nüfus gidiyor. Ve o coğrafyayı şekillendiriyorlar, katkı sağlıyorlar. O ülkenin gelişiminde ciddi anlamda katkıları da oluyor bunların.
1: Hocam tabii şimdiye kadar okudukları, anlatılanlar, dinlediklerim Ertuğrul'a takıldım biraz.
0: Evet.
1: Hep bugün sizden farklı bir şey öğrendim. Ertuğrul denilen şey hani o Türk zamanında tarihte yani Türk'ü aşağılamak için kullanılan bir tabir vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Emin de
0: Evet.
1: olamadım şimdi. Ertuğrul derler sanki. Şimdi Ertuğrul'u bu şekilde hiç düşünmemiştim ve dinlememiştim.
0: Yani bu ben o aşağılama tabirini bilmiyorum. Türk ifadesini aşağılamak için şöyle kullanırlar. İngilizce'de biliyorsunuz Türk'ün karşılığı Hindi ile eş anlamlıdır. Onun da çok ilginç bir hikayesi vardır. Bizde Hindi'ye neden Hindi dendiği ile ilgilidir aslında. Benzer bir şekilde.
1: Ama biz
0: Yani
1: onu Türkiye'den
0: onun
1: Türkiye'ye
0: Türkiye'den geldiğini
1: çevirdik.
0: falan düşünüyorlar. O öyle bir isim veriyorlar. Daha sonra da bunu böyle biraz işte aşağılamak için ya da ne diyeyim hicvetmek için kullanıyorlar. Mesela Avrupa basınında 19. yüzyıl karikatürlerinde falan işte Osmanlı'yı paylaşmak için karikatürler falan çizerler böyle bir
1: Çok var.
0: masada. Genelde pişmiş bir hindi vardır. O hindi işte Avrupa'nın büyük devletleri parçalarlar falan. Yani o var ama Ertuğrul böyle bir eleştirel ifade değil. Burada
1: Düzeltmiş
0: teknik bir
1: olayım
0: tabir
1: kendimi.
0: kullanıyorlar. Yani pasaportları var bu adamların. Giderken tabii pasaportla gidiyor bu kişiler. Ve gittiklerinde o pasaportun üzerinde Osmanlı'nın pasaportu. O yüzden Ertuğrul diyorlar. Yani
1: Anladım.
0: nitelendirmenin sebebi bu.
1: Anladım.
0: Yoksa eleştirel bir ifade olarak değil. Ve bu kimliğini de korumuşlar. Yani bugün biliyorlar işte Arjantin'de, efendim Kolombiya'da, efendim Brezilya'da bu kişiler kendilerinin o kökenlere sahip olduğunu. Fildişi sahilinde yani o bölgede yaşayanlar kendilerinin o kökenlere sahip olduklarını biliyorlar. Ve böyle genel bir nitelendirme yapılmış.
1: Hocam Afrika'daki Osmanlılar
0: Evet.
1: dediğimizde kimden bahsediyoruz? Yani Trablusgarp, Bingazi ve diğer bölgelere giden askerler, o memurlar,
0: O,
1: tüccarlar,
0: onlar
1: aileler.
0: yabancı değil. Aslında o yabancı kategorisine onları koymamız çok mümkün görünmüyor. Şöyle, mesela Trablusgarp, Bingazi, bugün Libya diyoruz. Efendim işte Cezayir, Tunus. Burada yaşayanlar Osmanlı tebaasıydı. Öyle düşünmek lazım. Yabancı değil. Ya da Mısır mesela. Buralar Osmanlı hakimiyet sahasıydı. Bunlar yabancı değil. Ama Afrika'da da Afrika'nın çeşitli yerlerine de Osmanlı'dan gidenler var. Mesela nerede?

0: de var, Güney Afrika'da var. Şimdi biliyorsunuz Güney Afrika, Afrika için çok stratejik bir yerdir. Ümit burnu bulunur. Eskiden Süveyş kanalı yokken Avrupa'dan gemiler işte Cebeli Tarık'tan geçerlerdi. Bütün bir Afrika'yı dolaşarak Ümit burnundan geçip Asya'ya giderlerdi. O yüzden çok önemli bir yer. Ve uzun zaman da Afrika'nın en gelişmiş ülkesi oldu. Hala da herhalde bütçe olarak en büyüğü odur diye tahmin ediyorum. Yani elimde veriler olmamakla birlikte ama gelişmiş bir ülkedir yani Güney Afrika. Mesela Güney Afrika'nın gelişmesine Müslümanların da tabii katkısı var. Neden? Çünkü İngiliz sömürge bölgesi İngiltere işte Hindistan'dan Müslümanları alıp getiriyor, orada işçi olarak çalıştırıyor falan. Buradaki Müslümanlara ilk olarak mesela Ebu Bekir Efendi var. Ebu Bekir Efendi oradaki Müslümanların dini ihtiyaçları için gönderiliyor oraya. Halim Gençoğlu hocamız vardır. Uzun yıllar Güney Afrika'da üniversitede hocalık yaptı. Hoca aynı zamanda Ebu Bekir Efendi başta olmak üzere oradaki Osmanlı'dan gidenlerin hem mezarlarının ihyasında hem aynı zamanda ailelerinin bir araya getirilmesinde çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Hani marifet iltifata tabidir. Kendisini burada hayırlı anmak lazım. Orada mesela Ebu Bekir Efendi böyle bir şahsiyet. Ebu Bekir Efendi Ahmet Cevdet Paşa'nın tavsiyesiyle gönderiliyor o bölgeye. Ve orada Osmanlı için ciddi anlamda katkıları oluyor. Ben yine kendi şahsi olarak araştırmalarımda karşıma çıkan bir durumu ifade edeyim. Dediğim gibi doktorada ben Balkan Harbi'ni çalışmıştım. Balkan Harbi esnasında dünyanın çok farklı yerlerinden Osmanlı'ya yardım kampanyaları var. Bu kampanyaların bazıları da Güney Afrika'da. Mesela Cape Town'da düşünebiliyor musunuz? 1912'den bahsediyorum. 1912 yılında Cape Town'da Osmanlı için yardım toplanıyor ve bu yardımlar Osmanlı ordusuna gönderiliyor. 1912'den bahsediyorum. Cape Town bugün bile bize çok uzak bir coğrafya ama 1912'de oradan bize gelen yardımlar var. Daha ötesini söyleyeyim. Yani bu
1: O zaman o
0: aslında
1: nüfusu ne olabilir ki Cape Town'da?
0: yani
1: Anlamadım
0: o
1: şimdi
0: dönem
1: bile.
0: tabii sömürge önemli şehir oralar, büyük şehirler. Ve Müslümanlar yaşıyor. Orada Hindistan Müslümanları oldukça yoğun bir nüfusa sahipler. Bunlar yardım gönderiyor. Ama bu yardımı organize eden kim? İşte Osmanlı'dan giden. Sınırları aştığınız zaman orada organize edecek olan bir kişiniz olduğunda siz o coğrafyayı etki edebiliyorsunuz. Mesela benzer bir etkiyi 1912'de Oxford'da görüyoruz. Bu İngiltere'nin ünlü Oxford'u. Oxford'da Osmanlı lehine mitingler var. Osmanlı'yı destekleyen mitingler yapılıyor. Ve burada bizim sınırlarımızı aşan ve oraya giden doğal olarak Osmanlı için orada ciddi anlamda ne diyelim faaliyette bulunan kişilerin bölgeyi etkilemesiyle çok yakından alakalı. Böyle etkileri de oluyor. Ama işte Afrika dediğimiz zaman belki de ilk aklımıza gelecek olan Güney Afrika olması lazım. Onunla ilgili de ciddi çalışmaları yaptı Halim Hoca dediğim gibi. Hem akademik manada yaptı hem de bizatihi sahada çalıştı. Onu da anmadan geçmemiş olalım. Aynı zamanda sınırları aşan Osmanlılar kitabında hocanın bir kitap bölümü de var.
1: Evet,
0: Orada bir
1: bu
0: kitap
1: arada
0: bölümü de yazdı.
1: sınırları aşan tekrar gösterelim. Yönetmenimden de rica edeyim bu güzel konuyu konuşuyorken tekrar kitaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Sınırları aşan Osmanlılar hocamın kitabı ve yine yönetmenimden rica edeceğim. Osmanlı Devleti hizmetindeki yabancıları konuşuyoruz. Kitaplarımızı da tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü çok detaylı anlatıyorsunuz. Programda hepsini anlatmak mümkün değil. Merak edenler kaynağına başvurabilir diye hatırlatmış olayım.
0: Bu
1: Hocam,
0: arada
1: buyurun.
0: kusura bakmayın sözünüzü
1: Rica ederim.
0: kesiyorum. Birinci kitapta 20'den fazla, ikinci kitapta da 30'dan fazla yazarımız var. Ben hocalarımızın ismini şu anda tek tek anamayacağım. Ancak katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu eserleri Murat Anilçe hocayla yazma kararı aldığımızda, daha doğrusu hazırlama kararı aldığımızda bir düşüncemiz vardı. Dedik ki bize gelenler var, bu derli toplu değil. Birçok eser var aslında, müstakil eserler yazıldı. Fakat bunun böyle bir başvuru eseri gibi bir arada olması lazım. Birinci kitap öyle çıkmıştık, Osmanlı Devlet Hizmetindeki Yabancılar öyle çıktık. İkincisinde dedik ki ya bize gelenleri yaptık. Bu kez de bizden gidenleri yapalım dedik. İkinci kitabı da o şekilde oluşturduk. Bir de bunun üçüncüsü olacak. Şimdi onun hazırlıkları var ama bizim kitaplar 5 yıl falan sürüyor bir tanesinin çıkması yaklaşık olarak. Diğeri geçtiğimiz yıl çıktı. Yani herhalde öbürü de 2030'u bulacak gibi görünüyor. Orada da Osmanlı'nın kendi içindeki değişim ve dönüşüm hareketliliği ele alacağız. Şimdiden de onu duyurmuş olalım dinleyicilerimize.
1: Merakla bekliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Yazar olarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve sizlere, editör olarak sizlere teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Çok sağ olun.
1: Bizden gidenler dediniz az önce. Şimdi konumuza geri dönmek istiyorum. Biraz da vaktimiz kaldı ama 5-6 dakika. Osmanlı'dan başka ülkelere göç edenler, bizden gidenler kimliklerini hangi araçlarla korumaya çalışıyorlardı hocam? Çünkü biraz da zor orada gitmek, yaşıyor olmak, kültür, aidiyet, din, dil, her şey.
0: Şimdi şu var, kimliklerini zamanla kaybediyorlar, bunu kabul etmek lazım. Yani gittiğiniz coğrafyada çoğunluk durumunda değilseniz kimliğinizi zamanla en azından ilk haliyle muhafaza etmeniz mümkün değil. Çünkü değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Kalabalığın içerisinde azınlıksanız zamanla o azınlık olma özelliği sizi mevcutun içerisine eklemlenmeye mecbur bırakır.
1: O da eritiyor, evet.
0: Mesela bu El Turkolar diyoruz, işte Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya gidenler bugün Latin kültürünün bir parçası haline gelmişlerdir. Evet, yemekte, işte kullanılan belki dilde, efendim bazı kültürel öğelerde götürdüklerini dahil ettiler, o kültürü zenginleştirdiler. Fakat hatıraları işte o ifade eden, onun dışında da diğer bazı hususlardan ibaret kaldı. Çünkü kalabalık olan ve mevcut kültürü oluşturmuş olanlar zamanla onları kendi içlerinde eritiyorlar. Bunun çok güncel örneklerini bile görebiliriz. Yani bugün biliyorsunuz Türkiye'de 1960'lardan sonra Almanya insan ihtiyacı duyduğu işçiler gönderdik biz. Anadolu'nun bütün köylerinden, kasabalarından insanlarımız gitti. Milyonlarca Türk gitti.
1: Evet.
0: Bugün onların ikinci ve üçüncü kuşaklarına baktığınız zaman evet Anadolu'dan köklerinin olduğunu biliyorlar. Türkçeyi büyük oranda hala konuşmaya devam ediyorlar. Ama aynı zamanda gittikleri ülkenin kültürünün de unsurlarını üzerlerinde barındırıyorlar. Umarım Avrupa Türklüğü ne diyelim diğerlerinin akıbetine uğramaz. Temennimiz o.
1: Tam bu noktada sizce bir yorum olarak soruyorum. Uyum sağlamakla asimile olmak arasındaki sınırı nerede çizmeliyiz? Yabancılar olarak giden ya da gelen.
0: Evet. Yani şimdi eşyanın tabiatında var asimile olmak. Bence oluyor. Yani
1: evet.
0: Olmak durumundalar. Çünkü orada yaşamanın başka bir şansı yok. Büyük toplumun içerisinde onlarla birlikte hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hı hı. Etmezseniz şayet dışlanırsınız. O yüzden hani asimilasyon biraz sonuç gibi. Bu bazen zorla yapılıyor ama çoğu zaman gönüllü olarak imkanlardan yararlanabilmek evet. için kendileri bunu kabul etmek zorunda
1: kalıyorlar. Devlet politikası galiba hocam. O entegrasyona
0: evet.
1: Hizmet etmiyorsanız asimile
0: evet.
1: etmek istiyorsunuz demektir.
0: Aynen öyle.
1: Orada yaşamak durumundaysanız da asimile oluyorsunuz
0: maalesef,
1: bir yerde.
0: Maalesef.
1: Hocam yavaş yavaş toparlamak adına 3-4 dakikamız var. Tüm bunları bütün portreleri konuştuğumuzda yabancı olmak,
0: evet.
1: Bir yere gitmek, göçmen olmak, mülteci olmak, yani yabancılık başka bir yerden bakabilir miyiz? Yani yabancı olmak, bizden olmak kavramlarını son raddede kendi potanızdan erittiğinizde nasıl anlamalıyız günümüz dünyasıyla
0: evet.
1: birleştirerek isterseniz bu şekilde kapatmış olalım.
0: Şimdi insanlık tarihi kadar herhalde eski bu yabancılık meselesi. Ben öyle düşünüyorum. Ona da merak etmiştim. Ne kadar eskiye götürebiliriz bu yabancıyı diye. Tarihin ilk imparatorluğu var. Akatlar. Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Sargon'dur. Büyük Sargon Sümerlerin Kiş şehrinin kralı Urzazaban'ın yardımcısı, onun hizmetinde çalışan bir adam. Sümerler biliyorsunuz kökenlerle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Fakat şunu biliyoruz, Semitik bir halk değil. Onların devlet hizmetine giren bir halk olarak, bunlar Arap Yarımadası'ndan geldiği düşünülüyor Akatların. Önce onların devlet hizmetine giriyorlar. Daha sonra ordularında görev alıyorlar. Ve bir noktadan sonra ne haline geliyorlar? Hükümdar haline geliyorlar. Çünkü Sargon kendi kralına darbe yaparak devleti ele geçiriyor. O yüzden yabancılık tarihin belki en kadim dönemlerinde, en eski dönemlerinde, bu yazılı kayıt olduğu için biliyoruz. Yazılı devrin öncesinde de muhtemelen vardı. Bazen yabancılık Sargon örneğinde olduğu gibi, onun hayatı da çok ilginç bir hayattır. Böyle Sargon hatta kendisini şöyle anlatır. Diyor ki, benim annem baş rahibeydi. Babamı bilmiyorum. Annem beni bir sepetin içerisine koydu. Üstünü bitümle kapattı. Ve beni Fırat'ın sularına saldı. Bu size tanıdık bir hikaye gibi gelir tahmin ediyorum. Bir nehrin içerisine salınan kişi. Böyle bir adam Sargon. Ve yabancı ve sonra hükümdar olabiliyor. Yabancı bazen hükümdar oluyor. Bazen yabancı istenmeyen kişi oluyor. Bazen yabancı bizzat çağrılan ve istenen oluyor. Mesela ilginç bir örnek vereyim mi size?
1: Son bir dakikamızı toparlayarak verelim hocam.
0: Mesela bugün Slavların en büyük topluluğu olan Ruslar isimlerini Vikinglerin Varek kolundan alırlar. Novgorod şehrini yöneticisini, yani bir Varek soylusunu, Slavlar geldiler, çağırdılar, gelin bizim başımıza geçin dediler. Başlarına geçti Vikingler ve başlarına geçtikten sonra bir millete isim verdiler. Rus milletinin ismi bir Viking topluluğunun isminden gelir ve kendileri çağırdılar. O yüzden yabancılık bazen istenen, yabancılık bazen nefret edilen, bazen entegre olabilen topluma ama bazen de reddedilen bir şey. Ama dediğim gibi, hani ilk başta dedim ya, kavramlar ve terimler insanların aklında o devirde, o şartlarda nasıl canlanıyorsa yabancı biraz da o demek.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ederiz. Çok detaylı portreler üzerinden incelediğimiz yabancılığı, bizdenliği ve yabancılığın altındaki terimleri net bir şekilde anlayabildiğimiz çok kıymetli bir program oldu. Çok teşekkür ederiz katılımınız, katkınız için. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam.
0: Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Değerli tarihseverler, doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber yabancı olmayı konuştuk. Osmanlı'da yabancı olmak, Batı'da yabancı olmak, her perspektiften portrelerle incelemeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve keyifli bir konser haberiyle başlıyoruz. Dünya ünlü pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Sanatçı müzikseverleri yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

80'li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul Ora Arena'da konser vermeye hazırlanıyor. Nostaljik pop'un en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. You're my heart, you're my soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie ve Atlantis is Calling gibi dünya listelerini alt üst eden hitler 15 Ağustos gecesi Ora Arena'da yeniden hayat bulacak. ...1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, verici konserle nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80'lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya şimdiden aday.

0: Bir diğer haberimiz 2026'nın ilk yarısında Türkiye sinema gişesinde neler oldu? Öyle ki bakanlığın başlattığı çarşamba kampanyası sektörü oldukça büyüttü. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4,8 artışla 14,7 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle ülke çapında çarşamba günleri uygulanan 140 TL sabit fiyatlı sinema günü kampanyası, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı.
2: Не jestem sam, on przeżył 2000 przyjaciół.
1: 2025'in ilk yarısında 14,4 milyon olan toplam seyirci sayısı, 2026'nın aynı döneminde %4,8 oranında artarak 14,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde toplam hasılatsa %22,3 oranında güçlü bir artış göstererek 2,81 milyar Türk lirasından 3,44 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı.
3: Sinirim bozuldu ya.

0: genel bilet fiyatı ortalaması işletme maliyetlerindeki genel artışların da etkisiyle %16,8 yükselerek yaklaşık olarak 200 liradan 233 liraya çıktı. İki yıl arasındaki en belirgin sektörel dönüşüm, 2025 yılında standart bir halk günü olarak uygulanan çarşamba günlerinin 2026 yılında çok daha geniş katılımlı ve cazip bir sinema günü etkinliğine evrilmesiyle yaşandı.
1: Sen de başrol kumaşı ve yeteneği olmadığını söyledim defalarca.
0: Stratejik fiyatlandırma hamlesi sonucunda seyircinin sinemaya gitme refleksleri büyük ölçüde değişti. 2025'in ilk yarısında 1,7 milyon olan çarşamba günü seyircisi 2026'da %93,7'lik devasa bir artışla 3,3 milyonun üzerine çıktı. Toplam seyirci içindeki çarşamba payı %12,2'den %22,6'ya fırlayarak hafta sonunun en yoğun günleri olan cumartesi ve pazar günlerini tek başına geride bıraktı. Buna karşılık hafta içi seyirci oranı %42,4'ten %48,9'a yükselerek sinema trafiğinin haftanın geneline daha dengeli yayılmasını sağladı.
2: Başkentin en önemli kültür ve sanat mekanlarından biri olan CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Gelin o programa hep birlikte yakından bakalım.

Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeyi ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan program, çocukların yaratıcılığını desteklerken yetişkinlere de keyifli anlar sunacak. Bu kapsamda açık hava sineması gösterimleri, çocuk tiyatroları, illüzyon ve jonglör gösterileri, bilim şovlarıyla birbirinden yaratıcı atölyeler ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ay boyunca özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinliklerde eğlence, öğrenme ve üretim bir araya geliyor. Bez bebekten halı dokumaya, taş boyamadan ahşap tasarımına uzanan atölyeler, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirirken, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunları da yaz akşamlarına renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden açık alan etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da Ankara'nın en önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sanatın, bilimin ve eğlencenin aynı çatı altında buluşacağı bu özel program, başkentlileri aileleriyle birlikte keyif dolu anlar yaşamaya davet ediyor.

0: Ve Yılmaz Erdoğan resmen açıkladı. Başarılı senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda gelecek yıl Vizyon Tele 3 filmini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
1: Kolay gelsin Stian.
2: Ya kafamdaki nedir?
1: Göz içinde.
3: Yılmaz Erdoğan katıldığı bir söyleşide sinema ve televizyon sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
1: Yapma, yapma.
4: Çok mu gülüncüne gitti?

0: Sen nereden tanıyorsun Allah'ın Danimarkalısını?
1: Asıl ismi Gülşen.
0: Akşam evde konuş.
2: Erdoğan, Vizontele döneminde hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen bir seyyar satıcının sinema çok güzel bir şeymiş sözünü kariyerinde aldığı en büyük ödül olarak tanımladı.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
2: Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz Erdoğan, sinema kültürünün salonlardan uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
4: Kapı taşmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kapı taştınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani...
2: Öte yandan başarılı sanatçı, gelecek yılsa Vizontele 3'ü hayata geçirmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
5: Nerede kaldı bu otobüs reis mi?
6: Ben Emin. Bazısı Deli Emin diyor, bazısı Vizontele Emin.
7: Ben de Tuğba.
6: Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirin.
2: Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte yıllardır rafa kaldırıldığı düşünülen proje, ilk kez bu kadar net bir takvimle doğrulanmış oldu. Peki Vizontele 3'te kimler oynayacak?
8: Buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Ceviz getireyim yersin.
9: Ya yanma ya.
2: Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken yeni hikayenin detayları, çekim takvimi ve oyuncu kadrosu gizliliğini koruyor. Özellikle ilk iki filmde efsaneleşen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Cezmi Baskın gibi yıldız isimlerin projeye dönüp dönmeyeceği sinema severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
10: İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evde bir sinema olacak.
2: Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı seri, Anadolu'nun samimi atmosferini, mizahı ve dramı harmanlayarak Türk sinemasının modern klasikleri arasına girmişti.
11: Aşağı ayrancı.
12: Hayır kardeşim.
11: Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da.
12: Hayır kardeşim, hayır.
11: Fikri benim adım.
13: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. O yapımlardan biri ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. O hangi filmmiş? Gelin hep birlikte bakalım.
14: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
15: O kargayı niye öldürdün?
14: Ölecekti o karga, ölecek.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor.
16: Katılaşır.
2: Eshar. Kozalak Devri.
17: Köyümüzün yeni muhtar adayı geliyor.
2: Şeytandan Satılık.
18: İlanda mezarlıktan hiç bahsedilmemişti yalnız.
2: Ziyaretçiler Hesaplaşma.
19: They've never killed our own before.
2: Hayvan Çiftliği.
20: And we start right now.
2: Ve Karanlıktan Gelen adlı filmlerin vizyona gireceği yeni haftada bir başarılı animasyonsa öne çıkıyor.
21: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları...
2: Çocukları epey yakından ilgilendiren bu keyifli animasyon, Keloğlan ve Hayvan Dostları yapımı. Keloğlan, hey hey, yürü Keloğlan, ışığın yayılır her zaman, küçük bir köyde... Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv'le birlikte ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'la karşılaşır. Ancak Yıldız Çocuk'un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Her zaman küçük bir köyden çıksa da umudu taşıyor. Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
13: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı ve sanatçı menajeri Banu Seyhan ile heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Kendileriyle hem bir piyasaya dair hem de sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
22: Merhabalar.
13: Hoş geldiniz.
22: Hoş bulduk.
13: Nasılsınız Banu Hanım?
22: Gayet keyifli. Burada olmaktan biraz heyecanlı ama keyifli.
13: O heyecan bize dahi. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız peki Asmer Hanım?
22: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm bugün çok iyi hissediyorum.
13: Süper. O görüntü karşılığı.

0: mantıklı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgahla başlamak istiyorum ama kırmızı halı için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizlerdeki? Hayatınızın neresinde nasıl konuştuğu, böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun Banu Hanım.
1: Tabii. Yani aslında çok böyle klişe ama çok uzun felsefik bir soru bu. Yani bunu böyle cevaplarken birazcık böyle tedirgin de oluyorum ama benim için de nacizane şöyle diyebilirim. Sanat benim için seyirlik bir estetik nesne, estetik bir öğe değil, yani dekoratif bir öğe değil. Onun dışında, onunla beraber ve onun dışında bireysel, kolektif hafızayı sorgulayan entelektüel bir diyalog diyebilirim.
0: Siz neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben bu soruya sanatçı kimliğimle cevap veriyorsam, sanat, sanatçının karşındaki izleyiciyle kurduğu bir iletişim yolu aslında. Kendini ifade etme yolu. Fakat bir izleyici olarak cevap veriyorsam, izlediğim eserde bana yansıyan duygu demek aslında. Bu bir renklerle olabilir, çizimle olabilir, bir figürle olabilir ya da sözlerle. Ben de etkileyen bir duygu diyebilirim.
0: Her ikisi de güzel bir özet oldu. Biz Kırmızı Halı'da daha önce bir sürü değerli, en az sizler kadar değerli sanatçılar ve kişiler ağırladık. Ama sanatçı menajerliği ve sanat danışmanlığı meselesine bugün ilk kez değiniyoruz. Evet. Ne demek bunlar ve siz neden bu yolu tercih ettiniz Banu Hanım?
1: Bunlar ne demek? Sanat danışmanlığı aslında ülkemizde çok uzun zamandır, dünyada da ülkemizde de çok uzun zamandır var olan bir kavram aslında. Ama sanatçı menajerliği çok daha yeni, onun farkındayım. Sanat danışmanlığı koleksiyonlarla, kurumlarla sanat arasındaki diyaloğu kuran, oradaki hem sanatsal değeri finansal değerle orantılayan, onlara bu yolda nacizane rehber olan kişi sanat danışmanı. Sanatçı menajerliği Türkiye için yeni bir kavram. Aslında bundan önce bizde galeriler, daha ticari galeriler, işte benim gibi sanat danışmanları, dealerlar vesaire vardı. Sanatçı menajerliği de bence, yani benim yaptığım sanatçı menajerliği, kurumlarla bir sanatçının arasında bağ kuran, o sanatçıyı bir marka kimliği haline getiren, onun entelektüel diline, zihinsel üretimlerine dokunmadan, fazla müdahalede bulunmadan, onu piyasada konumlandıran, sergilere sergi ayarlayan, koleksiyonlarla buluşturan kişi diyebilirim kısaca.
0: Peki Asmer Hanım, sizin sanat yolculuğunuz ne zaman başladı, nasıl başladı ve neden heykel sanatı?
2: Şöyle nasıl başladı derseniz, Pablo Picasso'nun çok ünlü bir cümlesi var. Aslında bütün çocuklar sanatçı olarak doğar. Fakat asıl maharet bunu sanatçı olarak sonlandırmakta, aslında devam edebilmekte. Ben de küçüklüğümden beri aslında bir çizer olarak bu yola başladım diyebilirim. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım kalemlerle, kara kalem çalıştım. Fakat edebiyata olan tutkum beni edebiyat okumaya itti. Azerbaycan'da edebiyat eğitimi aldım ben. Sonrasında hikayeler yazmaya başladım. Ve sonra hikayelerle çizimlerimi birleştirdim. Ve çok garip bir şekilde bunu 3 boyuta dökmeye karar verdim. Neden bu bir figür olmasın? Ve kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısında buldum. Orada eğitimi, heykel eğitimimi tamamladım. Ve bu mesleğe çok severek başladım ve devam ediyorum ve devam edeceğim.
0: Tebrik ediyorum. Bu sürecin başlangıcı güzel ülke Azerbaycan'da mı start aldı, başladı
2: evet.
0: Yoksa?
2: Evet. Evet, orada
0: çok
2: başladı.
0: Güzel. Orayla burayı kıyasladığınızda, ya da kıyas doğru bir kelime değil, orayla buraya bir bakış attığınızda güzel bir geçiş ve yolculuk olduğunu düşünüyor musunuz bu hem Azerbaycan için hem Türkiye için?
2: Tabii ki, tabii ki. Türkiye ile aslında Azerbaycan arasında ben çok bir fark göremedim. Ben iki ülkede de yaşamış bir birey olarak buna cevap veriyorum. Burada sanatımı devam ettirmek ya da heykel bölümüne devam etmek, ister hocalarım, ister koleksiyonerlerim, ister izleyicilerim, çok fazla destek ve takdir gördüm. Bence Türkiye benim için bu yolda çok önemli bir yer taşıyor.
0: Harika. Kendi sanat üslubunuzu pratik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Heykelleriniz elbette bir karakteristik özelliklere sahip. Ama Asmer Hanım, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız bu üslubu ve disiplini?
2: Şimdi çok bilindik bir figürü aslında alarak çeşitlendirdim ben. Bir taraftan çok aslında kolay görünen bir şey ama benim adıma çok zordu. Çünkü Bani'yi çok çeşitlendirdim. Çok farklı hikayeler yazdım etrafında. Dokusunu farklılaştırdım, renklerini farklılaştırdım, hikayelerini farklılaştırdım. İlk bakışta esere baktığınızda çok oyuncu, çok renkli bir esere, neşeli bir esere doğru aslında izleyiciyi yönlendiriyor. İzleyici yaklaşıyor ve esere yaklaştığında aslında o parlak yüzeyde kendi yansımasını görüyor. Hı-hı. Bu sefer de kendi hikayesini aslında eserin içerisinde yaşıyor.
0: Harika. Devam edeceğim. Müsaadenizle menajerinize ve danışmanınıza dönmek istiyorum.
2: Tabii.
0: Banu Hanım, siz Asmer Hanım'ın hem menajerliğini yapıyorsunuz hem de sanatçı menajerliğini yapıyorsunuz. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyorsunuz. Nasıl bir diyalog ve ilişki hali içerisindesiniz? Bu teknik kısımdan bahsediyorum. Arkadaşlığınız ve dostluğunuz eminim başka bir süreçtedir ama bu teknik kısım, mesleki kısımla ilgili nasıl bir diyalog halindesiniz merak ediyorum.
1: Aslında Asmer özelinde söyleyecek olursam zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı biz bu yola beraber bu yolu beraber yürümeye karar verdiğimizde. Zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı, referanslarına çok hakimdi, zaten bunların hepsini biliyordu. Aslında benim bir sanatçıyla başladığım noktada ben bu diyaloglara yardım ediyorum en başta. Asmer'de böyle olmadı. Asmer zaten oturmuş bir zemindeydi. Ben daha çok Asmer'de sergileme süreçleri ve küratöryel alt metinler ve piyasa konumla, yani piyasa konumlandırması birazcık ticari duruyor ama değil. Sanat piyasası içinde konumlanma sürecinde yardımcı olmaya ve bu da yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim.
0: Banu Hanım'ın anlattıkları süreç sizin hayatınızı ve mesleki anlamda sanatçı olma yolunuzdaki süreçleri kolaylaştırır ve iyileştirir ya da güzelleştirir nitelikte mi? Aynı soruyu benzerini size sormak isterim.
2: Tabii ki çok büyük etkisi oldu Banu Hanım'la çalıştıktan sonra. Çünkü bir sanatçı bazen bir eseri yapmak için iki gününü de ayırabiliyor. Bazen biliyorsunuz atölyeye kapanıp 3 ay 4 ay bütün dünyayla iletişimini kesip sadece esere odaklanmak istiyor. Bu sırada dış dünyayla bir iletişimimiz lazım. Sergiler devam ediyor, koleksiyonerlerle iletişim devam ediyor. Banu Hanım bu alanda bana inanılmaz destek oldu. Onunla çalışmanın konforunu yaşıyorum.
0: Çok güzel. Sizce her sanatçı bir danışmanla, bir menajerle çalışmalı mıdır? Sanatçıdan kastımın hangi disiplinde olduğunu anladınız. yoksa istisnalar olabilir mi?
1: Yani güzel sanatlar için konuşuyoruz tabii ki. Hayır. Yani bu böyle bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sanatçı menajerliğinin kesinlikle çalışmalı. Tabii ki hayatını kolaylaştırır. Az önce Asmer'in bahsettiği gibi konfor yaşatır. Doğru kişilerle daha kısa sürede mesafe almasını sağlayabilir. Ama Türkiye için çok yeni bir kavram. Yurt dışında çok daha var. Yani Türkiye'de bu birazcık yanlış anlaşılıyor bence. Sanatçı menajeri dediğinde sanki o sanatçının hamisi vesaire, yani tüm ilişkilerini yönetecek kişiymiş gibi algılanabilir. Hiç öyle değil. Daha doğru, hani zamanı daha kısaltan, doğru insanlarla, doğru yerlerle teması daha kolaylaştıran bir kişi aslında sanatçı menajer. Herkesin çalışmasına gerek yok. İhtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle established sanatçılardan bir kısmı, yani şu an ismini çok iyi bildiğimiz sanatçılardan bir kısmı ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok sergi teklifi oluyor, çok koleksiyonerlerle iletişim kurması gerekiyor. Sanatçı ne zaman üretecek, ne zaman onları yapacak? Burada bence lazım. Ya da çok genç bir yetenektir. O nasıl bir yolu, hangi yolu nasıl yürüyeceğini bilmediği durumlarda lazım. Ama geri kalan kendisi de yapabilir.
0: Aslında kalabalık bir süreci, kalabalık bir iletişim sürecini hem somut anlamda daha stratejik bir noktaya indiriyor olabilir misiniz? Daha stratejik adım ve hedeflerle nokta atışı.
1: Aynen öyle. Çünkü zaten ben bir sanatçı olarak daha naif düşünmüyorum. Sanatçılarımız çok daha naif, çok daha başka bir dünyada yaşıyorlar ve orada yaşamalılar da bence. Ama benim gibi çalışanlar daha stratejik düşünebiliyor. Hangi adımı nasıl atması gerektiğini, daha orada kısa yollar bulabiliyor. O adımlar için bence önemli.
0: Güzel sanatlar içerisinde Türkiye'de danışmanlık ve sanatçı menajerliğinde bakışınız nedir, yorumunuz nedir? Elbette yeni olduğunu söylediniz ama yeni olması bunun Türkiye'de kötü yapıldığı anlamına gelmez. Belki daha genç, daha fit bir yerden de okuyabiliriz bu durumu. Sizin Türkiye'deki bu okumanız nasıl menajerlik ve danışmanlık bağlamında ve sanatçılar buna hazır mı? Ya da çevresi, sektör?
1: Bence kesinlikle hazırlar. Hazır olduklarını bilmiyorlarsa da hazırlar. Çünkü çok gerçekten onları rahatlatan bir alan. Nasıl dersek sanatçı menajerliği gerçekten inanılmaz yeni bir kavram. Yani herhalde Google'lasanız birkaç kişinin dışında çok insan çıkmaz. Türkiye için konuşuyorum. Bu yurt dışında zaten var olan bir alan. Bence Türkiye'de kesinlikle insanların hem kurumların hem bireylerin, koleksiyoner de olabilir, sanatçı da olabilir. Bunların hepsinin böyle ağını merkeze toplayacak kişiler olacaktır ileride sanatçı menajerleri ve danışmanları. Şu an evet çok yeni bir alan. Ama bence lazım, gerekli.
0: Hayatını da hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatını kolaylaştırıcı bir durumda,
1: evet,
0: aslında baktığınızda.
1: Evet.
0: Asmer Hanım, yakın zamanda açılacak bir serginiz var mı? Bundan önce şunu sormak isterim. Sanatçılar için sergi açmak sizce neden önemlidir? Atölye ortamında ya da ev ortamında üretiyor olmak ve bunun devamının geliyor olması çok kıymetli elbette. Ama bunun bir de sergilemesi ve insanlara, koleksiyonerlere ulaşıyor olması da eminim bunun kadar kıymetlidir. Ne düşünürsünüz?
2: Tabii ki sergilemek sanatçı için çok önemli. Çünkü belli bir sergi hazırlığı yapıyoruz. Ya da aslında sanatçı kendisi de geldiği yolu orada keşfediyor kendi sergisinde. Ziyaretçiler, koleksiyonerler ve izleyiciler de onun yolunu keşfediyor. Yolunun nereden nereye geldiğini görebiliyor. Bu alanda çok kıymetlidir sergi. Bizim aslında izleyiciyle buluşma noktamızdır o.
0: O zaman yakın zamanda açılacak olan, doğru anlıyorum değil mi?
2: Evet.
0: Sürpriz serginizi, evet, de heyecanla, keyifle, evet, bekliyoruz. Çünkü çok neşeli, evet, olmak zorunda da değil belki ama güzel ve eğlenceli karakterler ve heykeller görüyoruz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum tekrar.
2: Çok teşekkürler. Eylül ayında İstanbul'un tarihi eserlerinden biri olan Ortaköy'deki Kedudağ Hamamı'nda Banu Seyhan hanımefendinin küratörlüğünde güzel bir sergimiz olacak.
0: Çok güzel. Kırmızılı, evet, seyircilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür,
2: evet,
0: ediyorum.
2: Evet.
0: Hemen Banu Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Sergi meselesi üzerinden devam etmek istiyorum. Sergi açmak stratejik olarak nelere dikkat etmeli sanatçılar? Yani sergi açmış olmak için açmak diye bir gerçek de var biliyorsunuz.
2: Var, evet.
0: Bir an önce açayım, bir an önce kendimi ve eserlerimi göstereyim bağlamında. Ama eminim bunun bir menajer ve danışman olarak söyleyeceğiniz şeyler vardır. Stratejik konumlandırılması ile ilgili.
1: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum size de. Çünkü özellikle genç sanatçılar, bana da sosyal medya üzerinden ulaşanlar ya da sosyal çevrem üzerinden ulaşanlar oluyor. Çok istiyorlar sergi açmayı. Az önce Asmer'in de söylediği gibi sanatçı için çok önemli sergi açmak, anlıyorum. Fakat en başlarda sırf görünüyor olmak için hiç bilmedikleri insanlarla, hiç bilmedikleri sanatçılarla, hiç bilmedikleri küratörlerle, hiç bilmedikleri kurumlarla sergilere katılıyorlar. Bu gitmek istedikleri yolu aslında onların yapı taşlarından biri gibi görünüyor ama bir tık aslında geriye atan bir şey. Yani iyi sergilerde olmamak, stratejik sergilerde olmamak. Şimdi stratejik dediğimde de çok ticari gibi geliyor kulağa ama değil.
0: Yok, gayet
1: bir kariyer yalnız stratejisi olarak bahsediyorum. İyi sergilerde olmak çok önemli. Bunun için işte tam olarak hani kendimden bahsetmiyorum. Sanat danışmanları var, çok iyi küratörler var.
0: Çok.
1: Çok iyi sanat danışmanları ve küratörleri bir kenara aldığımızda çok iyi sanatçılar var. Onlara rehber olabilecek, mentor olabilecek, danışarak ilerlemeleri çok önemli. Yani mutlaka ben bir sergide bulunmalıyım diye sergiye girmemek, bazen hayır diyebilmek çok önemli.
0: Burada hemen şöyle bir soru doğuyor. Benim de kişisel hayatımda takip ettiğim birçok anlamlı, anlamsız sergiler oluyor vesaire. Bazıları hayal kırıklığına uğratıyor, bazıları da gerçekten iyi ki gitmişim dedirtiyor doğal olarak. Şunu da merak ediyorum. Metin yazarlığı kısmında, küratör metninde gördüğümüz, okuduğumuz şeyle karşılaştığımız, somut olarak karşılaştığımız sergi arasında bazen radikal farklar olabiliyor. Bu bence çok üzücü. Bana kalırsa Ali olarak kişisel yorumum kandırmaya da giriyor gibi hissediyorum. Bu radikal ayrımdaki hata nereden kaynaklanıyor olabilir?
1: Küratörün sanatçıyla yürüdüğü yolun çok kısa bir zamandan geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sanatçı kişi olarak da tanımak lazım. O eserlerin geldiği noktayı, hikayeleri iyi biliyor olmak lazım. O üretim sürecine tanık oluyor olmak lazım. Bunları bilmeyince sadece kimseyi ithaf etmeden,
0: elbette,
1: söylüyorum. Sadece entelektüel bir metin yazmak,
0: evet,
1: gerekiyor. diye sadece öyle bir metin yazılıyor olabiliyor da sizin dediğiniz gibi esere baktığınızda, metne baktığınızda bir uyum göremiyorsunuz. Yani zaten o metinler sırf bir eser için yazılmıyor. Tabii ki bir sergi konsepti olarak yazılıyor. Fakat bir uyum göremiyorsunuz. Yolun kısalığından ve yeterince derine inilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Sebeplerinden biri bu olabilir.
0: Gayet iyi anladım. O zaman buradan da bir mesaj ve motivasyon olmuş olsun. Bu radikal ayrımın farklılıkları üzerine. Banu Hanım, eminim genç sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Genç ve yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Çünkü bu yaş o gerçeğinden bağımsız ilerliyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra hem bu yola baş koymalılar hem de bir danışmanlık veya menajerlik sürecine girebilmeliler?
1: Yani aslında az önce bahsettiğiniz konulardan biri kariyer hedefi koydukları yerin uzun vadeli bir yolculuk olduğunu bence farkına varmaları çok önemli. Sırf onu kısaltmak için, oradaki niceliği doldurmak için nitelikten birazcık yoksun şeylerden uzak durmaları, hayır demeleri gerekebilir. Bu zor bir süreç ama yapmaları gerekebilir. İlla ticari bir ilişkiye girmek zorunda değiller sanat danışmanlarıyla, menajerlerle vesaire. Kendi hocalarıyla, mentorlarıyla çok bu yola iyi. Devam etmek isteyebilirler. Ve eminim yani Türkiye'de tanıdığım bir sürü sanatçı var mentor olabilecek, onlara rehber olabilecek ve içten yapacak bunu. Onlara danışabilirler bu yollarda. Doğru kurumlarla, koleksiyonlarla buluşmak için acele etmelerine gerek yok. Yaptıkları işin... Çok yetenekli insanlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz var.
0: Çok doğru.
1: O yeteneğin hemen karşılığını bulacağını düşünmemeleri gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bol bol okumalı, bol bol gezmeli, bol bol insanla tanışmalı ve biraz da stratejik hareket etmeleri
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok güzel. Asmer Hanım, siz de çok genç ve başarılı bir sanatçısınız elbette ama... Hem akranlarınıza hem de yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler olur diye tahmin ediyorum.
2: Gerçekten de sanat... Ve özellikle bence heykel işi tutkuyla yapılabilecek bir iştir. Çünkü çok zorlukları var. Genç sanatçıların en çok karşılaştığı, ki benim de yolun başında karşılaştığım en büyük engellerden biri maddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü çok maliyetli bir iş. Motivasyonlarını hiç eksik etmesinler. Bir yerde kendileriyle yüzleşip kendilerini buluyorlar ve gerçekten de eser ortaya çıkarmak kendiyle yüzleşmek demek. Çünkü bir figürü ortaya çıkarmak onun sadece yüzeysel bir anlamda değil. Sağ açıdan sol, açıdan arka açısı ve evet. O yüzden kendiyle yüzleşmeyen bir sanatçı gerçekten bir figür ortaya çıkaramaz ve onu takip edemez. Bunun için kendileriyle bir yüzleşmeyi tavsiye edebilirim. Ve asla bırakmamayı, işlerini tutkuyla yapmalarını tavsiye ederim.
0: Çok güzel bir motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim daha sormak istediğim çok soru var. Kişisel olarak da merak ettiğim çok fazla şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanız ve Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
1: Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli. Gelirken çok heyecanlıydık buraya ama sizinle beraber bu sohbet havasında geçmesi çok keyifli oldu. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Diyebileceğim kendimle ilgili ben kendi mesleğime aynen figürlerime devam edeceğim. İzleyicilerime, takipçilerime, koleksiyonerlerime buradan selam sevgi olsun. Dediğiniz gibi demin altını da çizmek istiyorum. Tutkuyla genç sanatçılar hiçbir zaman meslekten soğumadan aynen devam etsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine motivasyon barındırıcı bir mesaj oldu. Her ikinizin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. İnşallah
2: teşekkür
0: her şey gönlünüze
2: ederiz.
0: Göre olur ve devamı da böyle gelir. Türkiye sanat ortamına nitelikli sanatçılar ve nitelikli işler kazandırmak ve paylaşmak umuduyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Araf'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Evet, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda aslında ben gerçekten uzun zamandan beri böyle o muhteşem sohbeti gerçekleştirebilir miyiz diye soru işaretleriyle yol almışken o gün bugündür diyerek onun şükrüyle Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'e hoş geldiniz diyorum ve hiçbir şey herhangi bir cümle kurmasına fırsat vermeden diyorum ki oyuncu, ünlü oyuncu Sarıhan Hünel Araf'ta.
1: Öncelikle hoş bulduk. Araf'tayım, evet.
0: Evet, bu kadar. Biraz açalım mı? Açalım. Öyle kalsın.
1: Yo,
0: bu da
1: açalım,
0: olabilir yani, bu kadarsa.
1: Ya şöyle, bir kelimeyi kullandığın zaman onun altını doldurmak gerektiğine inanıyorum ben. Araf'tayız, neyle ilgili Araf'tayım? Yani yıllardır şununla ilgili Araf'tayım. Merhametimle, vicdanımla şu dönemdeki insanların hayatıyla arasında bir durumdayım ben. Orada Araf'tayım işte.
0: Ya bu bir protest bir duruş olarak mı Araf'tayız diyoruz bunu?
1: Yok. Ben o duygumla, o vicdanımla hareket etmeye çalışırken çok zorlandığım için Araf'tayım. Çünkü karşı taraftaki insanların davranış stilleri veya hayatın getirdiklerinle alakalı olarak çok Araf'ta kalıyorum. Ya acaba diyorum böyle mi davransaydım? Demin içeride de biraz konuştuk. Evet. Acaba böyle mi davransaydım? Ben mi eksiğim, ben mi fazlayım? Hep o şekilde Araf'ta kalıyorum. Sonra bir gün düşündüm böyle. Hatta programa gelmeden önce dedim ki ya soracak bunu. Yani Araf'ta nasıl diye.
0: Bu bizim kaderimiz, evet.
1: Evet. Dedim ki ya düşününce böyle bir duygu çıktı içimden. Hı hı. Kendi vicdan merhametimle şu anki hayat içerisindeki o aradaki Araf'tayım. Araf zaten ara demek de o şekilde yani. Araf'ı böyle cevaplayabilirim sana.
0: Süper. Şöyle de bir açalım mı? Yani Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'in Araf'ını da konuşalım. Yani kişisel Araf.
1: Bu kişisel Araf'ımdı zaten aslında. Hissettiğimdi bu yani. Çünkü genel olarak hayatta işte Araf'ta demek, hatta ben bunun dizisini bile çektim. Araf zamanı
0: onu
1: diye.
0: Onu gördüm.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Yeni miydi o? Yeni
1: yok mi? Eski bir dizi, 2010'du. Ama orada da dizide o kadar iyi yaşadım ki o Araf durumunu. Çünkü muhafazakar bir ailenin oğlunu oynuyorum. Ama seküler bir ailenin kızına aşık oluyorum. O seküler ailenin kızı da bana aşık oluyor. Ve aileler çatışmaya başlıyor. Hani ben bunu hissetmekten ziyade yaşadım diyebilirim. En azından senaryo bazında oynayarak yaşadım yani. Ve çok iyi biliyorum bunu. O yüzden diyorum kendimle ve hayat şartlarıyla alakalı olarak çok ciddi bir Araf'ta kaldığım dönemler oluyor.
0: Şu anda da herhalde o Araf dönemi devam ediyor.
1: Yani ara ara oluyor. Yoksa devamında Araf'ta kalmak da boğucu bir durum yani. Bir şeye karar verip yürümek lazım. En azından kendi bildiğinize, kendi inandığınızın üzerinde yürümek daha mantıklı geliyor.
0: Peki Sarıhan Hünel yoruldu mu, yordu mu?
1: Geçmiş dönemde yormuş olabilirim dürüstçe. Ama gelecek dönem, yani bu daha sonrasında aklı selim bir vaziyete geldiğim dönemlerde de yorulmaya başladım. Çünkü şunu anladım ben hayatta. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta o kadar çok şey çok fazla yoruluyorsunuz.
0: Bilmek acı çekmektir.
1: Bilmek hem acı çekmek bir de şey nasıl söyleyeyim algılarınızın fazla açıldığı dönemlerde böyle bir durum oluşuyor. Ya bunu da fark ediyorsun, onu da fark ediyorsun. İşte normalde bir insan atıyorum buraya gelir ama işte masada kaç tane yuvarlak var ona da bakıyorum. Acayip bir algım var benim işte mesela oturduğumuzda ne güzel eşarp da yeşil güzel olmuş diyorum ve çok fazla okuyorum. Anormal her şeyi okurum ben, öyle bir durum var, çocukluktan gelen bir şey.
0: Çok güzel.
1: Rahmetli annemle böyle otobüste falan

0: falan giderken devamlı böyle tabelaları okurdum ben. Daha yeni sökmüşüm şeyi de böyle.
1: Okumayı mı?
0: Okumayı da. Hı hı. Ondan sonra işte hani orada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Devamlı. Oradan herhalde bir kaldı. Her şeyi okurum. Şekilleri, mutlaka görsel hafızam çok iyidir. Böyle yani.
1: Bir böyle bir gergin değiliz değil mi?
0: Yok, hayır.
1: Genelde bu Arap biraz korkutuyor.
0: Yok yok, bence sen gerginsin. hep başkalarına gerginsin diyorsun. Bu sefer ben sana.
1: Şöyle, yormak ve yorulmak kısmından biraz oradan da yol alalım diye düşünüyorum. Ben mesela size çalıştım hocam. En azından bana gidiş yolundan puan verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir Saruhan Hünel prototipi gördüm. Sadeliğin ihtişamını tercih etmiş bir Saruhan Hünel. Buradan devam edelim mi? Yani bu sadelik sessizleşmek mi? Kendi murakabe, yani yüzleşmesini yaşamış olan Saruhan Hünel mi? Biraz çekilmiş olan mı? Bu paketin içine neyi dahil edebiliriz?
0: Doğru. Bu aslında bir paket. Hmm. Bunun içerisinde saydıkların hepsi var aslında baktığında. Nasıl var? Bir kere daha az insanla görüşmek.
1: Daha az insan. Bunları not alalım. Yani.
0: Lütfen. Daha yaz bir kamyon çimento üstüne. daha az insanla görüşmek.
1: Evet.
0: Daha fazla insanla görüştüğünde beslenebileceğin insanları daha iyi seçebilmek. seni üzen, yoran insanlardan ve işlerden uzak kalabilmek. mutlu olabileceğin küçük nüansları da yakalayıp onu kendi içerisinde özümleyip o yoldan yalnızlaşma değil ama tek başına da mutlu olabileceğin bazı nüveler yaratabilmek. Ben onu yaptım şimdi. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce bazı arkadaşlarım beni arardı. Neredesin? Diyorum ki işte evdeyim, ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Ya çıksana şu evden diyorlardı. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra neyse o arkadaşlarım şu an evdeler. Ve beni daha iyi anladıklarını söylüyorlar.
1: Peki siz o evin içindeki ev olabilir misiniz?
0: Evin içindeki ev oluyorum zaman
1: yani
0: zaman.
1: Yani evin evi olabilir misiniz?
0: Evet işte. Zaman zaman oluyorum ben. Evin evi olabiliyorum. O da beni nasıl mutlu ediyor biliyor musunuz? Yani şöyle mutlu ediyor. Onu da anlatayım. Evle bütünleşmek diye bir şey var.
1: Var.
0: Yani o salonda oturduğumda evin arka tarafındaki her şeyin bilincim de benim. Ben hiçbir şey aramam evde. Bilirim ki o orada, o orada diye. Bir de ben biraz konumuzla belki alakalı olmayabilir ama ben biraz şeyimdir, fazla titiz bir adamım. Normal bir erkeğe göre biraz obsesifimdir. O yüzden yardımcı hanımlar ne yazık ki bende fazla durmuyorlar. Çabucak kaçıyorlar benden. Çünkü çok inceliyorum. Evde temizlik yapıldıktan sonra ben girip bir daha bir kontrolüm var benim.
1: Temiz olduğuna dair değil ama değil mi? Eşyanın enerjisine mi bakıyorsun?
0: Yok, temiz olduğuna dair. Çünkü şöyle, çok ciddi bir burun hassasiyetim var. Girdiğimde o odada eğer üstün körü bir temizlik yapılmışsa ben
1: onun
0: mutlaka onu yakalıyorum.
1: Var,
0: evet, evet, bravo.
1: Aa, çok enteresan. Kokunun, yani üstün körünün kokusunu alabiliyorsunuz.
0: Alıyorum. Ve bazen Allah'tan alt katımda kimse oturmuyor, üstte de kimse oturmuyor şimdilik. Alıyorum böyle kendim temizleyebiliyorum zaman zaman ama o temizlemek beni mutlu ediyor. Çünkü ben orada yaşıyorum. O temiz koku, kendimin emin oluyorum onun temiz olduğuna ve bu beni mutlu ediyor. İşte evin içinde olmak da böyle bir şey aslında baktığında. Matematik öyle benim için en azından.
1: O zaman ev kalbiniz haline gelmiş.
0: Tabii. Çok mutlu oluyorum yani. Eve girdiğim an zaten belirli ritüeller var. Girer girmez elimdeki anahtarla mutlaka kapıyı kilitlerim. O yıllardı çünkü çok annesiz büyüdüğümüz zamanlar oldu. Küçük çocukken bize hep söylenen odur. Evden içeri girince mutlaka kapıyı kilitle diye. O yüzden kilitlediğin an oradayım yani ben. Benim orası.
1: Peki şöyle sorsam, herkes gibi olduğunuzda ve hissettiğinizde mi kendinizi çok rahat hissediyorsunuz yoksa farklı hissettiğinizde mi kendinizi iyi hissediyorsunuz?
0: Farklı hissetmek derken neyi kastediyorsun
1: mesela?
0: Mesela
1: şu, bir sürüyle hareket etmemek.
0: Ha tabii.

0: Her zaman için sorgulamak, baş kaldıran olmak, her zaman için böyle kenarda köşede biriktirdiği bir protest bir duruşa sahip olmak.
1: Aslında onu şöyle ben açıklayayım kendime göre. Protest bir durumum varsa da onu karşı tarafa çok ben göstermem. Kendi içimde o protesti yaparım ama kimseyi rahatsız etmez o. Sadece eğer orada suçlu biri varsa ben kendim suçluyum. Ben rahatsız değilim bundan. Ama sizi rahatsız etmemek için ben sizin yanınızda olmam derim. Doğru anlatabildim mi?
0: Çok doğru anladım.
1: O yüzden kimse benim o konuyla ilgili veya ortamla ilgili bir protest bir durumu olduğunu hissetmez. Ve ben sessizce oradan çıkarım. Kimse üzülmez, kimseyi incitmem. Ama sevmiyorsam veya mutsuzsam, ki mutsuz olduğum hiçbir yerde, hiçbir insanla asla ve kata durmam. Ama hiç kimseyi incitmeden oradan kaybolurum yani. Onu çok seviyorum.
0: Peki varlığınızı kendi hayallerinizi gerçekleştirmek üzere mi, yoksa başkasının hayalini gerçekleştirmek üzere mi kurdunuz?
1: Ne yazık ki başkasının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurdum.
0: Ne yazık ki
1: bu neden bilmiyorum. Çok... Şundan dolayı zaman zaman şey diyorum. Ya ne gereği var bu kadar başkasının da hayatına bu kadar dahil oluyorsun veya müdahale ediyorsun diye. İşte bu algı açıklığınla alakalı. Ya yani bir tane örnek vereyim.
0: Tabii.
1: Yolda gidiyoruz değil mi araçla? Yan araçtan, sunroofundan. Zaman zaman da bunu yapıyorum. Korkuyorum birisi bana sana ne ya deyip kötü bir söz söyleyecek diye de. Ona rağmen onun riskini alıp bir yerde o arabayı yakalayıp şunu söylüyorum. Çocuğu sunroof'tan çıkıyor ve devamlı rüzgar aldığını görüyorum. Ve ben o çocuğun kaslarının bebek olduğu için veya çocuk olduğu için zayıf olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Ve o kadar hızlı sert rüzgardan dolayı yüz felci geçiriyor çocuklar. Ve ben bunu birkaç defa gördüğüm için çevremde yaklaşıyorum. Diyorum ki ya çok özür dilerim. Öyle başlıyorum ki insanlar bana küfür edebilir sana ne ya diye. Ya diyorum ki bakın böyle böyle diyorum, dikkatimi çekti. Oraya çıkarmayın veya rüzgara bırakmayın çocuğu diye. Hep hani onu gördüğüm zaman onun incinmesini veya zarar görmesini istemiyorum. Ve bence Allah da bana bunu nasip ediyor herhalde. Bak bunu sen söylemelisin ona diye düşünüyorum. Ama bunu zaman zaman da şey yapıyorum. Yok sana söyleme artık. O kadar da dahil olma insanların hayatına. Belki de öyle olması gerekiyor diyorum. Çekinmeye çalışıyorum. O yüzden ne yazık ki dedim yani.
0: Kendi hayaliniz.
1: Kendi?
0: Kendi hayaliniz yani. Saran Hünil'in hayali. Hiç gerçekleştirmedi mi? En azından bir hayalini.
1: Tabii ki gerçekleştirdim. Yani ben mankenlikten gelen bir oyuncuyum. Daima şey hayalim vardı. Daha doğrusu bizim oturduğumuz semtte, Fatih'te zaman zaman böyle çok tarihi yerler olduğu için filmler çekilirdi. Bütün arkadaşlarım işte Hülya Koçyiğitler, Cüneyt Arkın'ların yanlarına gidip işte ne bileyim o dönemlerde fotoğraf çektirmek yok ya, işte imza almak gibi bir adet vardı. Ben hep uzaktan izlerdim. Onların olduğu yerde başka bir insanı orada canlandırmak mesela çok hoşuma giderdi. Keşke ben de yapabilir miyim, ben becerebilir miyim diye hep öyle soru sorardım kendime. Ve bir gün geldi, Allah nasip etti ve bu tesadüfler eseri hep nasip etti yani. Belki de farkında olmadan diledim ben bunu içimden, bilemiyorum ki çocuğum o zaman da. O gün Beyaz Perde'den veya uzaktan izlediğim Hülya Koçyiğit'le programına dahil oldum. Yıllar yıllar sonra. Bak dersine çalışmışsın ama onu kaçırmışsın.
0: Yok biliyorum. Şaşırdım. Peki aslında hayal derken biraz da mesela annenizle olan bağlantın, bağın çok güçlü olduğunu gördüm. Hep ben söylüyorum yani gerçekten... O kısım, o annelik kısmı bambaşka bir kısım. Yani benim hayatım için de öyle. O yüzden beni daha böyle insan yapan, hep onu söylüyorum, böyle annemlendirici dediğim o duygu, anne olma duygusu. Ama biliyorum ki, ve siz de anlatıyorsunuz, bunu çok derin, hassas anlatıyorsunuz. Hep bunu görüyorum. Oradaki bağdaki önemli olan unsur neydi sizin için? Mesela o limanda olduğu için mi Saruhan Hünel kendisini çok rahat hissediyordu? Yoksa bir sorumluluk muydu bu?
1: Aslında daha
0: mesela
1: çok...
0: annenize dair hayalinizi de burada alalım.
1: Evet, ya yani hayalden ziyade sorumluluktu. Çünkü biz Aslı ile kız kardeşimle de aslında annemiz vardı ama yoktu. Yıllarca hastanede yattığı için biz var olan ve bir yerde olan annemizi haftada bir görebilen çocuklardık. Ve şimdi bilirsiniz ki anneniz hiç yoktur veya babanız hiç yoktur. Konuyu kapatırsınız ve önünüze bakarsınız. Ama anneniz varken ve bir yerdeyken annenin varlığını yaşamamak ve anneyle o vakti geçirememek o insanı işte o hayale yönlendiriyor. Ah diyorsun işte annem keşke hastaneden çıksa da evde olsa da biz işte beraber olsak. İşte onu da yapsak. Veya ne bileyim ben işte veli toplantısına herkesin annesi gelirken sizin anneniz gelmiyor. Babanız çalışıyor o dönem. Kimseniz gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz oradaki burukluğu? O ondan dolayı anneye hep bir özlem vardı bizde. Ben Aslı'yla da konuştuğumda Aslı'ya şey dedim. Aslı'cığım biz dedim niye bu kadar etkilendik biliyor musun dedim annemizi kaybetmekten. Niye abi dedi. Biz dedim annemizi değil dedim evladımızı kaybetmişiz dedim. Çünkü annem çok defa yani 54 kez ameliyat olmuş. Benim 10 yaşından beri işte peyderpey hastanelerde yatmış bir insandan bahsediyoruz. O bizim çocuğumuz gibi olmuştu artık. Biz ona öyle ihtimam gösteriyorduk. Öyle seviyorduk. Ya anne çocuğa küser mi? Bize küserdi annem yani Aslı'ya bana. Ve öyle olduğu zaman bizim hoşumuza giderdi. Bizim çocuğumuz küsmüş gibi böyle. Ve onun gönlünü almak da başka bir keyifti yani. Dolayısıyla biz anneyi değil de anneyle beraber çocuğumuzu kaybetmişiz gibi böyle bir ağır geçirdik bunu. Hala da geçiriyoruz yani. 1,5 yıl oldu neredeyse. Yok 1 ay 2 ay oldu. Hala o içteki o acı, o sıkıntı, o üzüntü devam ediyor. Hep de devam da edecek. Ama annemle benim bir hayalim vardı. Demin dedin ya hayal diye. O hayali gerçekleştirdim. Bir tane hayalim vardı benim annemle. Şöyle bir durum oldu aslında. Bir organizasyon vardı. İşte Aslı, ben, birkaç tane daha arkadaşımız Umre'ye gidecektik. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Çok enteresan. Şimdi sen hayal deyince aklıma geldi. Böyle yazın sonuydu galiba. Zil çaldı evde. Böyle ben biraz hızlı hareket ederim böyle beklemesin kapıdaki diye. Hızla kalkınca ayağımı sehpaya vurdum. Ve çok enteresan. İşte 15-20 gün sonra da şeye gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Benim küçük serçe parmağım böyle ikiye ayrıldı kemiği. Bildiğim böyle bıçak gibi kesildi. Filmde öyle gördük. Ve ben gidemedim. Aslı gitti. Ben o gün dedim ki Allah'ım demek ki demeye dedim ki daha hazır değilmişim beni çağırmadın dedim. Ama şöyle dedim ya dedim annemle gitmeyi çok istiyorum. İnşallah dedim annemle giderim dedim. Ve gün geldi annemle gittim.
0: Çok sevindim buna.
1: Benim en büyük hayalim buydu. Bu paha biçilmez bir şey benim için. Herkesin bir hayali vardır. Çünkü şöyle ben böyle el ele... Orada olmak istedim onunla. Oldum.
0: Oldu mu?
1: Benim çok kıymetliydi.
0: Dua. Değil mi? Ben sizi üzdüm ama şimdi.
1: Yok. Şey oldum. O günler geldi aklıma. Birazcık şey oldum. Etkilendim öyle diyelim. Üzmek değil o.
0: Ya o kalbi gördüğünüzde yani o ilk gördüğünüzde annenizle beraberdiniz.
1: Tabii. Beraberdik. Elinden tutuyorum.
0: Anladım. Şimdi o zaman ben sizi uzaklaştırayım bu kıyıdan. Hemen uzaklaştıracağım. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki Allah umrunuzu da kabul etsin bu arada.
1: Amin.
0: Oyunculuk camiası. Çok konuşuluyor ya böyle. Yani mutlaka size de böyle sorular geliyordur. Oradaki dostluklardan başlayacağım şimdi. Şimdi yavaştan başlayacağım. Sonra böyle bir pike yapacak.
1: Çok sertleştirme ama.
0: Sertleştirmeyeyim. Peki tamam. O zaman masa gibi böyle ovalleştiriyorum ve geliyorum. Güzel. Virajı güzel alacağım inşallah. Hep böyle ışıltılı gelmiştir gençlere. Orada olmak isteyenlere. Bilmiyorum siz de, ben hep öyle söylerim.

0: Yani hayatımızda böyle asansör değil merdiven kullananlar kısmındayız. Ben öyle
1: evet, en azından kendimi hissediyorum. Doğru,
0: doğru. Herkese çok fazla böyle bir anda bir yerde olmak bu şekilde bir metaforla anlatmak isterim. Bunu. Evet. Burada şöyle bu ışıltılı dünyayı biraz dinlemek. Yani gerçekten öyle görüldüğü gibi mi? Şu anda gençlerde çok fazla ya da sadece gençlikle sınırlamayayım. Olmak istenen bir camia ya bu cami ya da o şöhret psikolojisi ya da o dostlukların ne kadar süreli olduğu konusunda mesela Saruhan Hünel'den dinlesek. Nasıl bir dünya?
1: Bence sadece bizim dünyamız değil. Artık tüm dünyada böyle oldu.
0: Tabii. Çok konuşulduğu
1: ama,
0: için ben...
1: Ama şöyle çok konuşulmaktan ziyade bence benim düşüncem şöyle. Bizler daha önde ve görüntüde görünür olduğumuz için biraz da böyle aslında. Şimdi insanlar herkes her şeyin pırıltılı tarafından önce bakıyor. Onun için ne kadar emek verildiğini, onun için ne kadar zorluklarla uğraşıldığını veya demin dediğin gibi işte o basamaklardan çıkarken tabiri caizse işte o basamakların kırık yerlerine ayaklarınızı bastığınızda kanadıklarını onlar hiç gözükmüyor. Herkes o işten ne kadar nemalanacağını veyahut da işte ne kadar şöhrete ulaşacağını. Tabii sosyal medya da bunu çok tetikledi son dönemde. Yani ben o dönemde çalıştığımda televizyonda olduğum dönemlerde en popüler olduğumuz dönemlerde bile sosyal medya olmadığı için her şey daha böyle sınırlar içerisinde yaşanırdı. Ve o şekilde insanlar da hayal edip.
0: Daha mı güzeldi?
1: Ona, bence daha güzeldi. Bence bu sosyal medya her şeyi daha kolaylaştırdı. İnsanlar evinde oturup canlı yayın açıp kendine göre ünlü olmaya çalışıyor. Ha bunu rezillikle yapabiliyor, düzgün yapabiliyor, öğretici bir şey yapabiliyor. Çok çeşitli mecralarda yapabiliyorlar ama herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Finalde para kazanıp ünlü olmaya çalışıyor. Para kazanmak ikinci şeyde safhada. Ünlü olmak daha önemli. Parmakla gösterilmek onlar için daha önemli diye düşünüyorum. Ama sosyal medya dediğim gibi bunu çok fazla tetikledi. Dostluklara gelecek olursak onu da söyleyeyim, toparlayayım hemen. Her işte olduğu gibi dostluklar aslında bizim camiada da var. Çok sevdiğin insanla bir dizi yaparsın ki benim çok kıymet verdiğim bir ağabeyim var. Onunla da geçen sene bir dijital kanala bir iş yapmıştık. Hala çok sık görüşürüz. Ne haberleşiriz. Ama herkesle olmuyor işte. O iletişim herkesle olmuyor. Normal ofisteki gibi. Yani siz şimdi kanalda herkesle dışarıda görüşemezsiniz. Zaten bunun bir şeyi de yok. Olabilitesi de yok yani. Ama birkaç kişi vardır. Onlarla dışarıda da görüşüyorsunuzdur. Bizde de aslında hemen hemen aynı. Ve bu ışıltılı hayatı biz seçmedik. Biraz da kaderci olduk yani.
0: Bir de aslında hani nefsi çok böyle şımartan mı diyeyim ya da nefsi çok makyajlayan da bir şey ya bu görsel dünya falan. Bu anlamda kişinin kendi egosu ve kendi nefsiyle mücadelesi mi sorsam mesela. Mesela ego olmuştur arada yani çünkü hep
1: egosuz
0: insanız.
1: Mümkün değil yapamazsınız. Mümkün değil.
0: Peki bunun kibire sapmadan oradan o köprüden önceki son çıkıştan nasıl alıyorsunuz?
1: Şöyle.
0: Sorularım yani inşallah şey değildir değil mi? Karmaşık sorular sormuyor.
1: Yo hiç değil. Başkalarına gelebilir ama bana asla.
0: Estağfurullah efendim.
1: Şöyle. Zaman zaman ilk şöhret olduğunuzda ister istemez o şekilde olabiliyorsunuz. Böyle hani ara ara. Ama Allah benim yardımcım oldu. Hep bana bir şekilde doğru yolu gösterdi. Ve çok şükürler olsun ki eğer olduysa da her daim tövbekarım bu konuda. Farkında olmadan kibirlendiysem. Ama farkında olarak, bilerek ve isteyerek Allah korusun hiçbir şekilde öyle olmamaya gayret ettim.
0: Tahammül
1: yani.
0: Edemediğiniz üç duygu, kötü duygu.
1: Hadsizlik.
0: Bir.
1: Suistimal.
0: İki.
1: Üçüncüsü de iyi görünüp aslında kötü olmak.
0: Yani münafıklık.
1: İşte Arapçası da o.
0: Arapçası değil bu gerçek bir münafıklık.
1: Bazı kelimelerimiz Arapçadan devşirmeye bize o yüzden. Tabii.
0: Şimdi aslında bir de bu meselede bir taraftan hani dedik ya yeteneğiyle var olmak meselesi. Ya ben çok yetenekliydim ama dediğinize katılıyorum yani. Bütün camiada her kategoride insanların yaşayabileceği şeylerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da mesela

0: zamanlarda gördüğünüz şey sizin dışınıza söylüyorum. Mesela ben baktığımda çok yetenekli bir oyuncu şöyle bir tweet atabiliyor ya da böyle bir işte içerik hazırlayabiliyor. Diyor ki ya ben çok donanımlı bu anlamda şu okulu okudum fakat hak ettiğim yerde değilim. Çünkü bu bir rant skalası ve tekelleşmiş bir şey var. Orada bir yapı var. Hı-hı. Bunu aşabilmek ayrıca hem oraya gelebilene kadar bir duvar, hı-hı, hem de o duvarı aşabilmek için ikinci bir şey çok fazla değil mi sizce?
1: Çok fazla var. Aslında üçüncü duvar var. Bir de orada kalabilmek var.
0: Kalabilmek var. Yani şöyle, hı-hı, söyleyeyim. Serhan Hüner bunu yaşadı mı? Ya da yaşayan kardeşlerimiz için ne söyleyebilir? Niye bunu böyle genişletelim?
1: Şöyle, bence şu dönemdeki kadar biz sert yaşamadık.
0: Değil mi?
1: Evet. Yaşadık ama çok sert yaşamadık. Ben şimdi Yeşilçam'dan çıkma bir oyuncuyum. Bizim orada, benim dönemimde sözleşme diye bir şey yoktu. Saruhan, yarın şu işi çekiyoruz. Sen şu kadar alıyorsun, şu kadar gün çalışacağız. Bitti. Kimse kimseye yanlış yapmazdı, yapamazdı da zaten. Çünkü çok küçük bir mecra. Bir daha iş bulamama ihtimaliniz çok yüksekti. O yüzden çok ahlaklı çalışabilen insanlar ekmek yiyebilirdi. Biz şimdi oradan geldiğim için ben ve o sözlerin senet olduğu dönemden geldiğim için.
0: Ne kadar güzel bir ortam.
1: Evet.
0: Söz senettiri algılayabilen insan.
1: Evet, o dönemden geldiğim için. Benim için şimdi sözleşme yapmadan bile sete çıkmam benim için sorun değil. Ben sözümde duracağım. Önemli olan sen duracak mısın sözünde? Benim kafam şu an öyle yani. Ama şimdi herkes herkesle farklı bir şekilde düşünüp kazık demeyin de kazık biraz ağır olur da işte ne bileyim ben vazgeçme diyeyim. Geçtiği zaman herkesin işi bozulabiliyor. Ve tekrardan dönecek olursak size verilen çok iyi bir rol var. Ama siz o rolü alana kadar 30 takla atıyorsunuz. Aldıktan sonra da karşınızdaki ve setteki herkese 30 takla atlattırıyorsunuz.
0: Yani
1: bu bir suistimal oluyor baktığınızda. Sonrasında eğer o insan çok iyi oyuncuysa, dizisi tuttuysa, biraz da star olduysa onun bazı şeyleri insanlar görmezden gelip o şekilde onu devam ettirebiliyorlar. Ama bir yerde tıkanıyor tabii ki bu. Kendi adıma söyleyecek olursam Allah yardımcım oldu. Bir yere kadar geldim.
0: Maşallah.
1: Bir yerden sonra o şöhreti yakaladım. O şöhretin devam ederken kimseyi üzmeden, incitmeden kendi başıma mutlu olabilmeyi öğrendim. Ama bunların hepsinden daha çok dizi yapmadığım dönemde bile kemik bir izleyicim olup bana hala işte sevgiyle, saygıyla bana mesajlar atıp çünkü sosyal medyadan ulaşabiliyorlar. Onların hala oluyor ve beni o sevgiyle kucaklıyor olabilmeleri benim doğru bir yerde ve doğru bir şekilde yürüdüğüm anlamına geliyor. O da beni mutlu ediyor.
0: Çok doğru.
1: Ve genelde de erkek oyuncuları çok fazla kadın takip eder. Kadınları da erkekler takip eder. Bu işin matematiği budur. Benim takipçilerime baktığımızda evet erkeklerden biraz daha kadın var. Ama erkeklerin çok olması benim hoşuma gidiyor. Beni rol model alıyor olmaları.
0: Çok güzel.
1: Bu beni mutlu ediyor.
0: Muhteşem. Ya aslında şunu da söylemek lazım. Sizde gördüğüm şey galiba hırsı sayfasını kapattık. Değil
1: çok
0: mi?
1: Da hiçbir zaman öyle hırslı da olmadım.
0: Açmamıştık
1: ya
0: zaten.
1: Yok, olmadım vallahi olmadım.
0: Bu ben böyle mesele yani önemli. Korkutucu geliyor mu çok hırslı insan?
1: Çok. Ben geçen gün katıldığım bir yerde de söyledim. Taksim civarında bir stüdyoda çekiyoruz. Dedim ki bakın dedim önümüz, arkamız, sağımız, solumuz hep dedim mezarlık. Hırslı olan, hırsından dolayı çok para kazanan herkes dedim oralardalar şu an dedim. Neredeler? Oradalar. Finalde oradasınız. Sadece tabii ki hırslı olmak güzel, başarıya koşmak güzel. Ama birilerinin üstüne basmadan, incitmeden, kandırmadan bunu yaparak yapabilirsin. Ama onun haricinde yaptığınız zaman başkasının hakkına girmek, başkasını üzmek, incitmek o kötü bir şey.

0: taraftan nasıl hesap vereceksin yani? Ve en azından ben öyle düşünüyorum. Başka türlü düşünenlere de saygı duyuyorum.
1: Başkalarının tecrübelerinden değil, aslında ilk önce kendiniz tecrübeleri.
0: Elbette. Hı-hı. Elbette. Hı-hı. O yüzden hırstan ziyade ben çalışmaktan hiç erinen bir adam değilim. Her şeyi de yaparım. Ya atıyorum örnek, temizlikçi o halıyı süpürmesi, onu bile süpürebilecek kadar kendi evim yani derim. Anlatabiliyor muyum? İşimde de bu böyle. Çok da önemli değil yani. Ben işimi iyi yaparım. Yani başarılı bir şekilde yaparsam arkasından her şey gelir bana zaten.
1: Hep öyle olmuş ama. Ben bakıyorum mesela, evet, genelde sevilen bir karaktersiniz. Oyunculukta da öyle. Yani kendi sosyal çevrenizde de öyle. Sevilen bir karakter ve başarılı bir oyuncu.
0: Estağfurullah. Hmm. Yani şey, iyi bir insan olmaya çalışmak. Yani biz annemizden ve babamızdan hep öyle gördük. İyi insan olabilmek. Önce insan olabilmek. Önce insan olun. Sonra yapacağınız işte çok iyi olabilirsiniz. Ama önce insan olmanız lazım. Çünkü işinizde çok iyi olup da insan olamadığınızda bence eksiksiniz yani. Çok paranız var ama kimse sevmiyor sizi. Ne anlamı var ki? Adam da diyor ki ya benim çok param var, parayla sevgi alırım. Aldığını zannediyor. Ama demin dedim mi bilmiyorum içeride. Buradan giderken güzel ameller yapıp gitmek lazım.
1: Çok.
0: Bence en önemlisi o. Hepsi emanet işte. Yani o kafadayım. Yıllardır da böyle kafadayım yani. O yüzden bugün hatta bir arkadaşım söyledi. Ya dedi, onu da mı tanıyorsun sen? Ya diyorum, o, işte o insan da benim 30 yıllık arkadaşım. Arkadaşlık ve dostluk benim için çok önemli olduğu için uzun yıllara yayılan bir durum.
1: Peki bu arkadaşlık çevresinde, halkası içerisinde Sara Hünel ketum mu? Yani kendisini anlatmada, yoksa dinlemede mi çok mahir hissediyor kendisini?
0: Dengede tutmaya çalışıyorum. Bazen çok konuştuğumu biliyorum.
1: Yok.
0: Bazen arkadaşlarıma şey diyorum, böyle sohbet ediyoruz. Diyorum ki lan oğlum diyorum, çok konuştum ben ya diyorum, farkında olmadan. Yok yok abi, güzel diyor. Sohbet diyor, boş değil diyor. Güzel konuşuyorsun diyor. Kendi öz eleştirimi de yapabiliyorum ara ara. Ama eğer ki karşıdaki insandan bir şey öğrenebiliyorsam dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerim yani.
1: Yok, bir ketumluk galiba var.
0: Birazcık.
1: Kendisini anlatmayı sevmeyen belki bir Sarol Hünel mi var?
0: Ben çok anlatmıyorum. Yani kendimle ilgili özel şeyleri ya çok ben, anlatmayı
1: ben
0: sevmiyorum.
1: Ben çatısına çok sığınmayan bir,
0: evet,
1: Sarol Hünel. Evet. Bu niye böyle oldu?
0: Tebrik ederim. Çatı yaptın ya onları. Çatı
1: yaptım. Çocukluğumda çizdiğim gibi. Peki Sarol Hünel, dünyada, biraz dünyaya bakalım. Maalesef dünyanın bir kıyısında, ya da bir kıyı bile değil, küçük bir adasında. Masal değil, gerçek. Gazze, Filistin. Unutmak da bir işgaldir diyerek, onları hatırlatmak bir insani borç olduğunu hissederek. Biliyorum ki Sarol Hünel de vicdanıyla tanınan bir sanatçı. Bu anlamda ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz orada? Nasıl takip ediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
0: Bir kere... Çok belki geçtim. Çok yok, yani biraz klasik olacak ama sadece o görüntülerle ne yazık ki avunmak zorunda kalıyoruz. O acıları sadece görüntüden ibaret olarak görüyoruz. Ama orada olsak biliyorum ki daha büyük travma geçireceğiz o acılarla. Ama ekrandan gördüğünüzde belirli bir yere kadar herkes etkilenir. Ama yaşadığınızda ki Hatay depreminde bizzat gittim oralarda, gördüm, temas ettim, günlerce kaldım. Gazze'ye öyle bir durumumuz olmadı. Yani şartlar el vermediği için. Ama sadece dua edebiliyoruz şu an. Yani dünyayı yönetenler mi, ülkeyi yönetenler mi bilemem ama umarım inşallah bir an önce oraların toparlanmasını çok arzu ediyorum. Üstümüze bir şey düşüyorsa da sırf sanatçı olarak değil, insan olarak bir şey yapmaya gayret ederim kendi adıma. Ama baktığımızda bu çok tehlikeli bir coğrafyada şu an yaşıyoruz. Her tarafımızda savaş var.
1: İşte orada bir savaş yok, işgal var. O yüzden bambaşka.
0: İşte o da bir savaş ya finalde. Onlar savaşamıyor ne yazık ki. Dediğin gibi yani bir iş,

0: işgal var.
1: Katliam var.
0: Var. Var ama işte bizim yapabileceklerimiz çok kısıtlı ya. Ama bu kadar bu yanan bir coğrafyanın içerisinde Türkiye olarak bu kadar sağlam kalabiliyorsak bunun bir sebebi var. Bu çok önemli bence. Yani tabii ki bu kadar sıkıntıların içerisinde ekonomik krizlerimiz olacak, sıkıntılarımız olacak. Ama ben her zaman tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yanı başımızda diyorum savaş var. Ya diyorum bize de sıçrasa. O zaman bir akıllarına geliyor. Aa evet diyor.
1: Burada, galiba o konuda herkes bir mutabık oldu değil mi o?
0: Bence konuda. Yani mutabık olmayanı da ben mutabık etmeye çalışıyorum. Niye? Farkındalığını fark etsin. Yani buradan herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, diğer Dışişleri Bakanımız olsun, hepsi maksimum gayrette bizi o ateşin içerisinden kurtarmaya değil, ateşin çemberin kenarından bize sıçramaması için uğraştıklarını ben hissediyorum ve görüyorum zaten. Şimdi bu kadar etkilenmemiz de bence normal. Her taraf yanıyor. O ısıyı bizim hissetmemiz çok normal diye düşünüyorum. Yani biz de bir, belki hani Gazze'deki gibi bir durum olmazdı ama
1: doğru.
0: Ya başka bir şey olabilirdi bize de. Hala da olabilir. Ve demin dediğim gibi yani bize o çemberin içerisinde maksimum derecede korumaya çalışıyor şu anki yönetimimiz. Çok önemli
1: ya şu,
0: bir şey.
1: Peki şunu düşünüyor musunuz? Yani bazen bunları söylediğiniz zaman da bunu sanki bir siyasi partiye angajeymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ya.
0: Evet, evet.
1: Halbuki bu devletler üstü yani pardon özür dilerim siyaset üstü bir şey değil midir? Yani mesela
0: evet
1: bunu,
0: o yüzden böyle konuşuyorum.
1: Niye zaten mesela böyle oluyor, böyle algılanıyor? Çok enteresan.
0: Ya, ama normaldir yani insanlar, ben istediğim kadar burada konuşayım. Ama insanlar istediği şeyi duyup cımbızla alıp onu söylerler size. Yani anlamak istediği kadarını anlar. Ama ben global konuşuyorum. Burada savaş var mı yanı başımızda? Var.
1: Var.
0: Burada katliam var mı? Var. Aşağıda var mı? Yukarıda var mı? Çevrede var mı? Ya yukarı bakıyorsun Karadeniz'de var. Yani ismini söyleyeyim. Aşağı bakıyorsun aşağısı yanıyor. Öyle bir coğrafyadayız ki. Şimdi ben siyasal mı oldum yani? Yok. Görünenin içerisinde bize temas etmemesi için uğraşılıyor. Ben bunun farkındayım diyorum.
1: Peki tabii ki. Peki şimdi bize ne oldu sorusunu soracağız ama küçük bir ara gelsin.
0: Hoş
1: aradan sonra pek tabii ki oyuncu Sarıhan Tünel'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Evet, Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Kim var programımızda? Ünlü oyuncu Seren Ünal ile muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye hemen topu atıyorum çünkü ben çok unutkanım. Evet, buyurunuz. Demek sizin ki çok hafızanızın iyi olduğunu duydum, o yüzden bu görevi size verdim diyebilirim.
5: Demek ki ortak bir noktamız var, ben de hatırlamıyorum.
4: Şöyle dedik, dedik ki bizi bu ülkenin, bu toprakların menfaatine konuşmak ya da savunmak bizi bir siyasi partiye angaje etmez.
5: Doğru.
4: Ya da bizi bir siz katıldınız, siyasallaştırmaz dediniz. Oradan devam edebiliriz.
5: Demin de söylediğim
4: öyle
5: gibi
4: mi zannediliyor ya da işte bu şekilde bir

0: yaftalamalar oluyor
1: i̇şte,
0: diye konuştuk.
1: Yani şöyle, benim bir partiye mensupluğum veya orayı savunacağım, burayı savunacağım değil. Ben ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum şu an baktığımızda. İnsanlara da öyle bakmayı tavsiye ediyorum aslında. Yani biz birbirimizle didişeceğimize çevremize bakıp, çevremizde ne oluyor şu an? İşte demin dediğim gibi orada savaş var, burada işgal var, aşağıda yine savaş var, oradan başka bir taraf bastırıyor, yok Kıbrıs'ın oradan bilmem nesi oluyor falan. Demin dediğim gibi yani şu anki ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, MİT Müsteşarımız, ben yakinen de takip ediyorum aslında. Yani ne oluyor, neler yapılıyor? Şimdi haklı olarak da her şeyi halka bunu açıklama gibi bir durumu yok. Malum. Yani bir sürü karma karışık bilgiler vardır. Bunu da halka indirgenebilecek bir şekilde açıklanabileceğine de pek inanmıyorum ben. Dolayısıyla baktığımızda evet oralar yanıyor ama bize ufak bir ısısı geliyor. Isı nedir? İşte ekonomik olarak sıkıntımız oluyor ki olacak. Yani ben arkadaşlarımla böyle sohbet ederken de diyorum ki yani şu an diyorum belki diyorum sıkışıyoruz ekonomik olarak ama Allah korusun diyorum savaş olsa daha mı iyi diyorum. Allah korusun diyor, aman olmasın diyor. Buna razı oluyorsun. Yani birazcık farkındalık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada da onu yapmaya çalıştım.
0: Mesela şöyle bir şey de oluyor mesela. Sanatçı muhalif olmalıdır şeyi var ya, bir kabulü var.
1: Ne alakası? Ben ona inanmıyorum. Niye muhalif olsun
0: ki? Öyle bir şey var. Mesela mutlaka sizin de buna bir karşıt ya da katılabilen düşünceleriniz olur olmaz onu bilemem ama mesela sanatçı muhalif olmalıdır. Peki biz muhalefetten ne anlıyoruz?
1: İşte onu diyecektim. Evet. Niye muhalefet oluruz ki?
0: Siz Sarıhan Ünal muhalefetten ne anlıyor? Muhalefet derken bir ideolojik olarak tamamıyla karşıtlıktan bahsetmiyorum. Kendi içimizde de eleştirebildiğimiz şeyleri bir muhalefet olabiliriz. Muhalif bir prototip sunabiliriz. Ama neden bütün bunlar biraz önce söylediklerimiz bu hepsi o prolog kısmı şöyle algılanıyor. Yani hayır sanatçı bunu savunamaz, söyleyemez. Sanatçı bir fikir beyan edemez ama muhalif olabilir mesela. Niye göre muhalif? Hadi bakalım buyurun.
1: Neye göre derken
0: niye göre?
1: Neye muhalif olacağız
0: neye muhalif?
1: Yani? Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi iyi bir şeyler olurken muhalif olmanın ne gibi anlamı var? Ben biraz değil, ben adaletli bir insanım.
0: Evet.
1: Her şeyde de öyleyim
0: hep
1: yani.
0: Öyle.
1: Hep öyle. Hayatım böyle geçti zaten. Yani geçmiş zamanda daha gençken diye toparlayayım. Yani bir iş portacıya bir zabıta tezgahını kaldırıyor. Olabilir işi bu. Ama onun ailesine küfrederken ben müdahale oldum işe. Dedim ki ya kardeşim sen zabıtasın. Sen dedim buna dedim niye dedim küfür ediyorsun ki? Senin işin dedim onu dedim alıp kaldırmak dedim. Bana döndü dedi ki sen onun avukatı mısın dedi, akrabası mısın dedi. Dedim yok kardeşim ben dedim vatandaşım. Sen dedim o da vatandaş. O iş portacı ben dedim yoldan geçen bir vatandaşım dedim. Ona dedim küfür etmeye hakkın yok dedim. Ben öyle deyince diğer oradaki iş portacı arkadaşlar da benden herhalde güç aldılar. Herkes birbirine girdi ben de kavganın ortasında kaldım. Sonra bunu niye anlatıyorum toparlayacağım. Karakola gittik. Dizdiler böyle. Şimdi zabıtalar burada. İş portacı arkadaşlar burada. Ortada bir tane böyle tabiri caizse sap gibi ben duruyorum. Komiser dedi ki oğlum dedi, senin ne alakan? Sportacı mısın? Yok. Zabıta mısın? Yok. Dedim ki efendim ben dedim vatandaşım dedim. Haksızlığa gelemedim. Böyle böyle küfür ediyordu. Ben dedim araya girdim. Girince dedim kavganın ortasında kaldım. Ben de bu şekilde geldim dedi. Ben dedi seni anladım. Sen dedi böyle geldin. Sen de buradan çık git ben onlarla halledeceğim dedi. Yıllar önce ben bunu yaşadım.
0: Ben her zaman sportacının yanında durmayı mesela.
1: Şöyle. İş portacının yanında adaletli davranmak önemli.
0: Oradan.
1: Benim için bu önemli. Sen işini yapıyorsan muhalif olman için bir sebep yok. Ama işinin haricinde olayları şahsileştiriyorsan o zaman ben muhalif oluyorum işte. Doğru anlatabildim
0: çok
1: mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben buna örnek verdim. Yoksa iyi bir şeyler olurken ben niye muhalif olayım ki? Ne anlamı var yani? Hani sırf muhalif olmak için, işte sırf sivri olabilmek için bunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Çok

0: Sen bir başlık söylediniz. Sırf muhalif olmak için. Mesela o zaman şöyle söyleyelim. Biraz daha spesifik bir şeye çekelim. Bu işin içine biraz mahalle baskısı da giriyor sanki. Giriyor mu? Bence burada bir duralım.
1: Bence giriyor.
0: Duralım. Evet.
1: İşte ben demin, şimdi bu sefer ta program başına gidiyoruz.
0: Gidelim. Bu
1: niye
0: program başına mı? Hangi program?
1: Bu program.
0: Tamam.
1: Niye bu program başına gittik? Program başına dedik ya. Niye bu kadar insanlardan soyutlanıp da kendi başına bir hayat kuruyorsun ve o kendi başına kurduğun hayatta az insanlarla muhatap oluyorsun? İşte bu insanlarla muhatap olmayıp bu baskıları görmemek için aslında.
0: Nasıl baskı görüyor mesela? Saron Hünel baskı göremez değil mi?
1: Yok, kendisine baskı asla yaptırmaz. Benim ne rahmetli
0: Peki,
1: annem ne babam.
0: Peki bu görmediği anlamına gelir mi mesela?
1: Belki görmüşümdür ama umursamamış
0: tecrübe
1: olabilirim.
0: Tecrübe etmişimdir mesela, öyle sorsak.
1: Böyle etmişimdir ama şu an bana desen ki ya Saron ne zaman nerede gördüm vallahi hatırlamam. Hmm. Ama baskı bana çok da şey yapmaz. Amiyane söyleyeyim, takmam yani o baskıyı. Hmm. Ben doğru bildiğim yoldayım. Çünkü benim doğru bildiğim yol da ben bedavadan doğru bildiğim yolda yürümem. Araştırırım. Mesela senin programına geleceğim değil mi? Ben bu programa geleceğim de ben bir araştırayım ya. Bu programda neler oluyor? Neler bitiyor? Kimler çıkıyor? Neler oluyor diye. Ben o şekilde gelirim. Savunduğum şeylerin üzerine de demin geriye dönüyorum. Hı. Bedavadan muhalefet değil. Okuyarak, öğrenerek, anlayarak muhalefet yapacaksın. Veyahut da onu taltif edeceksin. Çok güzel iş yapılmış. Tebrik ederim diyeceksin.
0: Yani diyorsunuz ki benim anladığım, lütfen yanlışsan beni düzeltin.
1: Evet, estağfurullah.
0: Bu ülkenin en azından mesela bir örnek vermek gerekirse savunma sanayisindeki girişimlerine, atılımlarına, kalkınmasına da muhalif olmazsın be kardeşim mi diyoruz?
1: Ya şöyle, ben demin ki mevzuya geleceğim tekrardan. Evet. Bunu bile kişiselleştirmek durumuna soktukları için muhalif oluyorlar aslında.
0: Hmm. Mesela burada
1: ülke için değil de işte ya Esra yapıyor ya bunu. Ben Esra'yı hiç sevmem ya. Veya Saruhan yapıyor ya bunu. Ben Saruhan'ı hiç sevmiyorum. Keşke o yapmasa da işte Mehmet yapsa, Ahmet yapsa. Buna gerek yok. Ya birisi yapsın da bu ülkeye faydası olsun. Kim yaparsa yapsın. Ben beceremiyorum. Esra da beceremiyor. Ahmet çok iyi beceriyor. Ahmet yapsın.
0: Yani Ahmet yapsa böyle bir kabulleri olacak mı? Olur mu?
1: Bence olmalılar. Hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şahıslara hizmetten bahsetmiyorum ben. Ülkeye hizmetten bahsediyorum. Ülkeye kim hizmet ediyorsa ben onu alkışlarım. Tebrik ederim. Dua ederim. Allah razı olsun da derim.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela nostalji yapmak adına söylemiyorum. Bellik takıntım olduğundan da değil ama. Geçmişle bugün arasında lütfen yanlış anlamayın. Yaşınıza matuf herhangi bir şey söylediğimden
1: evet,
0: değil. Ama bütün dönemleri estağfurullah, bütün dönemleri çok iyi bilen, iyi hazmetmiş. Bütün siyasi partileri değil mi? En azından o zamanlar işte 90'lı yıllar falan hepsini gördüğümüz zamanlar. Hmm. Oradan kıyas ettiğimizde gerçekten hani ya biz çok önemli bir noktadayız diyen sanatçılar da bir yandaşlıkla hani şey yapıyor ya, yaftalanıyor.
1: Evet.
0: Bu çok haksızca bir şey değil mi sizce de? Mesela hani bunu en azından mesela yeni yetme ya da estağfurullah yakın bir zamandaki çok genç bir oyuncu değil de en azından bunları tecrübe etmiş bir Saruhan Hünel söylüyorsa mesela. Hmm. Ya kardeşim bak biz şu zamanlardan geldik, şöyle bir şey yaşadık, bakın şuradan döndük ya, şu kıyıdan döndük, şu çok, çok tehlikeli bir sulardı mesela.
1: Yaşımı ettiği için söylüyorum ve yaşı yeten birçok insan da şu an seyrediyordur.
0: Evet.
1: Ve bana katılacağına da eminim.
0: Evet.
1: Ya biz ihtilal görmüş bir jenerasyonuz.
0: Tam olarak bundan bahsediyorum.
1: Bu bir. İkincisi, daha geçen gün, 3 gün önce falan bir ortamda konuştuk. Ya hatırlıyor musunuz dedim. Bizim dedim en büyük hobimiz neydi çocukken hatırlıyor musunuz dedim. Neydi dediler. Tüp gaz kuyruğuydu dedim. Gülmeye başladılar. Bir tane daha hobimiz vardı dedim. Nedir dedim. Yağ kuyruğuydu dedim.
0: Evet.
1: Bizden daha o dönemde bizden daha büyük abilerimiz benzin kuyruğunda. Ya kuyruk diye bir sistem vardı o zaman. Durum vardı daha doğrusu. Hal vardı. Kuyruksuz siz hatırlamazsınız. Gençsiniz belki diye başlayayım böyle. Yaşım çıktı ortaya ama olsun önemli değil. Ama şöyle ben şahsen

0: tüp kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Yağ kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Hı hı. Ama az ama çok. Ben bunları yaşadım. Ben bunları yaşadıktan sonra bir şeylere zor ulaşan bir çocuk olduğumuz için, daha doğrusu öyle bir nesil olduğumuz için, şimdiki bazı rahatlıkları gördüğümüzde kıyas yapıyorsunuz tabii yani.
1: İşte bundan bahsediyorum, evet. Yani bu bile...
0: Ben hep de şükrederim yani. Ne yaparsanız yapın. Finalde şu an her şeye ulaşabiliyoruz. Ha diyecekler ki bizim paramız yok, ulaşamıyoruz. Ya Allah aşkına. Atıyorum bu 1 liralık kupa. 10 kuruşluk da kupa var. Ama kupa. Anlatabiliyor muyum? O zamanlar herkesin en fazla 2 çift ayakkabısı vardı. Veya 3 çift ayakkabısı vardı çocukların. Hani orta direkt bir aileden bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon tane marka var. 1 milyon tane fiyat skalası var. Herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. Bak bulabiliyor diyorum. Sıra beklemeden. Ve bütçesine göre bulabiliyor. Anlatmak istediğim bu şu an. Şartlar böyle yani. Ve insanlara her zaman şunu söylüyorum. Ya arkadaş, her zaman daha fazlasını istiyorsunuz da daha azı olanı niye görmüyorsunuz? Ben hep onu söylerim. Kendim için de söylerim.
1: Daha azı olan derken?
0: Daha azı olan derken daha az imkanlara sahip ülkelerden bahsediyorum yani. Burada belki yine şey diyecek. Siyasallaştı, o yaptı. Yok. Hani mesela ben Afrika'ya gittim. Uganda'ya kadar gittim. Uganda'da kaldığım turistik şey merak ediyordum. Oraya gittim. Böyle gece çok sıcaktı. Çıktım böyle dışarıda bir karaltı yürüyor böyle ama sonra böyle bir gördüm. Oranın vatandaşı, zenci bir vatandaş. Elinde Kalaşnikov'la geziyor. Kaldığımız otelin bahçesinde. Resepsiyon, arkadaşlar dedim ya böyle böyle bir adam. Dedi ki o kadar açlık var ki otele saldırıyorlar yemek için. Allah. Oteli korumak için. Şimdi ben bunu gördüm. Yıllar önce gördüm bir de. Afrika hala aynı Afrika bu arada. Düzelen hiçbir şey yok.
1: Hep sömürülen.
0: Evet hep sömürülen. Dönüp bakıyoruz. Şimdi yiyecek için bir yere saldırı duydun mu Türkiye'de? Biz çok açtık. Gittik lokantayı parçaladık. Veya fırını talan ettik diye. Ben onu görünce buraya diyorum ki iyi. Tabii ki bir Avrupa insanlar diyor işte Amerika'yı. Ben Amerika'ya da gittim gördüm. Hiç de öyle. Amerika işte uzaktan bazı şeyler uzaktan çok güzel görünür ya.
1: Çok doğru.
0: Vallahi öyle değil. Gitti turistik değil. Ben 6 ay orada dizi çektim. Orada uzun dönem kalınca o sokakta yatanlar çok affedersiniz kesif bir idrar kokusu bir sürü yani. Ben bunları da yaşadım. Hani en modern ülkeydi. Ne oldu?
1: Medeniyet.
0: Medeniyetti. Ne oldu? Hani şeyi de söylemeyeyim. Şöyle şöyle fareler gördüm ben New York'un ortasında. Neye ve kime göre medeniyet? Bir şey yaşadım ben. Bak medeniyeti anlatayım. Çok konuşurdum beni. Her şey de aklıma geliyor ya.
1: Çok güzel. Gelsin.
0: Times Square'e doğru çıkan böyle bir yol var. Bir tane adamcağız düştü böyle. Ağzından köpükler çıkıyor. Muhtemelen Sara krizi geçiriyordu. Ben de biliyorum nasıl müdahale edeceğimi. Elimi adamın başının altına koydum böyle vurmasın diye. İşte sakinleştirmeye çalışıyorum. O arada işte birileri bağırıyor. 911, 911 arayın işte ambulans gelsin falan derken. Neyse adamcağız biraz sakinleşti. Ben böyle yerdeyim. Şöyle döndüm. Böyle küçük büfeler vardır böyle yolun kenarında. Dedim bir tane su verir misin dedim. Şu kadarcık bir su verecek bana. Dedi ki parayı öde. Suyu verip de hani orada işimi görüp parayı ödeyeceğim kalkamıyorum ama. Dedi ki parayı öde. Yani adama su vermiyorlar. Hani medeniyette ne oldu? Şimdi biz buradan çıkalım. X bir yerde şurada arkada lokanta o bu açık neresi varsa gitsek. Desek ki ya abi biz çok açız. Paramız da yok yolda kaldık. Bize bir çorba ile bir dilim ekmek ver desek verirler mi?
1: Verirler.
0: İşte biz böyle bir ülkeyiz.
1: İşte burası medeniyet.
0: Ya. Çünkü geçmişimiz var.
1: Kesinlikle.
0: toprağın kökü var. Medeniyet, eski bir medeniyetin çocuklarıyız. Devamı böyle yani. O yüzden medeniyet baktığınızda kime göre, neye göre? Ve ben bunları yaşadığım için anlatıyorum bu arada. Birebir yaşadığım için. Duymuş bir şey değil
1: mesela,
0: yani.
1: O zaman şöyle yapalım. Mesela medeniyet demişken Anadolu hani çok klişelendirilmiş ve tahkir etmek için çok böyle konuşuyorlar ama işte Anadolu irfanı falan filan deyip ağız burun bükenlere baktığınız zaman. Hı hı. Mesela bir sanatçı inancından, duruşundan değil mi? Hı. İşte kültürüne olan bağlılığından, toprağına olan işte o kendini tahkim ettiği yerden vurulmamalı mesela. Ama biz bunu çok görüyoruz mesela. Kılığından, kıyafetinden, insanları yargılayanlar. Bu anlamda kendilerini çok tırnak içerisinde modern zannedenler falan. Bu anlamda gerçekten özüyle hani bağlantı meselesini biraz konuşmak. Şu öz bağlantıyı, o reçineyi konuşmak istiyorum.
0: Ne diyeyim yani şimdi sana?
1: Hayır şundan,
0: söyle bana.
1: Şunu diyorum.
0: Yani beni öyle bir şey kaşıyorsun ki ben böyle bir höy diye konuşasım geliyor. Yapma
1: tamam,
0: onu
1: işte,
0: yani.
1: Tamam işte yapalım.
0: Yok şöyle, yok yapmayalım,
1: yapmayalım
0: yani.
1: Yapmayalım peki.
0: Neden yapmayalım niye biliyor yapmayalım? Musun?
1: Evet,
0: şimdi şöyle ben burada bunu konuştuğum zaman o zaman da işte onu farklılaştıran insanlar diyecek ki sen de farklılaştırıyorsun. Ben o duruma düşmek
1: neyi
0: istemiyorum yani.
1: Mesela
0: şimdi
1: acaba
0: onlar
1: şu
0: diyor
1: mu?
0: Ya tırnak içerisinde diyorsun ya işte bu insanlar işte toprağına bağlı olan sanatçılara, hı hı, veya insanlara
1: öyle
0: bu
1: oldu
0: şekilde
1: bakın,
0: görüyor diyor.
1: Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta yayınımızda da sevgili, hı, Aslı Ünel'le de buradan selam olsun. Çok seviyorum kendisini. Onunla konuşurken de aynı şey. Bakın Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı yazmasından yani o yalı yazmasından, hı, şallarından o öyle bir temsiliyet gidiyor.
0: Ne
1: ve
0: güzel.
1: Muhteşem. Kendisine buradan, evet, çok selam olsun Zeynep Hanım'a. Kendisiyle birebir de görüştüm. O kadar ağır bir hakaret ve tahkir edilerek ki o insan da zaten şu anda bulunduğu siyasi partiden istifa ettirildi falan filan neyse. Hı-hı. Ama bunun meyidesi gerçekten vicdanlardaki ve ruhlardakidir. Yani orada da tabii hani ben aslında şöyle yazmıştım. Sende garip bir hal var, bende tiril tiril şal var diye yazmıştım.
0: Güzel.
1: Orada o kadar güzel cevaplar millet tabii ki verdi ki. İşte burada bu küçümsediğin kadarsın. Hani niye küçümsüyorsun?
0: Evet.
1: Geldiğin yeri küçümsüyorsan o zaman sen çok daha başka bir dehlizden geliyorsun. Onu söylemek. Yani bu anlamda ben sanatçıların da işte yazar çizerlerin de işte entelektüel duruşa sahip olanların da daha sert tepkiler vermesini çok doğru buluyorum. Hmm. Çünkü orası gerçekten bizim kundağımız. Yani çıktığımız.
0: Evet, evet, evet.
1: Sadır olduğumuz bir yer. Dolayısıyla bu anlamda biliyorum ki herhangi bir sanatçı, herhangi bir işte bu anlamda söz söyleyecek olan insanlar da şundan korkuyorlar. Sizi tenzih ediyorum. Ya biz şimdi bunu söylersek bir şekilde bizim farklı bir mühendislikle söylediğimiz şey başka bir algıya rağmen edilecek.
0: Benim bahsettiğim gibi işte siyasal, evet, bir duruma dönecek
1: bundan
0: diye.
1: Bundan bahsediyorum. Evet. Ama bunun siyasal bir durumla hiç alakası yok.
0: Yok. Bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri ne biliyor musun? Ben bunu yıllar önce keşfettim.
1: Evet.
0: Nasıl keşfettiğimi de söyleyeyim mi?
1: Hı
0: hı. Arkadan gelen ambulansa ya bunun içinde hasta yoktur deyip yol vermeyen insanlar bir gün o ambulansın içinde olup da yol isteyecek insan olduğunun farkında değiller.
1: Ya.
0: Sıfır empatiyle yaşayan bir ülke olmaya,
1: tabii,
0: başladık.
1: Hı.
0: Bundan dolayı da orada o yerel giysilerle görünen o insanı farklı bir tarafa alıp modern olmamakla belki de suçlayıp onu bu şekilde yargılıyor. Tam tersine onu içselleştirip,
1: hı hı,
0: onu bir değer olarak görüp o değeri de parlatıp daha da yüceleştirmek gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Hı hı.
0: Yani yarın öbür gün sizin, ben her zaman şunu söylüyorum. Hepimizin annesi, babası, kardeşi var.
1: Evet.
0: Buna göre empati yapıp insanlara da ona göre davranmak lazım. Hiçbir zaman başımıza gelmeyecek, biz bunu yaşamayacağız dememek lazım. O yüzden empati yoksunuyuz. Sorun burada zaten.
1: Hı hı.
0: Orada da aynı şey olduğuna inanıyorum ben. Modernleşmeyi kıyafet üzerinden algılatıyorlar. Onu sevmiyorum
1: ya da
0: ben.
1: Medeniyeti.
0: Medeniyeti.
1: Yani. Bugün bizim asıl tat şeyimiz medeniyet.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben onu sevmiyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde o zaman çok mutlu oluruz. Ben çok seviyorum. Onun türbanı var. O modern, o sarışın. Öteki şortla, öteki atletle. Yani baktığımızda hatta bu şey de böyle bir atasözde yok mu? Her koyun kendi bacağından. Bir sene. Ya bırak insan istediği gibi yaşasın ve sen onu yargılama. Ya ben bir yerde şöyle bir kelime kullandım. Eğer yanlışsam da lütfen düzeltin beni.
1: Estağfurullah.
0: Ya insanları döneminde peygamber bile yargılamamış. Siz kimsiniz ki yargılıyorsunuz diyorum yani. Bırakın abi yargılamayı artık. Bırakın ya. Yolumuzda gidelim biz. Biz bu ülkeyi yüceltelim. İnsan, biz birbirimizi sevmeyi bıraktığımızdan beri böyle oluyor, farkında mısınız?
1: Doğru.
0: Mahalle kültürü vardı. Biz mahalle kültüründe yetişmiş evet, çocuklarız ya.
1: Gidelim mi mesela? Fatih, evet. Fatih değil mi?
0: Evet.
1: Edirne Kapı. Yani ben çok seviyorum oraları. Bizim, Kariye benim.
0: Komşularımız, bizim akrabalarımız gibiydi. Ve komşularımızdan biri, biz eğer sokakta oynuyorsak, işte yavrum bana bir tane ekmek al gel dediğinde üç çocuk koşardık. Biz ekmek alıp da işte Ayşe teyzeye götürebilmek için mutlu olurduk. Ve ben şuna rastladım yıllar sonra. Kadıncağız bağırıyor işte. Ahmet oğlum bana bir ekmek al. Senin hizmetçin var mı diye bağırdığını duydum ben kadıncağızın. Nereden geldik?
1: Aynı semtte.
0: Yok. Başka bir semtte. Ama finalde bir jenerasyon atladı. Ve atlayan jenerasyon iyi bir atlama yapmamış durumdaydı yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Jeneratör oldu.
0: Yani.
1: Yani evet.
0: Saygı, sevgi ve empatiyi kaybetmemek evet. lazım. Ben buradan tüm, yani ne kadar insan izliyorsa bizi, ne kadar insana ulaşabiliyorsak, ne olursunuz sevelim ve empati yapalım. Empat insan olalım. Bugün size, yarın bana, öbür gün ötekine diye. Hep bunu düşünerek hareket edersek vallahi çok güzel olacak her şey. Ben buna inanarak
1: İşte bir şeylerden bir ruhumuza bir antivirüs programı gerekiyor.
0: Bilemiyorum. Evet. O kadar teknik terimler, antivirüsler falan.
1: İşte antivirüs. Ama bir virüs var ya mesela, hasetlik virüsü gibi, değil mi? Öyle değil mi ya? Kibir, hırs.
0: İşte ben söyleyeceğimi söyledim artık ya.
1: Biriktirmek.
0: Bence sevgi her şeyin temelinde. Sevdiğiniz zaman her şey çözülüyor. Sevgiyle bakmak lazım. Evet. Sevmeseniz bile sevmediğiniz bir olay var. Onu düzelterek devam etmek lazım. Eskiden bir laf vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. İnsanlar komşuların birbirlerinin açıklarını öğrendikleri zaman onu kapatmaya çalışırlardı.
1: Setretmek derler, evet. Setreden.
0: Bilmiyorum bununla o kelimeyi ilgili. Şimdi öğrendim. Teşekkür ederim. Şimdi herkes birbirinin açığını bulup bu sosyal medyadan yayınlamakla ve oradan izleyici, takipçi alabilmekle mutlu olabilen bir insana dönüştü herkes. Yapma yani, bu ne anlamı var ya, orada sizi takip etseler ne olur yani. İşte burada da yine programın başına dönüyoruz, egosantrik bir durum oluyor. Sadece oyuncularda değil. Sosyal medya olduğundan beri herkes de çok ekstrem bir vaziyette, bakın ekstrem bir vaziyette ve travmatik olarak bu ego durumu yükselmiş durumda.
1: Eşitliyor.
0: Fena bir durum.
1: Bence en büyük etkileşim sitesi mezarlıklar diye düşünüyorum.
0: Ben her zaman da şunu söylüyorum. Yaşı ne olursa olsun herkesin cenazeye gitmesini tavsiye ediyorum.
1: Tam onu söyleyecek.
0: Evet.
1: Çünkü bütün menfaatlerin bittiği ya da merhumun kalkıp sizden hesap soramayacağı, bu anlamda sizin...
0: Veya sizin merhumdan hesap soramayacağınız.
1: Evet, ama şöyle oluyor mesela, hakkınızı helal eder misiniz sorusu aslında bir ufak öbür dünyadaki hesaplardan birazcık düşebilecek ufak bir giriş sorusu ya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada bir hesaplaşma aslında var. Ama öbür türlü işte nesnel olarak işte merhumun bundan hesap soramayacağı, işte sen niye geldin ya da niye gelmedin demeyeceği çok sahi bir ortam. O yüzden ben düğünlerden çok galiba, evet.
0: Düğüne herkes geliyor.

0: Cenazeye herkes gelmiyor. Ben bunu biliyorum. Ve şu an şimdi o kaosa sokmak istemiyorum ama bazı şeyler yaşadım zamanında. Onu çok anlatmak istemiyorum ama ne zaman ki o cenaze ve mezarlığın içselleştirdiğiniz zaman bu tarafa döndüğünüzde çok başka bir moda dönebiliyor. Ama geçen gün yine bir cenazeye gittim. Cenazelerde insanlar birçok insan dostlarıyla görüşmüyor. Sanki bir parti edasında orada bir araya geldiklerinde sohbet edip gülüşüyorlar ve ben buna da çok karşıyım. Orada da şeyi defansımı gösteriyorum, tepkimi de gösterdim birkaç kişiye. Dedim ayıp olmuyor mu ya dedim, yani bak insanların acısı var. Aa evet falan. Yani insanlar biraz şuursuz durumda şu an. Cenazelerde bile oluyor bu. Düşünün yani. Hele ki ünlü cenazelerinde neler oluyor?
1: Tam işte oraya geleceğim. Yani galiba orada biraz şey.
0: Evet, yani ben yıllar önce rahmetli Kadir İnanır'la da çalışmıştım. Ben her cenazeye katılmaya çalışan bir insanım.
1: Evet.
0: Tanıdığımsa eğer. Gittik. Vallahi hani bir kaos içerisinde, ter içerisinde ve herkes enteresan bir şekilde kameraya görünmenin derdindeydi. Biz namazımızı kıldık, çıktık. Orada görünsek ne olur, görünmesek ne olur? Bir soru geldi galiba.
1: Yok, bir soru geliyor da ben zaten şey soru gerçekten hani yayın şeyi gereği tekniği gereği
0: evet.
1: Alamıyorum ben çünkü çok fazla geliyor. Hı-hı. Ama genelde güzel bir şey ya. Sevilmek güzel bir şey. Şimdi oraya
0: mutlaka
1: geleceğim. Yani bu etki de galiba sevilmenin de.
0: Cenazeniz kalabalıksa seviyorsunuz demektir.
1: Gerçekten çok katılıyorum buna. Çünkü bu çok belli oluyor.
0: Evet. Yani ben çok merak ediyorum kendi cenazemi, biliyor musun?
1: Allah güzel ömürler versin.
0: Mutlaka. Ama her canlı onu tadacak yani. Onu yazmışlar kocaman bir de oraya, biliyorsun. O yüzden çok merak ediyorum. Demin de bak tekrar programın başına dönüyoruz. İyi ameller yapıp buradan gitmeyi nasip etsin diyorum. Her daim. Aynen.
1: İnşallah.
0: Her daim bunu söylüyorum.
1: Ama mesela şöyle oluyor ya, hani bir yerde dünyanın yükü, of çok yorulmuşluklar, çok fazla insanın konuştuğu, herkesin gerçekten çok şey olmak istediği, orada bir sessizleşmeye, kendimize bir sessizliğe almak, dünyayı bir sessizliğe almak istediğimizde herkesin bir çekilme hissi var ya, bu çok normal mi yani? Ya işte ben şu köyüme gidip şöyle yapacağım, patates ekeceğim, doğayla falan filan. Bir de oradan da bir çekilme var ya, yani onu da istememek. Hiçbir şey yapmayı istememek.
0: Hı hı.
1: Depresyon halinden bahsetmiyorum.
0: Tabii tabii.
1: Tamamıyla bir inzila.
0: Anlıyorum ben.
1: Dünyaya karşı bir riyazet halinden bahsediyorum. Yani. Bu çok normal bir şey aslında. Hepimizin yaşaması belki de normal ama şimdi ölümü düşünmek işte o başka bir seviye. Çünkü orada biri kaçmak var. Hani mesela bir odaya bir şey sıkıştırıp kapıyı da kilitlersin ya falan işte. Ya da orayı bir misafirlere göstermek istemezsin falan filan.
0: Ama yani insan...
1: O odamız.
0: Bence insan da bir makine değil mi? Arada doğru. Bir stand-by almak gerekmiyor mu? Yani?
1: Tabii.
0: Çünkü ısınıyor. Yani bu da ısınıyor. Her şey ısınıyor yani. Bir ısısı var her şeyin. Bir frekansı var yani. Arada bir stand-by'a alıp onu bir dinlendirmek gerekiyor. Mesela...
1: Isınma.
0: Benim en kolay şey yaptığım zaman standby'a aldım. Ayaklarımı soğuk suyla yıkarım mesela. Tık diye resetlerim kendimi.
1: Allah Allah, hiç onu duymamıştım.
0: Evet. En sevdiğim şeydir yaz kış. Çok önemli bir şey. Resetlersiniz kendinizi. İşte insanlar bir şekilde resetlemeli kendini. Cihazlar gibi yani. Diyor ya adam, bilgisayarım bilmem ne oldu, dondu. Reset diyelim. Veya niye kapatmadın bunu kardeşim falan. Yani biz de birer baktığınızda şey gibiyiz, cihaz gibiyiz yani. Düşünüyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, işte hafızaya alıyoruz, siliyoruz.
1: Şöyle bir şey de var mesela, bu acaba sanatçılar sizin gibi sanatçılar yaşıyor mu merak ediyorum. Bir yerde olmadığın zaman unutulduğunu hissetmek. Ya da bir yerde görünmediğin zaman ya da çok görünmediğin zaman, çok görünmeme zincirine dahil olduğun zaman yok olduğunu ya da yok sayıldığını ya da unutulduğunu, bence doğru olan bu, hissetmek. Öyle oluyor mu sizce?
0: Belki bundan 15-20 yıl önce olabilirdi. Ama şimdi olmuyor. Nedenini söyleyeyim mi? Söylüyorum. Sosyal medya var. Unutulmadığınızı devamlı oradan bir naklen olarak alabiliyorsunuz.

0: Ve size ne kadar talep olduğunu insanlar oradan size ulaşarak istiyor. Bu çok önemli bir şey. Farkınıza varıyorsunuz.
1: Ama ben başka bir açıdan bakacağım.
0: Hangi açıdan?
1: Şu açıdan bakmak istiyorum. Bazen de çok görünmemenin hakikatli olduğunu düşünen mesela öyle bir celebrity karakterler görüyorum mesela.
0: Mesela?
1: Sizin gibi.
0: Benimkisi...
1: Mesela görünmemek ile görünmek arasında mesafe bu değil ama şu saklı olmanın, sözü saklamanın ve doğru yerde ortaya çıkmanın muhteşem konforundan bahsediyorum.
0: O çalışmıyor artık. O çalışmıyor. Hep faal, hep içeride, hep online olmanız gerekiyor aslında baktığınızda. Bu nerede online olabilirsiniz? Twitter'da olabilirsiniz.
1: Ben
0: işte
1: Twitter'dayım.
0: İsim kullanmayacaktım da öyle ağzımdan kaçtı. Sosyal medyada. Yani sosyal medyanın çeşitli mecralarında olduğunuz zaman online içeridesiniz. Yani ne kadar kendi inzivanızda olsanız veya gözükmemeye çalışsanız da orada bir şekilde gözükmeniz gerekiyor. Yani gözden ırak, gönülden ırak durumu şu an.
1: O işliyor artık değil mi? Bir ara işlemiyordu galiba.
0: Yok yok. Şu an %100 işliyor yani.
1: İşliyor.
0: Tabii.
1: Ya öyle olduğu için ben kendi işimi yapabiliyorum diyebiliyoruz mu mesela? Çok böyle bir gerçekliği
0: yok,
1: var.
0: Yok, o çok üstünü örtmüyor ama yine de bir parça hissettiriyor yani.
1: Hissettiriyor diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Peki. Şimdi yavaş yavaş programımızın evet yavaş yavaş o şeye gidirken siz sevinin çünkü galiba siz bu saatte
0: erken yatıyorum ben onu demek istiyorsam.
1: Yok estağfurullah yani ben genelde.
0: Yok ama erken yatmanın estağfurullah olur mu? Erken yatıyorum işte yani.
1: Hayır.
0: Ve erken çok kalkıyorum ondandır.
1: Hayır şundan bahsediyorum. Ben bundan bir şikayet ya da eder gibi değil de en azından şu burada şunu ortaya koymak yani çok fazla yine o bilindik bir sanatçının yaşayacağı gibi ya da öyle zannedildiği gibi yaşamıyor olmak.
0: Ah tabii.
1: Gerçeği de var. Onu
0: tabii,
1: bahsediyorum.
0: Tabii. Şimdi insanlar dışarıdan sizi nasıl görüyor bilmiyorum ama aslında artık her sanatçının nasıl yaşadığını az çok insanlar biliyor.
1: Bence anlıyor. Biliyorlar
0: şimdi
1: evet.
0: Bakıyor, görüyor. Diyor ki ya Saruhan Hünel diyor hiç diyor magazinde yok diyor. Çünkü magazinler bir insan değilim baktığınızda.
1: Nasıl hep öyleydi ama değil mi?
0: Hep öyleydi. Yani beni magazinde nasıl görürsünüz? İşte herkesi görülebilecek şekilde ekstrem bir magaziner bir unsur olmadım hiçbir zaman.
1: O zaman bu magazincinin ya da magazin figürünün isteğine bağlı bir şey haline geliyor.
0: Tabii. Yani magazin olmak istiyorsanız ona
1: olursunuz.
0: Göre...
1: Olursunuz.
0: Tabii ona göre yaşarsınız ve olursunuz yani. Ben ona göre hiçbir zaman yaşamadım. Belki de yaşamayı tercih etmedim diyelim.
1: Çok doğru. Çünkü magazin figürü olmanın da belirli gerekli evrakları var galiba.
0: Gerekli evrak ve kıstasları var.
1: Evrak. Bu evrak çantasını açalım bence.
0: Ve onun karşılığı magaziner olduğunuzda ondan gelebilecek etkileri de göğüsleyebilecek de farklı bir gücünüz olmalı.
1: Ne gibi bir güçten bahsediyoruz?
0: Yani çok fazla göz önünde olduğunuz takdirde çok fazla negatif etkilere maruz kalabilirsiniz.
1: Linçler de var.
0: Linçler var, negatif etkiler var, küfürler var. İşte ne bileyim ben yaptığınız her şeyi herkesle paylaştığınızda ve herkes onu gördüğünde şey de var. İşte biri beğeniyor, biri beğenmiyor. Yani benim onlarla uğraşacak şeyim yok. Enerjim ve
1: ya belki
0: vaktim de yok hakikaten. Ne gereği var bunlarla uğraşayım diyorum yani. Yani belki insan diyecek ya onunla uğraşma, bununla uğraşma, neyle uğraşıyorsun? Onları söyleyemem uğraştıklarımı, o da bana kalsın.
1: Değil mi? Aslında böyle çok, hep demiştim ya yine programın başına gidiyoruz efendim. O yüzden söylemiştim yani çok mesela Saruhan Hünel ya da Hünel ailesi, çok selam olsun buradan. Herkese. Kendisi ya da yaptıklarını olumlu şeyleri de anlatabilmeyi seven insanlar değiller. Bu önemli bir şey. Çünkü herkesin her şeyi maalesef bunu söylemek zorundayım. Böyle pazarladığına tırnak içerisinde söyleyeyim. Yanlış bir şey olmasın ama herkes böyle bir şey yapıyor ya. Ya da bunu bir kazanca dönüştürme ya da bunu bir görünebilir bir itibara dönüştürme bir yarışı var ya. O yüzden hiç buna tevessül etmeyen bir Hünel profili var. Bundan bahsediyorum.
0: Hep öyle oldu. Ben onu beceremedim. Belki de becermek
1: İşte becerebilecek bir şey de olduğunu zannetmiyorum. Yani bu bir ama, beceri isteyen bir şey
0: ama değil. Ama becerenlere de çok büyük saygı duyuyorum. O da bir yetenek aslında bak.

0: yaptığınızda kendinizi her yaptığınızı bire bin katarak anlatıp başka bir boyuta o boyuta geldiği zaman da o insanlar da ona inanıyor, biliyor musunuz? Öyle de bir durum var yani.
1: İnsanlar inanıyor derken?
0: İnanıyor. Şimdi biri 10 yaptığınızda, onu da 100 yaptığınızda ve bunu insanlara gösterdiğinizde onun 100 olduğuna inandırabiliyorlar.
1: Peki bu bir hayal kırıklığı mı?
0: Değil. Saygı duyuyorum dediğim hayır, gibi yani.
1: Hayır, yani
0: niye göre hayal kırıklığı?
1: İnsanların bu kadar... Gerçi öyle bir şey de var ya, onu düşünüyorum bazen. Mesela
0: ya
1: işte,
0: o kadar hızlı tüketiliyor ki esas
1: işte
0: her şey.
1: Ondan bahsediyorum.
0: Yani o bir şey yapıyor, büyütüyor. Ertesi gün yok. Ya ertesi gün olmayacak bir şey için de bu kadar...
1: Mesela şöyle söyleyeyim. Çok konuşuluyor. Çok konuşulduğu için söyleyeceğim. Hı hı. Mesela bir yardım derneği vardı ya hani böyle.
0: Evet.
1: Bunun ismini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Evet, zaten şu anda bütün her yerde konuşuluyor. Ahbap. Hı hı. Burada mesela... Halk nezdinde şu olabilir, yani bu çok normaldir. Ya evet, ne kadar güzel doğru şeyler yapılıyor falan filan, ama bir taraftan o işin içerisinde olup da ya da işte bu figürün, o şahsın gerçekten bu anlamdaki cürümleri de çok ortadayken. Bizler akletmez misinin sorusuna çok muhatap olan kullar olarak bu anlamda araştıran insanlarız. İşte sanatçısı da öyle, işte gazetecisi de öyle, yazarı da öyle. Fakat ne olduysa mesela bir takım ünlü mamullerin bu iş skandalın içerisinde herkesin çok gariban insanları da işte bu işin içine dahil ederek, en azından böyle modifiye ederek ya da öyle sunarak, ama herkesin her şeyden çok kolay sıyrıldığı, şimdi herkesin böyle çok güzel o ne dedik, yazdıklarına, şezlonglarını açtığı bir şeyde unutulmuşken, şimdi bu gariban insanları, özellikle çok üzülerek söylüyorum, deprem bölgesindeki can kardeşlerimizi, ya bundan küçük bir vebal hissediyorlar mı? Ben çok merak ediyorum ya.
0: Bilmem.
1: İşte bunu size sormuyorum. Çünkü siz en başından beri zaten orada bir müşahhas bizatihi oradaydınız. Yani orada gördünüz. Yani gerçekten bu bence yeterince biz bu olayı işlemiyoruz gibi geliyor bana. Yani
0: Olayın sadece bir tarafından bakılıyor gibi geliyor bana aslında.
1: Hangi tarafından bakılıyor?
0: İşte dernek bunları aldı. Derneğin başındakiler de bunları çarçur etti veya yedi bir yuttu falan filan. Ya tamam da onunla o paraları oraya gönderen insanlar başkaları için, orada ihtiyaç sahipleri için göndermiş. Oraya ulaşmadı. O ulaşmayan paraların veya oradaki ihtiyaç sahiplerine gelmediğinde onların vebalinle alakalı olarak insanlar ne yapacak? Onlar, bir de gidip onlara sormak lazım.
1: Nasıl yani? Ha, bunun sorgulanması gerektiğini, onlardan evet, hesap sorulması gerektiğini
0: yani,
1: düşünüyorsun
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani,
1: tamam,
0: evet,
1: tamam.
0: Burada bir suç işlenmiş mi?
1: Evet.
0: İşlenmiş. Fakat onun devamında o suçtan doğan zarar ne durumda? O insanlar ne durumda? Ben
1: Vallahi çok özür dilerim. Ben bir tanesini gördüm mesela. Bir kızcağız, canım benim, orada gerçekten devletimiz mutlaka ona dolaşacaktır. İşitme cihaz.
0: Evet.
1: Ve kulağıyla ilgili çok ciddi bir problem var. Ailenin telefonları açılmıyor falan. Şu anda mesela o kardeşimiz bekliyor. Mesela bu bir.
0: Evet.
1: Benim gördüğüm.
0: Şimdi şöyle. Ben bölgeye gitmiş bir insan olarak hasbelkader bir şekilde gittim.
1: Evet.
0: Orada 15'te 20 gün civar, tam hatırlamıyorum ama kaldım. Oradaki sadece insanlar değil, hayvanlar da çok zor durumdaydı. Sahipsiz kalan hayvanlar vardı, aç kalan hayvanlar vardı. Yani canlılar olarak orada tüm canlılar zor durumdaydı. Ben bunları bizzat kendim gördüm, yaşadım. O insanları dolandıran diyeyim veya suistimal eden, şu an cezaevinde olan insanlar da buralara gitti. Ya bunları görüp de bunu nasıl yapabilirsin? Ben oraya gittikten sonra geldim, günlerce burada uyuyamadım yani. Bırak hani
1: işte
0: 1 lira bir şey hani menfaatle alakalı olarak. Benim bütün dengem bozuldu ya. Çadırlarda yaşayan insanlar çok, çünkü depremin hemen sonrasında değil ama bir sonrasında, bir sonraki kademede, yani artık yardımlar gittikten sonraki

0: ve dağıtılmaya başlandıktan sonra, ki biz de çünkü bir yardım götürdük oraya. Genelde de böyle çocuklara ben yardım götürmeye çalıştık. Ve bazı Instagram'a da çıkan haberler vardı. Onları da oraya koydum. Benim koymamın sebebi de bak ben bunları yaptım diye değil. Ya ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz aslında. Ama ben bu kadar yapıyorum, siz de bu kadar yapabilirsiniz diye, örnek olsun diye onları aslında orada paylaşıyorum ben. Mutlu olsunlar diye veya görsünler diye. Ve orada çocuklara birebir iletişim kurdum. Niye? Ya onlara tamam bunu verdim. Çok mutlu oldu ama bunu aldıktan sonra bunu benimle paylaşmak istedi. Beraber resim yapalım mı diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Orada o desteği sağlamak önemli. Şimdi bu kadar zorluklarla orada mücadele ederken üstünde damı yok, suyu yok, affedersin tuvaleti yok. Yok yok yokluklar içerisinde. Düşünsenize bu gece yatıyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz, hiçbir şeyiniz yok. Üzerinize giyecek çamaşırınız yok.
1: Yok.
0: Sen bu insanların parasını bu şekilde yapıyorsan ben ne diyeyim ki yani, diyecek bir şeyim yok yani. Bunu ben değil zaten. Bunu gerekli mecralar onlara hesabını soracak.
1: Şu an soruyorlar zaten ama işte, o kadar da işte
0: öteki taraf mağdur. Hmm. Oraya da bir şey yapmak gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Onlara söz verip
0: ve ben şuna da inanıyorum. Birçok insan o derneğe işte iyi niyetli olarak milyonlarca lira para yolladılar.
1: Evet.
0: Saygı duyuyorum. İyi niyetle ve inanarak. Bizim Türk insanı çok merhametlidir.
1: Kesinlikle.
0: Çabuk inanıyor.
1: Evet, evet.
0: Hele ki işte hani diyorum ya, empatiyi kaybettik ama böyle çok ağır durumlarda o empati geri geliyor. Ama o empatizi farklı şekilde kullanan insanlara işte bir şekilde alet olunca da o kale yıkılıveriyor yani.
1: Daha da ağır geliyor yani. Gerçekten hani kime güveneceğiz kısmı?
0: Bunu konuşurken bile dilim damağım kurudu şu an yani.
1: Hı-hı.
0: Su içeceğim.
1: Su. Ya bu aslında şey var yani, bağış başka bir şey, bir trafik başka bir şey. Onunla da zaten MASAK ilgileniyordur.
0: Bence
1: diye
0: de.
1: Diye düşünüyoruz. Evet. Programımızın son dakikaları. O yüzden diyorum ki konuşulmadık bir şey kalmasın. Yeni bir proje, yeni bir çalışma var gibi hissediyorum. Bak hiç konuşmadık ama niye öyle oldu? Var mı?
0: Sen gönlü güzel bir insansın, hissediyorsun demek ki.
1: Çok sevindim, çok sevindim. Çok teşekkür ederim ama
0: ben herhalde, teşekkür ediyorum.
1: Hani sizin de sevineceğiniz bir proje mi?
0: Umarım öyle olur. Çünkü her proje, ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim ama her bir projeye başlarken sanki yeniden bir şey yapıyormuşum gibi, sıfırdan bir şey yapıyormuşum kadar heyecanlanıp ve o acemi ruhla başlıyorum her şeye. O da beni çok mutlu ediyor. O da zaten başladıktan sonra seyirciye geçiyor diye düşünüyorum ben. Samimiyet her zaman kazanır. Ben
1: bir de şöyle bir şey, onu da konuşacağım hemen kapatalım sonrasında ama bu bir dizi vardı. Şimdi benim çocukluğum. Bu Aynalı
0: Aynalı Tahir. Evet.
1: Orada ve ondan sonraki dizilerde sevimli kötü mi bir karakter mi? Hep
0: anti kahramandım genelde.
1: Öyleydi değil
0: evet.
1: mi? Peki bu mesela onunla çok kötüyü iyi oynamak da bir çok iyi bir oyunculuk ya. Başarı.
0: Estağfurullah.
1: Değil evet. mi? Kötüyü iyi oynamak.
0: Evet.
1: Ama iyiyi de iyi oynamak da çok büyük bir başarı. O yüzden de mesela benim bildiğim hani eğer Saron Hünel kötü karakter oynadığı için bir tepki aldığında dışarıda mesela biliyorsunuz. Herkesin, tabii, bütün oyuncuların yaşadığı şey. Bu aslında üzücü bir şey mi haline geliyordu yoksa açıklama ihtiyacı hissediyor muydunuz?
0: Yok, hiç açıklamazdım. Çok da memnun olurdum. Çok mutlu olurdum. Şunu unutma.
1: İyi oynadığınız Esra.
0: İyi İyi kahramanı yücelten tek bir şey vardır. Kötü kahraman. Kötü kahraman olmazsa iyi kahramana iş düşmez. Ve sistem çalışmaz. Kötü kahramanı iyi oynarsanız seyirci ondan o kadar nefret eder ki gelsin de iyi birisi bizi bu kötüden kurtarsın der.
1: Ama hep öyle değil değil mi sizdeki çizelge? Yani?
0: Yok değil. Değil. Ben işte kötüyü de oynadım. Anti kahramanı da oynadım. Aşık adamı da oynadım. Mafyayı da

0: oynadım. Emniyet müdürünü de oynadım. Şeyi seviyorum, renkli farklı farklı karakterleri oynamayı seviyorum
1: Ama oynamam çizginiz var mı? Mesela oynamam çizginiz.
0: ben. Yani oynamam çizgim derken zaten seyirci onu kabul
1: Bayıkıtım.
0: etmiyor.

0: çok iyi anladım ama o zaman seyircide şöyle bir şey de oluyor mesela. Seyirciyi ya ben bunu bile göz ardı etmiştim. Seyirci bunu nasıl anlamış dediği bir şey yaşıyor musunuz mesela?
1: Yok.
0: Şunu ben hissetmemiştim ama seyirci bunu anlamış.
1: Seyirci bir şey söyleyeyim mi? Son 10 yılda kanalların artmasıyla, dijitalleşmenin de artmasıyla seyirci çok kaliteli yapımları seçebilecek durumun üstüne geldi.
0: Geldi, çok güzel.
1: Farkındalığı anormal yükseldi ve anında ayırıp düşünsenize elinde bir tane kumanda var ve yaklaşık milisaniyeyle sizi ipe götürebiliyor. Tık diye bir basıyor, geçtiniz, bittiniz. Hı hı. Dolayısıyla seyirci her şeyin farkında, kaliteli yapımı da anlıyor, kalitesiz de anlıyor.
0: Yani şunu da anlıyor ya da mesela çok iyi bir aktör, senaryo çok iyi ama öyle bir zaman ki mesela tutmuyor.
1: Olmaz.
0: Hiç böyle ıskaladık mı?
1: Evet, olmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Bizim yaptığımız işte bir tane kral var. Hı hı. O da senaryo. Senaryonuz iyiyse,
0: senaryo,
1: kim oynarsa, kim çekerse çeksin ki tabii ki iyi oynamalı, tabii ki iyi çekilmeli, iyi bir müzik yapılmalı, iyi bir saatte olmalı, doğru saatte olmalı. O zaman tadından yenmez. Ama senaryo kötüyse diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Peki hiç orada yanıldığınız oldu mu?
1: Hiç olmadı.
0: Hiç olmadı.
1: Bak, bizim sektörden, eşin de bizim sektörde. Hı-hı. Sor.
0: Soracağım.
1: Evet. De ki, ya sen Alem-i Cihan yönetmensin. Kötü bir senaryo gördü. Olur mu, iş yapar mı? Yok diyecek.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hikaye çok önemli. Hikaye işlemek de önemli ama kötü hikayeyi ne kadar iyi işlersen işle, çalışmaz. O yüzden kral senaryodur.
0: Var mı bir hazırladığınız bir senaryo? Hiç oldu mu?
1: Yok. Benim hiç öyle bir yeteneğim yok. Senaryo yazma, hikaye yazma gibi bir yeteneğim yok.
0: Bir hikaye kurgu falan?
1: Yok. Ben oynarım.
0: Bu çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Beni kırmadığınız için. Sizi bu saatlerde burada yorduk bu arada.
1: Şu an rüyada gibiyim zaten.
0: İnşallah kabus değildir efendim.
1: Yok, ben teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğin için çok keyifliydi.
0: Gerçekten benim için çok kıymetliydi. Ben hep diyordum ki Saruhan Hünel'le bir bu programı yapalım. Çünkü gerçek bir sanatçı oluşunuz. Bu anlamda çok cazip bir sohbet olacağına hiçbir zaman şüphe ettirmedi. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için.
1: Bir mukadele, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Evet, biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Çok güzel mesajlar atmışsınız. Saruhan Hünel'i çok sevdiğinizi biliyorduk. Bu anlamda da bence kendisi de farkındadır diye düşünüyorum. Evet, Saruhan Hünel de bunu biliyor. Bu da bir şükür sebebi. Kendisine çok teşekkür ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdilik gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah diyoruz. Bir de hoşçakalın diyoruz.

hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın, saatler 7. Ben Büşra Mutlu, gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Mekke Anlaşması tüm dünyada ses getirdi. Uluslararası basın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi savunma anlaşmasını manşetlere taşıdı. Yunan basını ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğuna yer verirken anlaşmada 3 ülkenin rolüne değinildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Voice of Emirates, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates bu nedenle anlaşmanın üç ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan ise anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından Kati Merini, anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen, üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Kati Merini, Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Militair ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güç oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti.

0: Yunanistan merkezli Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail'de korkuya neden oldu. İsrail Diyaspora Bakanı Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından çok kötü bir gelişme olarak nitelendirdi. İsrail'de yayın yapan E24 News televizyonuna konuşan Diyaspora Bakanı Çikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çikli, Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Çikli, Suudi Arabistan'ın Pakistan'la zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir ifadelerini kullandı.

0: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 73.386'ya yükseldi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1258 kişi öldürüldü. Ateşkes dinlemeyen İsrail saldırılarına ara vermedi.
1: Naaşlar enkaz altından çıkarılıyor. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitlerin sayısı artıyor. İsrail Gazze şeridinde ateşkes dinlemiyor. Han Yunus'un doğu ve güney bölgelerinde sivillere ateş açıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Gazze'de kavurucu sıcaklar savaşın yıktığı altyapının yarattığı koşullarla birleşerek milyonlarca Filistinlinin hayatını cehenneme çeviriyor. Çadırlarda 50 dereceye varan sıcaklıklarda Gazze'liler için gölge, soğuk su ve vantilatör lüks haline geldi. Hanelerin %63'ü kişi başına günde 6 litreden az içme suyuna erişebiliyor. Bölgedeki durum bu haldeyken Türk Kızılay'ı harekete geçti. Yetersiz hijyen koşulları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği Gazze'de içme suyu ve hijyen kiti dağıttı. Gazze'de günlük 100 ton temiz su dağıtımıyla günde yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı. Kızılay bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını da desteklemeye devam ediyor. Öte yandan İsrail basını hükümetin Gazze şeridinin Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararı 2 hafta önce verdiği ifade edildi. Söz konusu olayın kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise haberi yalanladı. Haberin gerçekleri çarpıttığını ve eski bilgilerin tekrar kullanıldığını belirtti. Ofis söz konusu çalışmanın bir çadır kompleksi inşa etmek amacıyla birkaç ay önce başlatıldığını vurguladı. Projenin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen bir pilot proje olduğu aktarıldı. Batı Şeria'da ise baskı ve zulüm var. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Tur Musaya beldesine baskın düzenledi. Baskında 80 yaşındaki bir Filistinliyi darp ederek yaraladı. Kaynaklar darp sonucu başından yaralanan Cebara'nın tedavi altına alındığını ifade etti. İsrailliler ise Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. El Halil'de bir çobanın sürüsüne ateş açıldı. Bazı koyunlar telef oldu. Cenin'de bir Filistinlinin evi ordu tarafından askeri karargaha dönüştürüldü. Ramallah'taki baskındaysa birçok Filistinli gözaltına alındı.

0: Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonun adresi olarak işaret ettiği İzmir, liyakat standardının sorgulanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir denilen bir ismin yolsuzluk ve usulsüzlükten tutuklanması, Özel'in değişim vaadinin sorgulanmasına neden oldu.
1: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
2: Özgür Özel değişim sınavından sınıfta kaldı. Seçtiği başkanlar rüşvetçi çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamalarıyla tutuklandı. Bu operasyon CHP'nin 2024 yerel seçimlerindeki aday belirleme sürecini yeniden tartışmaya açtı.
1: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni. İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Özgür Özel'in yeni siyasi vizyonun adresi olarak gösterdiği İzmir'de liyakat standardı sorgulanıyor. Seçim sahalarında İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir referansıyla sunulan bir ismin ağır yolsuzluk iddialarıyla tutuklanması, değişim vaadini ciddi bir kamuoyu denetimiyle baş başa bıraktı. Özel'in bakanlık sevk ve idaresine layık gördüğü Çiçek'in geçmiş kariyeri ise övgülerle tezat oluşturdu. Siyasete girmeden önce bankada ve ardından İSSU bünyesinde özel güvenlik personeli olarak çalışan Çiçek 2019'da muhtar seçildi. CHP'deki genel başkan değişiminin ardından hızlıca Menderes belediye başkan adayı gösterilerek seçimi kazandı.
3: 5 yıl hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
2: Özel'in seçtiği başkanlar yolsuzluk iddialarıyla tek tek tutuklandı. Yerel seçim öncesi Özel'e rüşvet verdiğini itiraf eden eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel tarafından örnek gösterilmişti. Özel Yalım'ın hizmet getireceğini savunurken Yalım'ın kendi pavyonunda çalışan işçileri dahi belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Çiçek ve Yalım'ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla 25 Haziran'da gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kararı ise daha sonra kaldırıldı.
0: İçişleri Bakanlığı, CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığına dair sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince de Çiçek hakkında tutuklama tedbiri uygulanıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada geçici bir tedbir olarak İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

0: Türkiye'nin güney sahillerinde mikroplastik tartışması sürüyor. Deniz ekosistemini tehdit eden ve çevre krizine yol açan. Bu durumun önüne geçmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. CHP'li Adana, Mersin, Antalya ve Muğla belediyelerinin çevre ihlallerine milyonlarca liralık ceza uygulandı.
1: Akdeniz'de mikroplastik kirliliği tartışması sürüyor. Çevre denetimlerinde muhalefetin yönettiği belediyelere bağlı kurumlarda dikkat çeken ihlaller tespit edildi. Son bir ayda yapılan 530 denetimde yaklaşık 48 milyon lira ceza kesildi. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin atık suların yeterli arıtma olmadan Seyhan Nehri'ne deşarj edildiği belirlendi. CHP'nin yönettiği Mersin'de ise Göksu Nehri'ne yapılan deşarj nedeniyle MESKİ'ye 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı. Antalya'da da 10 ayrı ihlal tespit edildi. CHP'li belediyeye bağlı Asata ve özel şirkete kesilen ceza

Cezaların toplamı 12 milyon 232 bin lirayı buldu. Muğla'da ise Muski'ye 1 milyon 133 bin lira ceza kesildi. Akdeniz'de kirlilik tartışması sürerken denetimlerin ortaya çıkardığı bu tablo CHP'nin yönettiği belediyelerin işlevsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakmasının hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifini 18 saatlik bir maratonun ardından kabul etti. Teklif bugün genel kurul gündeminde ele alınıp yasalaştırılacak. Komisyondaki sürecin tamamlanmasının ardından gözler şimdi teklifin meclis genel kurulunda ele alınacağı görüşmelere çevrildi. Genel kuruldaki görüşmelerin bugün başlaması planlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemine kavuşturulmasını hedefleyen çerçeve yasa teklifi toplam 12 maddeden oluşuyor. Düzenleme kapsamında PKK-KCK'nın kurulması veya yönetilmesi, örgüte üye olunması, örgüte yardım edilmesi ve örgütün propagandasının yapılmasının yanı sıra örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen bazı suçlara ilişkin hükümler yer alıyor. Düzenlemenin uygulanabilmesi için öngörülen ön şartlardan biri, Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesline ilişkin kararının alınması ve bu kararın resmi gazetede yayımlanması olacak. Bu şartın gerçekleşmesinin ardından kanun kapsamında öngörülen hükümlerden yararlanmak isteyenler için 6 aylık bir süre tanınacak.

0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuş, Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçmişti. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı artırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin iki katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin 2,5 katı tutarına çıkarılıyor. Malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanacak. Çocukların karıştığı suçlara ilişkin yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Yaş gruplarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. Bazı ağır suçlarda 18 yaşından küçükler için müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının uygulanmasının önü açıldı. Çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik de yeni yaptırımlar getirildi.
1: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen düzenleme ile çocuklarla ilgili hukuki süreçte yeni bir dönem başladı. Mevzuattaki suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk

0: olarak değiştirildi. Düzenlemeyle sadece tanım değişmedi. Çocukların yaşlarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını tamamlamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler yenilendi. Eğer çocuğun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı belirlenirse ceza verilmeyecek. Çocuğa özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. 15 yaşını dolduran çocuklar içinse ağır suçlarda uygulanacak cezalarda yeni sınırlar getirildi. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını tamamlamış çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Diğer suçlarda çocuklara yönelik indirim hükümleri sürecek. Bazı ağır suçlardaysa çocuklara uygulanan yaş indirimin kapsamı daraltılıyor. Kasten öldürme ve ağır sonuç doğuran kasten yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmayabilecek. Mahkeme suçun işleniş biçimi, amacını, kusurun ağırlığını ve çocuğun geçmişini dikkate alacak. Düzenleme ile çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik yeni bir yaptırım da getiriliyor. Çocuğun ulaşabileceği şekilde ateşli silah bulunduranlara hapis cezası geliyor. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini ve bu kişilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini söyledi. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarının çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıkları'yla ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangını bulunduğunu açıkladı. Bu yangınlara ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti. Üniversite öğrencilerini ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı.
0: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
1: İstanbul Fatih'te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde namaz kılan İshak Yılmaz

0: Otomobil almak için yıllardır biriktirdiği 70 bin lirayla 53 gram altının bulunduğu çantası çalındı. Yaklaşık 450 bin liralık birikimini kaybeden Yılmaz, 10 yıllık emeğim gitti dedi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bir miktar benim altın vardı, biraz da nakit param vardı. Bunları bozdurup bir araba almayı düşünüyordum, peşinat vermeyi düşünüyordum bununla.
2: Dişinden tırnağından arttırdı, birikim yaptı. Yatırımıyla araba alacaktı, namaz kılarken çantasını çaldılar.
1: Sonra işte öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim. Namaz kılarken de cemaatin arkasında saf tuttuk. Çantamı yan tarafa koydum. Namaz bittikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantamızın çalındığını fark ettik.
2: Olay tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan 38 yaşındaki İshak Yılmaz, otomobil satın almak için yıllardır biriktirdiği 70 bin lira nakit parayla 53 gram altını bozdurmak üzere Kapalı Çarşı'ya gitmek için yola çıktı. Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, para ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına bırakarak saf tuttu.
1: Gazi Atik Ali Paşa Camisi'nde. Net miktar 53 gram altın, 70 bin lira da para vardı.
3: Ne kadar süredir biriktirdiniz parayı?
1: Çok uzun süredir. Yaklaşık 10 sene diyebilirim.
3: 10 sene.
1: Bekliyorum şu anda. İşte polislerinden haber bekliyorum.
2: Yılmaz namaz kılarken arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli içerisinde yılların birikiminin bulunduğu çantayı alarak camiden uzaklaştı. Namazını tamamladıktan sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler caminin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Benim yetkililerden tek isteğim bu şahsın yakalanmasını ve başkalarının benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı. Başkalarının emeği çalınmasın. Bu tip insanların ceza almasını istiyorum.
0: Trabzon'da film yapımcısı Fatih Zaman'ın otomobilinin altında doğum yapan kedinin yavruları aracın çamurluğuna sıkıştı. Durumu fark edemeyen Zaman otomobilini çalıştırınca anne kedi otomobilin arkasından çaresizce koşmaya başladı. Neyse ki bir süre sonra durum fark edildi. Araç durduruldu. Yavrular sağ salim çıkarıldı. O kurtarılma anları bakın kameralara nasıl yansıdı.
4: Yavruları arabanın çamurluğuna sıkıştı. Araba hareket edince de çaresizce peşinden koştu. Trabzon'da yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Film yapımcısı Fatih Zaman'ın otomobili davetsiz ama çok sevimli misafirlere ev sahipliği yaptı.
5: Tam giderken arkamdan bir kedi koştuğunu fark etti arkadaşlar. Durdurdu beni. Bu kedi stop et arabayı. Kedi var dedi herhalde altında.
4: Park halindeki aracın çamurluğuna gizlice giren anne kedi burada doğum yaptı.
5: Arabanın altına eğildiğimde daha yeni doğum yapmış. Oldu belliydi çünkü şeydi, küçük bir ayak görmüştü orada.
4: Ancak dünyaya yeni gelen iki minik yavru çamurluk boşluğunda sıkışıp kaldı. Sürücü aracını çalıştırıp hareket ettiği anda otopark çalışanları durumu fark etti. Peşinden koşan anne kediyi gören çalışanlar hemen aracı durdurdu ve ekiplere haber verdi. İşte. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden işe koyuldu. Santim santim ilerleyen özverili çalışma neticesinde iki yavru kedi de sıkıştıkları yerden sağ salim kurtarıldı.
5: Durumundaki sağ otoparktaki arkadaşlar itfaiyeyi çağırdı. Onların da özverili çalışmasıyla beraber kedileri kurtardılar.
4: Kurtarıldıktan sonra karton kutuya konulan yavrularını gören anne kedi hemen yanlarına koştu. Onları koklayıp sarıldı. Ortaya duygulandıran bu görüntüler çıktı.
0: Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz'de Dalgıçlar Mavi Akdeniz Projesi kapsamında sualtı temizliği için dalış yaptı. Ancak suyun altından çıkan plastik atık ve çöpler hayrete düşürdü. Uzmanlarsa su altı ekosisteminin korunması konusunda.

0: konusunda uyardı. Vatandaşlara da daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
1: Antalya'nın en önemli su kaynaklarından biri. Toroslardan besleniyor, Antalya'nın içme suyu ihtiyacına katkı sağlıyor. Bahsi geçen Kırkgöz, şimdi de suyun altında bırakılan plastik atık ve çöplerle doğanın nasıl kirletildiğini gözler önüne serdi. Mavi Akdeniz projesi kapsamında dalgıçlar suya girdi, temizlik için dalış yaptı. Suyun altından pet şişeler, alkol şişeleri, içecek kutuları, poşetler ve sayısız atık çıkarıldı.
2: İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş, alkol şişelerini atmışlar, kırıp atmışlar.
1: Öte yandan suyun altındaki plastik atıklar sadece görüntü kirliliği oluşturmuyor. Zamanla mikroplastiğe dönüşerek su ekosistemini de tehdit ediyor.
2: Bunu ileriden bu yana söylüyoruz. Mikroplastikler... bahsediyoruz. Plastik kirliliğinden bahsediyoruz. Bütün sularımızı kaybediyoruz. Bunu birilerinin söylemesi gerekiyordu.
1: Kırkgöz su kaynaklarında yapılan su altı ve su üstü temizliğinden geriye kalan bu görüntüler su kaynaklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Türkiye genelindeki havalimanları 7 ayda 138 milyon 700 binden fazla yolcuya ev sahipliği yaptı. Sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Rakamların detaylarını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
3: 7 ayda 138,7 milyon yolcu. Türkiye gökyüzünde rekor tazelemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı veriler net. Havayoluyla seyahat edenlerin sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2026 yılı ilk 7 ayına ait verileri havacılık sektöründeki devasa büyümeyi gözler önüne seriyor. Yılın ilk 7 ayında direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verilirken geçen yılın aynı dönemine göre %2,6'lık bir artış sağlandı. Uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 1 milyon 363 506'ya ulaştı. Yalnızca Temmuz ayında 26 milyon 797 638 yolcu havalimanlarını kullanırken taşınan yük miktarı da 527 bin tonu aştı. Küresel havayolu trafiğinin kalbi yine İstanbul'da atarken turizm merkezleri de yoğun bir dönem geçirdi. Türkiye'nin mega projesi İstanbul Havalimanı ilk 7 ayda 48 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı 28 milyon yolcu sınırını aştı. Tatil beldelerindeki havalimanları ise aynı dönemde toplam 32 milyon 189 bin yolcu ağırladı. Antalya Havalimanı 19,2 milyon yolcuyla başı çökerken İzmir Adnan Menderes 7,4 milyon, Muğla Dalaman ve Bodrum havalimanları ise toplamda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Mega projeleri ve turizm hatlarıyla Türkiye göklerdeki yükselişini sürdürerek küresel bir aktarma merkezi olma konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.
0: Kahvaltıların vazgeçilmezi yulaf, sağlıklı olduğu düşünülüyor ama uzmanlar uyarıyor. Yulaf sınırsız tüketilmemeli. Fazlası karbonhidrat alımını artırabiliyor. Peki yulaf tüketirken porsiyon ve besin dengesi neden önemli? Detaylar haberimizde.
4: Kahvaltıların hızlı, pratik ve sağlıklı lezzeti. Ancak uzmanlara göre yulaf tüketirken yapılan en büyük hata sağlıklı olduğu düşüncesiyle miktarını kontrol etmemek.
5: Kahvaltıda yulaf kullanımı çok yaygın olan bir konu. O konu hakkında bilgi vereceğim. Kahvaltılarda yulaf tercihi çok sık yapılmakta. 2 yemek kaşığı, 2 dolu yemek kaşığı yulaf yaklaşık olarak bir dilim tam buğday ekmeğine eşdeğer protein lif içermekte. Fakat piyasadaki tam buğday ekmeklerin içeriğinden emin olamazken yulafın içeriğinden emin olmuş oluyoruz.
4: Tam tahıllı yapısı ve yüksek lif içeriğiyle öne çıkan yulaf, içerdiği beta-glukan sayesinde kontrolün düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden uzmanlar porsiyonların dengeli tutulması gerektiğini vurguluyor.
5: Tam tahıllı bir tercih yüksek lif içermekte. İçindeki beta-glukan kolesterol düşürücü etki yapmakta, bağışıklığı güçlendirici etki yapmakta. Fakat burada tüketimler konusunda sınırsız değil aslında yulafın tüketiminde. Kaşıklarca yulaf tükettiğimizde her iki yemek kaşığının bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu bilerek tüketmemiz gerekiyor.
4: Yulaf kasesinde denge şart, yoğurt ve meyveyle hazırlanan yulaf kaseleri besleyici bir seçenek. Ancak kaseye eklenen meyveyle birlikte karbonhidrat miktarı da yükseliyor.
5: Üzerine meyve ve yoğurt eklediğimizde yoğurttan protein artırmış oluyoruz. Fakat meyveden yine karbonhidrat eklemiş oluyoruz. Bu açıdan aslında yulaf kaseleri biraz karbonhidrat zengin öğünler oluyor. Burada yapacağımız şey yine faydalı yağlar eklemek olabilir. Badem gibi, yer fıstığı ezmesi, şekersiz yer fıstığı ezmesi, chia tohumu ve keten tohumu gibi şeylerle lif oranını ve besleyiciliğini arttırabiliriz.
4: Bu nedenle badem, şekersiz yer fıstığı ezmesi, chia veya keten tohumu gibi sağlıklı yağ kaynaklarıyla öğünün dengelenmesi öneriliyor. Ancak herkes için aynı değil. Yulaf tüketiminde diyabet hastalarının ve çocukların daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yulaf tek başına tüketildiğinde kan şekerini yükseltiyor. Simit veya poğaça yerine tercih edildiğinde daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Ancak protein açısından zengin ve dengeli bir kahvaltının yerini her zaman tutamayabilir. Uzmanların mesajı net. Sağlıklı beslenmenin anahtarı tek bir besinde değil, dengeli ve çeşitli beslenmede.
0: İstanbul Festivali'nde elektronik müzik fırtınası esti. Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Tiesto Yenikapı'da binlerce müzik severi aynı ritimde buluşturdu. Işıklar, dev ekranlar, güçlü başlar ve hiç düşmeyen tempo. Gecenin yıldızı Tiesto İstanbul'u adeta dev bir dans pistine çevirdi.
4: İstanbul Tiesto'nun ritmiyle sallandı. Tiesto çaldı, Yenikapı coştu. Yenikapı yeniden dünyaca ünlü isimleri İstanbullularla bir araya getirdi. Bu kez sahnede dünyaca ünlü DJ Tiesto vardı. Dünyaca ünlü DJ 8 Ağustos gecesi İstanbul Festivali sahnesine çıktı. Binlerce kişi hem eğlendi hem müzik coşkusu yaşadı. The Business, Don't Be Shy, Red Lights ve Lay Low gibi hitleriyle tempoyu bir an bile düşürmedi. ...2024'ün ardından yeniden İstanbul'da sahne alan Yıldız DJ, elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde müzik maratonuysa devam ediyor, sırada yıldızlarla dolu yeni konserler var.
0: Şimdi sofralara kat kat bir lezzet geliyor efendim. İncecik açılan hamur, bol tereyağı ve peynirli cevizli harçla buluşuyor. Ortaya ise geleneksel lezzet yaprak kömeç çıkıyor. Peki evlerde nasıl yapılır? Püf noktaları haberimizde.
6: Hamuru ince ince açılıyor, her katı tereyağıyla buluşuyor. Ardından içine peynir ve ceviz ekleniyor. İşte ortaya da böyle harika bir lezzet çıkıyor.
7: Adı yaprak kömeç. Kat kat dokusunun ilk adımı ise hamurunda başlıyor.
8: 1 kilo un, 1 kaşık tereyağı, 30 grama yakın şeker, maya, 10 gram tuz, 2 yumurta üzerine sürmek için, yumurtaya karıştırmak için şöyle demlenmiş safran suyu.
7: Hamur hazırlandıktan sonra sıra kömece o meşhur katlarını vermeye geliyor.
8: Şöyle önce küt yapıyoruz yani. Kütleri yapıyoruz. Yaklaşık 70 gram falan civarında. Önce yağımızı alıyoruz. Şöyle tezgahımıza sürüyoruz. Koyduk üzerine yağla şu şekil, katmer gibi, aynı boyoz gibi, aynı ürünle açıyoruz şöyle.
7: Her kat tereyağıyla buluşuyor. Böylece fırına girdiğinde hamur yaprak yaprak ayrılıyor.
8: Harcımızı aldık. Şöyle efendim, iç harcımızı koyduk ortasına. Şöyle. Evet. Zaten katları bakın gözüküyor, biraz inceltebilirler.
7: Üzeri kızarıyor, katları tek tek belirginleşiyor. Ve sonuç, dışı kızarmış, içe yumuşacık, katlarıysa yaprak yaprak.
6: Fırına gidiyor kömeçler.
8: Götürüyoruz. Önceden ısıtılmış, 200 derece fırınımıza attık. Şöyle.
6: Şimdi tabii biz sizin için pişmiş halini de göstereceğiz.
8: Pişirdiğimiz, evet, şeylerimiz burada. Buyurun efendim.
6: Yaklaşık kaç dakika? 15 dakika sürüyordur.
8: 15 dakikada pişiyor efendim. Bu, bakın efendim siz.
6: Şöyle içini de gösterelim size. Hemen açılan hamur da şöyle kat kat bir şekilde gözüküyor.
0: Hatay'da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1952 model İngiliz jipini 1,5 yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Aracı gören herkesin ilgisini çekiyor. Hamitoğlu 6. evladı olarak tanımladığı aracına gözü gibi bakıyor.
9: Polis memuru arkadaşlar. Sırf beni durduruyor. Normalde denetleme yapmak için değil. Nereden getirdiğimi, nasıl getirdiğimi, nasıl toparladığımı sormak için.
7: Bir gören bir daha bakıyor. Trafikte tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu araç Bolu Dağı'nda atıl haldeydi. Çekici yardımıyla getirildi. Hatay Reyhanlı'da yaşayan Mehmet Hamitoğlu'nun 6. evladı oldu.
9: Bu benim normalde 5 çocuğum var. Bu benim 6. çocuğum olarak garajımda sürekli kalıyor.
7: Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, çevresinde bulunmayan farklı bir araç almak istedi. 1952 model İngiliz jip araç onun göz bebeği oldu.
9: Araç 1952 model Jeep Willys marka, İngiliz malı. Büyük ihtimalle artık savaşlara katılıp katılmadığını bilmiyorum.
7: Aracı çekim yapmak için kullanmak isteyenler de bir hayli fazla.
9: Yani çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor. Özellikle gelin ve damatlarımız özel bir fotoğraf, foto çekim, dış çekim yaparken istiyorlar.
7: Altıncı çocuğum diye adlandırdığı aracını güneşten dahi koruyan Hamitoğlu aracına gözü gibi bakıyor.

Sen haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım. Katil çocuğa müebbet başlığını manşetine genişçe taşıdı akşam gazetesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla yaşı küçük suçlulara müebbet hapsin yolu açılırken çocukları tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe olacak diyor gazete. Sadece cezalandırmayı değil, suça giden yolu kesmeyi de hedefleyen yasada suça sürüklenen yerini adli süreçteki çocuk ibaresi kullanıldı. Kasıt ve suçun işleniş biçimine göre 15-18 yaş arası suçlulara müebbet hapis cezası verilebilecek. 15-18 yaş için suçun üst sınırı 27 yıla çıkarılırken, hakim 12-15 yaş arasındaki suçluları üst yaş grubu kategorisinde değerlendirecek. Anne karnındaki bebeğin ölümü, uzuv kaybına neden olan kasıtlı saldırı ve kalıcı hasara neden olaylarda faile indirim uygulanmayacak. Çocuk hükümlülerin cezalarının infazı kapalı cezaevlerinde başlayacak, ihale görülenler eğitim evlerine sevk edilecek. Suç işleyen 15 yaşından küçükler için sosyal inceleme zorunlu olacak, suç riski olanlar hastaneye yatırılabilecek. Tabii Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzi çocuk katiller tarafından katledilmişti. Aileleri adalet için eylem yapmıştı. Hatırlatmış olalım, gazetede hatırlatıyor bu bilgiyi. Ve gaspa bakanlık dur diyecek başlığına da kısaca bakalım. Çevre Bakanlığı kıyı, plaj ve sahillerde bakım, onarım, güvenlik, temizlik faaliyetleri yapacak diyor gazete. Yeni yönetmelikte kıyı ve sahillerin halkın ortak kullanımına açık olması ve belediyelerle protokol düzenlenemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Hemen altında Mekke İttifakı Boğaz'a yansıdı başlığı yer aldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı İstanbul'da görsel şölene dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 ülkenin bayraklarıyla renklendirildi. Ve mecliste tarihi gün dedi gazete. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasada son tur başlıyor. 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulan ve Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin genel kuruldan geçmesiyle örgütün varlığına son vermesi ve silahların teslimi için tespit süreci başlayacak. İçme suyu barajında araç yıkadı başlığına da kısaca bakalım. Diyarbakır'ın içme suyunu karşılayan Eğil'deki baraj gölüne gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında köpükle aracını yıkadı diyor Akşam Gazetesi dedik. Ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktaladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Kazanan Türkiye olacak başlığına manşetinde genişçe yer veriyor gazete. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün mecliste görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. Uzaktan kumandalı çocuk tetikçi başlığıyla devam edelim. Casper'lar ve Çirkinler suç örgütü iddianamesi, kendileri yurt dışındaki lüks malikanelerinde yaşayan çete liderlerinin çocukları nasıl uzaktan kumandalı tetikçiye dönüştürdüğünü ortaya koydu. Hemen altında bu yasa çocuklarımızı çetelerden koruyacak başlığı yer aldı. Çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ve gönüllerin şampiyonu başlığı da hemen altında yer aldı. İsviçre'deki atletizm yarışmasında şampiyon olan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz sözünü tuttu. Ilgaz, madalyasını kendisi gibi sol kolu ampute olan 6 yaşındaki Ela'ya hediye etti ve o anlara ait fotoğraf kareleri de Sabah gazetesinde yine yerini aldı. Teknofest 2026 heyecanı Şırnak'ta başlığına da kısaca bakalım. Terörün mağdur ettiği şehirlerde Teknofest heyecanı Şırnak Şehir Stadyumu'nda. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen drone yarışmalarının ardından Selçuk Bayraktar
bir konuşma yaptı diyor Sabah gazetesi dedik ve böylelikle Sabah gazetesini de aktarmış olduk. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Hürriyet gazetesi var efendim sırada. Sürmanşete şöyle kısaca bakalım. Af için başvuru başladı diyor Sürmanşette gazete. Öğrencilere üniversiteye dönüş hakkı tanıyan düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Af, hazırlık, intibak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim kapsıyor. Başvurular 4 ay içinde yapılacak. Öğrenciler önümüzdeki yıl eğitime başlayacak diyor gazete. Hemen yanı başındaysa her ilana kanmayın başlığı da yer aldı. YKS tercihleri için son güne girildi ama yurt dışı eğitim seçenekleri için hala zaman var. Bazı ülkelerde başvurular Eylül sonuna kadar sürüyor. Mecliste tarihi oturum başlığı da yine manşette yer aldı. Teröristli Türkiye sürecinin en önemli ayağı olan ve komisyondan geçen kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ve çocuk suçluya cezalar arttı başlığı da yine gazetede yer alıyor. Suç işleyen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste kabul edildi. Yasa 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş kişilerin cezalarını düzenliyor dedi Hürriyet gazetesi diyoruz. Ve sıradaki gazetemize geçelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Eller huzura kalkacak başlığı manşette genişçe yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün diye de aynı zamanda ekledi gazete. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Gurur dolu 4 yıl diyor gazete. Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevini 4 yılı geride bıraktı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamit Han, Göktepe 3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle de Türkiye'nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı denildi Milliyet gazetesinde dedik. Sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Türkiye gazetesi var sırada. Mekke ittifakı sahaya iniyor başlığını sürmanşetinde genişçe görüyor gazete. Avrupa'dan Hint Okyanusu'na uzanan yeni güvenlik hattında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan asker değişimi ortak tatbikat ve savunma projeleriyle güçlerini birleştirecek. Askeri kapasiteler birbirine entegre edilecek, istihbarat paylaşımı ve erken uyarı mekanizmalarıyla da ortak caydırıcılık artırılacak. Doğaya kaçışın faturası ağır dedi yanı başında bir diğer başlık. Şehirden uzaklaşıp tabiatla baş başa kalmak keyifli.

Ancak bir o kadar da maliyetli, çünkü döviz etkisi, ithal ekipmanlar ve artan bakım yenileme giderleri doğa hobilerini lükse çevirdi diyor Türkiye Gazetesi dedik ve Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni nesil teröristler başlığı yer aldı gazetenin manşetinde. İstanbul'da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casper'lar çetesinde ele geçen ağır silahlar yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. Türkiye planı bozdu, Mossad'a tasfiye geldi başlığı da yer aldı hemen altında. Türkiye'nin ABD ve İsrail'in silahlı Kürt grupları kullanarak İran'da rejim değişikliği planına engel olması Mossad'da tasfiyelerle sonuçlandı dedik ve Yeni Şafak gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Akit gazetesi son gazetemize bakacağız. Abdülhamit Han 4 yıldır Mavi Vatan'da başlığını sürmanşetinde görüyor gazete. Abdülhamit Han sondaj gemimiz 4 yıldır Mavi Vatan'da Türkiye'nin enerjisinin izini sürüyor dedi gazete. Hemen yanı başında üniversite tercihinde son gün başlığı yer aldı. Üniversite adayları için 2026 yüksek öğretim kurumları tercih süreci bugün sona erecek. Adaylar saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek dedik. Yeni Akit gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından kaldığı yerden moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Hukan Kaya ile

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. 24'te moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ismini Muzaffer Şirin'den Sebahattin Şirin olarak değiştiren Ultraslan lideri gözaltına alındı. Öte yandan Şirin'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 125 fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildi. Şimdi soruşturmaya dair detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Hemen Ada'ya gidelim. Ada, merhaba, günaydın. İyi haftalar dileyelim öncelikle. Kolay gelsin. Nedir notları?
1: Büşra Mutlu, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Ultraslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin, burada kendisinin asıl adı Muzaffer Şirin'di. Bu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 14'te yapılan açıklamada kendisinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Peki hangi suçlamalar yöneltildi Sebahattin Şirin'e? Burada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, kullanma ve örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamasıyla burada Sebahattin Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer bir yandan burada gerekçe de gösterildi aynı zamanda. Kendisinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu paylaşımlardan bir tanesi mesela Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgiliydi. Burada Akın Gürlek, yani Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef alan bazı paylaşımlar yaptığı, 8 Ağustos tarihinde bir paylaşım yaptığı belirtiliyor. Bu paylaşımda da Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında bazı iddiaları öne sürdüğü belirtiliyor. Bu soruşturma kapsamında kendisi dün saat 14 sıralarında yapılan açıklamada gözaltına alındı, bilgisi paylaşıldı. Şimdi burada kendisinin evinde yapılan bazı aramalar var. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Tabii bununla birlikte 125 adet fişeğin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda 4 adet balistik çelik yeleğin de burada ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte yapılan aramada çok sayıda yüksek miktarda döviz cinsinden para da ele geçirildi. Aynı zamanda evinde yapılan aramada bir adet kasa ele geçiriliyor. Bu da incelenmek üzere emniyete götürülüyor. Tabii burada Sebahattin Şirin dün gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şimdi Sebahattin Şirin'e yöneltilen suçlamalara baktığımızda özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşımlar burada hem emniyetteki ifadesinde sorulacaktır hem de savcılıktaki ifadesinde sorulacaktır. Bununla birlikte burada uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma kullanma suçlaması yöneltiliyor ki kullanma suçlaması yöneltildiği için kendisi adli tıp kurumuna götürülecektir. Orada biyolojik testler verecektir saçından, kanından, idrarından, bazı tırnağından bazı örnekler alınacaktır. Tabii bununla birlikte kendisine örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlaması ile ilgili sorular da yöneltilecektir. Dün kendisi gözaltına alındı. Bugün ya da yarın buradaki şüphelinin adliyeye, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesini bekliyoruz. Buradaki işlemlerinde bakacak olursak da savcılıkta bir ifade verecek. Daha sonra da kendisi suç ceza hakimliğine savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk durumuna göre burada suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla sevk edilebilir ya da direkt olarak savcılıktan serbest bırakılma durumu bulunuyor şu an.

0: İran'da savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler yayımlandı. İran'da 5 aylık sessizliği bozan 13 saniye Müşteba Hamane'nin yaşayıp yaşamadığı gizemini bitirmedi. Yaklaşık 13 saniyelik kayıt İran medyasında göreve gelmesinden bu yana ilk kez yayımlanan yeni video olarak duyuruldu. Kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ancak görüntünün nerede ve ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden Müçteba Hamane nerede ve sağlık durumu nasıl tartışmalarını sona erdirmedi. Görüntülerde videonun güncelliğinin doğrulanmasını sağlayabilecek herhangi bir tarih, saat veya başka bir zaman göstergesi de bulunmuyor. Kaydın yakın zamanda çekildiğini kanıtlayabilecek herhangi bir zamansal işaret yer almıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı sürdürürken İran Hürmüz Boğazı'nda kontrollü davranıyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklarken Umman İran'la yürütülen Hürmüz Boğazı müzakerelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi.
1: ABD, İran arasındaki müzakereler belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a baskıyı artırmaya çalışırken İran geri adım atmıyor. İran, ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakari Zülkadır, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı. Bunların başında İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması vardı. Deniz ablukasının sona erdirilmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi ve yaptırımları kaldırması da şartlar arasındaydı. Son olarak ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Washington'un aralarındaki mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdiği hususlar için özür dilemedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağını ifade etti. Arakçı, müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da açıklama geldi. Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer ABD İran'ın koşullarını kabul ederse Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman olduğunu söyledi. Çünkü ülkede birlik ve dayanışma var dedi. Umman ve İran ise Boğaz'a ilişkin düzenlenen müzakereler için olumlu mesajlar verdi. Müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İran tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırılara son verme çağrısında bulundu. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden geçişlere açılmasını istedi. ABD cephesinde ise İran'a baskı sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a ilişkin her türlü baskıyı uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceklerini söyledi. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizdi. Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ise ABD İran savaşından çıkış yolu arıyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçeneklerin geri tepebileceği göz önünde bulunduruluyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'sa İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stoğunun azalması nedeniyle tedirgin. ABD basını bakanlığın savunma sanayi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği duyuruldu. Şirketlerden çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma puanlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmaları istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise Tel Aviv'den İran'a karşı operasyon sinyali var. Tel Aviv, Washington'un doğrudan askeri müdahaleden vazgeçmesi halinde dahi bu seçeneği masada tutuyor. Hazırlıklar Trump yönetiminin çatışmayı diplomatik bir yolla sona erdirmenin yollarını aradığı kritik bir süreçte gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce orduya olası bir mavi-beyaz operasyona hazırlık yapması talimatını vermişti. Katz ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir füze saldırısına güçlü bir karşılık verileceği uyarı arasında bulunmuştu. Ne? Öte yandan ABD-İran çatışmasında şimdilik sular durulmuş gibi görünse de kriz büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda Mart ayından beri yaşanan karmaşa küresel motorin krizine sebep oldu. Bu krizde binlerce kilometre ötedeki Asyalı çiftçiyi vurdu. Pompaları susan, tarlaları kuruyan milyonlarca üretici kıtlık riskiyle yüz yüze. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur ve hareketsiz kalan gemilerin büyük bir biyolojik kirlenme altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları gemilerin aylarca sabit kalmasının istilacı türlere gemilere ilişmek için uzun bir süre tanıdığını söylüyor. Boğazın açılmasıyla birlikte bu kirlenmenin ve biyolojik istilanın çevre bölgelere yayılacağı belirtiliyor.
0: İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları gerçekleştirdi. Lübnanlılar bir kez daha yerlerinden oldu. İsrail topçuları gece yarısından sabah saatlerine kadar Yukarı Nebatiye beldesinin çevresine hedef aldı. Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanlara aralıklarla saldırı düzenlendi. Bir İsrail İHA'sı ise Kefer Ruman beldesine teknik arıza nedeniyle düştü. Bir evin yakınına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Zavtar Eşşarkiye beldesinde evleri vurdu. Patlamalar sonucu bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.335 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu yıllar boyunca başbakanlık konutunda çalışanlara kötü muamelede bulunduğu iddialarıyla yeniden gündemde. Eski çalışanların ortaya çıkan yeni ifadeleri kan donduran cinsten.
1: Dehşet evinden itiraf üstüne itiraf geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evinde kadın çalışanlara yönelik eziyetler ortaya çıktı. Eşi Sara Netanyahu'nun eski çalışanları tek tek işkenceleri anlattı. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin yayımladığı habere göre 25 yılı aşkın sürede görev yapan eski çalışanlar dava açtı. Bazı davalar mahkeme kararları ve tazminatlarla sonuçlandı. Bazıları gizli anlaşmalarla sona erdi veya yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sara Netanyahu ve avukatları ise yıllar boyunca söz konusu suçlamaları reddetti. Bunların bir medya kampanyasının parçası olduğunu ve devletten para koparmaya yönelik girişimler içerdiğini savundu. Bir davada bakım görevlisi Guy Eliyahu 2016 yılında tazminat aldı. Mahkeme Eliyahu'nun korku, bağırma, azarlama ve aşağılamanın hakim olduğu bir çalışma ortamına maruz kaldığı yönündeki iddialarının önemli bir bölümünü kabul etti. Eliyahu bir keresinde Sara Netanyahu için bir tabak çorbayı ısıtmak amacıyla gece yarısından sonra evinden geri çağrıldığını söyledi. Gazete aşçı Eti Hayim'in ifadelerine de yer verdi. Hayim ellerini yıkamadan önce bir dolabı açması üzerine üzerine Sara Netanyahu'nun eline vurduğunu söyledi. Sara Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. El Cezire'nin haberine göre ise davalar arasında 24 yaşındaki temizlik görevlisi Sihir Araban'ın başvurusu da bulunuyordu. Raban kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, kendisini cariye ve köle gibi hissettiğini söyledi. Raban ifadesinde Sara Netanyahu'nun kadın çalışanların üzerine doğru koştuğunu, ellerini sallayarak bağırdığını ve saçını çektiğini belirtti. Bir başka davada çalışan Silive Gensia, 2020 yılında dava açarak kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, ayrıca üzerine bir ütü fırlatıldığını öne sürdü.
0: Eski ABD Başkanı Joe Biden, sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Durumu ağırlaştı. Oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı. Oğul Biden, BBC'ye konuştu. Babasının hastalığının son derece ağrılı ve yıpratıcı bir hal aldığını söyledi. Babasının oldukça dirençli olduğunu dile getirdi. Biden, çoğu zaman yaşadığı ağrıları paylaşmadığını belirtti. Ayrıca eski başkanın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından "Bana Söz Ver Amerika" adlı anı kitabının yayınlanacağını duyurdu. 83 yaşındaki Joe Biden'ın prostat kanseri teşhisi, Mayıs 2025'te başkanlık görevinden ayrılmasından yaklaşık 4 ay sonra açıklanmıştı. Biden'ın ofisinden eski başkan Biden'a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu. Ekim 2025'te eski ABD başkanı prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başlamıştı. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları sıcak hava yüzünden yayılmaya devam ediyor. Arnavutluk'ta alevler kontrol altına alınırken Kanada'da yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. 20.500 kişi tahliye edildi.
1: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde süren yangınlar hayatı durma noktasına getirdi. Kanada'da kontrolden çıkan yangında binlerce kişi yerinden oldu. Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla büyüyen Bald Range orman yangını yaklaşık 9.500 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Summerland'ın tamamıyla komşu Peachland'da yaşayan yaklaşık 20.500 kişi için tahliye emri verildi. İspanya'da da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Sıcaklıkların artması ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Arnavutluk'ta da orman yangını yerleşim yerlerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle tahliyeler yoğunlaşmıştı. Yaşam alanlarını etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında Bayraktar TB2'de görev aldı. Bir diğer yangınsa Endonezya'da. Güney Sumatra eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
0: Çin'de Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Bölgeyi vuran tayfun sebebiyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşmıştı. Şiddetli rüzgar sağanak ve seli beraberinde getirdi. Her yer su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Şiyang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyarı verildi. Yetkililerin talimatı doğrultusunda Taikou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Bazı havalimanlarında uçuşların %60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi. Yetkililer, Şangay'da ise riskli bölgelerdeki yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin bugün Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş, Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçmişti. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı artırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı net asgari ücretin 2,5 katı tutarına çıkarılıyor. Malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanacak.

0: Çocukların karıştığı suçlara ilişkin yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Yaş gruplarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. Bazı ağır suçlarda 18 yaşından küçükler için müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının uygulanmasının önü açıldı. Çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik de yeni yaptırımlar getirildi. Detaylara bakalım.
1: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinde zorunlu hale getirmiştir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen düzenleme ile çocuklarla ilgili hukuki süreçte yeni bir dönem başladı. Mevzuattaki suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Düzenlemeyle sadece tanım değişmedi. Çocukların yaşlarına göre ceza hükümleri de yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını tamamlamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler yenilendi. Eğer çocuğun eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı belirlenirse ceza verilmeyecek. Çocuğa özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. 15 yaşını dolduran çocuklar içinse ağır

0: Suçlarda uygulanacak cezalarda yeni sınırlar getirildi. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını tamamlamış çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Diğer suçlarda çocuklara yönelik indirim hükümleri sürecek. Bazı ağır suçlardaysa çocuklara uygulanan yaş indirimin kapsamı daraltılıyor. Kasten öldürme ve ağır sonuç doğuran kasten yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmayabilecek. Mahkeme suçun işleniş biçimi, amacını, kusurun ağırlığını ve çocuğun geçmişini dikkate alacak. Düzenleme ile çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik yeni bir yaptırım da getiriliyor. Çocuğun ulaşabileceği şekilde ateşli silah bulunduranlara hapis cezası geliyor. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
1: Bingören'de 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Çevresi ise güvenlik amacıyla bariyerlere kapatıldı.
2: Güngören'de korkutan çökme deprem oluyor korkusu yaşattı. 5 katlı binanın balkonu çöktü. Olay Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondaki çökme sonrası çevrede kısa süreli panik yaşandı.
3: Geldiğimizde o esnada daha hala oturanlar vardı. Sonrasında da zaten ilgili ekiplere haber verildi. Polis etrafı kapattı, oturanları çıkarttı.
2: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerin ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı ve mühürlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken balkonun neden çöktüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdükten sonra cesedini Sarıyer'deki ormanlık alana bırakan ve tutuklanan katil zanlısı kocanın ifadesi ortaya çıktı. Eşini öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sararak salonuna bıraktığını söyleyen zanlı kayınvalidesinin evine gidip kızın yine kaçtı diyerek hiçbir şey olmamış gibi kapı önünde komşularla bir saat sohbet ettiğini itiraf etti.
4: Eşini boğarak öldürdü. Cansız bedenini battaniyeye sardı. Cesedi evde bekletip kayınvalidesi ve komşularıyla bir saat sohbet etti. İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdükten sonra cesedini Sarıyer'deki ormanlık alana bırakan ve tutuklanan katil zanlısı kocanın ifadesi ortaya çıktı. Zanlının söyledikleri tüyler ürpertti. Cinayet İstanbul Şişli'de 21 Temmuz gecesi işlendi. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan Karaçay'la evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Yakınları kadından haber alamayınca polise başvurdu. Şüpheler daha önceden de suç kaydı olan kocaya çevrildi. Emniyet güçleri bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalarda Bedriye Karaçay'ın kocası Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz çarşamba günü saat 03.45'te evinden otomobiliyle ayrıldığı, Ayazağa'da ormanlık alana doğru gittiği belirlendi. Aracıyla ormanlık alana giren zanlının 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü. Bu gelişme üzerine ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cansız bedeni yol kenarında bulundu. Bu gelişme üzerine Volkan Karaçay gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. İfadesi ise kan dondurucuydu. Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çocuklarını kayınvalidesine gönderdiğini söyledi. Sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Canavli ile kapıya doğru elini uzattı. Fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim. Ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım. O sırada muhtemelen düşmenin etkisiyle Bedriye'nin burnundan kan geliyordu dedi. Zanlı eşini öldürdükten sonra hemen plan yaptı. Eşinin cansız bedenini yatak odasından aldığı battaniyeye sardı. Sonrasını da dışarı çıkarak iki yan sokağımda bulunan sokağa kayınvalidemin evine gittim. Ve kayınvalidem Dürdane'ye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim. Ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim diye anlattı. Eşinin cansız bedenini ormanlık alana atan zanlı cesedi taşıdığı aracıysa temizletmediğini söyledi.
1: Ankara'da trafiği piste çevirenlere operasyon düzenlendi. Kameralara yansıyan drift görüntüleri tek tek incelendi. Bakalım.
0: Kimi trafiği piste çevirdi, kimi vatandaşların canını hiçe saydı. Ankara'da trafik güvenliğini tehlikeye atan driftçilere geçit verilmedi. Trafiğe açık alanlarda drift yapan sürücüler, kamera görüntüleri, ihbarlar, şikayetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla tek tek belirlendi. Dosyalar hazırlandı, şüphelilerin adresleri belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem başlatıldı. Drift'te kullanıldığı belirlenen 12 araç ise trafikten men edildi. Sadece araçlar otoparka çekilmedi, cezalar da peş peşe geldi. Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası verildi. 12 araç çekicilerle otoparka götürülürken şüphelilerin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Haklarında mahkeme konutunu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
1: Arnavutköy'de yolcu otobüsü YTT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 yolcu ve yolcu otobüsü şoförü yaralandı.
5: Kontrolünü yitirdi, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İki otobüsün çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltının Habipler mevkisinde Sultan Gazi istikametinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yolcu otobüsünün şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu da yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
1: İstanbul Sultanbeyli'de park halindeki minibüse çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Kazanın ardından otomobilde bulunan iki kişiyle minibüs sahipleri arasında kavga çıktı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda iki şüpheli yanan otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı.
5: Önce minibüse çarptılar, sonra otomobil alev aldı. Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar. Olay gece saatlerinde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Otomobil sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği sırada park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı.
6: Abi biz vallahi evimizde oturuyorduk, bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük. Bir anda buraya geldik, zaten araba kaza yapan kişiler, arabayı süren kişiler arabadan inip kaçtı. Ondan sonra itfaiye ekipleri falan geldi. Arabayı söndürmeye başladılar. Ondan sonra olanlar bu şekilde yani.
5: Kazayı fark ederek olay yerine gelen minibüs sahipleriyle otomobilde bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Minibüs sahipleri otomobildekilere saldırırken kavganın ardından iki şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobili saran alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ve ardından çıkan kavganın büyüklüğüne rağmen olayda yaralanan olmadı.
1: Üniversite adaylarının 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih sürecinde son güne girildi. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Adayların 2026 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor. Bu yıl YKS'ye 2.425.627 aday başvurmuş. Sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testine 2.255.076 aday katılmıştı. Üniversite öğrencilerini ve akademik dünyayı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanunla çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı.
0: Üniversitelere geri dönüş imkanı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Üniversiteden ayrılan ya da bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarsa kapsam dışında. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Başkasına tez, makale, kitap ya da proje yazdırarak akademik derece veya ünvan elde edenlerin derece ve ünvanları geri alınacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden de çıkarılabilecek. Başkaları adına bu çalışmaları hazırlayanlara veya aracılık edenlere 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Eğitim alanında mevzuata aykırı faaliyetlere de yeni cezalar geldi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kurumların tanımını yapanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenlerse resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.
1: Kıyıların vatandaşlar tarafından daha düzenli ve güvenli kullanılması için yeni düzenleme hayata geçirildi. Yönetmelik değişikliğiyle bakanlığın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, temizlik ve güvenlik çalışmalarının bakanlığının ilgili birimleri de yürütülebilecek. Düzenlemeyle kıyılardaki işgallerin ve amaç dışı kullanımın önlenmesi, vatandaşların plajlardaki temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
0: Kıyılara erişimde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, temizlik ve güvenlik çalışmalarını belediyelerin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri de yürütebilecek. Düzenleme ile kıyılardaki işgallerin önlenmesi de hedefleniyor. Kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması sağlanacak. Belediyelerle protokol yapılmayan alanlardaki işgaller ve bu işgallerin neden olduğu tahribatların önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık gözetimindeki çalışmalarla plajlarda amaç dışı kullanımın

0: Önüne geçilecek. Duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenleme ile kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma kullanma dengesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece hem kıyılardaki amaç dışı kullanımın azaltılması hem de vatandaşların plajlardan daha etkin yararlanması sağlanacak.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde Kur'an kursu öğrencileri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler deniz canlılarını yakından görme fırsatı buldu.
2: İçine koyabilir, ilave edebilir.
3: Kur'an kursu öğrencileri soluğu Deniz Canlıları Müzesi'nde aldı. Öğrenciler hem ilahiler söyledi hem deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Müze kurucusu Kenan Balcı öğrencileri tebrik etti. Ardından balık ekmek ikram etti. Balcı çocuklara müzenin kuruluş hikayesini ve sergilenen canlıları anlattı. Müzede 50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kilogramlık dev orkinosa kadar yaklaşık 1500 deniz canlısı sergileniyor.
2: Çok güzel soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
3: Çocuklar kitaplarda ve belgesellerde gördükleri canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yılın 365 günü ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.
1: Samsun'da gün doğumuyla gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara boyandı ortaya. Kartpostallık manzara çıktı.
4: Gökyüzü tuvale dönüştü. Samsun güne büyüleyici manzarayla uyandı. Samsun'da gün doğumuyla birlikte gökyüzünü kaplayan kızıllık denizin üzerindeki gemi silüetleriyle birleşti. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Kentin simgelerinden olan dev Amazon heykelleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünün eşsiz renklerine ev sahipliği yaptı. Kentin tarihi ve mitolojik dokusu gün doğumu estetiğiyle yeniden canlandı. Erken saatlerde sahile akın eden balıkçılar da bu eşsiz manzara eşliğinde oltalarını denize bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla Karadeniz'e açılan teknelerse huzurun resmi oldu.
1: Yaşayan mirasın ustaları Rize'de kültürel hafızayı geleceğe taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Rize Valiliği, Rize Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni kültürel miras taşıyıcılarını sanatseverlerle buluşturuyor.
3: Rize, geçmişi geleceğe bağlayan bir kültür köprüsüne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, Çay Çarşısı'nda kapılarını açtı. 17 şehirden Rize'ye gelen 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve usta sanatkar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının inceliklerini burada sergiliyor. Şölen sadece yetişkinleri değil, çocukları da kadim kültürle buluşturuyor. Minikler geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenirken, karagöz gösterisiyle keyifli anlar yaşıyor. Hüsnü Hattan Ebru'ya, seramikten tel kırmaya kadar onlarca sanat dalının uygulamalı atölyelerle tanıtıldığı Şölen'de, Rizeliler kültürel hafızaya yoğun ilgi gösteriyor.
5: Rize'de yaşayan miras şöleninde telker standıyla yer alıyorum. Bu etkinlikte yer almaktan ve Rize'de bulunmaktan ayrıca keyif aldım.
3: Geleneksel el sanatlarını desteklemek ve bu eşsiz mirası yarınlara aktarmak amacıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
1: Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden Aladağlar ziyaretçilerine artık atlı doğa turlarıyla da farklı bir keşif imkanı sunuyor. Yüksek rakımlı yaylalar, vadiler, göller ve yürüyüş rotaları at sırtında keşfediliyor.
4: Burası Türkiye'nin Alpleri. Adrenalin ve huzurun gökyüzüyle buluştuğu nokta Aladağlar.
6: Burası Türkiye'nin Alpleri. Şimdi Aladağları hep dağcıların zorlu rotaları olarak biliyorlar. Aslında burada çok güzel yürüyüş rotaları var. Fotoğrafçıların, yürüyüşçülerin gelebileceği, görebileceği.
4: Niğde'nin dünya çapındaki doğa harikası şimdilerde ziyaretçilerine bambaşka bir serüvenin kapılarını aralıyor. Dağcılık ve kampçılığın merkezi artık nal sesleriyle yankılanıyor. Atlı doğa turları ziyaretçilerine 3000 metrenin üzerinde yaklaşık 50 zirvesi bulunan bu etkileyici coğrafyada unutulmaz deneyim sunuyor.
7: İlk adımımı attım, ondan sonra hemen hemen her hafta gelmeye başladık.
4: Aladağları keşfetmek için profesyonel bir dağcı olmaya gerek yok. Turlar sayesinde her yaştan doğa sever, dik yamaçları yorulmadan at sırtında aşabiliyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi. Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 43 özel durak gastronomi dünyasının yıldız isimlerini Nevşehir'de buluşturdu.
3: Kapadokya bu kez eşsiz manzarasıyla değil, yöresel lezzetleriyle adından söz ettirdi. Testi kebabı, Nevşehir tavası, apakla, tık tık mantı, kuru kaymak ve üzümden yapılan lezzetler sofraları süsledi. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Michelin yıldızlı şefler Kapadokya mutfağının izini sürdü. 43 lezzet noktası ziyaret edildi. Yöresel tatlar yerinde deneyimlendi. Ürgüp'ün meşhur tık tık mantısı Michelin rehberine girerek bölgenin gastronomi değerini bir kez daha ortaya koydu.
8: Onun dışında yine köftür kavurması ve tık tık mantısı, Ürgüp'ün tık tık mantısı mutlaka yemelerini önerdiğim şeyler arasında.
3: Festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir de festivalin Nevşehir için önemine değindi.
8: Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlediğimiz lezzet noktalarındaki şeflerle beraber yaptığımız tadımlarla beraber Nevşehir'i de bölge turizmine ben çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir destinasyon oluşturmak anlamında gastronomi noktaları belirlemek, insanları bunun farkındalığını oluşturmak, özellikle dediğim gibi destinasyon oluşturmak anlamında çok önemli.
3: Şeflerin mesajı ise net. Kapadokya'ya gelen sadece manzaraya değil, sofraya da bakmalı ve bu lezzetler tadılmadan dönülmemeli.
1: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz sıra dışı bir deneyim sunuyor. Özellikle yaz aylarında deniz suyunun çekilmesi ve sığlaşmasıyla birlikte oluşan doğal geçit sayesinde ziyaretçiler denizin içerisinden yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.
9: Adalar arası yolculuk tekne ya da vapurla değil yürüyerek sağlanıyor. Yerli ve yabancı turistler yaz aylarında gerçekleşen bu sıra dışı deneyimi yaşamak için Balıkesir'in Cunda Adası'na akın ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor. Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla birlikte bölgeye olan ilgi de her geçen gün artıyor. Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.
1: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.

0: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

ayaklarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de

0: 24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla yaklaşık 2 saat boyunca analist sentezde değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak. Ankara gündemi diyeceğiz ama öncesinde hafta sonundan İlk iş gününe yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakalım. Terör suç Türkiye'de kritik eşik, yasa teklifi bugün genel kurulda olacak ki biraz sonra çok detaylı bir şekilde Emre Ayaz'dan alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu terör suç Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakmasının hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifini 18 saatlik bir maratonun ardından kabul etti. Teklif bugün saat 11'de genel kurul gündeminde ele alınıp yasalaştırılıyor olacak. Dedik ya, daha detaylı bir şekilde konuşacağız diye. Şimdi hemen bu süreçle ilgili detayları Emre Ayaz'dan almak üzere Ankara'ya dönüyoruz. Emre Ayaz, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve hemen sözü sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kuter, günaydın. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir adım atılıyor. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan o yasa teklifi çerçeve yasayla birlikte saat 11 itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Bu sürece nasıl gelindi, ne zaman gelindi diye baktığımızda ise 1 Ekim 2024 tarihinde o meclisin açılışında, o yasama döneminin açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşmasıyla başladı ve ardından 22 Ekim 2024'te grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıktığında bu terörsüz Türkiye'nin aslında ilk fitilini ateşlemiş oldu ve o günden bugüne gelindiğinde ise 2025 yılında yine 5 Ağustos'ta 51 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. O komisyon Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu ve o komisyonda bir rehber niteliği taşıyan, genel kurulu bir rehber niteliği taşıyan bir metin hazırlandı. O metinle birlikte partiler büyük bir uzlaşıyla genel kurula giden o çerçeveyi hazırladı. Yine sonrasında çerçeve taslağı hazırlandı mecliste, 12 maddeden oluşan. Şimdi o 12 maddeden oluşan o maddeler görüşülecek genel kurulda ve o genel kurulda birçok parti lideri de mecliste grubu bulunan parti lideri de mecliste genel kurulda hazır bulunacak. Bunların en başında bahsettiğimiz gibi Devlet Bahçeli'nin yine genel kurulda hazır bulunmasını bekliyoruz 12 maddenin görüşülmesi adına. Baktığımızda o komisyon sürecinde de 18 saatlik bir çalışma süresi gerçekleşmişti ve 18 saatlik çalışmanın baktığında tümüne gergin anlarda yaşandığı olmuştu. Özellikle bu süreçte içeriden, yani komisyonu üye vermeyerek süreci izleyen bir parti vardı, İyi Parti. İyi Parti ile o komisyon sürecinin 18 saatlik süreçte gergin anlar yaşandı ve o komisyon süreci 18 saatin sonunda meclis başkanlığı genel kurula gitti. 12 madde görüşülecek. 12 madde yine aralıksız görüşülecek genel kurulda. Saat 11 itibariyle bu görüşmeler başlamış olacak. Aslında 11'de genel kurul açılacak ve gündem dışı konularla başlanacak. Ardındansa milletvekilleri o genel kurulda hazır bulunarak o 12 maddeye görüşecek. 12 maddede neler var diye baktığımızda, dikkat çeken konulara baktığımızda yine o af yasası, genel bir af yasası olmadığının hep altı çizildi. Bununla ilgili silah bırakmaların teyit mekanizması vardı o 12 maddede. Teyit mekanizmasının başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bulunacaktı ve ilgili bakanlıklar olacak. Bunlar kimler? Dışişleri, İçişleri, yine baktığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da bu komisyonun takibinde, o silah bırakmanın takibinde görevli olan ekiplerden biri olacak. Meclis tarafında da 17 milletvekilinden oluşan bir izleme grubu olacak. Sürecin nasıl ilerlediğine dair izleme grubu oluşacak ve bu süreç gerçekleşecek. Yine 12 maddenin üzerinde yer alan bir durum bu ve MGK önemli bir takipte olacak. MGK'nın o silah bırakmaların teyidini verdiğini ilan ettiği bir açıklaması olacak MGK'nın. O MGK'nın açıklamasıyla birlikte artık PKK silah bıraktı, artık terör faaliyeti yok. Biz bunu rapor ettik şeklinde bir ilanından sonra artık resmi gazeteye düşecek bu terörsüz Türkiye sürecinin finali ve sonrasındaysa 6 aylık bir süreç başlayacak. O PKK üyeleriyle ilgili, terörsüz Türkiye'nin vizyonuyla ilgili o 6 aylık süreçte silah bırakanlar, suça karışmamış olanlarla ilgili bir 6 aylık başvuru süreci olacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bakıldığında yine o ceza hükümlerini yiyenler ya da dava süreci devam edenler için de 5 yılla 10 yıl arasında bir dava erteleme süreci olacak. O da bu saat 11'de görüşmesi gerçekleşecek olan o 12 maddenin 12 maddeden faydalanmak üzere olacak. Yine terörsüz Türkiye bölge kapsamında olacak. Süreç saat 11'de başlayacak. Yeni Parti tarafına bakıldığında Özgür Özel saat 10'da yani genel kurul çalışmalarına bir saat kala kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek ve partisinin nasıl bir tutumda olacağını bu o saat 11'deki çerçeve yasa kapsamında görüşülecek konularla ilgili ortak bir tutum sergilemek adına kapalı bir grup toplantısının ardından meclis genel kuruluna gelecek. Biz de 24 ekibi olarak saat 11'de başlayacak ve bitene kadar o 12 madde bitene kadar olan süreçte takip ediyor olacağız diyelim, sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabire Emre Ayaz. Bizim de gözümüz kulağımız sizde olacak. Saat 11 itibariyle toplantı başlayacak dedi Emre Ayaz. Aslında o süreci de bize biraz özetledi. 1 Ekim 2024 tarihinde başladı bu tarihi süreç. Ve işte hiçbir yol kazası olmaması, diğer süreçlerle karıştırılmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürekli altını çizdiği noktalardı. Ne mutlu ki bugünlere gelebildik ve artık bu tarihi süreçte son adıma gelindi dedi Emre Ayaz. Saat 11'e çevrildi gözler diyelim ve diğer başlıklarımızla devam edelim. Avusturya Şansölyesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş karşılayacak. Ankara'nın önemli bir konuğu var. Detayları kısa bir süre sonra Hande İpekgil'den alacağız. Şehit aileleri ve gazilere haklar teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yoğun trafik devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun çalışmalar devam ediyor. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü ve 382 milletvekili oy kullandı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi. İsrail'de Mekke Anlaşması paniği çok kötü bir gelişme ifadesi var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail'de korkuya neden oldu elbette. İsrail Diaspora Başbakanı Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından çok kötü bir gelişme olarak nitelendirdi. Ve altın kar satışlarıyla geriledi. Geride bıraktığımız hafta 7 haftanın en yüksek seviyesine kadar yükselmişti. Petrol de belirsizlikle yeniden yükseldi. Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak verilerle biraz daha belirlenecek. Spot altın sabah saatlerinde haftayı %0,5 düşüşle 4322 dolara gerileyerek başladı. Brent petrol tarafında ise %1,09 yükseliş var. 84,46 dolarla haftaya başladı diyelim. Geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına bakalım. Temmuz'da enflasyon %1,78 oldu. Aslında beklentilerin altında geldi diyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı verisini açıkladı. Enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon hatırlayacaksınız %1'in de altına gerilemiş. %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11'di yıllık enflasyon. Temmuz ayında böylece 31,75'e çekildi. Veriler aylık bazda en yüksek artışın sağlık grubunda olduğuna işaret etti. Bunu da hatırlatalım. Citi'den Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indirimi yorumu var. Elbette enflasyonun açıklanmasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapacak sorusu tekrar gündemde. Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı'nın yaptığı bir değerlendirme var. Genel tablonun TL için destekleyici kalmaya devam ettiğini açıkladı. Sene sonuna doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olabileceğini ifade etti. etti. Yani indirimlere yeniden başlayabileceğini söyledi. Savunma ihracatında rekor var. 11.2 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Türkiye'nin Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına göre ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar kaydedilen en yüksek Temmuz ayı ihracatına işaret ediyor. Bir diğer başlık, Aselsan'dan 88.5 milyar lira ciro var. Aselsan yılın ilk yarısında, biliyorsunuz, bilanço dönemindeyiz, güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttırdığını açıkladı. 88.5 milyar liraya ulaştı. 6 ayda da 4.9 milyar dolarlık yeni iş alanı alan Aselsan'ın vakiye siparişleri 23.2 milyar dolara çıktı. Ayrıca Forbes Global 2000 listesinde de ilk kez girmiş oldu Aselsan. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verileri, ki tarım dışı istihdam verileri hem enflasyon hem de Fed'in faiz kararı açısından önemli verilerden biri. 1 Temmuz ayında sürpriz bir biçimde 23 bin düştü. İşsizlik oranı %4,2'den %4,1'e geriledi. Bu durum iş gücü piyasasının yılın başındaki şaşırtıcı gücünün ardından zorluklarla karşı karşıya olunduğuna işaret ediyor ki işte bu da faiz artırımı ihtimalini biraz daha yükseltiyor. Çin'in altın alımında 3 yılın rekoru başlığına da bakalım. Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri Temmuz'da yaklaşık 20 ton artarken aylık altın alımı ise Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı diyelim. Ve bu başlıkların ardından Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin. Sanıyorum.
2: Günaydın Elif Akkayakuter, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi bir hafta olmasını dileyerek başlayalım. Biraz önce Emre Ayaz'la bir bağlantı gerçekleştirdik. Gözümüz kulağımız Ankara'da, saat 11'e kilitlenmiş durumdayız. İsterseniz sizden de bu çerçeve yasayla ilgili o 12 maddeye ilişkin şöyle bir özet alalım, sonra devam edelim. Buyurun.
2: Evet, Emir Ayaz da az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında her şeyin başladığı yerde yine tarihi bir günde bizlere kısaca özetlemişti. 1 Ekim'de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlamıştı. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da yine aslında uzun bir süreç içinde pek çok çalışma terörsüz Türkiye kapsamında, hedefi kapsamında gerçekleştirildi. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de elbette ki sahada. Evet, komisyon çalışmalarını 5 Ağustos'ta aslında tamamlayıp tabii ki o çerçeve yasayı da, çerçeve yasa teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na başkanlığa sunmuştu. 5 Ağustos'un da tabii tarihine baktığımız zaman komisyonun kuruluş tarihiydi. Yine o kuruluş tarihinde tarihi bir adımla bu yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 18 saatlik bir çalışmadan bahsediyoruz. O 18 saatte elbette ki tartışmaları da izledik. Görüşmeleri, konuşmalara da yine aynı şekilde şahit olduk. İşte o yasa teklifi bugün saat 11'de genel kurulun kapılarını açmasıyla birlikte artık terörsüz Türkiye hedefindeki kanun teklifi genel kurulda, yine mecliste görüşülmeye başlayacak. Elbette yine Emre de bahsetmişti, parti liderlerinin de genel kurulda hazır olmasını bekliyoruz. Bunların başında da yine MHP lideri Devlet Bahçeli geliyor. Yine Bahçeli'nin de elbette genel kurula gelerek buradan takip etmesini bekliyoruz. Gün içinde yine gelişmeleri aktaracağız Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Devam edelim. Şimdi biraz önce de başlıklarda aktardık. Detayları da Hande İpekgil'den alacağız dedik. Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Ayrıca çocukların karıştığı suçlara ilişkin yeni düzenleme de kabul edildi. Bunların detaylarını alarak devam edelim. Buyurun.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi artık ara vermeden çalışmalarına devam etti. Dolayısıyla bu süreçte de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir tempo ile elbette milletvekilleri çalıştı. Şehit aileleri ve gaziler her zaman biliyorsunuz başımızın tacıdır ve siyasiler de bu konudaki görüşlerini her zaman her platformda dile getiriyorlar. İşte bu kapsamda yine Cumhur İttifakı'nın hazırlamış olduğu şehit aileleri ve gazileri yeni haklar içeren kanun teklifi de meclis başkanlığına sunulmuş olmuştu ve Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan da yine geçmişti. Teklif dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da yine ele alındı. Şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde hatta kabul edildi. Teklife göre baktığımız zaman tüm vazife mağlullerinin, hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir askeri ücretin net tutarında az olmayacağını hemen belirtelim. Bakıma muhtaç yine gazi ve mağlullere yapılan ek ödeme miktarı da bu kapsamda artırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı bu kanun teklifiyle birlikte 2,5 katına çıkartılıyor. Mağlul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerde de yine gösterge tabloları düzenlenecek ve aylık miktarlarda bu kapsamda belli olacak ve artırılacak. Bunu da hemen söyleyelim. Yine vazife mağlulü er ve erbaş durumlarında da meydana gelen değişimler nedeniyle de yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddinde de bir değişikliğe gidildi ve yaş haddi de 55'e çıkarılıyor bu teklifle birlikte. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışan ve çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden de yine mağlul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de bu kapsamda aylık bağlanacak. Elif Hakkı Öküter, tabii önemli görüşmelerden bir tanesi de adli süreçteki çocuklardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bu düzenleme geçti. Hatırlayacağımız üzere aslında suça sürüklenen çocuk ifadesini çok kullanıyorduk. İşte bu teklifle birlikte bu ifade de değişti ve adli süreçteki çocuk ifadesi yer aldı. Elbette ki bu teklifte sadece bu madde yer almıyordu. Pek çok düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle sadece tanıtım değişmedi. Çocukların yaşlarına göre de ceza hükümleri yeniden belirlendi diyebiliriz. Baktığımız zaman 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını tamamlamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkinde yeni hükümler eklendi. Eğer çocuğun eyleminin hukuk anlam ve sonuçlarını algılayamadığı tespit edilirse de ceza verilmeyecek. Ancak çocuğa özgü güvenlik tedbirleri de özellikle uygulanacak. Bu maddeyi de hemen belirtmiş olalım. 15 yaşını dolduran çocuklar içinse hangi cezalar verilecek yerine geldiysek, ağır suçlarda uygulanacak cezalarda da yeni sınırların getirildiğini hemen belirtelim. Bu kapsamda 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını tamamlamış olan çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren özellikle suçlarda 19 yıldan 27 yıla çıkıyor. Müebbet gerektiren suçlardaysa da 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğini hemen belirtelim. Diğer suçlara baktığımız zaman yine çocuklara yönelik indirim hükümlerinin de devam edeceğini de elbette belirtelim. Peki bir de ağır suçlar var. Ağır suçlara baktığımız zaman da çocuklara uygulanan yaş indiriminin kapsamı özellikle bu konuda daraltılıyor. Kasten öldürme ve ağır sonuç doğuran kasten yaralama gibi suçlardaysa 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi bundan sonra artık kullanılmayabilecek. Bunu özellikle belirtelim. Bu durum artık uygulanmayacak. Mahkeme suçun işleniş biçimini, amacını, kusurun ağırlığını ve çocuğun geçmişini özellikle bu gibi durumlarda dikkate alacak. Benim bunu da eklemiş olalım. Tabii düzenleme ile birlikte çocukların silahlara erişimini önlemeye yönelik de yine yeni bir düzenleme geliyor. Özellikle yeni bir yaptırım geliyor daha doğrusu. Çocuğun ulaşabileceği şekilde silah bulunduranlara hapis cezası gelecek. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha erişmesine neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilebilecek. Elif Hakkı Öküter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trafiği de yoğun bugün. Hem bugünkü programını öğrenelim hem de Ankara'nın önemli bir konuğu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş karşılayacak Avusturya şansölyesini. Onun da detaylarını alalım, buyurun.
2: Evet, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş saat 14.30'da karşılayacak şansölyeyi ve tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle birlikte Türkiye'ye, Ankara'ya gelen Avusturya şansölyesi Christian Stöcker saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün duyurdu bu haberi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de bulunacak olan Avusturya Başbakanı'nın kabul edeceğini bildirdi özellikle. Tabii görüşmelere baktığımız zaman da yine görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm çerçevesiyle birlikte ele alınacağını söyleyebiliriz. Mevcut işbirliğinin de elbette geliştirilmesi amacıyla yine ve bu yönde atılacak adımlar da yine görüşmede ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de yine bu görüşmede olacak. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da öncelikle saat 14.30'da şansölyeyi kabul edecek mecliste.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, güzel bir hafta geçirelim. Kolaylıklarla geçsin diyelim sizden. Tabii bugün gelecek gelişmeler bizim için en merakla beklenen gelişmeler olacak. Kolay gelsin diyelim ve analiz sentezde kısa bir araya gidelim.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasında

Aysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını bu bölümde konuşacağız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. İyi haftalar.
1: İyi haftalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar, sağ olun.
0: Çok sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, aslında keyifli bir haftaya başladık. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir noktadayız. Bu zamana kadar hep işte kritik eşikteyiz diyerek geldiğimiz ama işte hep umutla işte bir yol kazası olmasın diye büyük umutlarla geçirdiğimiz bir sürecin ardından artık sona yaklaşıldı. Bugün saat 11'de görüşmeler başlayacak yeniden genel kurulda. Neler söylersiniz hocam? Aslında 1 Ekim 2024'te başlayan bir süreç. Murat evet. Çiçek'in Türk Medya İcra Kurulu Başkanı'nın 7 Ağustos'taki köşe yazısında da var. Aslında 1 Ekim 2024'te başladığını düşünürsek ışık hızıyla gelen bir barış diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Tabii şöyle meşhur bir şey var. Ressam var. Adını unuttum şimdi de işte bir resim yapıyor. Aa diyor üstad diyor 15 dakikada ne güzel yaptınız diyor. Hayır diyor bu diyor işte 35 sene artı 15 dakika diyor. Yani Türkiye'nin terörle mücadeledeki serüveni hani gerçekten oldukça ağır bir bedel ödeten çok şeyleri denedik. Tabii 90'lı yıllar 2000'li yıllar ciddi anlamda Türkiye'nin güvenlik zaaflarının olduğu yıllarda, 90'lı yıllar özellikle. Yani resmen Türkiye çok ciddi manada asker, silah, personel zaafı içerisindeydi. Hatta gece görüş sistemlerimiz bile yoktu. Dolayısıyla 90'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik politikalarına ağırlık verdi. Terörü durdurmak için binlerce şehit verdik. Yine binlerce insanımız hayatını kaybetti. Gazilerimiz var. Yine baktığımızda bilançoya 30-35 binin üstünde PKK'lı terörist öldürüldü, etkisiz hale getirildi. Yani biz bunun bedelini çok ağır ödedik. Ama ne oldu 2024'te? İşte Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın ve devlet aklıyla gerçekten konjonktürün de çok iyi okudu Türkiye. Şimdi bakın biz bu terörle mücadelede ülke içerisinde hani askeri anlamda daha doğrusu güvenlik anlamında da mücadele ettik Elif Hanım ama yani dış politikadaki konjonktür hiç bizden yana olmadı. Hiç bizim avantajımıza olmadı. 2024'ten işte bugüne ışık hızıyla geçmesinin pek çok sebepleri var. Birisi mesela siyasi otorite, istikrar ve arkada dik duran bir hükümet ve bir ittifak yani parlamento ve yürütmeyi kastediyorum. Dolayısıyla bu yani ilk defa Türkiye'de hem yasamanın hem yürütmenin işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde bir araya geldiği ve bir istikrara kavuştuğu bir dönem. Yani Türkiye'de yasamayla yürütme bu kadar sağlam çok az dönemde gelmiştir. Yani illaki bir yerden her zaman bir denge bozuklukları vardır. Ve Türkiye ciddi anlamda çok siyasi mülazaların içerisinde kaybolup gitmiştir. Siyasetin olgunlaşması için bir zaman oluşmuştur. Bu birinci konjonktür. Yani iyi bir süreç. Yani siyasi istikrar hükümetin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da parlamentonun da bu işin arkasında durması yani gerçekten sürecin çözümünde birinci başarıyı sağlayan unsur. İkincisi dış politikada inanılmaz kazanımlarımız var Elif Hanım. Yani Suriye'de özellikle Esed rejiminin gitmesinden sonra başlayan süreçte yine bakın 2 sene içerisinde fırtına gibi Suriye'de bir istikrar alanı kuruldu. İran bölgede denklem dışı kaldı. İsrail denklem dışı kaldı. Fransa başta olmak üzere Avrupa'yı denklem dışı bırakıldığını gördük. Rusya denklem dışı kaldı. Amerika denklem dışı kaldı. Yani bu aktörler hala Orta Doğu'da devam ediyor ama bu Orta Doğu'ya ağırlığını koyan ülke şu an hani hiç kimse kusura bakmasın hani eğriye eğri doğruya doğru Türkiye'dir. Yani bugün Türkiye'nin Orta Doğu'nun her köşesinde, her mahallesinde, her sokağında Orta Doğu'daki şehirlerin Türkiye'nin mutlaka izini görürsünüz. Yani bu kadar aktifiz. Dolayısıyla çok ciddi bir konjonktür dış politika bize uygun hale getirdik. Getirmediler, getirdik. Çok bedel ödedik ama getirdik. Üçüncüsü, tabii Türkiye'nin ekonomide, özellikle savunma sanayisinde, savunma sanayisinin konseptinde yaptığı bu yeni dönüşüm. Şimdi hatırlıyorum, ben 90'lı yıllarda gençliğim, ben Malatya'da geçirdim. Üniversiteyi orada okudum, Doğu Anadolu'da. Yani geceleri terör örgütlerinin sokaklarda, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Malatya öyle değildi belki ama devletin yerine hakim olduğu, devletin gece insan sevk edemediği, uçak sevk edemediği, yetersiz kaldığı bir dönemdi. Ama şimdi öyle değil. İHA'lar, SİHA'lar, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 7 gün 24 saat her an kendi imkanlarıyla kendini izleyebiliyor. Yani biz artık gökyüzünden de topraklarımızı seyredebiliyoruz. Bu öyle az buz bir şey değil. Çok önemli bir şey. Artık Türkiye'de terör faaliyetlerinin de önüne geçebiliyoruz. Yani teknolojik bir konjonktürü de yakaladık. Buna insan kaynağını da eklediğimizde işte hepsi bir araya geldiğinde hakikaten çok güzel bir helva oluyor. Hani böyle bir şey yaparsak hakikaten hani yağ var, su, yani un var, şeker var. Hani tabii ki böyle güzel helva çıkar. Helvayı yapacak iyi ustalar var, iyi aşçılar var. Böyle bir metafor kuralım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla da böyle güzel bir süreç, sizin de belirttiğiniz gibi neredeyse bir son, daha doğrusu yepyeni bir aşamaya geldik. İşte terörsüz Türkiye'nin özeti benim gözümden budur. Yani tabii biz bunu dediğim gibi, yani 1984'te ilk PKK bölücü örgüt eylemini yaptı. Nereden baksanız 40 yıl, 42 yıl. Bunun bir de 70'li yılları var. Yani 40 yıldır aktif. Bir de kolay bir terör örgütü değil Elif Hanım. Yani yurt dışına, ağlara yayılmış. Yani Almanya'dan tutun da Fransa'sına kadar, efendim İsveç'ine kadar, İskandinav coğrafyasına kadar, her yerde sivil toplum, ekonomik bir takım örgütleri olan, biz pek çok istihbarat tarafından, istihbarat örgüt tarafından desteklenen, onlara taşeronluk yapan, uyuşturucu kartellerine çalışan, insan kaçakçılığına çalışan, yani uluslararası bir terör örgütü. Şimdi bazen bazı akademisyenler veya bazı düşünür, yani yazarlar, düşünürler, her kimse mesela işte Türkiye'nin terörle mücadelesini ele alırken işte Fransa'da, şeyden özür dilerim, İrlanda'daki İRA'dan, efendim İspanya'daki ETA'dan vesaire örnek verir. Ben bunu Türkiye yapılmış büyük bir haksızlık görüyorum. Çünkü İRA, ETA, daha doğrusu Avrupa'daki diğer terör odakları PKK kadar şımartılmış, PKK kadar desteklenmiş, PKK kadar Avrupa'da zemin bulmuş, Batı'da zemin bulmuş örgütler değiller. Hatırlayalım, birkaç yıl önce baskın başbakanı böyle sivri sivri çıkışlar yaptı İspanya'da ve sonra kaçtı. Yani İspanya hükümeti aramaya başladı, kaçtı. Fransa'ya kaçtı. Fransa'daki yani adli makamlar aldılar, adamı teslim ettiler. Yani bize böyle bir hiçbir yardımlar olmadı bunların. Yani dostlarımız dediğimiz, tırnak içerisinde müttefiklerimiz dediğimiz yapılar PKK'ya hala yardım yataklık etmektedirler. Sadece PKK örgütüne değil ki, FETÖ'ye de yardım yataklık etmektedirler. Biz yani PKK dediğimiz bölücü örgüt dolayısıyla yani dış konjonktüre de bağlı bir örgüt bu örgüt. Özellikle Batı tarafından fonlanan bir örgüt. Türkiye'nin enerjisini aldı, Türkiye'nin parasını çaldı, Türkiye'nin çocuklarının bu topraklarda anıldı. Hani şairin dediği gibi, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor, ne güneşleri biz topraklara verdik. Bir de işte tam konjonktürü geldi. Türkiye artık Batı'nın da zayıfladığı, Avrupa'nın da dünya siyasetinden çekildiği, sancılandığı bir dönemde bu işi çözüyor. Yani velhasıl Elif Hanım, hani bir bitkinin veya bir domates fidanının yeşermesi için işte su lazım, verimli toprak lazım, güneş lazım, buna bakacak bir çiftçi lazım. En önemlisi bunların hepsinin bir araya gelmesi lazım. İşte biraz da bu da çok oldu, yani denk geldi. Ve o yıldırım hızı dediğimiz, yani iki senede bu işi farklı bir aşamaya getirmemizin sebebi de budur. Yani kolay değil bunlar. Gerçekten çok hızlı, çok seri çalışan bir güvenlik bürokrasimiz var. Bu işlere çok ciddi destek veren bir cumhurbaşkanı var. Bakın, siyasi irade çok kıymetli. Ona yine destek veren işte bir cumhur ittifakı var. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yani gerçekten hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı yapılar dışında, bazı siyasi partiler dışında, evet, beğenmeyebilirler, tartışılabilir, eksikler olabilir. Hani siyasetin doğası bir takım tartışmalar olabilir ama yani nihayetinde işte 367-370 imzanın çıkacağı söylenen bir süreç yaşanıyor artık. Bu yasa belki de hani bizim Türk demokrasi tarihinde nadir, çok büyük bir çoğunlukla çıkacak yasalardan birisidir.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani ancak bu kadar güzel anlatılabilir aslında. Diğer dediğiniz ki çok şeyler denedik işte, ama işte yol kazası olmasın cümlesini çok fazla duyduk. Diğer süreçlerle kıyaslanmasın, karıştırılmasın cümlesini çok fazla duyduk. Aslında bunun da nedenini sizden çok net bir şekilde dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim hocam. Selamlar.
1: Selamlar Mustafa Bey. Saygılar. Sağ olun.
0: Evet, bugün biraz Mustafa Bey, Rize'de hava yağmurlu mu? Mustafa Bey, Rize'de yağmurlu olunca arkada kitaplık görüyoruz. Güneşli olunca çünkü o güzel manzarayı görüyoruz bugün. Hava nasıl orada?
2: Doğru. Şimdi bizim kuzey-güney eksenimiz var. Güneşe göre bu şeyi ayarlıyoruz. Ekranı ayarlıyorum. Sabahleyin iyi bir güneş varsa o zaman deniz manzarasını arkama alabiliyorum. Yoksa deniz manzarasını arkaya almak ışığı patlatıyor. O yüzden kütüphaneyle, rahmetli babamın kütüphanesiyle dekoru tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Evet, o da çok yağmurlu, güzel. Çok yağmurlu. Teşekkür ediyoruz.
2: Yağmurlu şimdi hocam da, elbette daha iyi bilir. Şimdi tereciye tere satmış olmayayım ama kelimelerin kökenleri, etimoloji insana çok şey öğretiyor. Ne kadar kendinizden bir kelime varsa, ne kadar anlamı üzerinde, ya bir dakika bu neydi, ha şu anlama geliyordu diye düşünerek, tanımı yeniden yaparak, kafanızda kurgulayarak bir kavramı kullanmazsanız, doğal kullanırsanız, yani her şeyiyle onu içselleştirmiş olarak, adınız gibi, selam vermek gibi biliyorsanız, o kavramları daha iyi kullanıyorsunuz. Ustanın bir aleti parmaklarıymış gibi, elinin bir parçasıymış gibi kullanmasına benzer. Yoksa kavramları her seferinde, her cümlede kafanızda tekrar tekrar tanımlarıyla beraber düşünüp kullanıyorsanız, o zaman mekanizma yavaş çalışıyor. Dolayısıyla düşünce bile üretemiyorsunuz. Aslında zor üretiyorsunuz. Sadece bir şeyi konuşmakta zorlanmak bile değil. Neden bunu söyledim? Bu ay çürük ayı bizim memlekette. Ağustos dediğiniz zaman Ağustos'u bilmeniz lazım. Onun neden o aya adının verildiğine dair bir takım bilgilere sahip olmanız lazım. Ama çürük ayı dediğiniz zaman hiçbir şey bilmeniz gerekmiyor. Otları, bitkileri, canlıları çürüten ay olduğunu biliyorsunuz. Veya küçük ay dediğiniz zaman onun Şubat olduğunu biliyorsunuz. Çocuklar Şubat ayı kaç gün çeker falan diye bir soru soramazsınız mesela artık orada. Yani manasız hale gelir. Üzerinde çok düşünmeden kendi bir parçanızmış gibi kullanabileceğiniz kavramlar, kelimeler bunlar. O yüzden bu ay çürük ayı. O yüzden bu ay biraz fazla yağmur yağar. Yağmurun altında da eğer şimşek yoksa denize girebilirsiniz. Orada da bir sorun yok. Ama genelde etrafın o anlamda çürümesini, ama bir yandan da onunla birlikte meyvelerin olgunlaşmasını beklediğimiz bir ay bu ay.
0: Evet. Valla söylediğiniz bu cümlelerden aslında bağlamak da çok güzel olacak. Bu arada yağmur da yağsa, işte arkada güneş de olsa, şu an bulunduğunuz yer, o kitaplığın önü de çok kıymetli. Baba evi, tekrar ruhu şad olsun diyelim.
2: Teşekkür
0: babanızın.
2: Ederim.
0: Çok güzel görünüyor yine de arka planınızda diyelim. Ve şimdi Terörsüz Türkiye süreci için de aslında bu yaptığınız o kelimelerin seçimi çok önemli, çok kıymetliydi hocamla. Şimdi değerlendirdik, çok şeyler denendi dendi, İşte yol kazası olmasın cümlesini çok duyduk diye ben defaatle dile getirdim. Diğer süreçlerle kıyaslanmasın, diğer süreçlerin devamı olarak düşünülmesin cümlesi çok sarf edildi. Belki de bu yüzden, çünkü bunun yeni bir başlangıç olması gerekiyordu ve çözüme ulaşması için de işte bu net adımların atılması gerekiyordu. Bugünleri görebilmemiz adına, artık o günleri göreceğimiz noktaya da çok yaklaşmış görünüyoruz Mustafa Bey. Buyurun.
2: Öyle işte, bu dediğiniz gibi biraz benzerlik var. Çünkü biz daha önce mesela çok, yani Kolombiya'dan Güney Afrika'ya, oradan İskoçya, İrlanda'ya kadar bakılmadık, incelenmedik, örnek kalmadı. Ve çok yakından tanıdığım zamanda birçok isim bu seyahatlere katıldı, bu gruplarda yer aldı ve onlar okudular, yazdılar, halinde yazıyorlar internette. Bir takım mecralarda bu deneyimlerini ve bugün yapılan şeyle o deneyimlerin nasıl örtüştüğünü, ne kadar onlara benzediğini. Ama dikkat edin, bir şey söyleniyor sürekli, deniliyor ki bunların hepsine bakıldı edildi filan, ama son tarihte ortaya bir Türkiye örneği konuldu. Ya bir şeye sizin sahip olmanız lazım. Hocam da dersler veriyor filan, sonuçta istediği tek şey var: çocuklar bu bilgileri hocadan duydukları bilgiler olarak değil, kendi bilgiler olarak özümsesinler ki onunla bir düşünce imal edebilsinler, bir fikir imal edip üretebilsinler. Şimdi biz de bütün bu verilerden birinin benzerini yapmak için değil, bunlardan kendi formülümüzü üretmek, kendi yöntemimizi üretmek, bunları içsel bir bilgi haline getirebilmek ve son tahlilde başkalarının bundan sonra kullanabileceği belki bir Türk modeli, Türkiye olayına özgü bir model ortaya koymak için çaba gösterdik. Başta, çok başlarda böyle olduğunu çok söyleyemem. Daha bir hangisini örnek alabiliriz diye belki başladı. Türkiye'de birçok kişi hani Avrupa'yı, Batı'yı örnek alma işini biraz fazla abartmış olan bir kesim var. Hakikaten bazı yerlerde, en azından virajlarda onları geçebileceğimizin bile farkında değiller. Bazı kısa yollarla daha hızlı yol alabileceğimizin de farkında değiller. Onların verdikleriyle yetinmek zorunluluğu da olduğumuzu düşünenler, böyle bir kesim var. Maalesef az da değiller ama eğitilmeleri biraz zaman alıyor. Şimdi onlar bunun daha fazla örnek alınması gerektiğini düşünüyorlardı. Örneğin Kolombiya'nın filan. Ama Türkiye'de mesele tam olarak öyle değil. Sonuç geldi bir yere kadar ve her zaman olması gerektiği gibi devlet dediğiniz yapının elinin güçlü olması lazım. Devlet gücünü halkından alır. Halkının dışında bir güç bir devleti ayakta tutmaya yetmez. Suriye'ye bakınız. Biz 16 devletimiz devlet kurduk biz filan diye övünüyoruz ya. Onların en az 10 tanesi yıkıldı ya. Ya da onların da yerine başka yenileri kuruldu, yani başka coğrafyalarda. Dolayısıyla hani biz sadece kuruluşuyla övünüyoruz da bu bize neyi hatırlatıyor, bir de aynı zamanda yıkılmış olduklarını da hatırlatıyor. Dolayısıyla kendi örneklerimiz var ve kendi halkımıza dayalı bir gücümüz var. Şimdi biz bu gücümüzden aldığımız meşruiyeti devletin mekanizma olarak kendisini güçlü hale getirmek için kullanabildik mi? Evet, son 15 yılda kullanabildik. Bununla elde ettiklerimiz zaten bizi böyle bir sürecin, böyle bir projenin bu aşamasına getirdi. Yani kendi kabiliyetlerinizle kendi gücünüzü oluşturamıyor, gücünüzde bile başkasına muhtaç haldeyseniz, o zaman böyle bir süreci başlatamaz ve yürütemezsiniz. Başlattık ve yürütemedik. Şimdi bu güce biz sahibiz, başlattık ve yürütüyoruz. Üçüncü göz, beşinci göz, 80, hayır öyle bir şey yok. Ömer Çelik'in sözlerini geçen hafta çok fazlaca değerli

Ben de haklı olarak, yani hak ettiği için bizim üçüncü gözümüz değil, 86 milyon gözümüz var. Ve bu 86 milyon göz, biz meşruiyeti temelde ondan alıyoruz. Onunla devletimizi güçlü hale getiriyoruz. Güçlü bir devlet, meşruiyetini halkından alan bir devlet, bütün malzeme, mekanizmaları ve güç unsurlarını, buna dış politikada dahil, kendi malıymış gibi, kendi uzvuymuş gibi, bir başka yerden ödünç alınmamış, bir başkasının desteğiyle, üçüncü tarafın desteğiyle edinilmemiş, ordunun silah savaşma gücü de dahil edinilmemiş bir sete sahip olduğumuz için, malzeme setine, şu veri seti lafını da ben çok fazla içselleştirmedim hocam, ama malzeme seti güzel laf. Malzeme setine de sahip olduğu için o malzemeyi artık neyin nerede olduğunu biliyor. Gözü kapalı elini attığında neye dokunacağını, neyi alacağını biliyor. Ve onun neye sebebiyet vereceğini biliyor bu devlet. Bu kendi gücüyle olmasaydı bu olmazdı. Çünkü koyduğu yerdeki bir malzemeyi oraya bırakması gereken kişi bırakmayabilirdi. Ama şimdi öyle değil. Öyle olduğu için burada yerli bir süreç başlatabildi, bir proje yürütebildi. Bunun temeli budur. Buradan baktığınız zaman zaten yanlış bir yere gitmezsiniz. Çünkü sizin her zaman çember gibi bir şeydir bu. Tekrar başa döner, 86 milyona bakar bu iş. Der ki 86 milyon bu işi bozacaksa o bozar. Başka kimse bozmaz. Ha, 86 milyonu kim bozabilir? Herkes deneyebilir. Ama kimsenin bozacağını sanmıyorum. Bugünlerde deneyenleri de görüyorum. Hani şunu da söyleyeyim. Ortalamaya vurduğunuzda bu işin yönetilemeyeceğini, başarılamayacağını, son tahlilde bizim edilgen olacağımızı, bu projede bir yönetici, bu bölgede bir yönetici olamayacağımızı, bir güç dengesinin kutup başı olamayacağımızı, bunu sürdüremeyeceğimizi düşünen, buna inanan kişiler bu süreçlerden korkuyorlar. Bu bahsettiğim süreç, mesela Mekke Anlaşması'nı sağlayan sürecin de temeli budur. Ama bundan korkuyorlar. PKK'ya af çıkarttık. Teröristler affedildi filan diye başlayan cümleler kuruyorlar. Bunlar yönetebilme kabiliyetine, ellerinde bu milletin değerlerine ilişkin, gücüne ilişkin, edinimlerine, kazanımlarına ilişkin hiçbir veri olmayan kişiler ve olan verilerle de bu ülkeyi kendilerine kalsa asla yönetemeyecek olan kişiler, şimdi bu işin yönetilemeyeceğini, yani başkasının daha iyisini yapamayacağını düşünerek veyahut da buna inanarak, bu inançla, bu önyargıyla, bu ön kabulle, bu paranoyayla şimdi ağızlarına geleni söylüyorlar. Her şeyde bir risk var. Doğduğunuz andan itibaren ölüm riskiniz var. Doğduğunuz andan itibaren. Ama ne yapıyorsunuz? Riski yönetiyorsunuz, değil mi? Dikkatli davranıyorsunuz, kazaya bulaşmamaya çalışıyorsunuz, ne bileyim, intihar etmiyorsunuz, elektrik prizine dokunmuyorsunuz, ne bileyim, ateşli bir şeye dikkat ediyorsunuz falan yani. Hayatta kalmak için yönetiyorsunuz etrafınızdaki bütün riskleri. Şimdi bana çıkıp derseniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir riski yönetemez, herhangi o risklerin tarafları her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenerler. Dolayısıyla herhangi bir riskli durumda olmamamız lazım. Ne yapacağız? Dağın tepesinde oturacağız. Yıldırım çarpar. O zaman biraz aşağıdaki mağaraya gireceğiz. Yüksekte olacak. Ayılar da oraya çıkamayacak. Çok güzel. Biz mağara adamı mıyız ya? Biz dünyanın, eski dünyanın yarısını kaplayan coğrafyayı yönetmiş bir milletiz. Şaka mı yapıyorsunuz? Başkaları, biz kendi kendimize utanıyoruz. Başkaları bize gülüyor, onlar utanmıyorlar ki. Çünkü mevzu bahis biziz. Türkler utanıyorlar böyle şeylerden. Siz bizim için bu kadarlık mı bir kabiliyet biçtiniz? Olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem 2000 küsur yıllık tarih birikiminden
Sadece

önce üzerine yıkılmaya çalışılan perdeyi, örtüyü, korku örtüsünü İstiklal Marşı'nın birinci kelimesiyle ortadan kaldırmıştır. Birinci cümle.

0: bu isimleri çoğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yabancı misyonlardaki temsilcileri zannederdim. Bunlar meğer yabancıların Türkiye'deki misyon görevlileriymiş. Şaka gibi. Bizim meslekte de var. Yani o yüzden yine bahsederdim ara sıra bu FETÖ ile ilgili. Nerede yaşıyor? Kim tarafından besleniyor? Hadi buna finanse ediliyor diyelim. Daha şey olsun. Yani televizyon jargonuna uygun olsun. Demişti FETÖ için. Herkesin ya hicret ettiğiydi de bilmem neydi filan diye tartıştığı zamanlarda. Evet. Bakın bu çok belirleyicidir. Çok belirleyicidir. Kimler finanse ediyor? Kökü dışarıda, FETÖ işte dışarıda yaşıyor. Fiziki olarak besleniyor filan orada. Koruyorlar onları. Ya bu bir tanem kendi içerisinde ev verip, araba verip, çatı verip, tamam mı? Para harcayacağı yerde birazcık para verip Türkiye'de yaşayanları da kullanabiliyor bu yapı yani. Ve o zaman kim kimi finanse ediyor sorusuna bakacağız. Yani kriminolojinin birinci kuralı biliyorsunuz parayı takip et. Gerisini oradan sökersiniz. Evet. Şimdi bu sürece, bu projeye dair konuşanların varlık sebebinin neresi olduğunu, nerede olduğunu, varlık sebepleri olarak nereyi gördüklerini bulmak mevzuyu çözmek için yeterli.
1: Evet.
0: Söyleyeceklerim bu kadar. Daha evet. Da konuşamam zaten.
1: Ağzınıza
0: hocam
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim sabrınız için.
1: Ağzınıza sağlık. Bu güce sahibiz, başladık ve yürütüyoruz dediniz. Can Türk hocam da çok şeyleri denedik deyip bu sürecin diğerlerinden farkını ve işte nasıl bu noktaya gelindiğini çok güzel aktarmıştı. Dış politikadaki evet. Güce de işaret etmiştiniz hocam. Şimdi bu Mekke anlaşması tüm dünyada da çok ciddi ses getirdi ve aynı zamanda da İsrail açısından da çok kötü bir gelişme olarak nitelendirildi hocam. Onunla ilgili de değerlendirmenizi alayım.
2: Şimdi şöyle Elif Hanım, yani İsrail bir kere geleceğinin işte güvenlik endişeleri taşıyor ya, sözüm ona tırnak içerisinde, güvenlik endişelerini, varlığını işte bölgedeki halklarla, özellikle Müslüman dünyasıyla, işte Türklerle, Araplarla, İranlılarla, Filistinlilerle savaşarak, çatışarak sağlayamaz. İstediği kadar doktrin üretsin, istediği kadar silahı olsun, istediği kadar mermisi olsun. Bakın, İsrail kurulduğu günden bu yana, 1947'den bu yana elde edebildiği bir tek şey var. O da topraklarını büyüttü. Topraklarını büyüttü ama ne bahasına büyüttü. Yani Batı'nın, özellikle Amerika'da işte bu kadar hani lobicilik faaliyetleri, o kadar açılıp saçılmasaydı, dökülüp saçılmasaydı bugünlere gelemezdi. İsrail aslında Orta Doğu'nun en zayıf devleti. Neden? Çünkü bakın, Gazze Savaşı'nda kara operasyonlarında gücünü gördük. Hava saldırılarında da gördük. İşte ne bileyim, füzesi olmayan, roketi olmayan, tankı topu olmayan bir gariban bir milleti soykırıma uğrattı. Uğratmaya da devam ediyor. Ama öyle bir şey ki, yani Filistinler o topraklarından, Gazze'liler çıkmadı, kaçmadı, satmadı. Yani birkaç fevri illaki vardır işlerde ama yani toprağa tutunup böyle toprağın her zerresine tutunan, ayakta kalan bir Gazze gördük. Yine benzer şekilde yani Lübnan'da aynı şeyi deniyor, efendim Suriye'de aynı şeyleri yapıyor. Şimdi bir kere İsrail Orta Doğu'nun en zayıf devleti, en küçük devleti ve en güvensiz devleti. Çünkü nereden biliyorum ben bunu, nereden söylüyorum? İşte elde ettiği para, silah olarak bakmıyorum ben. Şimdi bir insanın işte dünyanın en pahalı araçlarını kullanabilir, arabalarına sahip olabilir, evlerine sahip olabilir, ne bileyim cebinde parası olabilir ama bu kendi üretimi değilse, kendine güvenmiyorsa, komşularıyla arası iyi değilse, yani bunların hepsi mi kötü canım? Yani düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu'da herkes kötü. Bir tek mi İsrail'i? Şimdi herkesin, şimdi bakın, bir ülkenin, bir toplumun düşmanları, rakipleri olabilir. Yani ama dostları da olur. Dostlarının sayısına bakarsınız, düşmanlarının veya rakiplerinin sayısına bakarsınız, o ülke hakkında veya o insan hakkında bir fikir oluşturursunuz. İsrail'in kaç tane dostu var? Yani bütün ilişkileri, işte özellikle Batı ile olan ilişkileri aslında tek yönlülük üzerine. Bugün

İngiltere o istihbaratı vermeseydi veya Amerika Gazze Savaşı'nda o ağır desteği vermemiş olsalardı bugün Gazze'yi ele mi geçirebilecekti İsrail? Hayır, kesinlikle hayır. Lübnan'da da aynı şekilde. Yani Amerika'nın, Batı'nın desteği olmadığı dönemleri de gördük. Şimdi dolayısıyla İsrail boşuna panik yapıyor. Eğer böyle bir anlaşma, Mekke Anlaşması, ki işte Sayın Dışişleri Bakanı'nın da geçtiğimiz gün basın, yani Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu uzun mülakatta da gördük, yani hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi görüşünü kendileri aktardılar. Biz bu anlaşmayı hiç kimseye karşı yapmadık diyor. Çünkü ama biz bu anlaşmayı yapmak zorundaydık diyor Sayın Dışişleri Bakanı. Çünkü Orta Doğu'da her şey hani konuşularak, diyalog yoluyla veya diplomasi yoluyla çözülüyor da durup dururken İsrail'i düşman mı belledi Orta Doğu toplumları? Hayır. İsrail kurulduğu günden beri bir problematiğin parçası. Ve bunu bilerek kendisi de üretiyor. Hele şimdi artık yani geçen işte 1947'den bu yana kendi kendini, kendi sorunlarını üreten bir hani habis bir ur oldu İsrail toplumu. İsrailli hükümetler. Yoksa Müslümanların veya bölgedeki insanların veya Hristiyanların, yani tarihteki politik şeyler dışında, yani İsrail'le ne sorun olabilir ki? Mesela Müslümanların Yahudilerle ne sorun olabilir ki? Bugüne kadar hiç de olmadı. Ama siz şimdi bölgede yani haksızlık, işte iki devletli çözüm, efendim siz Gazze'de Filistinlileri veya Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmeye, yok etmeye kalkarsanız bir problem çıkıyor. İkincisi, İsrail sadece meseleyi Filistin'de de bırakmıyor ki. Lübnan'a saldırıyor, efendim Suriye'ye saldırıyor, Golan Tepelerine saldırıyor. Aşağıda Afrika boynuzunda olmadık operasyonlar yapıyor. Yani İsrail bu anlaşmadan korkmasının sebebi İsrail'in bizzat kendisi. Elbette bölgenin büyük güçleri, yani Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, yani bunların da eli armı toplamıyor. Bir de İran Hürmüz Savaşı var. Şimdi İran'da Amerika Savaşı'nı başlatan kim? İran Amerika Savaşı'nı kışkırtan kim? 12 gün boyunca İsrail saldırdı. Ve büyük bir problem çıktı ortaya. Şimdi Hürmüz hattında dengeler değişti. Körfez ülkeleri birbirine girdi. Rekabetler eskiden böyle biraz daha böyle örtülüydü. Nezaket çerçevesinde yürütülüyordu. Arap dünyası için, Körfez dünyası için söylüyorum. Bir diyalog yolu bulunmaya çalışılıyordu. Ama Hürmüz Savaşı ile iyice açığa çıktı. İlaveten İsrail'in planları ortada. Yani şimdi bir bütün haline baktığımızda Mekke Anlaşması, Sayın Dışişleri Bakanı da ifade ettiği gibi, artık bölgede yeni jeopolitik, yeni denklem kurmak isteyen kadim milletlerin, yani orada Orta Doğu'da Araplar Orta Doğu'nun insanı, efendim İran Orta Doğu'nun insanı, Yahudiler de Orta Doğu'nun halkı ama İsrail Orta Doğu'nun devleti değil. İsrail 1947'de modern dönemde kuruldu ve Batılılar eliyle kuruldu. Yani o noktada yani evet, yani bölgede Yahudiler elbette yaşayabilir. Kudüs bütün dinlerin, bütün üç dinin merkezi. Zaten kimsenin dinle, milliyetle, etnik yapısıyla bir sorunu yok. Yani Orta Doğu'yu kendi haline bıraksanız insanlar bir şekilde dengeyi buluyor, oturtuluyor. Ama Orta Doğu petrolleri üzerinden, işte ne bileyim Süveyş, Hürmüz hattı üzerinden, Doğu Akdeniz havzasındaki bir takım jeopolitik emeller üzerinden, hele ki Çin'i çevreleyeceğim diye ortalığı birbirine katıp karıştırmanın tabii böyle doğal sonuçları olacak. Yani şimdi bana göre, yani Türk dışişlerinin zaten son 10 yılda, hani o 2016 FETÖ belasından kurtulduğumuz günden bu yana Türkiye dış politikada hakikaten böyle çıtayı o kadar yükseltiyor ki, her seferinde o kadar enteresan, o kadar zekice hamleler yapıyoruz ki hangisinin en iyisi olduğunu artık karar veremiyorum ben. Ama şöyle söyleyeyim, bu en son olduğuna göre Mekke Anlaşması, en yani son 10 yıldır yaptığımız bütün o Orta Doğu üzerindeki kamu diplomasisidir, yumuşak diplomasisidir, çok boyutlu, çok derinlikli diplomasidir. Türkiye'nin bölgeye ne kadar hakim olduğunun da göstergesidir. En böyle taçlandırılmış halidir Mekke Anlaşması. Rahmetli Erbakan'ın o işte İslam NATO'su kuralım, Müslüman dünyasının kendi Birleşmiş Milletlerini kuralım söylemi, efendim yine Sayın Bahçeli'nin işte Kudüs Paktı söylemi, bundan önce işte

0: Atatürk döneminde rahmetli Atatürk'ün o Balkan Antantı efendim, daha sonra Irak'la yapılan o saldırmazlık anlaşmaları vesaire. Bütün bunların bir birikimidir. Tarihsel de bir temeli vardır, onu demek istiyorum. Ve en önemlisi, şimdi Sayın Dışişleri Bakanı açıklama yaptı, işte Mısır da katılacak dedi. Ve buna katılmak isteyen ülkeler de var dedi. Bu anlaşma giderek, yani önümüzdeki dönemlerde de göreceğiz, yani çok da kısa sürede göreceğiz aslında. Şimdi bu üç ülke kurucu bir Mekke ittifakı şeklinde bir şeyi, yapıyı kurdular. Bu üç ülkeye yarın bir gün beş ülke eklenecek. Ardından 6-7 ülke eklenecek ve bütün bir Müslüman dünyasının bu anlaşmaya eklemlenerek belki de ileride ortak güvenlik ve savunma içeriği olan, belki de işin içerisinde ekonomik boyutlarının da kurumsallaştığı yepyeni bir yapı çıkacak. Ben bu anlaşmanın temelini NATO olarak da görmüyorum. Tam tersine işte Şangay Anlaşması gibi, BRICS gibi bir şeyin temelinin güvenlik üzerinden atıldığını düşünüyorum ki işte yakın zamanda Mısır'ın da katıldığını göreceğiz. Buna Azerbaycan'ın da katıldığını göreceğiz. Buna işte Türk dünyasının da katıldığını, diğer Katar gibi, Irak gibi, Suriye gibi ülkelerin de katıldığını göreceğiz. Şimdi İbrahim Anlaşmaları diyor İsrail. Şimdi İbrahim Anlaşmaları İsrail'in dayattığı, hakikaten içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz bir anlaşma. Yani İbrahim Anlaşmalarını bilen, içeriğini, yani İsrail'in varlığını, bilmem nesini, güvenliğini, ya zaten İsrail'in güvenliğini kimse tehdit etmiyor ki. İsrail'in güvenliğini bizzat tehdit eden bir kişi var. O da Netanyahu'nun hükümeti.
1: Ne?
0: Yani İsrail'in dünyadaki bütün Yahudilerin geleceğini tehlike altına atıyor. O yüzden Mekke Anlaşması, sıradan bir bitiriyorum Elif Hanım,
1: Ya sen.
0: yani bir savunma anlaşması, bir işte güvenlik anlaşması değil. Bu anlaşmanın derinliğinin olduğunu, işte ilk temeli attık. Hani bir ev yaptığımızı düşünelim. Temellerini attı bu üç ülke. Şu an işte su basmanını yapıyoruz. Temellerini atıyoruz. Ardından bu bina bir bina çıkacak karşımıza. Odaları olacak, merdivenler olacak. İşte bu bina süslenecek ve bu binada artık bir medeniyet yaşayacak. İnşallah o yöne gider. Ama ben Türkiye'nin son 10 yılda dış politikada getirdiği o üstüne tek tek böyle, hani tek tek tuğlayla, elleriyle ördüğü katmanın artık hani somutlaşmış bir biçim olarak değerlendiriyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tam bir işte savunma güvenlik anlaşması değil. Üç ülkenin temellerini attı ama daha sonra da daha fazla ülkenin katıldığını göreceğimiz, Mısır, Azerbaycan, Katar, Irak gibi ülkelerin de katıldığını göreceğimiz bir medeniyete dönüşecek dediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türkcaner. Değerli vaktinizi ayırdığınız,
0: Ben
1: katkınız için
0: teşekkür
1: çok sağ
0: ediyorum
1: olun.
0: Elif Hanım. Mustafa Bey, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun abi.
2: Hocam teşekkürler. Bu
1: Sağ
2: konunun tam son söylediğiniz tarafıyla biraz daha arkanızdan konuşmaya devam edeceğiz galiba. Öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Her
1: Evet
0: zaman, her
1: biraz.
0: zaman. Baş tacısınız.
1: Evet
0: Çok
1: hocam,
0: sağ olun.
1: dinlerseniz seviniriz. Arkanızdan konuşmaya
0: Tabii
1: devam
0: ki,
1: edeceğiz ama
0: tabii ki.
1: öncesine tekrar bir meclise döneceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakmasının hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifini 18 saatlik bir maratonun ardından kabul etti. Teklifte bugün genel kurul gündeminde ele alınıp yasalaştırılacak ki saatler 11'i gösterdiğinde genel kurulun toplanması bekleniyor. Çok da kısa bir süre kaldı. Biz de tekrar meclise 24 muhabiri Emre Ayaz'a dönelim.
3: Elif Hakkaya Kuter, yaklaşık bir saat sonra o genel kurul toplanacak ve MHP'li vekil Fethi Yıldız'ın da yaklaşık 3 saat önce söylediği gibi tarihi bir gün dedi ve bu süreçte hiçbir askerimizin burnu kanamadı, hiçbir eve ateş düşmedi şeklinde yaklaşık 3 saat önce bugünkü genel kurula atıfta bulunarak açıklamalarda bulunmuştu. Tabii tarihi bir gün, tarihi bir sürecin tarihi bir günü. O 12 maddelik komisyonda geçen 12 maddenin genel kurul görüşmeleri gerçekleşecek ve grubu bulunan partilerin de genel kurulda liderleri hazır bulunacağını, özellikle bu sürecin başlangıcında önemli bir isim olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de genel kurulda olmasını bekliyoruz tabii ki. Bu süreçte 12 madde komisyonda görüşüldü. O komisyona gelen sürece baktığımızdaysa 1 Ekim 2024'te başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına giderek genel kurulda bir tokalaşma gösterdi. Ardındansa 22 Ekim 2024 tarihinde de grup toplantısı yaptı ve grup

0: toplantısında da terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili söylemleri vardı. PKK'nın ilave edilmesi, silah bırakması gerektiğinden bahsetmişti. Ve sonrasında gelinen süreçte Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. 51 üyeden oluşan o komisyonda da önemli işlere imza atıldı ve bir rehber niteliği taşıyan bir metin oluşturuldu. Ardındansa komisyon çalışmaları için genel kurul öncesi Adalet Komisyonu'nda 12 maddeden oluşan bir çerçeve yasa teklifi hazırlandı ve o da 18 saat sürdü. 18 saatte İyi Parti'den tabii ki bu konuya destek vermediğini söyleyen ve gergin anların yaşandığı anlar olduğu komisyonda ve 18 saat sürenin ardından 12 madde genel kurula taşındı. Bugün saat 11 itibariyle genel kurul çalışmaları başlayacak. 11'de o genel kurulda gündem dışı konuyla başlayacak. Ardından o maddeler görüşülecek ve ikiye ayrılıyor. 6 madde 6 madde olarak ayrılacak ve oradaki vekiller de genel kurulda sözlerini almış olacak. Baktığımızda 12 maddeden bahsediyoruz. 12 maddede dikkat çeken önemli maddeler var. Bunlar nedir? İzleme kurulu oluşturulacak ve takip tespit olacak. Neyin takibi tespiti olacak? Baktığımızda PKK'nın silah bırakıp bırakmadığı, silahlı örgütün faaliyetlerine devam edip etmediği, sahadan o bölgeden çekilip çekilmediği kontrol edilecek. Bunu kim kontrol edecek denildiğinde başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak ve İçişleri, Dışişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi önemli birimler burada takip tespit yapacak ve MGK'da da önemli bir karar olacak. O kararda o 12 maddenin içerisinde yer alıyor ve o kararın ardından bugün mecliste onaylansa bile hemen yasalaştı diyemeyiz. Çünkü MGK'nın kararı beklenecek ve MGK'nın artık PKK terör örgütü sona erdi. Bölge terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi ilk aşaması tamamlandı şeklinde bakılabilecek ve o ilanlardan, MGK'nın ilanından itibaren yasa yürürlüğe girmiş olacak. Tabii bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bir süresi olacak terör örgütü üyeleriyle ilgili suça karışmamış olanlar ve suça karışmış olanlarla ilgili kapsam dışı olanlar ve kapsam içinde olanlar olacak. Onlar için de başvuru süreci MGK'nın kararından sonra yasalaşmasıyla belli olacak ve 6 aylık bir süre verilecek onlara başvurmaları için ve 6 aylık süreyle birlikte o suça karışmamış olanlar ve baktığımızda yine ayrı bir detay var, onu da ekleyelim. Bu süreçte şu an yargılanan ya da yargılanması devam edenler için de 5 yıl ya da 10 yıllık bir erteleme süreci olacak mahkemelerde. O da neden? Bu mevcut genel kurulda görülecek o 12 maddelik yasadan yararlanmak adına ve bu şekilde de devlet politikası olarak görülen o terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci de önemli bir aşamaya gelecek. Tarihi sürecin tarihi gününde biz de 24 ekibi olarak saat 11'de başlayacak genel kuruldaki gelişmeleri 24 ekranlarını anbeyan aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gözümüz kulağımız sizde olacak. 24 muhabiri Emre Ayaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz önceki başlıkla ilgili Mustafa Bey, elbette değerlendirmenizi almak istiyorum ama normalde toplantı saatine gelen analiz sentez saatinde bizi hiç kırmayan hocalarımıza önce söz vereceğim. Çünkü hocam bugün birazcık erken ayrılmak zorunda. Sonrasında biz Mustafa Bey sizinle devam edeceğiz. O yüzden hani dersiniz ya, hep para bizden önce kokuyu alır. Biz şimdi o zaman o kısmına geçelim. Sonra tekrar diğer başlığa döneceğiz. Buyurun Mustafa Bey, ama soruyu sizden alalım Volkan Hocam'a.
3: Evet, teşekkür ederim. Sen de sorabilirdin ama bizim bütün bu, hep konuşuyoruz aslında, geçen haftanın devamı gibi olacak biraz. Biz bütün bunları Türkiye'nin yararına ve geleceğin inşasına yönelik adımlar olarak görüyoruz, bütün bu yapılan edilenleri. Ama son tahlilde acil ihtiyaç, acil durumlar, şu anda konjonktür olarak bulunduğumuz pozisyon piyasaların, ekonominin daha öne aldığı şeyler. Büyük hedefleri sonraki aşamaya alıyor ama gerçekleşmeye yakın haldeyken alışveriş biraz daha hızlanıyor. Ne zaman gerçekleşiyor, o zaman da satılıyor piyasa deyimine göre. Bir bu tarafı var işin, bir de kendi sermayemizi kendimiz üretmiyoruz. Bizim kullandığımız para başkasının parası. Kendi tasarrufumuz

0: bize kredi olarak dönecek şekilde yeterli bir tasarruf değil. Aslında yoka yakın bir şey. Dolayısıyla başkalarının kazancın en uygun olduğu zamanda gelmek gibi de bir huyu var. Hani o yüzden para neden her şeyi bilir bilmek zorunda hızlıca? O iyi zamanı yakalayabilmek için.
1: Evet.
0: Şimdi ne görüyor, neyi kokluyor para, piyasalar bize bu anlamda nasıl bir mesaj veriyor? Hem tahvil piyasaları, hem sermaye piyasaları, hem kalıcı yatırımlar bize nasıl bir işaret veriyor? Onu merak ediyoruz hocam.
1: Evet hocam, çok özür dileyerek bir sadece şu son dakikayı hızlıca aktarayım, sonra Mustafa Bey'in sorusunu cevaplamanızı isteyeyim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla saat 12'de bir araya gelecek ve bir görüşme gerçekleştirecekler. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Hemen bu önemli son dakikayı da aktarayım ve hocam sözü size bırakayım. Buyurun.
2: Evet. Teşekkürler öncelikle. Şimdi tabii Mustafa Bey'in söylediğine şuradan başlamak lazım. En nihayetinde biz ekonomi literatüründe ya da geçmiş yapılan çalışmalar ve buradaki başat aktörlere baktığımızda şunu görüyoruz. Evet, bir ülkenin ekonomisi belli bir dönem kötü olabilir. Eninde sonunda ekonomi, çünkü belli bir noktada dengeye geliyor. Bu yer biraz daha aşağıda bir tüketim noktası olabiliyor, biraz daha yukarıda olabiliyor. Evet, ama bir yerde dengeye geliyor ve ondan sonra işler daha iyi gitmeye başlıyor. Şimdi bu noktada işte Keynes aslında bizim için ekonominin de, klasik liberal ekonominin serini değiştiren Keynes şunu söylüyor. Diyor ki işte devlet o güne kadar hiçbir şeye müdahale etmesin. Herkes her türlü girişimi istediği gibi yapsın, serbest olsun noktasında hayır diyor. Ya evet, ekonomi eninde sonunda dengeye gelecek ama o güne kadar yarın hepimiz ölmüş olacağız, ölmüş olabiliriz diyor. Yani en nihayetinde bizim bu süreyi, ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir süreyi bekleme lüksümüz olmadığı için aslında ekonomi tarafında hızlıca aksiyon alındığını görüyoruz ve piyasalara da işte yansımasının özellikle finansal piyasalara çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ekonomi tarafındaki ihtiyaçların. Şimdi bu noktada Türkiye için geçen hafta tabii Elif Hanım'ın yokluğunda biz sizle birlikte enflasyonu karşıladık. Orada da konuşmuştuk. Şu anda şimdi 2 yıllık bir sürecin sonuna geliyoruz biz neredeyse. Burada ulaşmaya çalıştığımız hedefler işte şu bu yılın sonunda ilk %15'li, hatta işte onun bile altında enflasyon hedeflerindeydik. Ama geldiğimiz nokta hala 30'un üzerindeki enflasyonla savaşmak gibi bir durumdayız. Ve bu işin detayına da baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Genellikle bizlerin, hane halkının, daha gelirlinin tükettiği gelirinden büyük kısmı kullandığı kalemlerin enflasyonu bu manşet enflasyonu da üzerinde. Onun için hepimiz bu baskıyı çok daha fazla hissediyoruz ve hissetmeye devam ediyoruz. Evet, sebepleri bunun farklı, dışsal etkileri olduğu, işte İran savaşı burada önemli bir etken olduğu, ondan sonra 6 Şubat depremi sonrası yeniden yapılanmayla alakalı harcamalar ciddi, bu noktada bütçe tarafını özellikle zorladı. Likiditeyi arttıran unsurlar olarak karşımıza çıktı. Çeşitli sebepleri var. Ama bu sebepler sonunda geldiğimiz noktada hala biz enflasyon tarafındaki hedeflerimizin uzağındayız ki bazı noktalarda da zorlanıyoruz. İşte bu noktaların en başında da sizin de bahsettiğiniz gibi az olan paramızı da belki bir şekilde tasarruf yapabilecek olanlarında tasarruf yapması noktasında sıkıntıların var olduğunu görüyoruz. Buradaki en büyük problem gerçekten yine mükerrer

0: defalar konuştuğumuz özellikle işte sermaye piyasalarına olan güvenin tesis edilememiş olması bizim tarafta. Yani aslına bakarsanız Borsa İstanbul dediğimiz yer bir sermaye piyasası ve biz hala burayı bir oyun alanı gibi algılıyoruz ve orada yaptığımız yatırımları yatırım değil oyun diye hala adlandırıyoruz ve firmalar için aslında bakarsanız bu düşük maliyetli finansman şansı sunabilen ve büyük kısmını belki de iç finansmanla çözebileceğimiz bir unsurken biz maalesef aynen söylediğiniz gibi getiri şansı yüksek olduğu zaman gelen yabancı yatırıma ağırlıklı olarak da sıcak para yatırım olarak gelse gelsin buyursun belki bizim de bundan öğreneceğimiz şeyler olabilir. Her ne kadar yabancı sermaye yatırımlarını çok fazla savunan biri olmasam da çeşitli durumlarda faydası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En nihayetinde bize bir teknoloji getirebilir. Biz bu teknolojiyi sonrasında yapmayı, kullanmayı öğrenip buradan daha büyük işler yapabiliriz ki bununla alakalı önümüzde işte Japonya gibi, Çin gibi örnekler var. Yani farklı ülkelerin teknolojilerini başta tırnak içerisinde kendine çekip belki kopyalayıp belki ucuzlarını yapıp sonrasında dünyaya kaliteli mallar sunabilen ekonomiler haline gelme şansı var. Ama tabii şimdi biz kendi tarafımızda konuşursak artık net olarak şunu yapmamız lazım. Bizim kaybedecek zamanımız olduğuna şu anda hiçbirimiz inanmıyoruz. O zaman evet siyaset tarafında çok önemli bir gündem devam ediyor ama siyasetin yanına ekonomideki bu önemli gündemleri de katıp nasıl ki şu anda yapılan siyaset tarafında gerçekten ne diyelim belki 40-50 yılın hamlesi bir neşter operasyonu çok sert bir operasyon aynı sertliğin ekonomi tarafına da şu anda yansıması gerekiyor ki biz 2027-2028'de o istediğimiz noktalara ulaşabilelim. Çünkü bu kadar emek vermişken, bu kadar sabretmişken buradan geri dönersek de gerçekten tekrar bu moral motivasyonuna ulaşmamız bile çok zor olacak. Bunu da hepimiz biliyoruz.
1: Peki hocam, bu o zaman geldiğimiz, getirdiğiniz noktadan devam edelim. Şimdi evet, aslında bu kararlılık da çoğu zaman hocam çok olumlu fiyatlanıyor. Mesela 150 bas puan indirim beklediğimiz dönemde 100 bas puanlık bir indirim geldiğinde işte borsa tarafında olumlu yansımasını görmüştük, konuşmuştuk. Şimdi Citi'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bir faiz indirimi yorumu var. Diyor ki genel tablonun TL için destekleyici kalmaya devam edeceğini kaydediyor ve sene sonuna doğru faiz indirimi için alanı olabileceğini dile getiriyor. İşte biraz önce söylediniz, geride bıraktığımız hafta Duygu'yla beraber emeğine sağlık enflasyonunu karşılamıştınız. %1,78. Aslında orada da beklentilerin altında bir Temmuz enflasyonu var. Çünkü işte hep geride bıraktığımız yılın enflasyonunu konuşuyorduk. 2,06 idi 2025 yılında Temmuz ayı enflasyonu. Dolayısıyla yine o seviyeye yakın, 2'ye yakın gelebileceğini de konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam sizinle de. Ne dersiniz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentiniz hangi ay için var? Zaten Ağustos ayında toplantı yok.
0: Ya ben Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki enflasyon rakamlarını da gördükten sonra toplantı için biraz daha elinin rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde bazı dengeler var. Bir taraftan evet enflasyonla alakalı süreç için en nihayetinde TL'nin de cazibesini yüksek tutmak için yüksek enflasyon tercih ediliyor. Ama baktığımız zaman şöyle bir noktadayız şu anda. Bu enflasyonun mevcuttaki temel nedeni şu anda yaşadığımız enerji fiyatları ağırlıklı ve dışsal şoklar ağırlıklı. Yani en nihayetinde Merkez Bankası kendi tarafında faiz oranını 40 değil 70 dahi yapsa şöyle bir şey olmayacak. Hepimiz kalkıp bir şekilde yöneleceğiz ve enflasyon çok hızlı düşecek diye bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü maliyetlerden kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıyayız. Şimdi bunu da bir kenara koyarak Merkez Bankası en nihayetinde 30'lu rakamlara gelen enflasyonu da göz önüne alarak artık bir miktar aşağı yönlü hareket şansı olduğuna ben de inanıyorum. Eğer ki İran tarafındaki bu savaş bitmiş olursa, yani biz en nihayetinde Ağustos ayı sonunda artık buradaki risk sıfıra yaklaştı diyor isek, Merkez Bankası da buna cevap verecek ve bir sonraki toplantıda en azından 200 bas puanlık bir indirim yapacaktır diye düşünüyorum. Ben de yıl sonuna kadar yaklaşık 500 bas puanlık bir şansı ver Merkez Bankası'nın. Yani enflasyonla faiz arasında 5-6 puanlık bir marjı koruyarak hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Çok zorlu değil. Biraz da buna ihtiyacımız var mı dediğimizde, evet, cari tarafta gelen rakamlara, büyüme tarafında özellikle imalat sanayi tarafında gelen rakamlara baktığımızda biraz da desteklemeye yavaş yavaş ihtiyacımız var gibi gözüküyor.
1: Evet. Hocam çok çok
2: Hocam bir
1: teşekkür.
2: şey ekleyebilir
1: Buyurun.
2: miyim?
1: Tabii ki
2: Bir şey
1: hocam.
2: ekleyebilir miyim? Bu beklentileriniz bize yıl sonu enflasyonu ya da faiz oranı olarak nasıl gelir? Bir enflasyonu 30'un altında görme ihtimalimiz var mı? Sembolik bir altında bile olsa.
0: Yani burada benim beklentim 30'un altında olacak gibi gözüküyor ama yüksek 20'ler dediğimiz, yani 28-29'luk bir
2: Tabii.
0: enflasyonla yılı kapatırız. Diğer tarafta da Merkez Bankası tarafında da işte 35 puanlık bir faiz noktası, yani aradaki marjı yine 6 puanda tutacak şekilde bir hareket yapma şansı var diye düşünüyorum şu anda. Çok büyük bir yol da farklı bir durum söz konusu olmazsa şu andaki konjonktür buna izin verecek gibi gözüküyor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: Beykent
2: ederim.
1: Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Ben
1: Teşekkürler.
0: teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet Mustafa Bey, tabii ki hocamın söylediklerini eklemek istediğiniz varsa alayım ama öncesine tabii bu bir
2: Ben
1: sondaki.
2: bunun için
1: Buyurun.
2: sordum. Biraz hani rakama büründürelim diye, çünkü hocam daha önce de söylemişti bunları. Ben o anlamda bir daha teyit etmesi için söyledim, sordum. Bunun teyidini de şundan dolayı istiyorum. Eğer böyle bir sürece girer isek, yani bu senaryo, bu görünüm kendini gerçekleştirirse, yılın ilk aylarından itibaren, hani geçen yılda yönetilen, yönlendirilen fiyatlar dediğimiz fiyatlara daha düşük zam yapmıştı devlet, hatırlayın. Hepsine değil ama önemli bir kısmına. Şimdi bu orada da bir inisiyatifi devlet kullanır. Bu piyasaya da başka türlü bir moral olur ki, Mart'a kadar biz bununla gitmiştik zaten. Şimdi yaşamadığımız pek bir şey kalmadığı için yeni bir kriz ben de beklemiyorum. Yeni bir sorun beklemiyorum. Bundan sonra daha iyi haberler almayla biraz daha o etkinin büyüyerek devam edeceği yönünde bir beklentim var. Buna dair raporlar da okuyorum. İşte şey gibi, az önce senin de söylediğin site raporu gibi başka raporlar da var. Giderek tabii Türkiye için ülke raporu hazırlayan kurumlar da biraz artıyor. Belli sektörlerde Türkiye dünyada adı geçmeden konuşulamayacak ülkeler sınıfına girdi, enerjide, savunma sanayinde vesaire. Öyle olunca tabii o 2-3 alanı konuşuyorsanız, o zaman diğer alanları da mecburen konuşuyorsunuz. Türkiye'nin dış politikasını veya o sektörleri ilgilendirecek ekonomik hamlelerini de konuşuyorsunuz. Bu da tabii raporlara yansıyor. O raporlara baktığımda biraz daha artan pozitif etki olacağına dair beklentilerin yüksek olduğunu görüyorum. Hani yıl sonuna kadar %5, ama önümüzdeki yıl için bir %5 için de bir yıl sonuna kadar daha beklemek gerekmiyor. Önümüzdeki yılın enflasyonunun %25'in altında, yani düşük 20'ler, hocamın dediği yüksek 20'lerden düşük 20'lere gelmesi de oldukça olası görünüyor. Bu raporlara baktığım zaman onun da güçlü bir senaryo olarak yedekte tutulduğunu bana gösteriyor.

0: Ama yine o raporlarda ağırlıkla gördüğüm, şu anda risk konusunun daha fazla kazandırdığı yönünde. Yani risk çünkü iki türlü kazanıyor. Bugün satıyorsunuz, yarın daha düşükten alıyorsunuz misal. Ya da ne bileyim, başka sektörlere hemen finansı kaydırabiliyorsunuz. Borsadan çıkıyorsunuz, işte 37 TL'ye dolar alıp başka bir işe dönebiliyorsunuz. Çünkü dolar borsanın getirisinin çok daha gerisinde kaldı. Dolayısıyla birçok şu anda avantaj kullanılabiliyor, ama Türkiye'nin daha büyük potansiyele sahip olduğu gerçeği de teslim ediliyor. Sadece ya o büyük potansiyele biz son anda katılalım, karının son kısmından yararlanalım. Çok önemli değil, ama baştaki riskleri de ortadan kaldırmış olurum. Risk bitsin, ben ondan sonra geleyim modunda bir yabancı sermaye var. Bu tabii o yabancı sermayeye bağımlı olma zafiyetini bizim iyice gözümüze sokmuş, hatta böğrümüze saplamış durumda. Bunu artık burada öğrenmediysek, bir daha öğreneceğimiz de çok daha büyük bedel ödeyeceğiz demektir. İkincisi de sermaye piyasalarının genel anlamda ekonomi mekanizmalarının elden geçmesi lazım. Bunları artık elektrolize mi sokarlar? Üzerine ya da böyle pas sökücüyle falan bu iş olmayacak, bu belli. Bir elektrolize girmesi lazım ki pasları sökülsün. Bir yapısal reformlar dediğimiz reformların işte MSCI'nin bastırmasıyla yapmak zorunda kaldığımız borsa düzenlemelerinin falan. Niye onların baskısıyla bunu yapalım ki? Bak, onlar bastırırken şu anda piyasamızda baskı altına alıyor. Kendiniz düzenleyin. Hocam da ifade etti, hatırlattı bir yandan da. Ben de çok buna dikkat çekiyorum. Ya bu tür zamanlarda, bu kriz zamanlarında ve paranın az olduğu zamanlarda en fazla parayı kimden alabilirsiniz? Ortaklarınızdan, değil mi? Halka açık şirketlerin ortağı kim? 86 milyon. Küçük yatırımcı. Fonlar. Şimdi buradaki düzenlemeleri düzgün yaparsanız dar zamanda bunlar sizin için hayat kurtarıcı olacak. Ama geniş zamanlarda buraları ucuz para kaynağı olarak görürseniz, ucuz zenginlik kaynağı olarak görürseniz, zor zamanlarda da vatandaşın elinde kalsın, o da alıp satmasın, çok da önemli değil derseniz, o zaman yani her türlü cezaya müstahaksınız demektir. Yani batsın, daha da beter olsun denilecek şirketlerin borsada ne işi var? Ya da bunun denilebileceği bir ortamın kullanılmasını biz sermaye piyasaları anlamında neden izin veriyoruz?
1: Ne?
0: Ha, elin zoruyla yapmayalım diyoruz, ama madem ihtiyacımız var, elin zoruyla da olsa en azından yapın da bundan sonra sizi elin, yabancının başka bir şeye zorlamasına da izin vermeyin. En azından bunu yapın. Bundan sonrakiler için izin vermeyin. Çünkü artık bunu yapmak zorundasınız.
1: Evet Mustafa Bey, tabii az önceki son dakikayı da değerlendirmenizi isteyeceğim, ama öncesinde Neslişah bizi bekliyor. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminde yaşananlar yargının gündemine taşınıyor. AK Parti kendi adayının seçilmek için gereken oyu almasına rağmen seçimin durdurulduğunu, meclis üyelerinin baskı altında tutulduğunu, alındığını ve dördüncü turda seçim yapıldığını belirterek şaibeli süreç için suç duyurusunda bulunacak. Biz de hemen Neslişah Yumak'a gidelim ve detayları ondan alalım.
2: Elif Akkaya Kutar, aslında sürecin başına dönmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma gerçekleşti ve soruşturma kapsamında da 11 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taşıncı olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk süreci gerçekleşti ve hakim karşısından Sinem Dede Taş için bir tutuklama talebi geldi. Sinem Dede Taş tutuklandı. Yandıktan sonra da tabii ki görevden uzaklaştırması gerçekleşti ki görevden uzaklaştırıldığında da ne olacaktı? Bir belediye meclisinin toplanmasıyla birlikte belediye başkan vekilliği seçimi yapılacaktı. Şimdi o seçim gerçekleşti. Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından meclis üyeleri toplandı. Üsküdar Belediyesi'nde Üsküdar Belediyesi için belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Şimdi o seçim

0: tamamlandı. Fakat seçimi içerisinde belirli şaibeler ve usulsüzlükler olduğu iddiasıyla AK Parti tarafından bu seçim yargıya taşınmaya hazırlanıyor. Şimdi İstanbul'daki Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan seçimlerde iki aday vardı. Kimdi? Hemen size onları söyleyelim. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu. AK Parti'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu. Şimdi 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen bir seçimden bahsediyoruz. Şimdi ilk başta 4. tura kadar süreç devam etti aslında. Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oy aldı ve iddialara göre ve o günkü karara göre kendisi 22 oyla belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı olan Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı. Fakat belediye meclisine yapılan oylamanın ilk iki turunda herhangi bir tartışma yaşanmadı. Üçüncü turda oyların geçerliliğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle de meclis aslında tansiyon yükseldi. Neydi bunlar? AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in soyadı G ile başlıyor. G harfiyle başlıyor ve burada aslında G harfinin 6'ya benzetilmesi gibi belirli oyların geçersiz sayılması süreci var. İşte bununla alakalı da bugün AK Parti tarafından bir yargıya taşınma süreci oldu. Başkan vekili, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde yaşanan şaibeli sürecin hukuki sürecini başlatmak için bugün suç duyurusunda bulunmaya geldi AK Parti tarafı ve saat 11'de bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Belediyeye gelen isimler ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Ta Sarıcıoğlu ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla bir suç duyurusunda bulunma işlemi gerçekleşecek. Tabii suç duyurusunun ardından hukuktan ne cevap gelecek ya da süreç yargıdan nasıl dönecek diyelim. Bizler süreci takip ediyor olacağız. Söz size stüdyoya bırakalım Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Nesişah Yumak bize detayları aktardı. Mustafa Bey, tabii ki bununla ilgili de değerlendirmenizi almak isterim ama süremiz de kısıtlı. Şimdi az önceki son dakika çok önemliydi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'le merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceği son dakikası. İsterseniz onunla ilgili değerlendirmenizi alayım. Buyurun.
2: Hızlı gideyim ya, yani bu Üsküdar'la ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii ki.
2: Bir Ziya adının Z'si yazılırken 2 gibi yazılmış. Efendim bu 2 de olabilir. Dolayısıyla biz bunu saymıyoruz filan. Eğer bu seviyede bir zekanız varsa ve bu seviyede bir ahmaklıkla bazı oyları iptal ettirebileceğinizi zannediyorsanız, başkalarına bu seviyede bir ahmaklık içinde zannedip bunları iptal etmeye falan kalkıyorsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var. Kusura bakmayın. Yani hakikaten siyasetin böyle bir seviyede dolandığını gördüğümde, hani Üsküdar'ın uzağından falan geçmen lazım bundan sonra artık. O insanların nefes aldığı yerde mümkünse bulunmaman lazım. O kadar pespaye bir durumu ben kaldıramadım. Net. Efendim bu Z de olabilir, 2 de olabilir. Oldu canım. Böyle bir manyaklık var mı? Çok özür diliyorum ama hakikaten benim, yani 2000 sene olmuş derler ya, sene olmuş 2026, buradaki Z harfi 2 olabilir miymiş filan. Evet, yani aslında neydi adı adamın, unuttum şimdi adayın, atıyorum Yusuf 2 ya falanmış adamın adı falan da Ziya diye yazılmış filan. Değil misiniz, divane misiniz, milleti salak mı sanıyorsunuz ya? Efendim onlar da bize şöyle yapmıştı falan. Siz şöyle yapmıştı denildiği zaman da benim verdiğim gibi bir tepki verin en azından yani. Hani siz mi zekadan sorumlusunuz, bizi mi aptal sanıyorsunuz? Bunu söyleyin, kavganızı orada verin. Hayır, biz daha fenasını yapacağız, daha beterini yapalım da siz öyle yaptınız, biz de böyle yaptık diyelim. Ya bir şeyler daha iyisini yapmak için kullanılır. Bir hata daha iyisi için bir fırsat olur. Hayır, bunlar öyle değil. Bunlar daha kötüsünü nasıl yaparız diye devamını getiriyorlar. Şimdi böyle bir saçmalığın olduğu yerle ilgili gerçekten, şimdi gazetelerdeki arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Sonuç neyse en sonunda Üsküdar Belediyesi'nin filan partili peşmeken yönetiyor diye haber yapın. Onun dışındaki saçmalıklarda milletin kafasını bulandırmayın diyeceğim. Zerre kadar umurumda değil yani artık o şeyde ne konuşuldu. Hani meclis önemlidir, kutsaldır, seçim, vatandaşın oyu filan. Ya böyle bir mekan, böyle bir mantık kutsal değildir. Kimse kusura bakmasın. Demokrasi dediğimiz şey böyle zeka ve inisiyatif ve yetişmişlik sorunu içerisindeki insanları bizim baş tacı etmemize manidir. Tabii geçmişimiz buna müsaade etmiyor. Biz bu kadar basit, bu kadar belli çizginin altında toplumlar, insanlar değiliz. Onlar şu anda ekranda gördüğümüz herkes, bırakın orada kendi kavgalarını versinler, birbirlerini yesinler, ama söyledikleri ne Üsküdarlıları ne İstanbulluları, ben de dahil, yani ne AK Partilileri belki büyük olasılıkta, büyük oranda, ne de Cumhuriyet Halk Partilileri ya da hangi ne adlarını ne diyorlarsa, onları ilgilendiren bir durum değil. Bunları refüze edeceksiniz. Bir sonraki seçimde de bir daha mümkünse görmeyeceksiniz. Ayırt etmeden söylüyorum. Geçelim. Öbür tarafta Muhsin Yazıcıoğlu işi çok tartışılan bir konuydu. FETÖ'nün ilk suikastlerinden biri olabilir diye konuşulur. Evet, olabilir. Çünkü veriler var. Onların ne kadar güçlü olduklarını tek tek bütün veriler üzerine odaklanarak gitmekle ancak anlayabiliriz. Şimdi taramalar yapıyorlar ya, hepimiz gidiyoruz. Çoluk çocuğu da götürüyoruz. İşte bir ultrason çekiyor. Hani o kaba şeyleri görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki MR'a gitsin. Sonra diyor Doppler diye bir şey var. Sonra gidiyorsunuz bilmem 3 boyutlu başka bir çekim var. Ondan sonra geliyor. 8-10 tane hücreye kadar küçük bir alanı daha ayrıntılı taramaya geliyor, değil mi? Neden? Çünkü sizin orada bulacağınız şey hayatınızı kurtarabilir. Şimdi biz genel olarak bu dosyanın dosyada neler olduğunu, sorunlu alanları aşağı yukarı biliyoruz ve hatırlıyoruz. Üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen. Ama belli noktalara odaklanılması gerektiği çok açık. Neden? Çünkü 2009'dan sonra bu biz Türkiye'de biz bir FETÖ gerçeğini gördük, değil mi? Ve o gerçeğin içerisinde sadece darbeyi değil, aslında FETÖ'nün kıyıcı hangi unsurları kullandığını veya kullanmış olabileceğini gördük. Çünkü devletin silahlı gücü elinizdeyse, silahlı gücü denetleyecek olan yargısal gücü de elinizdeyse veya burada etkili olabiliyorsanız, o zaman o silahın kullanılmasını kendi işleriniz, kendi hedefleriniz doğrultusunda gayrimeşru olarak kullanılmasını da sağlamış olabilirsiniz. Bunu ordunun silahlarını halka karşı açıktan kullanmak zorunda kendinizi hissettiğinizde bunu yaptınız mı? Yaptınız. Kimsenin anlamayacağı şekilde başka cinayetler işlemediğinizi nereden bileceğim ben? Ama bunu 2009'da bilmiyordum. Bu benim kafama ne zaman dank etti? 2016'da dank etti. Ha, ondan önce de dank edenler vardı bakın. İntihar eden öğretmenler var mesela. Bu kadarını söyleyeyim. Ayrıntılarında hata yapmamak için daha ileriye gitmiyorum. Ama muhtemelen o da soruşturulacak. Onlar da soruşturulacak. İntihar denilen olaylar var mesela. Bunlar da soruşturulacak. Çünkü biz FETÖ'nün neler yapabileceğini, daha önce yakıştırılmayan şeylerin nasıl vahşice yapabileceğini 2016'da gördük. O zaman geriye dönüp tekrar işte odaklanmış alanda, o 8-10 hücrenin bulunduğu alanı en yoğun tarama cihazlarıyla tekrar taramamız gerekiyor. Ki oradaki kanseri bulabilirim. Oradaki hücreyi bulabilirim. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı şey de görebildiğim kadarıyla bu. Doğru bir yöntem, doğru bir hedef. Ve bunun tabii daha eskileri de var. Çünkü FETÖ'nün de eskisi var. Kim var? FETÖ'nün eskisi kim? Mossad. Bakın CIA'yı bile demiyorum. Çünkü hani Ankara'da dönemin MIT'i CIA'nin şubesi ise, CIA'de Mossad'ın şubesi olarak çalışıyordu. Dolayısıyla o süreçlerde kimin kimi, hangi tarafları, neleri tetiklemek için öldürdüğünü bilmiyoruz. O yüzden tırnak içinde gazeteci cinayetlerini de bu anlamda bilmiyoruz sebeplerini. Çetin Emeç'i de bilmiyoruz. Uğur Mumcu'yu da bilmiyoruz. Efendim şunun altında İslamcılar ertesi gün yürüyüş yaptı falan. O tamam, çok güzel ya. Yani bir anda hemen katili buldunuz. İlk aklınıza gelen parlak fikirden her zaman biraz çekimsel davranmanız lazım. Biz ilk aklımıza, ilk önümüze konulan sebebe saldırdık veya sarıldık. Onun önünüze kim koydu? Ona sarıldıktan sonra başınıza neler geldi? Aslında neler yapmaya başladınız? Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Bu konuda gözümüzün önünde bir örnek var. Çok çarpıcıdır. 11 Eylül'ü sorumluları Suudi Arabistan pasaportu taşıyan işte 3-5 kişi diye ilan edildi. Ama Amerika nereye gitti vurdu? Afganistan'ı ve Irak. Ne alakası var? Alaka zaman içerisinde kuruldu ve dünya gösterilene inandı. Şimdi kimse sorguluyor mu? Vay Suudi Arabistan senin vatandaşındı bunlar ya. Ne oldu bu işler filan?
1: Evet.
2: O de.
1: Evet. Evet,
2: bağlan. Evet. Ta bunda açılır. O yüzden bizim gittiğimiz yol bu anlamda doğru bir yol. Aynı anlaşılabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Mekke anlaşmasını da aklımda, yarın için not aldım, onunla ilgili değerlendirmenizle de yarın başlarız diyelim. Çok teşekkür ederek noktalayalım Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyoruz ve artık özellikle yarın bu oluk etkisinden de çıkacağız ama şu anda oluk etkisi devam ediyor. Hafta sonu girdik ve dolayısıyla konvektif hareket Türkiye'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar getirmeye devam ediyor. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi bugün yağmurlu. Gök gürültülü sağanaklar genel olarak hafif 20 kilo civarında en fazla ve özellikle Doğu Karadeniz'de biraz daha sistem kuvvetli. Özellikle Samsun çevresinde tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü toprak dünden de suya doygun. Samsun çevresinde dün 50 kilo yağış kaydedildi. Dolayısıyla yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı yüksek. Aman dikkat diyelim. Kars, Ardahan ve Erzurum çevresinde de kısa süreli ama biraz daha kuvvetli sağanaklara denk gelebilirsiniz. Onun dışında Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de çok kısa süreli çisenti şeklinde lokal sağanaklar görülecek. Yani öyle çok fazla bir yağış ihtimali yok. Biz haritada yağış ikonu kullandık ama şiddetli yağmura denk gelme olasılığınız Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz çevresinde daha zayıf olasılık. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Edirne çevresinde, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Elazığ çevresinde sıcak alarm devam ediyor. Yani bu illerde termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Yani öğle saatleri kritik, öğlen güneşi kritik saat 11-16 aralığında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek lazım böyle havada. Olabildiğince gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmek gerekiyor. Akdeniz bölgesinde geçtiğimiz haftaya oranla bağıl nem oranı biraz düşmüş durumda. Geçtiğimiz hafta %55-60 seviyesindeydi. Şu anda %35'ler seviyesine geriledi. Ama yine de termometrenin gösterdiği rakamın bir 2-3 derece üzerine taşıyor. Hissedilen sıcaklığı Akdeniz'de dikkat. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Öğle saatlerinde biraz daha temkinli olmakta fayda var. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz esiyor. Kuzey yönlerden hissedilen sıcaklığı düşürücü etkisi olacaktır. Kuşkusuz diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın yine İstanbul Kocaeli çevresinde çisenti şeklinde hafif sağanaklar aralıklarla devam ederken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Trakya, Güney Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor olacak. Marmara ve Ege'de Poyraz kuvvetli esecek. Sonrasında çarşamba günü yine İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresinde, Düzce'de, Bolu'da çisenti şeklinde hafif yağmur aralıklarla görülürken Doğu Karadeniz çevresi yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde hava yine güneşli, açık ve aşırı sıcak geçecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor olacak. Perşembe günü haftanın en sıcak günlerinden biri olacak. Çünkü cuma günü Türkiye'nin kuzeyi üzerinden bir soğuk cephe geçişi yaşanacak ve yarın itibariyle 500 milibar seviyesi sırt etkisi altına girecek. Yine Afrika antisiklonu etkisine gireceğiz ama cuma günü artık yine 500 milibar seviyesinde oluk etkisi başlayacak. Soğuk cepheyle birleşince sağanaklar kuvvetlenecek ve sıcaklık azalacak diyelim. Haftaya sıcak başlayacağız ama serin tamamlayacağız gibi görünüyor diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu bugün ama çisenti şeklinde sağanaklar çok hafif, çok yerel ve kısa süreli. Yarın ve çarşamba günü de yine aynı şekilde çok hafif çisenti şeklinde yağmur görülecek. Hava genel olarak parçalı parçalı çok bulutlu olacak ama bazı noktalarda yerel çisenti şeklinde sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ve hava sıcaklığı şimdilik 30-31 derece bandında ama hissedilen sıcaklık bugün 35 derece, yarın 32, çarşamba günü 34 derece. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometre 37 derece ama rüzgarlı İzmir neyse ki. Yarın ve çarşamba günü de sıcak alarm devam edecek. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. Ama yine de öğle saatleri kritik, 11-16 arasına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
7: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh abi, ayaklarına sağlık. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Şükür kavuşturana.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim davetin.

0: Dinlediğiniz için.
1: Estağfurullah. Kıymetli Hikmet Genç abimiz çok yoruldu.
0: Biraz dinlendirelim onu.
1: Biraz bir istirahat
0: etsin. Yani boşluğunu doldurmak mümkün değil ama.
1: İhtiyar olunca.
0: Estağfurullah.
1: Öyle öyle. İhtiyar olunca dinlenmesi lazım. Adı üstünde diyorsun ya. Eyvallah. Selam olsun buradan. İyi tatiller dileyelim. Sevgili Hikmet Genç abimize ve Nuh Albayrak abimiz de bizi kırmadı.
0: Estağfurullah.
1: Ve teşrif etti. Davetimize icabet etti. Sağ olsun.
0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Abi, önemli ve kritik bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Kendinden gündemi belirlemiş durumda zaten. Yani.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barış ve kardeşlik için atılan adımların kritik bir virajı dönülecek bugün.
0: Tarihi günde aslında program yapıyoruz bugün.
1: Aynen
0: gerçekten
1: öyle.
0: Gerçekten bence önemli bir gün.
1: Aynen
0: bir
1: öyle. Tarih. Meclis Genel Kurulu yasa teklifini görüşmek üzere şu dakikalarda toplanıyor. Arkadaşlarımın bir gözü orada. İş gündem dışı konuşmaları atlattıktan sonra dönmemiz gerekirse hemen pasımızı atarız. O zamana kadar da böyle bir yine bir yoğun gündem hazırlığı yaptık. Gazetelerde öne çıkanları arkadaşlarım derledi, topladı. Yine bir dünyada ne olup bitiyor'ya hızlıca bir geçelim müsaade
0: buyurun,
1: ederse.
0: Buyurun.
1: Türkiye planı bozdu, Mossad'a tasfiye geldi diyor Yeni Şafak gazetesi. Mesele şu özetle, bu İran'a yönelik saldırıda Mossad'ın sinsi bir planı vardı. Biz de bu planı görmüştük. Neydi? Bölgedeki özellikle Kürt grupların rejim değişikliği için harekete geçmesi yönündeydi. Ama Türkiye'nin doğru zamanda doğru adımları sayesinde Mossad'ın bu hayali gerçekleşmeyip tabir yerindeyse tam bir fiyaskoyla karşılaştıklarından mütevellit Netanyahu birkaç kelle almış tabir yerindeyse. Mossad'a tasfiye geldi Yeni Şafak gazetesindeki bu haber. Var mı söylemek istediğin bir şey bu konuda?
0: Arzu ederim eğer müsaade varsa birkaç cümle. Şöyle ki gerçekten bu çok ciddi bir operasyon idi. Türkiye'nin bunu daha başında bertaraf etmesinden dolayı çok gündem olmadı. Dolayısıyla ne kadar önemli bir olay olduğunu, Türkiye'nin ne kadar önemli bir şeyi engellediği de bana kalırsa çok da fazla anlaşılmadı. Çünkü mesele birdenbire Hürmüz'e kaydı. İşte İran'daki diğer efendim bombardıman vesaireye kaydı. Bu ayrıntı olduğu yerde kaldı. Halbuki 2011'den sonra tam da 2009'da Türkiye'nin başlattığı o çözüm süreci herkesin tukaka yaptı ama bana göre çok önemli olan sabote edilmesine rağmen çok büyük kazançlar sağladığına inandığım çözüm sürecini tamamen netice ulaşmasını Suriye'deki bir takım oluşumlarla engellemişlerdi. O bildiğimiz Suriye'nin kuzeyindeki efendim o güne kadar Kürtlere kimlik dahi vermeyen, insan yerine koymayan Esad, babası ve kendisi, Suriye'yi karıştırınca belli güçler, bakın burası çok önemli, ülken karışmış, iç savaş çıkmış, çıkıyor falan neyse, nereden icap etti? Bin küsür en vahşi, en azgın teröristi şeyden getirdiler, Kandil'den. Hemen Türkiye'nin güneyine, Suriye'nin kuzeyine onları sınır boyuna yerleştirdiler. Oralarda onlara kamp kurdular. Neden?
1: İttifak yaptırdılar.
0: Ya neden ama sen bunlara bir alakalı onları insan yerine koymuyordun?
1: Doğru.
0: Çünkü tam da bahsettiğiniz Mossad'ın yani İsrail'in oyunu buydu. Mesela Suriye'nin iç savaşı falan değildi. Mesela Suriye'yi karıştırarak Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi tamamen abluka altına alan bir koridor oluşturmaktı.
1: Terör devleti kuruyor.
0: Bunlar yıllarca uğraştılar biliyorsunuz. İşte bu sefer daha ciddi adımlarla, daha güçlü gelen bu son terörist Türkiye dediğimiz şeyi birkaç teşebbüsten sonra içeride bir şeyler yapmaya çalıştı İsrail. Olmadı. Kim ne derse desin. Tamam yani nükleer silah bilmem nesi efendim şeyin İran'ın füzelerinin menzili falan filan Hürmüz zaten sonradan ortaya çıkan bir problem oldu. Önce öyle bir şey yoktu. Tamam bunlar doğru olabilir. Ben ısrarla başından beri söylüyorum. İran'ın bugün karıştırılmasında, bugün bu savaşın bu bombardıman başlatılmasında Türkiye'nin son aşamasına getirdiği terörsüz Türkiye'yi sabote etmek vardı.
1: Doğru zamanda doğru adım attık bin şükür diyorsun o zaman abi.
0: Ama yani şeyi anlamak lazım o teşebbüsü. Biliyorsun bir önceki yılda Haziran'da 10 gün savaşlarında ne demişti?

0: Trump İran'ın nükleer kapasitesini sıfırladık demişti.
1: Doğru.
0: Sıfırlamışsan o zaman 6 ay sonra neden böyle bir şeyler icap etti?
1: Doğru.
0: Çünkü İsrail zorladı. İsrail'in derdi başkaydı. İsrail'in derdi hem ne yaptılar nitekim? Şu hemen bitiriyorum. Ne yaptılar? Daha 28 Şubat'ta şeye saldırıyı başlatır başlatmaz kimse bunlarla ilgilenmedi. Kandil'deki kalıntıları aynen Suriye yaptılar gibi ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD güçlerini hemen İran'a taşıdılar.
2: Evet.
0: PEJAK'la birleştirdiler.
2: Evet.
0: Tam da aynen Suriye'de yaptılar. Bizim sınırımızda bir şey oluşturmaya çalıştılar. Amerika bunlara hemen silah verdi. Verdi. Verecek de değil, verdi. Türkiye o zaman devreye girdi. Ben bunu çok çok net ve çok ciddi kaynaklardan teyit ettirdim. Türkiye, Amerika'ya şayet bu adımı sürdürürseniz Suriye'de yaptığımız hareketlerin aynısını İran'a yaparız şeklinde mealen yani. Çok en üst kademeye çok ciddi bir mesaj veriyor. Bu mesajdan sonra orada geri adım atıldı. Hatta biliyorsunuz Trump bir ara bir basın toplantısında kızgınlığını şöyle dile getirdi. Silah verdik onlara, oraya biraz sattılar, ne yaptılar işte kullandılar diye bahsettiği şey PEJAK'tı. PKK'ydı.
2: Ama Türkiye'nin kararlı duruşu engelledi. Neticesinde...
0: Bugün geldiğimiz, bugünkü çok şükür geldiğimiz noktada bu son sabotaj girişiminin engellenmesinin çok büyük payı var. Çok vakit aldım biraz ama
2: abi, estağfurullah.
0: Burası çok önemli. Burayı pek kimse konuşmadı şu ana kadar. Çünkü yarım kaldı. Yani ilerlemedi süreç. Dolayısıyla gündem olmadı.
2: Şimdi haberin detayında diyor ki Kanal 12
0: çok önemli bir nokta parmak
2: televizyonuna olmuş. Konuşmuş. Mossad'da plandan sorumlu iki üst düzey isim. Geçen hafta görevden alınmış bu iki üst düzey isim. Maarif'e konuşan bir Mossad yetkilisi de demiş ki Netanyahu başarısızlığını o iki isme yükledi. Mossad'ı yerle bir ettiğini söyledi.
0: Bence
2: diyor.
0: De bu Mossad meselesi değil bu. Yani Mossad'ın boyunu aşan bir şeydi bu yani Türkiye'nin yaptığı şey.
2: Anlaşıldı ve plan başarısız olmadı. Trump onay vermediği için uygulanamadı.
0: Niye onay
2: diyor.
0: Vermedi?
2: Türkiye'nin kararlı duruşu
0: neticesinde. Anlattım işte size. Ayrıntıyı anlattım daha önce işte az önce.
2: Aynen. Aynen öyle. Vay be.
0: Daha şeyi vardı.
2: Niye biz bunu yeterince...
0: Dedim ya bu çok daha kıvılcım alev olmadan söndürüldüğü için... Ciddiyet anlaşılmadı. İki başka çok önemli gelişmeler olduğu için oraya kaydı. Şey şuydu ki bana göre en büyük yanılgısı Trump'ı Netanyahu şöyle kandırdı. Kandırdı bayağı. Hep konuşun hatırlarsanız. Bu saldırıdan önce kendi yetkili güvenlik birimlerinde ilgililerin tamamı bizim bu böyle bir şey savaş yani İran'ın bize bir tehdidi yok. Bunu biz böyle buraya saldırmamıza gerek saldırmayalım yönünde rapor verdiği halde saldırı emri verdi Trump. Niye? Netanyahu'nun etkisiyle. Bu hep konuşuldu zaten. Hesap Trump'ı şöyle kandırdı Netanyahu. Biliyorsunuz çok kısa sıra zaman önce İran'da çok büyük eylemler oldu.
2: Sokak gösterileri.
0: Sokak gösterileri oldu. Ama evet. Bugüne kadar olanların en yaygınıydı.
2: Doğru.
0: Ve en ne diyelim en cüretkarıydı yani. 35 bine yakın insan öldüğünden bahsediliyor. Zaten o zaman da çok destek verdiler Mossad şeye orada silah falan dağıttılar hatta halka. Yanılıkları şu oldu. Biz bu aşamada İran'ı rejime saldırırsak, rejimi zayıflatırsak ve PKK ve PEJAK üzerinden de aynen Suriye'de olduğu gibi burada halk üzerinde bir şey oluşturursak yani o göstericilerle bunları bir şekilde entegre edersek...
2: içeriden gelen dinamikler aynen, neticesinde aynen. Rejim çöker.
0: Hem rejim çöker hem de Türkiye'nin güneyi ilgilendiriyor. Daha doğrusu ne işte İran sınırını ilgilendiriyor bu şey. Bu Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecinin de biteceğini düşündüler. Hem de İran'ın da biteceğini düşündüler. Yani bir taşla iki kuş aslında.
2: Evet.
0: İran halkı onları yanılttı. Yani oradaki bu Türkiye'nin şeyi engellemesiyle PKK-PEJAK oluşumunu engellemesiyle o şeyde İran halkı da ters tepki verdi bu saldırılara. Şey orada yerinde bitti. Bu çok absürt bir şey değildi. Hemen bitireceğim bir şey daha işaret bitireceğim. Absürt bir proje değildi bu. Gene çok kimse çok ilgilenmiyor. Böyle geriye çok bakmak adetimiz değil. Ömer Beyciğim şurayı unutmayalım. Siz devlet yönetimi yöneticileri olarak belki karşınızdaki meseleyle ilgili çok önemli bir strateji belirleyebilirsiniz. Hani doktorun en isabetli reçete yazması gibi.
2: Tamam.
0: Bunu uygulama gücünüz yoksa eğer O isabetli teşhis. Teşhis.

0: stratejisinizin veya stratejinizin bir sonucu olmaz, bir anlamı yok. Ne demek istiyorum? Sizi temin ederim. Rahmetli Özal bugün, daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın bu son 10-15 yıldan beri bölgede yaptığı şeylerin tamamını yapmak istemişti. Yani terörün ancak ve ancak bu atılan adımların atılmasıyla biteceğini çoktan keşfetmişti. Bakın, Kap TV'de Kürtçe yayın yapalım dediğinde 90'lı yıllar, 91'di. 17 yıl sonra onu yapabildi Türkiye. Mesela. Niye bunu hatırlattım? Aynen bak, dejavu diyorlar ya, dejavu. Aynen şeyde bir diktatör vardı Irak'ta. Tamam mı? Özal DEP milletvekilleriyle görüştü. Ondan sonra Irak'taki Kürtler temsilcileriyle görüştü. Meseleyi sadece silahla değil, başka biçimde kalıcı çözümü çözmeye çalışıyordu. Bunu gören İsrail, Amerika'yı asıl öne sürerek, güya Saddam'ı önce şeye saldırttılar, Kuveyt'e gel yaptılar, saldırttılar. Sonra Irak'ı işgal ettiler. Niye? Kuveyt'i kurtarmak için. Yalan. Kuveyt'i ilk günde kurtardılar ama çıkmadılar oradan. Dediler ki, bakın bak, dejavuya bak. Bush dedi ki, Bush Irak halkına, bak biz şeyi zayıflattık, diktatör liderinizi, ayaklanın dediler. Zaten bununla ilgili özel kuvvetler günlerde, aylardan beri şey yapıyordu. Ve Kürtleri ayaklandırdılar. 2 milyon Kürt Nisan 1991'de sınırımıza yüklendi. Saddam da oradan şey hareket edince. Bunların 500 binini Türkiye içeri almak zorunda kaldı. 91. Özal, merhum Özal, bak dikkatini çekerim. Dedi ki, bu böyle olmaz. Biz sınırımızın 30 kilometre dışında bir efendim,
1: tampon bölge,
0: güvenli bölge oluşturalım. Aha işte Türkiye'nin Suriye'de yapmaya uğraştığı şey. Yaptırmadılar ama. Onu ya Amerika kabul etmedi. 2 gün sonra kendisi bir çekiç güç diye, bir uçuş yasak bölge diye bir şey ilan etti. Irak'ın kuzeyinde PKK için güvenli bölge oluşturdu. Şöyle bunu hatırlatmanın sebebi şu. İşte aynı şeyi Kürtleri ayaklandırarak şeyde yaptılar Irak'ta. Ve asıl bizim terörle mücadelemizi ilk engeli Irak'ta koydular 91-92'de.
1: Ama işte sen bu teşhisi yaptıktan sonra tedaviye gücün yoksa... Doğru mu
0: onun
1: abi?
0: Onun için oraya geldik. Bak, Özal'ın stratejisi bugünkü yapılandan daha az değildi. Ama imkanı, vesayet var.
1: Evet, hem içeride hem dışarıda. İmkanı çok sınırlıydı, doğru.
0: Erdoğan, ben kaç kere burada konuştuk. Ben Sayın Erdoğan'dan ben kendim dinledim ya. 2016'dan önce ben defalarca bu dışarıdan hani havan atışlar yapıyor da ya gidelim, bu bize BM bu yetkiyi vermiş, uluslararası hukukta yetkimiz var. Ya gidelim şunu yerinde bu şeyi kökünü kazıyalım dedim. Bunu diyen kim? Ülkenin başbakanı o zaman.
1: Seçilmiş yürütme organının başındaki isim.
0: Daha sonra da Cumhurbaşkanı aslında 2014'ten sonra.
1: Doğru.
0: Yani başkomutan.
1: Doğru.
0: Ama yaptıramadım dedi. Her seferinde efendim Suriye bir bataklıktır. Bataklık haline geldi. Gerekse çıkamayız. Bana rapor getir. Kim bunu yapanlar? FETÖ. İçerideki vesayetçiler işte. Şunu ekleyip bitireyim. Çok uzatma, özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Şuna dikkat çekmem lazım. Bak, İsrail, Mossad, Yahudiler neleri nasıl kullanıyorlar? Az önce bahsettiğim dönemde hani o zaman da Özal demişti ki, tampon bölge kabul edilmeyince girelim dedi. Başkomutan, Irak'a girelim. Bu terörün kaynakları orada yok edelim dedi. Başkomutanın emrini yerine getirmekte yükümlü olan Genelkurmay Başkanı Torumtay buna itiraz etti, isyan etti. Gerekçesi de efendim siyasi, işte ordu, ne alaka? Cumhurbaşkanından bahsediyoruz, ne siyasisi ya? Ama istifa etme sonra ve istifa etti, evet. Bunu engelledi.
1: Evet.
0: Yapmadı, yaptırmadı şeyi yani.
1: Evet.
0: İşte az önce bahsettiğim şey bu işte. Yani karar vermek başka bir şey veya teşhis etmek başka bir şey.
1: Uygulamak.
0: Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesinin asıl sebebi aldığı kararı veya gördüğü doğruyu veya işte tespit ettiği stratejiyi veya teşhisi, yazdığı reçeteyi hem içeride hem dışarıda uygulayabilmesidir. Dışarıda da dahil buna. Dışarıda uygulayamazsa Suriye bugün böyle olmazdı. Ve asla ve asla terörist Türkiye olmazdı. Bu noktaya gelmezdi.
1: Ya.
0: Özür dilerim, çok uzatma
1: abi, ama muazzam
0: bunları düşünmeden
1: oldu.
0: Önce bir bak, bunları bir hatırlamadan önce biz bugün gelinen noktanın ne olduğunu
1: anlamamız gerekiyor.
0: Ve ne kadar değerli olduğunu anlayamayız.
1: Doğru. Şöyle ki o kadar güzel özetledin ki meseleyi. Evet, yani biz Netanyahu'nun Mossad'daki tasfiyesinden hareket
0: Mossad
1: ettik.
0: Mossad hikaye.
1: O tasfiye İsrail'in İran üzerine kurduğu planların hayata geçmemiş, geçirilememiş olmasının bir şekilde müsebbibi olarak Türkiye'nin gösterilmesi, Mossad'ın bu noktada tabir yerindeyse günah keçisi ilan edilmesi, sair gelişmeler üzerinden süreci o kadar güzel özetledin ki Nuh abi. Yani mesele şuydu diyorsun.
0: Hep aynı yerde yapmışlardı çünkü. Aynı yerden gol atmışlardı Türkiye'ye.
1: Türkiye, İran'ın bünyesindeki Kürt grupların Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtmalarıyla harekete geçmesinin önünde set gibi durdu.
0: Durdu.
1: Buna müsaade etmem dedi. Ama geçmiş yıllarda olsaydı, şimdi şey tabirle.
0: Irak örneğini verdim abi.
1: Gençlerin anlayacağı tabi. Ya he he geç, der işlerini geç, yaparlardı.
0: Aynen, aynen.
1: Ama mesele bu. Baktılar ki müsaade etmem dediğinde, yani senin komuta kademende generallerinin 1/3'ünün hain çıktığı bir dönemden 40 gün sonra.
0: Aynen.
1: Sen 40 gün
0: o
1: sadece 40
0: rağmen.
1: Gün. Aynen öyle. Merci Dabık'ın yıl dönümünde 15 Temmuz'da bu hadiseler yaşandığında 26 Ağustos tarihinde sen o harekatı görünen o general yapındaki ciddi zafiyete rağmen başarıyla yapabildiğine göre diyor
0: ki bugünkü
1: bu işi okuyanlar.
0: Şey mukayese edilmez zaten. Aynen.
1: Ezer geçer. Ezer geçer. 10 yılda kat ettiği mesafe 2016-2026 arasından bahsediyorum. O Fırat Kalkanı'nın başladığı tarihi 2016. Aynen. Şimdi geldik 2026'ya. 10 yılda da kat ettiği mesafe nazarı dikkate alındığında buna Trump değil Netanyahu ile ikisini üst üste koy. İkisi birden der ki bu adam ciddi.
0: Çünkü daha önceki o engellemelerde bir uluslararası hukuka göre bizim hakkımız olmayan veya yasak olan bir şeyden dolayı engelleme değil. Türkiye'nin hakkı olduğu halde
1: doğru.
0: Gücü yetmediği için engellediler. Yani gayrimeşru bir engellemeydi.
1: Doğru.
0: Bugün Türkiye'nin eli güçlü. Yani şu anlamda güçlü. Hukuki anlamda bir problem yok. Suriye'ye nasıl bir şey diyememişlerse, yani engellemeye çalıştı, bel altına vurarak engellemeye çalıştılar, yapamayınca bir şey diyebilirler mi? Çünkü Türkiye'nin ona hakkı var yani. Paşalar gibi şu askerlerimiz orada duruyor şu anda.
1: Evet.
0: İhtiyaç kalmasa geri gel, ayrı konu. Ama ona Türkiye karar verir. Ama o zamana kadar dediğin gibi işte FETÖ'yle şununla bunu engellemişlerdi. Bugün hukuken bir engel yok. Uluslararası hukukta bir engel yok. Peki Türkiye bunu yapabilir mi? Yaptığını gösterdi. Hem de çok daha gayrimüsait şartlarda gösterdi.
1: Evet.
0: O zaman yine yapabilecek demek, yapacak demektir. İşte onun için tak diye kesildi oradaki o kirli operasyon.
1: Vay be.
0: Mesela bu. Yani gücünüz varsa, gücünüz varsa milletiniz menfaatlerinin gereğini yaparsınız. Yoksa sizi böyle bağırta bağırta, tamam mı? Bağırta bağırta sizin milletinizin, sizin aleyhinize, sizin gözün içine, o dediğim dönemde ne oldu biliyor musunuz? Bu hani çekiş güç falan dedim ya hani.
1: Ne oldu?
0: Dediğim dönemde şimdiki şeyler sol parti liderleri şey yapsın ya, onlara nispet olsun. Ecevit, o zaman DSP Genel Başkanı bir gün bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki şeyde Güneydoğu'da bir bölgede, bu Güneydoğu'da Amerikan helikopterleri efendim PKK'ya malzeme ve teçhizat, silah
1: taşıyor.
0: Yardım yapıyor, taşıyor diye de bir iddiada bulundu. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi şiddetle reddetti bunu. Tamam mı? Aradan yanlış şey yapmayayım ya 20 ya 30 gün geçti ya 35 gün geçti, fazla değil yani, çok fazla değil. Bizim ajanslara bir haber düştü. Korkunç bir şey. Birinin iddiası değil, haber düştü. İngiltere'den kalkan Amerikan helikopterleri Türk askerinin sıkıştırdığı, etrafını kuşattığı, çemberi çevirdiği efendim şeye, PKK militanlarına, teröristlerine havadan 27 çuval malzeme atıyor. Tamam mı? Bu hep yapmış aslında. Nereden kalkıyor? İngiltere'den. Fakat Türk askeri Mehmetçik PKK'lardan önce o çuvallara ulaşıp onları alıyor. Ecevit'in bu iddiasından 25-30 gün sonra bizim fakslara bu haber düştü.
1: Vay.
0: Böyleydi işte, bak dediğim şeye bakar mısın? Senin ülkenin içindeki üstten kalkıyor, senin milletini öldüren teröristlere yardım atıyor, yardım götürüyor.
1: Bu
0: İşte şimdi Türkiye'nin durumunu anlamak lazım. Şimdi bakıyorum bazıları buna karşı da çıkışıyor.
1: Var ya, hala bitmediler ya.
0: Yani geç bu, abi geç.
1: Bu ekibin
0: geç abi,
1: hala
0: geç.

0: Ama en azından veli nimetler. Onu söyleyeyim. Onlar olmasa biz ne konuşacağız ya? Hikmet abiye de söylüyorum bunu değil mi abi? Ya onlar olmasa bir söyle biz ne konuşacağız ya? Neyse. Şimdi Netanyahu ile devam edelim madem öyle. Katil ekibinin, katil ordusunun, katil devlet yönetiminin lideri Netanyahu. Bakıyorum. Yeni Şafak gazetesinde yine bir haber. Gazze planını reddediyor. Şimdi Gazze planında ikinci düzeltiyorum Milliyet evet. gazetesinde. Evet.
1: Evet önemli.
0: Gazze planının ikinci aşamasına yani bu işgalci, soykırımcı İsrail ordusunun geri çekilmesine, Gazze şeridinden ayrılmasına yönelik ikinci aşamasına geçmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Şu dönemde.
1: Evet.
0: Ama diyor ki Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiğini duyuruyor. Haftalık kabine toplantısında konuşmuş, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemiş. Ne diyorsun?
1: Abi bu da bir sızı aslında bizim yüreğimizde. Şöyle ki biliyorsunuz çok önemli bir anlaşma yapıldı. Kahire'de. Bu işte uluslararası evet. Gücün veya bir birliğin orada veya bir heyetin orada yönetimi devre alması anlamında aşama yürüyecek bir anlaşmaydı bu.
0: Türkiye'nin de garantörlerinden
1: aynen.
0: biri olduğu
1: buna
0: bir anlaşmaydı.
1: Buna çok itiraz ediyorlardı falan. Hı-hı. Ama öyle ve böyle ilk defa Gazze'ye bir İsrail'in Yahudilerin dışında başka bir göz, başka bir gözlem orada oluşacaktı. Bu çok önemliydi. Buna çok aslında o zaman da çok direndi Netanyahu. Bu anlaşmanın yapılmaması için çok direndi. Hatta Trump'a telefon etti bu anlaşma görüşmeler devam ederken. Bu anlaşmayı sabote edeceğini yani Gazze'ye saldırarak sabote edeceğini söyledi. Trump diyor ki kendisi bunu söylüyor Trump. Dedi ki Trump o zaman açıklama yaptı. Bibi'ye dedim ki bütün dünya sizin aleyhinize, sizin karşınıza döndü. Sizin bütün dünyada savaşamazsınız dedim. Bunu da kendisi iyi biliyor. Hatta bırakın dünyayı bizim kongrede bile azınlığa düştüler dedi. Onun için kendisini engelledim dedi Trump. Yani bu anlaşma zaten baştan karşıydı şey. Çünkü onların asla kabul etmeyeceği bir şeydi. Ama buna rağmen bu anlaşma yapıldı. Bir ilk aşama başladı. İkinci aşama geçilemedi. Niye geçilemedi? Burada benim bir şeyim var. Farklı bir şeyim. Burada İran'ın çok büyük vebali var. İran'ın burada çok büyük vebali var. Netanyahu İran sayesinde Gazze'yi unutturdu dünyaya. Korkunç sıkışmıştı Gazze konusunda. Bütün dünya kamuoyu önünde, bütün dünya nezdinde. Onun için kabul etmek zorunda kaldı. Hani Trump'ın anlattığı gibi. Bu anlaşmayı. Fakat uygulamasında yine İran inadına yetişti. Öyle veya böyle. Tamam mı? İran inadına yetişti. Bir, Gazze unutuldu. İkinci aşamaya geçmeyi de İran sayesinde engelledik şu ana kadar Netanyahu. Ne zaman ki İran bir miktar böyle şeyden kalktı. Yani şimdi saldırıyoruz memnun falan ama o ilk günlerdeki 28 Şubat'tan gibi değil. Ve geçen de hatırlıyorsanız bu anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi gündeme geldi. Hı hı. Ne sayede? İran meselesinin birazcık sönümlenmesi sayesinde. Ve Netanyahu tekrar köşeye sıkıştı. Şimdi reddetmek zorunda kaldı. Ne zaman İsrail sıkışmışsa İran savaşarak dahi olsa bakın savaşarak dahi olsa onun inanın yetişmiştir.
0: Yani bunun da tabii tüm dünya kamuoyu tarafından artık görünen bir gerçek olduğu, artık mızrağın çuvala sığmadığı. Hikmet abi çok kulakların çınlasın bugün çok andık. Sıklıkla şu ifadeyi kullanır. Ya herkesin kazandığı bir savaş olur mu ya? İran kazanıyor. Niye kazanıyor? Çünkü o senin az önce bahsettiğin ciddi toplumsal kalkışmanın, o içerideki dinamiklerin bir 50 yıl daha
1: şu anda bu savaşın
0: söndüğü,
1: en karlısı İran abi. En
0: karlısı İran. Ve rejimin kendisini bir 50 yıl daha garanti altına aldığı
1: abi, devrim muhafızları
0: durum.
1: 79'dan bu yana kadarki en güçlü dönemde şu anda.
0: Şahane.
1: Hürmüz diye bir silah keşfetti. Hürmüz diye bir şey yok tabii 28 Şubat'tan önce. Yani vardı da bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordu İran. Ya hatırlasana 28 Şubat'tan önce Hürmüz meselesi mesele var mıydı?
0: Yoktu. Ya ne vardı? En azından biz haber toplantılarında
1: yoktu
0: falan.
1: Yoktu abi. İran'da yoktu. Amerika'nın da böyle meselesi yoktu. İşte nükleer savaş, nükleer silahların engellenmesi yok.

0: füzenin menzili falan filan hikaye, yani Hürmüz yoktu şartlar arasında. Şimdi hepsi bitti. Hürmüz, İran bunu öyle kullandı ki diğerler unutuldu. Bak bugün son dinlediğim bir haber var. Hı hı. Trump artık nükleer silah çalışmasını şart olarak olmaktan çıkardı. Sadece Hürmüz'e odaklandı diye bir haber var. Amerikan geldiği yeri görüyor musun?
1: Hürmüz'ün de alternatifi
0: ayrı
1: için
0: bir konu. Tamam.
1: Birkaç seneye ihtiyaç
0: kabul
1: var.
0: Ama şu anda doğru. Hürmüz'ü güç olarak, yani şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Sopa olarak kullanıyoruz.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. 28 Şubat'tan bugüne gelinen noktada kim ne kazandığı konuşuyoruz. Körfez devletlerine, Körfez ülkelerine korkunç bir hava attı şey İran. Şu anda onlar o bölge, onlar nezdinde daha güçlendi. Sana bir şey diyeyim mi? İran, ki İran ne olduğumuzu biliyoruz, bu bölgedeki en güçlü aktörlerden oldu. Daha güçlü hale geldi şu anda. Yıkıldı, bilmem ne oldu, ayrı bir konu o.
1: Ama kazananlardan biri oldu.
0: İşte o anlamda
1: yani
0: diyorum
1: win,
0: işte.
1: Win, win, win, win. Herkes vuran da kazandı, vurulan da kazandı. Enteresan
0: İsrail
1: bir tiyatro.
0: Burada ne zaman ne kadar savaş olursa, ne kadar çok vuruşma olursa, ne kadar çatışma olursa o her zaman kazanır.
1: En azından o köşeye sıkışmışlığından kurtulup nefes aldı. Şimdi Rum bir vekil var abi. Bugün bizim akşam gazetesi
0: gördüm,
1: de
0: evet.
1: Göbek'ten duyurmuş.
0: Geçmiş olsun demek lazım.
1: Avrupa Parlamentosu'nun
0: geçmiş olsun demek lazım.
1: Rum milletvekili demiş ki yani biz başka halklardan oluşan gettolar istemiyoruz. Dolayısıyla adada bizim sorumluluk alanımızdaki bölgede İsrailliler tarafından alınan gayrimenkul taşınmazlar bizi endişeye sevk ediyor demiş. Nufey'in dediği gibi geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Biz bir süredir buna dikkat çekiyoruz. Yani tabii, orada tabii. Başka bir plan
0: sırf
1: uygulanıyor
0: Türkiye'ye
1: diyoruz.
0: Sırf Türkiye'ye düşmanlık için korkunç şekilde kucak açtılar bunlara.
1: Siz görürler.
0: Osmanlı da kucak açmıştı bunları şeyler getirmişti ama abi. Sonra gördük işte ne olduğunu. Sonra bir şey daha var. Aslında aynı şeyi yıllar boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptılar. Büyük araziler aldılar. Sonra bir şekilde buna el konu, yani bu mesele el konu ve bu mesele çözüldü. Yoksa bir süre aynı şey yaptılar, çok büyük araziler aldılar Kuzey Kıbrıs'ta da.
1: Ya bunlar çok enteresan bir strateji üzerine gidiyorlar ama neyse, Rum vekilin endişesini
0: en azından dikkat çekmiş
1: paylaştık
0: yani.
1: Diyelim. Mekke Anlaşması'na gelelim.
0: Buyurun.
1: Çok güzel değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani kesinlikle. Ben bir takım muhalefet milletvekillerinden muhalefetteki ya eskiden kolaydı CHP'li gazeteci diyorduk. Şimdi bunlar bölündüğü için ama yani kökeni CHP'li neticede bölünse de CHP'li gazetecilerden CHP'li akademisyenlerden.
0: Özgür'de bile o, yeni parti derken CHP diyor ya çok
1: doğru,
0: normal.
1: Doğru yani. Bizim bu noktada bir bütünleme yapmamız yanlış olmaz. Türlü tuhaf eleştirilerin yöneltildiği, oysa ki Türkiye'nin önümüzdeki dönem o değişen dünya düzeninde olmak istediği yere ulaşabilmesi için büyük bir adım olan bu Mekke anlaşması. Şu an için ittifak denmiyor galiba, anlaşma demekle yetiniliyor ama üç ülke arasındaki bugün gazetelerde konuyla ilgili haberler mevcut. Mekke İttifakı'nın 3 stratejisi demiş Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Nedir bunlar? Hemen gazeteden aktarayım. Evet, dur abi. Taraflar askeri personel değişimi yaparak birbirlerine askeri tecrübe ve kabiliyetlerden yararlanacaklar. 3 ülke ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek. Savunma sanayide işbirliği ve ortak projeler yapılacak. Bunlar çok önemli stratejiler değil mi?
0: Bunlarla ilgili zaten ülke karşılıklı, yani üçü beraber değil ama ülke bazında Türkiye'nin uzun zamandan beri zaten çabaları var.
1: Doğru.
0: Hatırlarsan biz çok burada askeri eğitimini burada alan ya Pakistanlı kardeşlerimizi biliyoruz. Bu tür karşılık programları çok büyük çapta var yani.
1: Doğru.
0: Şey de var zaten, savunma sanayi ile ilgili de var. Son zamanda Suudi Arabistan'a da zaten karşılıklı bu tür anlaşmalar yapıldı zaten. Ama bu bunları daha kurumsal.
1: Peki Nuh abi, şimdi muhalefetin argümanını sorayım sana. Biz bu anlaşma neticesinde Pakistan'ın lokal sorunu olan işte Hindistan, lokal dediğime bakma, tamam global bir sorun ama onun
0: kendi
1: o coğrafyasında,
0: kendi
1: meselesinde Hindistan'la yaşadığı çatışmaya ya da Suudi Arabistan'ın, değil mi, Yemen'deki o vekil güçlerle,
0: evet, evet, veya İran'la, yani uzun vadede belki
1: çatışmalarına şey mi yaptık yani, bile isteye durun ben de kavgaya gireceğim, ben de savaşa gireceğim diye bir adım mı attık? Öyle mi okunmalı bu anlaşma?
0: Öyle okunması gerekiyorsa o zaman Türkiye'nin NATO'ya girmesini de öyle okumak lazım o zaman. Biz Amerika'nın bütün savaşlarına, bütün dünyada nerede savaşacak, İngiltere'nin, Amerika'nın nerede savaşacaksa onlarla beraber savaşa girelim diye mi girdik biz buraya? Kore'ye onun için mi gittik? Yani hep savaşalım diye mi gittik acaba? Veya şöyle söyleyelim. Şu ana kadar Türkiye kaç oldu? 52 diye ben hatırlıyorum. Tamam mı? Yani girişi. O zamandan bu yana ki bence çok farklı. Burada Türkiye'nin inisiyatifiyle yürüyen bir şeyden bahsediyoruz. Orada Türkiye başka inisiyatifini oluşturduğu bir şeye dahil oldu.
1: Parçası oldu. Evet.
0: Buna rağmen işte 50 küsur yıldan beri, 60 yıldan beri, 70 yıldan beri Türkiye NATO'dan dolayı hangi savaşa girdi? Kaldı ki burada NATO'nun da NATO'dan kazanılan tecrübe de kullanılıyor bence. Çok ciddi anlamda kullanılıyor. Hem kurumsal anlamda hem de birikim anlamında kullanılıyor. Ve ısrarla biz şunu duyuyoruz. Bu savaş için, yeni savaşlar başlatmak için değil, barış için, daha doğrusu savaşları engellemek için yapılmış bir ittifaktır, bir anlaşmadır. Dolayısıyla buradan eğer iyi niyetliyse bu değerli dostlar, tamam mı? Objektifse, en azından objektifse, iyi niyet zorunda evet, değil. Peki. Ama objektif bakarsa, eğer objektif bakarsa, tam aksine Suudi Arabistan'ın işte Yemen'deki bugüne kadar başının belası olan ama bir tür sonuçta ulaşamadığı, efendim Pakistan'ın, Hindistan daha çok üst seviye bir konu ama en azından biz çok hayıflanmadık mı? Ramazan-ı Şerif'te iki İslam, iki Müslüman devlet birbirlere savaştılar. Evet. Afganistan'la Pakistan.
1: Evet.
0: Bu reva görecek bir şey mi bu? Ama mesela en azından bu adım Pakistan'ın Afganistan'la savaşmasını engelleyebilecek, ona önüne geçebilecek bir adımdır bu.
1: Türkiye'nin girişimleri sayesinde.
0: Girişimleri aynı zamanda bu ittifak sayesinde yani. Hı hı. İki, biz niye geldik peki buraya meselesi? Ben şöyle tam onların şeyinin tam aksine bir şey söyleyeyim. Hı. Ben kendi birikim bilgilerim dahilinde söylüyorum. Şu anda gelinen aşamaların asıl mimarı Türkiye'dir. Bir. İki, Türkiye uzun zamandan beri bu iş için uğraşmaktadır. Ve çok da kolay olmamıştır. Bilhassa Suudi Arabistan'ın ikna edilmesi çok kolay olmamıştır. Hmm. Peki Türkiye bu kadar çabayı, affedersiniz ama, onların yanında onlara şey olmak için mi gösteriyordur sizce ya? Türkiye'nin dış politika birikimi, diplomasi birikimi bu kadar mıdır yani? Sayın Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın editör masasında çok, bana göre, benim haddim değil onun şeylerini değerlendirmek ama süper bir benzetme yaptı. Türkiye artık o ilk zamanlarda tam da bana göre, o demedi de bu kısmı ben ekliyorum yanlış anlaşılmasın. Meşhur, şu andaki şeyler aynı kafa var aslında. Meşhur bir şey var. Yurt nasıl, cihan nasıl? Bu ne biliyor musun? Sayın Hakan Fidan'ın tam dediği o şey dedi çünkü. Eskiki böyle dış politika otomatik pilota bağlayarak olmuyor dedi. Tamam mı? Bu tam işte Türkiye'nin yıllar boyunca otomatik pilotu bu bence. Bunu ben söylüyorum. Bunu Sayın Erkan Fidan söylemedi. Otomatik pilota bağla, yurtta sulh, cihanda sulh. Senin kapına kadar gelmiş herif, affedersin, tamam, sen içeri saldırıyor. Hala sen yurtta sulh, cihanda sulh diyorsun, tamam. Dedi ki artık Türkiye son 15 yıldan beri, son 25 yıldan beri, AK Parti döneminde, Sayın Erdoğan'ın döneminde, Erdoğan liderliği döneminde otomatik pilotu kaldırdı. Çünkü her şey değişti. Eskiden sıcak savaş döneminde İttifaklar belli, tamam. Evet. Ama artık her gün her şey değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Otomatik pilot olacak bir şey değil. Manuel idare ediyor Türkiye ve bu hengamede nerede nasıl tavrılması gerektiğini hesaplıyor, ona göre tavrılıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi de tavrını da sürdürüyor. Dolayısıyla bu atılan adımlara böyle değerlendirmek lazım. Ki bu şeyin ben sosyal medyada paylaştım. Ramazan'da biz yine Körfez ülkelerinin Riyad'da bir zirvesi olmuştu bu İran'la olan savaşla alakalı. Sayın Hakan Fidan katılmıştı, onu takip etmek için biz de o şeyde bulunmuştuk. Orada dörtlü bir şey paylaşıldı bu zirveden sonra. Yani zirve, o Riyad'a gidişin zirvenin asıl sebebi Amerika, İsrail'in İran saldırısı, İran'ın körfez ülkelerine saldırısı. Hı hı. Buna karşılık ne yapılacak? Hı hı.

0: Ama bundan sonra bir dörtlü bir fotoğraf paylaşıldı. Şu anda 3 imza atan, Mekke anlaşması imza atan 3 devlet artı Mısır. Bu dördünün bulunduğu bir şey paylaşıldı ve bu ittifak çalışmalarından bahsedildi.
1: Mısır'da o fotoğraf karesinde vardı.
0: Vardı. Şimdi çok şey yapmayalım. Mısır'ın şimdi ne olmadığını ben tahmin edebiliyorum. Yani bu anlaşmanın iyi olmadığını ama şunu iyi biliyorum. Daha baş bunun öncesi de var zaten. Daha sonra bu dediğim fotoğraftan sonra şeyde de İslamabad'da da bir şey oldu. Orada da gene bir böyle bir çaba olduğu, çalışma olduğu dörtlü şeyle alakalı. Mısır'ın ben ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında önümüzdeki dönemde Mısır'ın da katılabileceğine dair şeyler duydum ben. Dolayısıyla ben şimdi Mısır, ama Mısır'ın şu anda niye katılamadığını, niye olmadığını ben tahmin ediyorum.
1: Aşağı yukarı.
0: Ediyorum. Evet. Ama gene nereye gelir biliyor musunuz? Gene az önce bahsettiğim kendi milletiniz, kendi devletiniz, kendi vatanınızın güvenliği açısından değerlendirip verdiğiniz bir kararı ne kadar uygulayabiliyorsunuza geliyor iş. Anlatabildim mi?
2: Anladım.
0: Mısır, burada bulunmanın Mısır açısından ne kadar önemli olduğunu ben farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü oralarda bulundum zaten. Hatta şu anekdotu da aktarayım. Yani bir, Sayın Fidan'dan ben bunu dinlemiştim. Bunu da paylaştım daha önce. Biz oradan başka bir şeye geçerken bir sohbette. Aslında bu çalışmanın çok daha önce başladığını ve uzunca bir süre boyunca efendim biraz kamuoyunun dışında yürütüldüğünü. Fakat ilginç bir şekilde belli bir mesafeden sonra, yani açıklanmadan yürürken, Mısır'da bir gazetede bu ifşa ediliyor. Mısır'da yayınlanan bir gazetede. Bunun nasıl olduğunu anlamak zor değil. Yani bu gazetenin bu bilgi nasıl elde ettiğini anlamak zor değil. O yüzden bir süre bu konu şeyde kalıyor.
1: Askıda mı?
0: Bir sürünceme de kalıyor. Biraz tamam. Duraklama da kalıyor. O verilen fotoğraf bundan sonra tekrar bu noktaya gelinmesini gösteren bir fotoğraf idi. Riyad'daki. O bakımdan ben Mısır'ın şu anda, Mısır'ın durumu biraz daha farklı. Biliyorsunuz İsrail'le sınırı var. Biz daha önce yaptığımız bir şey, Camp David anlaşması var. Tekrar söylüyorum. Siz kendi milletiniz, kendi millet devletiniz, kendi vatanınız açısından gerekli olan, zaruri olan bir tespiti ne kadar uygulayabiliyorsanız o kadar tam bağımsızsınız. İşte bu yüzden ben şu anda şöyle tamamlayayım. Belki orada geleceğiz bilmiyorum. Şu anda Allah'ın izniyle son viraj dönmeye çalıştığımız terörist Türkiye, aslında terörist bölge olan terörist Türkiye projesinin, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz abartılı bulmasın lütfen. Tam da böyle Ağustos'tayız. Hani 26 Ağustos 1922'de biz büyük taarruzu başlattık ya. Kime karşı? Yedi düvele karşı. Yunanlılara karşı. Vatanımızı askeri anlamda işgal edenlere karşı. Ömer Beyciğim, biz şu anda ondan sonra tamam askeri işgalcileri gönderdik, kovduk, denize falan döktük ama biz 100 yıldan beri görünmeyen işgalcilerle uğraşıyoruz. 100 yıldır. İlk yıllarda pek başarılı olamadık. Hatta bana göre 2016'ya kadar biz bunlarla uğraşmaya devam ettik. 2016'dan sonra bir parça az önce bahsettiğim kendi yazdığımız reçeteyi uygulayabilir hale geldik. Bugün bizim yaptığımız, şu anda bugün mecliste şu an itibariyle yapılan şey bana göre asıl büyük taarruzdur. Asıl Türkiye'nin tam bağımsızlığına giden son virajdaki büyük taarruzdur bu.
1: Şiir gibi konuşuyor.
0: Yo, samim ben böyle
1: hayır,
0: düşünüyorum.
1: Hayır ama öyle
0: ben böyle inanıyorum.
1: Yani ne diyeyim, ben de bunun üzerine
0: bu
1: ne diyeyim?
0: Bu olmadan ya niye oldu o darbeler ya?
1: Aynen öyle.
0: Niye oldu? Niye Erdoğan dediği şey yaptıramadı? Niye Özel yaptıramadı? Görüyor bunu böyle olacağını biliyor ama yaptıramıyor.
1: Şimdi bak, çok güzel bir noktaya geldin. Gelin arkadaşlar, Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Biz bunu geçen hafta günün manşetinde dile getirmiştik. 360 milletvekili.
0: 367.
1: Şeye, şu teklife imza koyan, ilk etapta imza koyan.
0: Şimdi 367 oldu ama.
1: Olmuştur.
0: Tabii tam çok önemli bir asay bu çünkü.
1: 367.
0: Tabii Kanadoğlu'na buradan efendim... Başkanım,
1: gönderelim,
0: yani,
1: tamam,
0: evet.
1: Gönderelim işte. Kulağını çınlatalım. 360 milletvekilinin imzasıyla komisyona sevk edilen bu yasa teklifine bizim editör arkadaşımız Emin demişti ki Ömer Bey 411 el kaosa kalktıdan 360 el barışa kalktı ya. Evrildi.
0: Tam bağımsızlığa kalktı bana göre.
1: Bugün Milliyet Gazetesi sanki o günkü programı izlemişçesine eller huzura kalkacak manşetiyle çıkmış.
0: Evet.
1: Aklın yolu bir.
0: Evet.
1: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin o eski genel yayın yönetmeni Franco benzetmeleriyle huylu huyundan vazgeçmez dedirtecek o sinsi hamleleriyle yeniden gündeme geldiği bu günlerde o 411 el kaosa kalktı manşetini atan kişinin bir ara bir adı geçti geçtiğimiz hafta gündemde bu günlerde bu işin işte eller huzura kalkacak manşetine evrildiğine şahit oluyoruz abi. Çok uzağa gitmemek lazım. O da 25 sene önce.
0: Konuyu madem buraya getirdiniz.
1: 20 sene önce.
0: Şeyden pek hoşlanmam ama yani burada bunu zikretmek zorundayım yani.
1: Hı hı.
0: 3 gün uğraşıp bir yaz yazdım ben. Bu şeyden sonra. Bu dediğiniz kişinin efendim hakkında soruşturma açılmasından sonra.
1: Hı hı.
0: O Franco benzetmesinden
1: evet.
0: Dolayı. Aslında bunun ne olduğunu anlatmak için bir yaz yazdım. Son yazım duruyor şeyde. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin bu yazıyı okumasını gerçekten arzu ediyorum.
1: Nuh Bey'in son yazısı efendim.
0: Arzu ediyorum.
1: Ben okudum.
0: Reklamsa reklam olsun.
1: Bir yazı.
0: Bak, reklamsa reklam olsun. Az önce bahsettiğim şeyi orada göreceksiniz bakın. Türkiye'nin nereden nereye gidiyor. İzin verin şunu, sadece şunu söyleyeyim.
1: Hı hı.
0: Bakın gene aynı Özal'ın, rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde. Başbakan. Ülkenin başbakanı ya. O gazetenin sahibi... Bu gazetenin şurasını komple kaplayan bir mektup yayınladı. Açık mektup. Sayın Başbakan'a diye başlayan. Başlık bu Sayın Başbakan'a. Doğrudan hitap eden.
1: Allah Allah.
0: Tamam mı? Şu kadar böyle. Sadece şu, başlık şurada kalmış şöyle. Orada diyor ki başka dünyanın başka yerlerinde işte yürütme, yasama, yargı falan muhabbeti var ya, basını dördüncü güç olarak kabul ederler. O bahsettiğimiz anlayıştan dolayı. Bu Türkiye'de böyle değil diyor. Türkiye'de basın birinci güçtür diyor. Bunu Özal'la bir sohbette söylemiyor.
1: Açık mektup olarak. Gazetecinin
0: tepesine yazıyor bunu.
1: Kendine ya bu pijamayla bu kabine denetleyen
0: aynen.
1: Adam yani. Sen onun,
0: bu
1: cüreti, tabii canım bu cüreti bulmuş.
0: İşte.
1: Çok
0: aynı
1: mu yani?
0: Kafa. Daha doğrusu şöyle diyor. O mektubunda. Birinci güç diyor, basındır Türkiye'de diyor. İkinci sıraya sen kimi kalemi sana vereyim, sen kimi istiyorsan yaz diyor o mektupta. Fakat bundan 40 gün sonra İşte Hürriyet'in 40. yılı münasebetiyle yazarı Emin Çolaşan'a bir röportaj veriyor. O röportajda ikinci sıraya da kendisi dolduruyor. Çok önemli bu bakın. Baktım ama bu çok önemli. Nereye geldi Türkiye? İkinci sırada ise diyor. Yani Türkiye'de basın birinci sıradadır.
1: Tamam.
0: Ordu bile ikinci sıradadır diyor.
1: Ha ikiye de koydu.
0: Çünkü bunu da röportajda söylüyor. Bunu yazdı, yayınladı bunu. Emin Çolaşan yayınladı bunu o gazetede. Çünkü diyor... Lütfen dikkat değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Orduyu ihtilale basın sevk eder diyor. Bunu adam burada bunu ilan etti. Şimdi böyle yapmadılar mı peki? O dediğin adam işte bunu peki nasıl yapıyor bunu? Bunun yönetiminin başına birini koyuyor direksiyona. Onun üzerinden bunu yapıyor. İşte Erol Simavi'nin bahsettiği işleri yapan kişi o kişiydi işte. Bahsettiğiniz kişi. Yıllar boyunca. Ki bunu böyle bir çıkarmada gerek yok. AK Parti iktidarının 5. 6. 7. yıllarında gururla, tırnak içerisinde bunu söylüyorum, önünde bir de parantezli ünlem var. Gururla bu gazetenin köşelerinde yazdı. Ben 12 Eylül'ü destekledim. 25 Şubat'ı niye destekledim? Başlık attı. Sonunu, o yazın sonunu da ben hala 25 Şubat'ı destekliyorum cümlesini bitirdi.
1: Ya.
0: AK Parti iktidarında.
1: Ya.
0: Ama hesap sorulmadı bu adam. Bilmiyorum niye sorulmadı. Hatta bu adam itibar sahibi oldu orada. Yani o köşesinde itibar sahibi oldu. Bunu
1: yani
0: gidip
1: işte
0: itibar edenler oldu. Şöyle tamam mı? Derdim şimdi o yazıda reklamı yapmak değil.
1: Hı hı.
0: Ama öyle bir dönemden geldi Türkiye buraya. Az önce bahsettiğimiz şey dışarıdaki ve içerideki şey, FETÖ'den örnek verdik ama işte en büyük şeylerden biri de buydu, vesayetlerden.
1: Şimdi yine
0: şeyden, buraya geldik işte Türkiye'ye. Buraya gelmek kolay olmadı.
1: Aynen öyle. Bu tüm vesayetleri bir bir sabırla evet. temizledikten sonra Nuh Bey'in bahsettiği benzetmeyi çok önemsiyorum. Türkiye bir prangalarından kurtulacak son hamleyi. Bu kurtuluşu taçlandıracak son vuruşu yapmak üzere. Şimdi pek çok tezviratı var bu işin. Yine o malum koro. Yani sen ağzınla kuş tutsan kuş yedi diyecek olanlar var ya abi. Yani bu malum bu malum koro yine meydanda. Ama nasıl? Ama nasıl? Yani
0: çok yazık, çok yazık.
1: Savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen tırnak içerisinde bölücülüğü tescilli kişilerin, STK'ların muteber, STK'ları muteber gören, sözlerini manşetlere taşıyan gazeteler bir anda iş bitti, dönüveriyorlar milliyetçiliğe doğru.
0: Tabii.
1: O zaman Türkiye'nin âli menfaatleri o operasyonu zaruri kılıyordu. Bahsettiğin sebeplerden ötürü bir terör devletine müsaade edilmeyecekti. Bundan sonra da edilmeyecek. Ama o Suriye'ye 3 tane adeta hançer şeklinde aynen. saplanan 3 harekatımız o İsrail'in planını ortadan kaldırmak için hayatiydi. O esnada bunlar bildiri yayınlıyordu.
0: Evet.
1: Bunlar açıklama yapıyordu.
0: Evet.
1: O açıklamaların manşetine taşıyanlar bugün bir anda milliyetçi hassasiyetleriyle öne çıkmışlar. Diyor ki elimdeki mecmua, milyonların yeni partiye çağrısı. Yeni parti de Özgür Özel ve arkadaşlarının oluşturduğu parti. Cesur olun, tuzağı bozun. PKK'lılara af getirecek yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Çıktığı yolda halka umut olan yeni partiden teklife hayır demesi bekleniyor. Bu aldıkları riskin gerekçesini düşünüyorum sabahtan beri. Çünkü Yeni Parti'den yapılan açıklama, hadi onu da söyleyeyim. Eski mesai arkadaşlarımızın Karar Gazetesi, eski mesai arkadaşlarımız ama muhalefete son derece yakın bir yayın çizgisindeki eski mesai arkadaşlarımız, Yeni Parti evet diyecek diyor.
0: Yeni Parti o şeyi taşıyamadı. Yani o böyle o bir taşıyamadı ve evet demek zorunda kaldılar.
1: Şimdi kalacaklar. Hangisi?
0: Hayır şöyle... Bu aslında onlar da bu düşüncede ama
1: mevcutu okuyorlar diyorsun.
0: Gözü, evet gözü alamadılar yani. Bunlar peki. Daha pervasız.
1: Hmm.
0: Yani bunlar çünkü bunlar elinde şey yok. Hani orada burada
1: ya bu şöyle vermeyecek. Okuruna beyin fotoğrafı basıp oy kullanmaya giderken aynen. beyninizi ha. yanına alın
0: tabii,
1: diyecek
0: tabii.
1: kadar.
0: Aynen. Pervasız üstenci, oturdu yerden.
1: Yani okurunun zekasıyla dalga geçen bir mecmuadan bahsediyoruz.
0: Sorumluluğu yok tabii. Yani...
1: Dolayısıyla evet evet.
0: Aynen.
1: Şey yok, cezai ehliyeti
0: aynen,
1: yok.
0: Aynen aynen.
1: Böyle istediğini yapar, istediğini tabii. yazar. Heh, yani bu da tarihe geçti. Buna da bir bakacağız bakalım. Bir, PKK'lılara af gibi bir durum söz konusu değil. Herkes kalın kalın altını çiziyor. Mecliste kahir ekseriyet yani bu ülkenin 2023 yılında teşekkür eden meclisi galiba dünya üzerinde temsil kapasitesi
0: en geniş olan evet.
1: katılımla orantılı olarak doğru. temsil kapasitesi doğru. en geniş olan doğru. parlamento.
0: Doğru doğru.
1: Ve bu parlamentonun kahir ekseriyeti büyük bir çoğunluğu bu meselenin işte senin az önce ifade ettiğin gibi Türkiye için hayati derecede önemli olduğunu biliyor, anlıyor ve İtirazlarını dile getirse de özünde bu işe karşı değil ama sadece meseleyi sulandırma gayretinde abi, olduğu aşikar olan bu mecmuanın durduğu nokta.
0: Abi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi biz bu meseleyi değerlendirirken işte son adım tam bağımsızlığın taarruzu falan gibi değerlendirmeler yaparken şahsım adına söylüyorum. Biz bu terör belasının Türkiye için ne kadar büyük bir maliyete sebep olduğunu biliyoruz. Maliyetten kastım sadece maddi anlamda demiyorum. Yani şehitlerimiz dahil olmak üzere. Hı hı. Dolayısıyla bundan kurtulmanın, kalıcı olarak kurtulmanın da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu düşünerek böyle bakıyoruz. Ama eğer senin demeyeyim de böyle kişilerin böyle bir endişesi yoksa, tam aksine, tam aksine o bölünme, parçalanmaya sonuçlanacak olan veya en azından o hedefle başlayan şeyle ilgili bir hesabı varsa veya o hesap olanlarla aynı yerdeyse, eğer onlarla aynı yerden bakıyor ise, senin benim baktığım gibi baktığımız yerden baktığımızda bakınca gördüklerimizi görmez o. Onun farklı değerlendirmesi çok normal.
1: Çok iyi anladım.
0: Peki şunu söyleyeyim sana. Hı. Madem bunlar bu kadar şeydi de, bu konuda hassastı da, hani şehitlerimiz konusunda bu kadar hassastı da, 40 yıldan beri bu kadar şehit verirken, o şehitlerimizin geldiğinde bunların hangi gün PKK'ya karşı tavır koyup da bir lanet okuduğunu gördün mü sen hiç?
1: Mümkün değil.
0: Gördün mü abi?
1: Okumazlar. Ya amaç provokasyon olunca her türlü malzeme kullanılma gayretinde. Onun sana için son bir soru sorayım. Artık kapatma zamanı. Kürsü dokunulmazlığının bir sınırı olmalı mı, olmamalı
0: Kesinlikle
1: mı?
0: Olmalı. Kesinlikle olmalı.
1: Ben bu soruyu niye sordum? Yeni bir tartışma konusu. O provokatif yapısını iyi bildiğimiz bir isim, bir muhalefet milletvekili kürsüye çıkıyor ve kürsüde söylenmeyecek bir yalanı şey gibidir Nuh abi, tüpten çıkan macun gibidir.
0: Aynen,
1: bazı
0: izledim
1: şeyler.
0: Aynen izledim abi, izledim, biliyorum.
1: Çıktı mı geri girmez artık.
0: Turan Çömez'den bahsediyorum.
1: Turan Çömez'den
0: Anladım,
1: bahsediyorum.
0: Anladım, takip ettim abi, biliyorum.
1: Bir konuşma yaptı.
0: Zaten ben, geçmişi belli birisidir bu.
1: Özeti de şöyle geçelim. Meclis kürsüsüne çıktı ve dedi ki Sincan Birnoğlu kapalı cezaevinde isyan çıktı,
0: tamam,
1: dedi.
0: Tamam.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun abi. Çıktı şey, onu çürütmeye çalıştı ondan sonra.
1: Öyle bir şey yok ya.
0: Tamam,
1: hiç ya, olmamış
0: önemli,
1: da.
0: Önemli değil ki.
1: Bu sorumsuzluğun gerekçesi ne olabilir?
0: Tabii ki böyle
1: yani
0: bir şey olamaz.
1: Yani eğer bu zihniyete ülke yönetme yetkisi verilse mesela. Şimdi Hikmet abi beni andı. Nuh abicim, sen bir yayın organının başındasın. Ben bir televizyon yönetme gayretindeyim. Biz duyduğumuz bir şeyi kılı kırk yarmadan
0: kaydetmeye çalışıyoruz ya.
1: Niye? Bir mahcubiyet olur. En kötü.
0: Böyle bir derdi yok ki bunların.
1: En kötü, hani bizim sorumluluğumuz kamuoyuna karşı ya. Yani istemeden de yapmış olsak bir hata, bundan özür diler, meseleden çıkarız. Bu mahcubiyeti bile tahammül
0: yok
1: edemediğimiz bir noktadayız.
0: Öyle bir derdi yok bunların.
1: Aynen
0: yok
1: öyle. İnanılır gibi değil. Yüzünde en
0: bak,
1: ufak bir kızarma yok.
0: Bir şey değil
1: yalanı,
0: mi
1: sana? Yalanı o kadar profesyonelce
0: kesinlikle
1: söylüyor ki.
0: Çok rahat.
1: O cezaevinde kalan insanların aileleri umursamıyor. Aslına bakarsan ben şunu seziyorum. Bütün cezaevlerine çağrı yapıyor. İsyan çıkartın. PKK'lılara af çıktı, size niye çıkmıyor diyor. Bu çağrıyı bak, meclis kürsüsünden yapıyor, kürsü dokunulmazlığına saklanarak yapıyor.
0: Kürsü dokunulmazlığı dediğin şeyin böyle bu kadar kötüye kullanılması, bu kadar istismarına çok ayıplıyorsun ya, ayıplıyoruz ya.
1: Evet abi.
0: Şu az önce gösterdim, bende yok o gazete çünkü. Şu gösterdiğin gazetenin yaptığı da ondan farklı değil. O da gene aslında bir dokunulmazlık gibi yani.
1: Aynı basın, kayığın içindeler ya.
0: Şöyle yani, sonuçta medyanın kullandığı bir şey var, tamam mı? O medyanın kullandığı yetkiyi aynen o kürsü dokunulmazlığını istismar eden gibi istismar ediyor şu anda şu manşetiyle.
1: Evet.
0: Şu sözcü dediğin şey. Aynı şey yani.
1: Aynen öyle. Abi eyvallah. Nuh abiciğim çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın da çok araya girdim ama yani dertli olduğumuz konular bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta içinde günün manşetinde yeniden Nuh Albayrak'la birlikte olacağımızın İnşallah. Da burada müjdesini verelim. İnşallah. Allah sağlık verirse. İnşallah. Abi ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: etmeliyiz. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir zamandan geçiyoruz. Malumunuz komisyonda görüşülmüştü teklif hafta sonu ve çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bir hayli de hem yorucu hem de hareketli hem gergin geçmişti komisyon süreci ve artık gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Hemen şimdi biz Emre Ayaz'a şöyle bir dönelim bakalım. 12 madde vardı biliyorsunuz ki. Görüşmeler nasıl olacak? Ne bekleniyor? Acaba Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi tartışmalara gebe olacak mı meclis komisyonu da? Öğrenelim, sözü Emre'ye verelim. Emre merhaba. Beklentin nedir Emre? Bir de kimler geldi? Kimler mecliste şu an? Gelmeyenler, dikkatini çeken isimler var mı? Neler konuşuluyor meclis koridorlarında?
1: Pelin Aslan, komisyonda olduğu gibi bir gerginlik beklentisi elbette genel kurul çalışmalarında da olur.

0: olacak. 18 saatlik bir çalışma yürütmüştü Adalet Komisyonu'nda milletvekilleri. Ancak bu 18 saatlik çalışma sürecinde İyi Partili vekillerle diğer vekiller arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Yine baktığımızda genel kurul saat 11 itibariyle açıldı ve açılışta baktığımızda İyi Partili vekiller genel kurula Türk bayrağı atkılarıyla geldiler ve son gelense o genel kurul açıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise Yeni Parti grubu oldu. Yeni Parti'de grup başkan vekilleri salona geldi ve baktığımızda bizim de gözlerimiz Özgür Özel'i aradı. Özgür Özel neden gelmedi, gelecek mi, şeklinde. Çünkü ön sıraları doldu. Genel başkanlar da ön sırada oturur ve baktık ki koltuklar doldu. Grup başkan vekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir gibi isimler koltuklarına oturdu. Yaklaşık 10 dakika sonra genel kurul başladıktan sonra ancak şu an yayına girene kadar ki genel kurulda Özgür Özel genel kurula gelmemişti ve onun öncesinde saat 10 itibariyle de partinin tutumu adına bu çerçeve yasayla ilgili genel kurul çalışmalarında partinin tutumu ne olacak diye kendi partisi yani Yeni Parti kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Özgür Özel'in ise vekillere herhangi bir talimat vermediği kişi milletvekillerinin kendi inisiyatifine bıraktığı söylenmişti ve bu konuda da genel tutumun açıklanması adına kapalı grup toplantısı çıkışında da herhangi bir açıklama olmadı. Hangi kararlar alındığına dair. Ancak genel tutumun bu yasaya evet diyeceklerini, herhangi bir şekilde aykırı davranmayacaklarını öğrendik. Şu anda gruptaki milletvekilleri de genel kurulda kısa süreli sözler alarak hem yasayla ilgili hem de gündem dışı konularda açıklamalarda bulunuyorlar. Özellikle İyi Parti'deki Turhan Çömez'e İyi Parti'nin neden bu süreçte dahil olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Aslında orada bir gerginlik oluşur mu diye beklerken tabii ki bu sürece dair ne kadar hassas davranıldıysa cümleler açısından hem o 51 kişiden oluşan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki hassasiyetteki gibi partilerde herhangi bir söz dalaşı şu an için olmadı. Aslında beklenti var. Bunu şöyle de yorumluyoruz. Isınma turları gibi. Çünkü uzun süreli bir mesai olacak bugün. Çünkü genel kurul 11'de başladı ve o maddelerin tamamı onaylanana kadar genel kurulda mesai devam edecek. Komisyona baktığımızda 18 saatlik bir çalışma süresi olmuştu. Yine bugün 11'de başlayan o genel kurul çalışması sabaha yakın bir saatlere kadar süreceğini bekliyoruz. Çünkü bakıldığında 12 madde iki gruba ayrıldı. 6 madde görüşülecek. Ardından diğer 6 madde görüşülecek. Ve bu şekilde mesai meclise genel kurulda devam edecek. Ve bu genel kurul çalışmasından sonra meclisin tatile girmesini de bekliyoruz. Çünkü bu çalışmaların genel kurul meclis tatile girmeden yasalaşması beklentisi vardı. Ve o yüzden de meclis çalışmalarına bu sebeple devam ediyordu. Ve çalışmalarda şu anda yaklaşık bir saati geride bırakan bir süreç ilerliyor. Özgür Özel henüz salona gelmedi. Ancak partinin tutumunda öğle saatlerinde salona gelerek söz alarak açıklayacağını da öğrendik. Şu anda da herhangi bir gerginlik olmadan genel kurul çalışmaları devam ediyor diyebiliriz Selin Aslan.
1: Emre, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi beraberinde pek çok soru işaretini getirmişti. İşte sinyal alındı, alınmadı, yeri tespit edildi, edilmedi, ölümü beklendi, öldürüldü. Pek çok şey buna dair söylendi. Dolayısıyla aslında bir anlamda bir faili meçhul de diyebileceğimiz bir vefattan, bir kayıptan bahsediyoruz. Yanında bulunanlarla birlikte. Şimdi bu helikopter kazasının üzerinden 2009 yılında yaşanmıştı. Yıllar geçti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu ailesiyle bugün görüşecek. Hemen Hande İpekgil'e dönelim. O görüşme başladı mı? Ne zaman başlayacak? Ve bu görüşmeden neler bekleniyor öğrenelim. Hande, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, hafızalara kazınan faili meçhul dosyalar tozlu raflardan artık indiriliyor. Bu kapsamda Büyük Birlik Partisi merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, ölümüyle ilgili de soruşturma tabii ki de derinleşiyor. Hatta soruşturmada FETÖ'nün özellikle karanlık izleri de araştırılıyor. Bu kapsamda yine Adalet Bakanı Akın Gürlek saat 12'de, yani geçtiğimiz dakikalarda, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti. Yine bu görüşmelerde soruşturmadaki son durum ve süreçteki gelişmelerin özellikle ele alınması bekleniyor. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz soruşturma ile ilgili önemli bilgiler paylaşmıştı. Özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin gözaltı işlemi yaptığını, hakkında işlem başlatıldığını özellikle duyurmuştu ve bu kapsamda da yine 27 şüphelinin gözaltına alındığını, 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da yine adli kontrol kararı verildiğini söylemişti ve şüphelilerden ikisinin de cezaevinde tutuklu bulunduğunu kaydetmişti. Dosyada FETÖ'nün mahrem yapılanmasına özellikle dikkat çekmişti Bakan Akın Gürlek. Yine baktığımız zaman örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, yine Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin yine geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlarında özellikle titizlikle değerlendirildiğini belirtmişti. Bu dosya FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır demişti ve soruşturmanın da ucu nereye dayanırsa dayansın kesinlikle soruşturmaya devam edileceğini ve bu soruşturmanın yine çözüleceğini söylemişti. 19 gözaltına alınan 19 şüphelinin de yine ifadelerine başvurulmuştu Helin Aslan ve dosyada yine sahte bilgi notunun olduğu, aynı zamanda kayıp cihaz iddiasının olduğunu ve yine pilotlara yöneltilen de İsrail sorusu oldukça dikkat çekmişti. İşte bu kapsamda süreçte gelinen son noktayı operasyonlarla ilgili, aynı zamanda dosyadaki soruşturmayla ilgili son gelişmeleri yine ele almak üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek saat 12'de Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Görüşme az önce başladı saat 12'de ve tabii ki bitiminde yine Adalet Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaları size aktaracağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Hande, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz devam edelim anlatmaya. Hande'den sözü alıp şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifinden bahsedelim. O teklif de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuş. Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçmişti. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı net asgari ücretin 2,5 katı tutarına çıkarılıyor. Malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de aylık bağlanacak. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve İrtikap soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli vardı biliyorsunuz. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve yürüttüğü Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasına adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i yakalanırken firari 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltındaki 15 şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. Bir bakalım gözaltı gerekçelerinde neler var. Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca ismini Sebahattin Şirin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Sebahattin Şirin geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin Gürlek'e, "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'ye bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor." diyerek tarafsız kalma çağrısı yapmıştı.

0: Ve Cuma günü gerçekleşen Mekke Anlaşması. Şimdi uluslararası basın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi savunma anlaşmasını manşetlerine taşıdı. Yunan basını ülkenin anlaşmadan rahatsız olduğuna yer verdi ve anlaşmada 3 ülkenin rolüne değinildi.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma ekseninde aynı masada buluştu. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki denklemi tümüyle değiştirecek. Tarihi anlaşma uluslararası basında da geniş yer buldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. Middle East Eye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı haberini yayımladı. Anlaşmanın dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine dikkat çekildi. Katar merkezli El Cezire'de ise bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi Voice of Emirates, 3 ülke arasında imzalanan anlaşmanın perde arkasını analiz etti. Analize göre Türkiye, NATO üyeliği, büyük ordusu, gelişmiş savunma sanayisi ve sınır ötesi operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Pakistan, nükleer gücü, geniş askeri yapılanması ve uzun yıllara dayanan askeri tecrübesiyle dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın ise anlaşmaya ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal gücüyle katkı sunduğu değerlendirildi. Voice of Emirates bu nedenle anlaşmanın 3 ülke arasında eşit askeri kapasiteye dayalı klasik bir savunma ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Komşu Yunanistan'sa anlaşmadan rahatsız. Yunan basınından Katimerini anlaşmanın Atina'da rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen 3 ülke arasında imzalanan anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Katimerini Mekke Anlaşması'nın Yunanistan'ın desteklediği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri de olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Savunma portalı Militair ise anlaşmanın Türkiye'nin bölgesel güç çağ oluşturmasının önünü açabileceğini savundu. Öte yandan Atina yönetimi Riyad'a yönelik memnuniyetsizliğini Suudi Arabistan'a konuşlandırdığı Yunan Patriot bataryasının görev süresine ilişkin tutumunu değiştirerek gösterdi. Atina daha önce yıllık olarak uzatılan görev süresinin artık her ay yeniden değerlendirilmesini önerdi ve bu öneriyi Riyad'a resmi kanallardan iletti. Yunanistan merkezi Pentapostagma ise söz konusu anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Analizde Yunanistan açısından doğrudan bir politika önerisi ortaya konuldu. Yazıda Yunanistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la Mekke Anlaşması'na benzer bir savunma anlaşmasını derhal imzalaması gerektiği savunuldu.
0: Sadece Yunanistan'ı değil, İsrail'i de rahatsız etti Mekke Anlaşması. İsrail Diyaspora Bakanı Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından çok kötü bir gelişme olarak nitelendirdi. Detaylarına bir bakalım. İsrail'de yayın yapan 24 News televizyonuna konuşan Diyaspora Bakanı Çikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Mekke ittifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Çikli, Suudi Arabistan'ın Pakistan'la zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir ifadelerini kullandı. Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, yıllar boyunca başbakanlık konutunda çalışanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gündemde. Eski çalışanların ortaya çıkan yeni ifadeleri kan donduran cinsten.
1: Dehşet evinden itiraf üstüne itiraf geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evinde kadın çalışanlara yönelik eziyetler ortaya çıktı. Eşi Sara Netanyahu'nun eski çalışanları tek tek işkenceleri anlattı. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin yayımladığı habere göre 25 yılı aşkın sürede görev yapan eski çalışanlar dava açtı. Bazı davalar mahkeme kararları ve tazminatlarla sonuçlandı. Bazıları gizli anlaşmalarla sona erdi veya yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sara Netanyahu ve avukatları ise yıllar boyunca söz konusu suçlamaları reddetti. Bunların bir medya kampanyasının parçası olduğunu ve devletten para koparmaya yönelik girişimler içerdiğini savundu. Bir davada bakım görevlisi Guy Eliyahu 2016 yılında tazminat aldı. Mahkeme Eliyahu'nun korku, bağırma, azarlama ve aşağılamanın hakim olduğu bir çalışma ortamına maruz kaldığı yönündeki iddialarının önemli bir bölümünü kabul etti. Eliyahu bir keresinde Sara Netanyahu için bir tabak çorbayı ısıtmak amacıyla gece yarısından sonra evinden geri çağrıldığını söyledi. Gazete aşçı Eti Hayim'in ifadelerine de yer verdi. Hayim ellerini yıkamadan önce bir dolabı açması üzerine Sara Netanyahu'nun eline vurduğunu söyledi. Sara Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. El Cezire'nin haberine göre ise davalar arasında 24 yaşındaki temizlik görevlisi Sihir Araban'ın başvurusu da bulunuyordu. Raban kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, kendisini cariye ve köle gibi hissettiğini söyledi. Raban ifadesinde Sara Netanyahu'nun kadın çalışanların üzerine doğru koştuğunu, ellerini sallayarak bağırdığını ve saçını çektiğini belirtti. Bir başka davada çalışan Silive Gensia, 2020 yılında dava açarak kendisine bağırıldığını ve hakaret edildiğini, ayrıca üzerine bir ütü fırlatıldığını öne sürdü.
0: Çin'de Dolphin Tayfunu nedeniyle alarm verildi. Bölgeye vuran tayfun sebebiyle Çijiyang eyaletinde yaklaşık 390 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşmıştı. Şiddetli rüzgar sağanak ve seli beraberinde getirdi. Her yer su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Çijiyang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyarı verildi. Yetkililerin talimatı doğrultusunda Taizhou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Bazı havalimanlarında uçuşların %60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi. Yetkililer Şangay'da ise riskli bölgelerdeki yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları sıcak hava sebebiyle yayılmaya devam ediyor. Arnavutluk'ta alevler kontrol altına alınırken Kanada'da yangın yerleşim yerlerine yaklaştı ve 20.500 kişi tahliye edildi.
1: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde süren yangınlar hayatı durma noktasına getirdi. Kanada'da kontrolden çıkan yangında binlerce kişi yerinden oldu. Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla büyüyen Bald Range orman yangını yaklaşık 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Summerland'ın tamamıyla komşu Peachland'da yaşayan yaklaşık 20.500 kişi için tahliye emri verildi. İspanya'da da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Sıcaklıkların artması ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Arnavutluk'ta da orman yangını yerleşim yerlerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle tahliyeler yoğunlaşmıştı. Yaşam alanlarını etkileyen yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında Bayraktar TB2 de görev aldı. Bir diğer yangınsa Endonezya'da. Güney Sumatra eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
0: Yayınımızın başında Adalet Bakanı'nın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edeceğini

yayından bahsetmiştik görüşecekleri. Görüşme başladı. Görüntüleri şimdi fotoğraf karelerini ekranlarınıza getirelim. Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde malumunuz FETÖ izi tespit edilmişti. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra bütün faili meçhul dosyaları tek tek raftan indireceklerini belirtmişti. Ve bugün de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle, oğluyla ve Yazıcıoğlu'nun eşiyle bir araya geldi, görüştü. Geride bıraktığımız hafta da Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelmişti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Muhsin Yazıcıoğlu 2009 Mart ayında Göksu'nda helikopterinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ama gerek helikopterin düşmesi gerek düştükten sonra yerinin tespit edilmesi sürecine dair çok sayıda iddia vardı. Çünkü o dönemleri bilenler hatırlayacaklardır. Önce yerinin tespit edildiği ifade edilmişti. Sinyal alındığı söylenmişti. Sonra sinyalin yanlış bir yere gösterdiği ifade edilmişti. Ve kimi iddialara göre de Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde bulunan gazeteci o dönem hayattaydılar. Ancak sonrasında bilerek bu yerlerinin tespit edilip bulunup kurtarma çalışmasının başlatılmasının geciktirildiği iddia edilmişti. Ve buna dair daha pek çok iddia da vardı. O helikopter kazası sebebiyle ölmediğine ilişkinde ve aradan geçen yıllarda dönem dönem Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi, düştükten sonra yerinin tespit edilememesi, hatta orada hayatını kaybetmesi noktasında FETÖ'nün bu işte parmağının olduğu defaatle dile getirilmişti. Ama bu zamana kadar bu süreç hep böyle iddialar üzerinden yürümüştü. Ama Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkinde o iddiaları da suikast iddialarını da bir anlamda raftan indirdi diyebiliriz. Bugün de Yazıcıoğlu ailesiyle bir araya geldi, görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yine devam edelim. Şimdi 1 Haziran madem dünyadaki orman yangınlarından bahsettik. 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini belirtti ve bu 34 şüpheliden de 9'unun tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini söyledi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarının çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangını bulunduğunu açıkladı. Bu yangınlara ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'ü hakkındaysa adli kontrol tedbir uygulandığını kaydetti.

0: Liselere geçiş sistemi kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan birinci nakil tercihlerinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya şansını bir üst sıradaki tercihlerinde yeniden denemek isteyen binlerce öğrenci için nakil değerlendirme süreci tamamlandı. LGS birinci nakil sonuçları sorgulama ekranı MEP sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Kıyıların vatandaşlar tarafından daha düzenli ve düzenli olduğu kadar da güvenli kullanılması için yeni düzenleme hayata geçirildi. Yönetmelik değişikliğiyle bakanlığın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, temizlik ve güvenlik çalışmaları bakanlığın ilgili birimleri tarafından yürütülecek. Düzenleme ile kıyılardaki işgallerin ve amaç dışı kullanımında önlenmesi hedefleniyor.
1: Kıyılara erişimde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygun gördüğü kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, temizlik ve güvenlik çalışmalarını belediyelerin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri de yürütebilecek. Düzenleme ile kıyılardaki işgallerin önlenmesi de hedefleniyor. Kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması sağlanacak. Belediyelerle protokol yapılmayan alanlardaki işgaller ve bu işgallerin neden olduğu tahribatların önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık gözetimindeki çalışmalarla plajlarda amaç dışı kullanımın önüne geçilecek. Duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenleme ile kıyıların doğal yapısının korunması ve koruma kullanma dengesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece hem kıyılardaki amaç dışı kullanımın azaltılması hem de vatandaşların plajlardan daha etkin yararlanması sağlanacak.
0: İstanbul Festivali'nde elektronik müzik fırtınası esti. Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Tiesto, Yenikapı'da binlerce müzikseveri aynı ritimde buluşturdu.
2: İstanbul Tiesto'nun ritmiyle sallandı. Tiesto çaldı, Yenikapı coştu. Yenikapı yeniden dünyaca ünlü isimleri İstanbullularla bir araya getirdi. Bu kez sahnede dünyaca ünlü DJ Tiesto vardı. Dünyaca ünlü DJ 8 Ağustos gecesi İstanbul Festivali sahnesine çıktı. Binlerce kişi hem eğlendi hem müzik coşkusu yaşadı. The Business, Don't Be Shy, Red Lights ve Lay Low gibi hitleriyle tempoyu bir an bile düşürmedi. ...2024'ün ardından yeniden İstanbul'da sahne alan Yıldız DJ, elektronik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde müzik maratonuysa devam ediyor, sırada yıldızlarla dolu yeni konserler var.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akbey Kutel'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz

0: Sizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız haftanın ilk işlem gününde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Aylık bazda ise %0,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de %1,1 artış oldu. Sanayi üretimi aylık bazda bakıldığında ise %0,1 arttı. Alt sektörlerde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %1,5 arttı. Türkiye'nin ihracat pazarında talep koşulları ise güçlendi. İstanbul Sanayi Odası'nın verilerine göre Temmuz ayında ihracat iklimi son 8 ayın en güçlü iyileşmesini kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz ayında 52,2'ye yükseldi. Haziran ayında 50,4 olan endeksteki yükseliş ihracat pazarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret ediyor. Böylece ihracat pazarları iklimindeki güçlenme Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz devam etti. Temmuz ayında Türkiye İmalat Sektörü'nün en büyük 10 ihracat pazarının 8'inde ekonomik aktivite arttı. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim son 4 ayın ardından yeniden büyüdü. Birleşik Krallık'ta da ekonomik aktivite yeniden genişlemeye geçti. Almanya ve Birleşik Krallık'a yapılan ihracat Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Endekste 50'nin üzerinde değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. İşkur aracılığıyla yılın ilk 7 ayında yaklaşık 848 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladığı istihdam çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde 450 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. Aynı dönemde yaklaşık 2 milyon bireysel görüşme yapıldı. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu 1.4 milyondan fazla açık iş tespit edildi. Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemeye ve vatandaşların niteliklerine uygun işlerde buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününde piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl performans sergiledi ona bakalım. Geride bıraktığımız hafta pozitif bir seyir vardı piyasalarda. Borsa İstanbul 100 endeksi %2,39 kazandırdı hafta genelinde. En fazla altın tarafında artış vardı. Cuma 17 Haziran'dan bu yana yani 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Haftaya kar satışlarıyla başladı, birazdan anlatacağız ama geride bıraktığımız hafta gram altın %8,29 kazandırdı. Cumhuriyet altını ve çeyrek altında da benzer oranlarda kazandırdı. Dolar tarafında %0,37, avro tarafında da %1,20 kazanç var diyelim ve haftaya nasıl bir başlangıç yaptı piyasalar ona bakalım. Borsa geride bıraktığımız hafta Cuma günü %0,14 gerileyerek 13.779 puandan kapanmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününe de %0,33 artıda 13.825 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,72 artıda 13.880 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 15.704, 500 endeksi de 17.690 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var, %0,50'nin üzerinde. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avroda son durum ne? Dolar 47.71'den işlem görüyor. Yatay pozitif diyeceğimiz bir harekette. Avroda 55.19'dan işlem görüyor. Altın tarafındaysa az önce de aktardık. Cuma günü 17 Haziran'dan bu yana yani 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak haftaya kar satışlarıyla başladı. %0,5 gerileyerek 4.322 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu %0,02 artıda 4.342 dolara yükseldi. İçeride gram altın 6.662 lira, çeyrek altında 10.893 lira. Petrol tarafındaysa geçen hafta İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaştığı beklentisiyle %7'den fazla gerilemişti. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kısa vadede yeniden açılacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle haftaya gerileyerek başladı. Yükselerek başladı. %1,09 yükseldi. 84,49 dolardan başlamıştı. O seviyeye yakın Brent petrolün varil fiyatı 84.51'den işlem görüyor. %1,15 arttı. Faiz tarafına da bakalım son olarak. Tahvil faizi 41,57, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz ve piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar. Sesinizi alamıyorum.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, size de iyi yayınlar. Hemen borsa tarafıyla başlayalım. Bu hafta neleri fiyatlayacak, nasıl beklentiniz?
1: Evet, geçen hafta borsada bir toparlanma çabası gördük. Önceki hafta çünkü satışların biraz daha kazandığını takip etmiştik endeks tarafında. Özellikle önemli destek seviyelerinin kırılımı da güçlü bir destek olarak izlediğimiz 13.800 altına da sarkılması biraz burada teknik satışları da beraberinde getirmişti. Geçen hafta ise toparlanma gördük. Siz de ifade ettiniz zaten. Çünkü geçen haftaya biraz daha risklerin, jeopolitik risklerin yatıştığı bir atmosferde girdik. Özellikle Amerika ile İran arasında diplomasinin tekrar başlaması, keza İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaşıldığına dair hafta içerisindeki haber akışları petrol fiyatlarında geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu da bizde Borsa İstanbul cephesinde de tepki alımlarını toparlanmayı gündeme getiren gelişmeler oldu. Bu haftayı da yine aslında endeks yatay bir açılışla başladı ama ilk haftanın ilk işlem gününde tepki çabasının devam ettiğini görüyoruz. Tabii burada hisse ve sektör bazlı ayrışmalar devam ediyor. Özellikle bugün de yine Tüpraş'ın, Aselsan'ın ve Koç Holding'in desteğiyle biraz daha yükselen bir endeks görüyoruz. Yani böyle genele yayılan net alımlardan ziyade biraz daha belli hisselerde veya belli sektörlerde yoğunlaşan alımları veya fiyatlamaları takip ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bugün de o tarafta çok değişen bir şey yok ama tabii endeksin biraz daha alımlarla birlikte 13.820 özellikle bu seviyenin üzerine atması olumlu. Eğer bunun üzerinde kalır ve 14.000 üzerinde de kapanışlar alabilirsek o takdirde tekrar bir 14.200-250 bölgesini test edebilir endeks, BIST 100 endeksi. Burayı da geçebilirsek bir 14.500'lere doğru toparlanma görebiliriz diye değerlendiriyoruz. Ama 13.800 lira altında kalmaya devam eden, tekrardan bunun altına sarkan fiyatlamalardaysa kısa vadede 13.600-13.500 bölgesi kırılması halinde tekrar bir 13.300, 390-300 aralığı bu seviyeler gündeme gelebilir. Ama yani bu hafta yine tabii ki jeopolitik gelişmeleri takip edeceğiz. Şu an için diplomasi süreci gündemde. İran ve Umman'ın anlaşma konusunda Hürmüz'ün açılması hususunda anlaşmaya yaklaştığına dair haberleri takip ettik ama tabii henüz açılmadı. Burada da zaman zaman belirsizlikler oluşabiliyor. O yüzden bugün petrol de geçen haftaki düşüşün ardından bir tepki görüyoruz. Hafta içindeki bu tarafta jeopolitik temalı haber akışlarını takip edeceğiz. Bunlar hem petrolün hem de küresel risk iştahının seyri üzerinde etkili olacağını önem taşımakta. Tabii bir de 13 Ağustos'ta yani bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı olacak. Bu toplantı da önemli. Yani yıl sonu enflasyon tahminlerindeki olası revizeler ile Merkez Bankası'nın özellikle önümüzdeki sürece ilişkin vereceği mesajlar piyasada bir yakın takimde yer alacak. Çünkü şu an Merkez Bankası piyasayı %40'tan fonlamaya devam ediyor. Burada normalleşme ne zaman başlayacak? İlk faiz indirimi tekrar ne zaman gündeme gelebilir? Piyasa biraz bu sorulara cevap arıyor. Tabii bu petrolün biraz 80 dolar altında hatta 75 dolar bölgesinde kalıcı olmasıyla mümkün olabilecek bir durum ama Merkez Bankası'nın bu husustaki değerlendirmeleri, yönlendirmeleri de önemli olacaktır. Perşembe günkü bu toplantının önümüzdeki süreçte borsanın seyri hususunda da önemli bir etkiye sahip olabileceğini değerlendiriyoruz.
0: Fiyatlayacağı konular arasında sizin de söylediğiniz gibi. Peki enflasyon raporunda bir revizyon beklentiniz var mı?
1: Yani yukarı sınırı yukarı önemli revizyon görebiliriz. Önceki toplantı kadar değil. Çünkü o toplantıda özellikle petrol tarafındaki yani enerji tarafındaki yaşanan şok yukarı yönlü ciddi bir revizeyi beraberine getirmişti. Tabii şimdi enflasyon yüksek seyretmeye görece devam etti. Bu Amerika ve İran nedeniyle özellikle Nisan ayında yüksek bir enflasyon gördük. Mayıs yine görece yüksekti. Haziran biraz iyi gelmişti. Temmuz keza yine hani normalde daha iyi gelirdi ama enerji maliyetlerindeki ve gıda tarafındaki artış özellikle Temmuz enflasyonu manşette yukarı çekti. Ama alt kalemlerde özellikle çekirdek enflasyonu daha olumlu bir görünüm var. Yani yine de tabii biz yani yıla %29 civarında bir enflasyon, yıl sonu enflasyonu tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Piyasa beklentileri de bu yönde. O yüzden önceki toplantı kadar beklememekle birlikte yukarı yönlü sınırlı bir revizyon bekliyoruz. Ama burada revizyondan ziyade

0: Hani çizelim, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar önemli. Yani piyasa özellikle burada risklerin yatıştığı bir senaryoda Merkez Bankası'nın biraz daha bu daha temkinli duruşunu gevşetmeye hazır olduğunu vesaire görecek olursa, o zaman jeopolitik temadaki iyileşmenin bize yansıması da daha kuvvetli olmaya başlayabilir. O hususuyla da Merkez Bankası'nın bu rapordaki soru cevap bölümünde özellikle kuracağı iletişimi piyasaların çok yakın takibinde yer alacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi iki başlıkta da en fazla altını çizdiğimiz konu jeopolitik gelişmeleri takip edeceğiz. Çok haklısınız. Çok ciddi bir belirsizlik var. Hatta tahminleri bile değil de artık senaryoları konuşur olduk. Petrol tarafında işte biraz önce siz de söylediniz. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaştığı beklentisiyle %20'den fazla gerilemişti. Ancak yeniden haftaya yükselerek başladı. Çünkü işte bu belirsizlik devam ediyor. Ne dersiniz? Petrolle ilgili hangi senaryolar var? Şimdi tekrar, çünkü 100 doların üzerine çıktığı günlerde yıl sonunda 120 dolar olabilir şeklinde bazı uluslararası kuruluşlardan tahminler gelmişti. Hangi senaryoları konuşuyoruz şu anda ağırlıklı olarak?
0: Evet, yani şu an biraz daha diplomasinin çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. En azından hani geçen haftalara kıyasla saldırıların durduğu bir süreçteyiz. Petrol tabii ki bu taraftaki gelişmelere çok duyarlı, hatta en duyarlı ürün. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte bu jeopolitik temanın ne yönde ilerleyeceği önemli. Eğer diplomasi girişimleri devam ederse, petrol tarafında sert yükselişler beklemeyiz açıkçası. Özellikle bir de piyasaların geçen haftadan beri yakından takip ettiği İran ve Umman arasındaki görüşmeler neticesinde Hürmüz Boğazı'nın da açılacağı, tekrardan transit gemi geçişinin başlayacağı bir sonuca varılabilirse, bir anlaşmaya varılabilirse, bu durum petrol tarafındaki düşüşleri 80 dolar altında daha kalıcı fiyatlamaları gündeme getirebilir. Ki Haziran ayında şunu gördük ki risklerin yatıştığı bir ortamda saldırıların durduğu bir anlaşma metninin hani gündeme geldiği, yürürlükte olduğu süreçte petrolde hızlı düşüşleri takip ettik. Bu bizim düşündüğümüzden de daha hızlı bir düşüş oldu. Haziran sonunda petrol savaş öncesindeki seviyelerine kadar dönmüştü, 70 dolara kadar gelmişti. Dolayısıyla risklerin yatıştığı bir senaryoda petrolde 75 dolar bölgesi, devamında 70 dolar bölgesine doğru gerilemeyle bir bekleyebiliriz. Çünkü küresel arz talep koşulları da petrol üzerinde baskı oluşturuyor. Dolayısıyla risklerin azaldığı veya ortadan kalktığı, ciddi ölçüde yatıştığı bir senaryo petrolü tekrar 70 dolarlara getirecektir. Ama bu şu an içinde bulunduğumuz diplomasi sürecinden bir sonuç alınmazsa ve yeniden Amerika İran'a yönelik saldırılarına başlatırsa, İran buna karşılık vermeye başlarsa vesaire, yani tekrar biz aktif olarak karşılıklı saldırının yaşandığı bir sürece girersek, o zaman petrolde tekrardan 90 dolara doğru, hatta üzerine bir fiyat doğru görebiliriz tabii. Bu tamamen gelişmelerin ne yönde olacağına bağlı. Ama hani özellikle çok daha şu son haftalarda gördüğümüzün çok üzerinde risk oluşturacak gelişmeler görmedikçe 100 doların üzerinde petrolde çok kalıcılık beklemiyoruz. Ama yani ekstra olumsuzluklar olur. İşte Kızıldeniz tarafındaki gerilim artar, o taraftaki boğazda bir kapanma da olur ekstra vesaire gibi uç senaryolar. Tabii ki ana senaryo olarak değerlendirilmemekle birlikte petrolü yukarı çekebilir. Ancak şu anki tablo petrol tarafında biraz daha önceki haftalara göre daha sakin bir fiyatlamaya işaret ediyor. Diplomasi tarafı da sonuç verirse petrolde tekrar düşüşler görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ki bu da hem bizim için hem de genel olarak dünya için enerji maliyetlerinin düşmesi tabii ki olumlu bir senaryo olarak karşımıza çıkacaktır.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim. Ya.
1: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara. Saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Terörsüz Türkiye adım adım finale ilerliyor. 12 maddeli teklife kim neden itiraz ediyor? Milleti devlete karşı kışkırtmak isteyenler neyi amaçlıyor?

0: Teklif yasalaştıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Mekke savunma anlaşmasının artçıları gündemde. Anlaşma kimleri rahatsız etti? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz. Esnek

0: Kadındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörle başlıyoruz. Muhabirlerimiz de hazır. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri hemen paylaşayım sizinle. Gelsin muhabirlerimiz yanıma. Emre Ayaz'a döneceğiz ilk olarak meclise. Şimdi Emre'nin olduğu alan sakin görünüyor ama meclis bir hayli hareketli tabii ki. Neden? Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa hafta sonu Adalet Komisyonu'ndaydı. Oradan çıktı. Artık mecliste, genel kurulda. Emre de içeride, genel kurulda, meclis salonunda olanı biteni birazdan bize anlatacak, bizimle paylaşacak. İlk durak olarak Emre'ye döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da. Yağmur Yıldız'dan da Cumhurbaşkanı'nın bugüne ilişkin programını alacağız, öğreneceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda bugün ağırladı. Bir önceki saat dilimizin sonuna doğru da o ağırlama anlarına dair fotoğraf karelerini ekranlarınıza getirmiştik. Bu kabule ilişkin tüm notlarla Hande İpekgil de birazdan yayında olacak. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçim sürecinde usulsüzlük yaşandığını iddia ediyor AK Partililer ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı da bununla alakalı hukuki süreç başlattı. Hemen Neslişah, önümüzdeki dakikalarda Neslişah Yuma'ya da döneceğiz. Bu konu hakkında da neler olup bittiğini öğreneceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Neden gözaltına alındı? Neyle, nelerle suçlanıyor? Ada Kahriman'a soracağız, öğreneceğiz. Yılın ilk yarısında ilk el konut satışları 221.487 adede ulaşmış ve son 5 yılın en yüksek seviyesini görmüş. Peki neden böyle oldu, bu yükselişin acaba sebebi ne diye Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a soracağız. Ebrar'dan da bu sorunun yanıtını alacağız. Ama önce

0: meclise gidelim. Az önce de demiştim, Emre'nin bulunduğu nokta gayet sakin duruyor. Ama acaba mecliste de, içeride, salonun içinde de aynı sakinlik söz konusu mu? Hemen Emre'ye soralım. Emre merhaba. Çerçeve yasa görüşmesi mecliste başladı mı? Nasıl bir atmosfer var? Bize oradaki tabloyu bir anlatır mısın?
1: Helin Hasan, saat 11 itibariyle genel kurul için çalışmalar başladı. Genel kurula gelmeden önce 18 saatlik bir komisyon çalışması vardı. Gergin bir atmosfer vardı. Bugün genel kurul başlamadan hemen öncesinde meclisteki partilerin kulisinin olduğu bölgede ılımlı bir hava vardı aslında. Neden bu ılımlı hava diyoruz? Çünkü baktığımızda DEM Parti eş genel başkanları MHP kulislerine gitti ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüler. Bir selamlaşma oldu. Hatır sordular ve sonrasında genel kurula geçildi. Yani ılımlı bir havayla başladı. Aslında niyetimiz bu şeklinde de bir hava olmuş olacağını öngörüyoruz. Çünkü bakıldığında şu anda da herhangi bir gergin atmosfer yok. Şu ana kadar da, şu dakikaya kadar da görüşmeler henüz başladı ama öncesinde 11'den bu yana da bakıldığında gündem dışı konular ve onun dışında kısa kısa temenniler yer aldı. İyi Parti özellikle bu süreçte hem komisyon 51 kişiden oluşan Milli Dayanışma Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'na üye vermemişti, katılmamıştı. Böyle bir süreçten geçen bir İyi Parti vardı. Genel kurula ise Türk bayrağı atkılarıyla geldiler ve süreçte barıştan yana olduklarını, sürece katkı vereceklerini genel kurulda söylediler. İyi Parti'nin dışında yeni partiden de neler yapacağını merak ediyorduk. Gözlerimiz o genel kuruldaki yeni parti koltuklarındaydı. O noktaya bakıldığında ise 11'de o meclis genel kurulunun gongu çaldıktan sonra koltuklar hala boştu. Çünkü saat 10'da kapalı bir grup toplantısı gerçekleşti Özgür Özel Başkanlığı'nda ve Özgür Özel aldığımız bilgiye göre ise milletvekillerini karar konusunda serbest bırakmış. Yani red ya da evet oyu konusunda partinin ortak bir tutumu olmadığını buradan öğreniyoruz ve bu konuda da Özgür Özel'in de genel kurula henüz katılmadığını gördük. Grup başkan vekilleri tam kadro katıldı. Koltuklarına oturdular, süreci takip ettiler genel kuruldaki çalışmalarda. Şu anda da bakıldığında başlamadan en son önce de teklifin tamamıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve sürece baktığımızda bu süreçte 12 madde oylanacak. O yasa, çerçeve yasayla ilgili 12 madde iki bölüme ayrıldı. İlk 6 madde bir bölümden oluşuyor. Sonraki 6 madde ise ikinci bölümden oluşacak ve o 6 maddeler arasında madde madde herhangi bir konuşma, görüş bildirme gibi bir durum olmayacak. 6 madde görüşüldükten sonra grubu bulunan partilerden 2 kişi için konuşma izni verilecek ve bu iki konuşma iki arada gerçekleşecek sadece. Peki ne kadar sürer diye bir beklentiye baktığımızda ise 18 saatlik çalışma vardı komisyonda. Yine bu süre zarfında 18 saate yaklaşır bir sürede bir çalışma olacağını öngörüyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli'ye de genel kurula geçmeden önce sorduğumuzda 18 saat dinleyeceksiniz gibi bir söz kullandı Devlet Bahçeli'de. Baktığımızda Devlet Bahçeli bu süreçte önemli bir isim. Çünkü 1 Ekim 2024'te DEM Parti sıralarına giderek genel kurulda bir selamlama yapmıştı. Ardından 22 Ekim 2024'te ise grup kürsüsünden bu sürecin başlaması için önemli sözler sarf etti ve nitekim bugüne baktığımızda ise devlet projesi olarak da bu süreç devam ediyor ve baktığımızda 12 madde bugün genel kurulda oylanacak ancak yasalaştı diyemeyiz bu onaydan sonra. Büyük bir oy oranıyla da yasalaşacağını, onaylanacağını biliyoruz. Ancak yasalaşma nasıl olacak diye baktığımızda ise MGK önemli bir kilit rol üstlenecek. Çünkü MGK'ya giden yolda bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul olacak. Bu teşhis ve tespit konusunda çünkü sahadaki izlenimler, MİT raporları aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı da bu ekipte olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın takip ettiği süreçte oradaki raporlardan sonra yapılacak MGK toplantısı da ilan edilecek. Bu terörsüz Türkiye konusunda çalışmalar tamamlandı ve istenilen sonuç elde edildiğinde bu ilan gerçekleşecek ve 6 aylık bir süreç başlayacak. Bu süreçte PKK terör örgütünün üyeleri için 6 aylık bir süre verilecek. Orada da tabii bu konuda kapsam dışı kalanlar ve kapsam içinde bulunanlarla ilgili önemli bir ayrım da var tabii ki. Çatışmaya girenler ya da bununla ilgili

bütün üyelerinin için 6 aylık bir süre verilecek. Orada da tabii bu konuda kapsam dışı kalanlar ve kapsam içinde bulunanlarla ilgili önemli bir ayrım da var tabii ki. Çatışmaya girenler ya da bununla ilgili sınırda 2020-2005 yılı

0: ABD ve İran arasındaki gerilim müzakerelerle...
1: Trump ABD basınından Axios'a röportaj verdi. Buna göre ABD Başkanı İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirtti. Süreci bir satranç oyununa benzetti. İşlerin her zaman yoluna gireceğine olan inancını vurguladı. Trump İran'ın içinde bulunduğu ekonomik çöküşün Tahran'ı geri adım atmaya zorlayacağını söyledi. İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. ABD Başkanı'nın İran'ın geleceğine ilişkin açıklamalarına cevap bu kez İran'dan değil, ABD'li bir senatörden geldi. Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın savaşı kaybettiğini belirtti. Çatışmanın ABD'yi zayıflattığını ve Tahran'ı güçlendirdiğini öne sürdü.
2: Bu savaşın sona ermesi ve boğazın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım. Çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu.
1: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerin devam ettiğine dair uyarıları da Trump'ın zafer iddiasına gölge düşürdü. Örgüt bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü ve tehdit seviyesinin yüksek olduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan iddialarda Trump'ı aklamadı. Wall Street Journal'a göre Beyaz Saray, ABD'nin askeri operasyonunun hedeflerine zaten ulaştığına inanıyor. Bu nedenle Boğaz'dan gemi trafiğinin yeniden sağlanmasının yeni bir nükleer anlaşmaya varmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Habere göre Boğaz tamamen yeniden açılırsa ABD ablukayı kaldırabilir ve askeri operasyonları durdurabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Bessent, Hürmüz'ün 2 yıl içinde bir öneminin kalmayacağını iddia etti. Çünkü petrol deniz altında borularla taşınacak ve Hürmüz Boğazı sadece bir boğaz olarak kalacak.
3: Hürmüz Boğazı bir daha eskisi gibi olmayacak. Çünkü İranlılar burayı bir dar boğaz noktası olarak kullanmaya çalıştı. Önümüzdeki 2 yıl içinde göreceğimiz şey şu. Hürmüz Boğazı önemini yitirecek. Sadece başka bir su kütlesi haline gelecek ve bugün boğazdan geçen enerjinin %50 ila 70'inden fazlası yeraltı boru hatları üzerinden taşınmaya başlayacak.
1: İran'sa Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman'la görüşmeleri sürdürüyor. Tahran, Boğaz'da yeni deniz yollarını belirleyecek anlaşmanın son safhaya geldiğini bildirdi. Umman'la anlaşma, Boğaz'ın tamamen açılması anlamına gelmiyor. İran, ABD'nin bir dizi talebi karşılaması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile doğrudan müzakerelerin bulunmadığını söyledi. Umman'la görüşmelerin sorunsuz ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini açıkladı.
2: Düşmanca eylemler devam ettiği sürece bu su yolunun güvenliğinin sağlanması için gerekli koşullar mevcut değildir ve yeniden açılması ABD'nin yasa dışı eylemlerine son vermesine, kuşatmayı kaldırmasına ve zararları tazmin etmesine bağlıdır.
0: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Terörsüz Türkiye adım adım finale ilerliyor. 12 maddeli teklife kim neden itiraz ediyor? Milleti devlete karşı kışkırtmak isteyenler neyi amaçlıyor? Teklif yasalaştıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Mekke Savunma Anlaşması'nın artçıları gündemde. Anlaşma kimleri rahatsız etti? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: KK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız. TÜİK verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Aylık bazda ise %0,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda %0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 azaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. İşkur aracılığıyla yılın ilk 7 ayında yaklaşık 848 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde 450 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. Aynı dönemde yaklaşık 2 milyon bireysel görüşme yapıldı. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu 1.4 milyondan fazla açık iş tespit edildi. Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemeye, vatandaşların niteliklerine uygun işlerle buluşmasına da katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Emlak katılım 2026'nın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Banka reel ekonomiye sağladığı kaynağı arttırdı, net karını ve aktif büyüklüğünü de yükseltti. Emlak katılım 2026 yılının ilk yarısında ekonomiye sağladığı kaynağı %75 arttırdı, 362 milyar liraya yükseltti. Bankanın net karı %17 arttı ve 8.9 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklüğünü %56 artıran emlak katılım 464 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Toplanan fonlar ise %53 artışla 344 milyar liraya yükseldi. Bankanın kullandığı fonlarda da %89'luk bir büyüme gerçekleşti. Emlak katılımın sermaye yeterlilik oranı %17,80, öz kaynak karlılığı ise %48,70 oldu. Bankanın ikinci çeyrekte yurt içinde gerçekleştirdiği kira sertifikası ihraç hacmi 26.2 milyar liraya ulaştı. Şirket sukuklarında aynı dönemde 12.3 milyar liralık ihraç da gerçekleştirildi. Emlak katılımın dolaşımındaki sukuk bakiyesi de 15.5 milyar lira oldu. Banka %10

7'lik pazar payını ise korudu. Bu haberle ekonomi bültenini noktaladık. Efendim saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyoruz ve artık özellikle yarın bu oluk etkisinden de çıkacağız ama şu anda oluk etkisi devam ediyor. Hafta sonu girdik ve dolayısıyla konvektif hareket Türkiye'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar getirmeye devam ediyor. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi bugün yağmurlu. Gök gürültülü sağanaklar genel olarak hafif 20 kilo civarında en fazla ve özellikle Doğu Karadeniz'de biraz daha sistem kuvvetli. Özellikle Samsun çevresinde tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü toprak dünden de suya doygun. Samsun çevresinde dün 50 kilo yağış kaydedildi. Dolayısıyla yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı yüksek. Aman dikkat diyelim. Kars, Ardahan ve Erzurum çevresinde de kısa süreli ama biraz daha kuvvetli sağanaklara denk gelebilirsiniz. Onun dışında Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de çok kısa süreli çisenti şeklinde lokal sağanaklar görülecek. Yani öyle çok fazla bir yağış ihtimali yok. Biz haritada yağış ikonu kullandık ama şiddetli yağmura denk gelme olasılığınız Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz çevresinde daha zayıf olasılık. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Edirne çevresinde, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Elazığ çevresinde sıcak alarm devam ediyor. Yani bu illerde termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Yani öğle saatleri kritik, öğlen güneşi kritik saat 11-16 aralığında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek lazım böyle havada. Olabildiğince gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmek gerekiyor. Akdeniz bölgesinde geçtiğimiz haftaya oranla bağıl nem oranı biraz düşmüş durumda. Geçtiğimiz hafta %55-60 seviyesindeydi. Şu anda %35'ler seviyesine geriledi. Ama yine de termometrenin gösterdiği rakamın bir 2-3 derece üzerine taşıyor. Hissedilen sıcaklığı Akdeniz'de dikkat. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Öğle saatlerinde biraz daha temkinli olmakta fayda var. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz esiyor. Kuzey yönlerden hissedilen sıcaklığı düşürücü etkisi olacaktır. Kuşkusuz diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın yine İstanbul Kocaeli çevresinde çisenti şeklinde hafif sağanaklar aralıklarla devam ederken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Trakya, Güney Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor olacak. Marmara ve Ege'de Poyraz kuvvetli esecek. Sonrasında çarşamba günü yine İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresinde, Düzce'de, Bolu'da çisenti şeklinde hafif yağmur aralıklarla görülürken Doğu Karadeniz çevresi yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde hava yine güneşli, açık ve aşırı sıcak geçecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor olacak. Perşembe günü haftanın en sıcak günlerinden biri olacak. Çünkü cuma günü Türkiye'nin kuzeyi üzerinden bir soğuk cephe geçişi yaşanacak ve yarın itibariyle 500 milibar seviyesi sırt etkisi altına girecek. Yine Afrika antisiklonu etkisine gireceğiz ama cuma günü artık yine 500 milibar seviyesinde oluk etkisi başlayacak. Soğuk cepheyle birleşince sağanaklar kuvvetlenecek ve sıcaklık azalacak diyelim. Haftaya sıcak başlayacağız ama serin tamamlayacağız.

yapacağız gibi görünüyor diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu bugün ama çiğsenti şeklinde sağanaklar çok hafif, çok yerel ve kısa süreli. Yarın ve çarşamba günü de yine aynı şekilde çok hafif çiğsenti şeklinde yağmur görülecek. Hava genel olarak parçalı parçalı çok bulutlu olacak ama bazı noktalarda yerel çiğsenti şeklinde sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ve hava sıcaklığı şimdilik 30-31 derece bandında ama hissedilen sıcaklık bugün 35 derece, yarın 32, çarşamba günü 34 derece. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometre 37 derece ama rüzgarlı İzmir neyse ki. Yarın ve çarşamba günü de sıcak alarm devam edecek. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. Ama yine de öğle saatleri kritik, 11-16 arasına dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net sigortam.net.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 360.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Tarihi günlerden geçiyor, bunu net olarak söyleyebiliriz elbette. Özetedeki başlıklara da bu gelişmeler yansıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabah saatlerinden bu yana yakından takip ettiğimiz genel kuruldan yansıyan gelişme, çerçeve yasayla ilgili görüşmeler devam ediyor. Özellikle Cumhur İttifakı ve DEM Parti'den çok pozitif mesajlar geldiğini söyleyebiliriz. Yeni partide kafalar biraz karışık gibi. Özgür Özel öyle bir konuşma yaptı ki mesela işte getirdi meseleyi Ekrem İmamoğlu'na ismini vermeden dayadı diyebiliriz. Bir yandan da hani ben evet vereceğim ama işte milletvekilleri de kendi vicdanına ve kamuoyundaki kendi tabanına kulak versin gibi ifadeler kullandı. Burada dikkat çekici olan şuydu. Dilek İmamoğlu bugün bir mesaj paylaştı, yüzünüzü millete dönün diye. Yani bu konuyla ilgili olarak da bir anlamda hani hayır kampanyası başlatılmıştı yeni parti cephesinde. İmamoğlu ekibi mi işin arkasında bilmiyoruz ama biraz karışık gibi duruyor. Görüşmeleri yakından takip ediyoruz hep beraber. DEM Parti de evet dedi. Bu önemli bir ayrıntı efendim. Çünkü Türkiye'deki bakış açısının değişimine dair önemli bir gösterge diyebiliriz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da meclisteki konuşmasında bu yürüttüğümüz süreçte Türkler hiçbir şey kaybetmeyecek, ülkenin bölünmez bütünlüğü değerleriyle ilgili hiçbir tartışma yok gibi ifadeler kullandı. Böyle hani benim kendi görüş açımdan söyleyeyim, olgun bir konuşmaydı ve hani bizi de biraz umutlandırdı, onu söyleyebilirim. Aynı zamanda şehit aileleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Artık yeni haklar tanınıyor. Bazı işte mağdur gazilerle ilgili olarak da yeni düzenlemeler var. Bununla ilgili düzenlemeye DEM Parti de evet oyu verdi. Dikkat çekici bir ayrıntıydı. Editörümüz Oğuz Polat Bilek de manşetini almış. Tarihi Mekke Anlaşması Orta Doğu'da hani kartlar yeniden dağıtılıyor mu diyeyim. Türkiye bir domino etkisi mi yapıyor diyeyim ama özellikle bu Mekke Savunma Anlaşması biraz ezber bozdu, biraz şaşırttı, biraz da heyecanlandırdı. Mazlum halklar bu anlamda Türkiye'nin öncülüğünde bölgede yeni bir istikrar zemini oluşturulabilir mi diye düşünüyor, değerlendiriyor. Yunanistan, İsrail işte gibi ülkelerde biraz tedirgin olmuş vaziyette. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsızlar. İran'ın tavrı merak ediliyordu. İran'da hani Pakistan'la Türkiye zaten köklü ilişkileri olan bir ülke, Suudi Arabistan'ın da destek vermesi, bu sürece katılması bizim açımızdan olumsuz bir şey yok, bunda bizi endişelendiren bir şey yok diye söylediler. Pakistan cephesi mutlu. Şimdi soru şu, bu üç ülke kurucu lider pozisyonu alıp diğer ülkelerde işte Katar ya da işte başka ülkelerde, Mısır'da bunlara katılır mı sorusu var. Ya da Mısır niye denklemin dışında kaldı sorusu da soruluyor diyebiliriz. Hep beraber takip ediyoruz. Avusturya Başbakanı başkentte Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri kendisi ve Christian Stoker'la ilgili olarak resmi törenle karşılandı. Birazdan ikili görüşmeye dair görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve tabii ki özellikle Rusya tehdidine karşı savunma sanayinin güçlendirilmesi meseleleri Avrupa'nın birinci gündem maddesi diyebiliriz. İsrail vahşeti sürüyor. Bugün de bir görüntü izledim. Gözleri bağlı bir çocuğu sokak ortasında infaz ediyorlardı. İşte artık televizyon düzeltiyorum, cep telefonları her yerde ve bu tür görüntüler artık eskisi kadar saklanamıyor. İsrail aslında bunu çok uzun zamandır yapıyor. 1917'den beri bir zulüm var ama daha görünür hale geldi. Bu kez de Gazze'de esir alınan 2 yaşlı Filistinli canlı kalkan olarak kullanıp sonra da infaz ettiklerine dair bir haber gündeme geldi. Korkunç bir zulüm devam ediyor o coğrafyada ve dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz Siyonizmin gerçek yüzünü. İskiden çevre katliamı, avcılar denize arıtılmamış su deşarj edildi. Yani kanalizasyondan bahsediyoruz. Denize girişler yasaklandı. Şöyle bir tabela asılmış Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ... kararıyla birlikte alınan deniz suyu numunelerine ait analiz sonuçları tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle bu alanda denize girmek yasaklanmıştır diyor. Altında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, yani karar tebliğ edilmiş. Onlar da o tabelaya asmak zorunda kalmışlar. Bir anlamda utanç vesikası da diyebiliriz. Hatırlayın ne diyordu Ekrem İmamoğlu 2019 yılında? Biz temel atmama töreni yapıyoruz. İleri biyolojik arıtmaya ne gerek var diye söylüyordu. Takdir milletin elbette. Hadi başlayalım.

0: Avusturya Başbakanı başkentte külliyede misafirimiz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İşte görüntüler geliyor ekranlarınıza. Aynı zamanda ikili görüşmeler de geçildi diyebiliriz. Hem ikili görüşmeler yapılacak hem de heyetler arası görüşmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoker'ı külliyede resmi törenle karşıladı. Ardından da iki lider baş başa görüşmelere geçtiler. Heyetler arası görüşmeler de yapılacak. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, özellikle Orta Avrupa'daki son gelişmelerin değerlendirilmesi gibi başlıklar söz konusu. Rusya tehdidi Avrupa ülkelerini ciddi anlamda endişelendiriyor. Bu yönde de işte çözüm arayışları sürüyor. Bu yüzden de savunma sanayinde güçlü hamleler yapan Türkiye'nin zaman zaman Avrupalı liderlerin gelip kapısını çaldığını görüyoruz. O ziyaretlerden birisi de Avusturya Şansölyesi Stoker tarafından gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair mutlaka bir bilgi notu paylaşılacaktır İlerleyen dakikalarda. Onları da sizlerle paylaşırız. Şu an için elimizde bu görüntüler var ve bu görüntüleri sıcak gelişmenin bir detayı olarak da sizlerle paylaştık. Şimdi sizin için bir infografik hazırladık efendim. Niye hazırladık biliyor musunuz? Şimdi Özgür Özel diyor ki mecliste işte tüm bu terörist Türkiye meselesi Erdoğan ikbal arayışı. Yani Erdoğan kendi ikbalini tahkim etmek için açık söyleyelim işte terörist Türkiye tavizi veriyor. Terörist Türkiye sürecini yürütüyor falan filan. Halbuki baktığımızda FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılmasından bu yana bugüne gelmek için Erdoğan ne kadar büyük bir mücadele içerisindeydi. Biz de bir hatırlatalım istedik. Kim hani böyle kent uzlaşısıdır, demle iyi salladıktır, yan yana yürüdüktür, HDP ile kol kola girdiktir, masada beraber oturduktur gibi meseleleri unuttu da Erdoğan'ı şimdi kendi ikbalinin telaşına düşmekle suçluyor. İsterseniz önce bir hatırlatayım. Ne oldu? 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişimine maruz kaldı Türkiye. Şunu söyleyeyim. Eğer mesele Erdoğan'ın kendi ikbali olsaydı Erdoğan o günü uçağına atlardı. En kötü ihtimalle Azerbaycan'a giderdi ve ömrünün sonuna kadar da konforlu bir yaşam sürerdi. Ama ne yaptı? Beni dedi vatanımdan başka bir yere götüremezsin. İstanbul'a sür uçağı dedi ve ölümü göze alarak yola çıktı. Hem de kendisi ve ailesiyle beraber. O yüzden meseleleri iyi okumakta fayda var. Peki ondan sonra ne oldu? Suriye bugünlere gelebilmek için Suriye'de 4 büyük operasyon yapıldı. Hatırlayın bir düğün eğlencesinde DEAŞ'a canlı bomba kendi patlatmış. Vatandaşlarımızı düğün gecesi katletmişti. Sonra Türkiye hem de 15 Temmuz darbesinin hemen ardından Ağustos ayında terör örgütü DEAŞ'a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Daha sonra 3 büyük operasyon daha yapıldı Suriye'de. Terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için PYD Suriye kolunu budamak için yapıldı bu operasyonlar. Yine hatırlayın mesela bu operasyonlardan bir tanesinde Zeytin Dalı Harekatı yapılırken ABD Başkanı Trump işte gazabım büyük olur, ekonominizi mahvederim, sizi yok ederim gibi tehditler içeren ifadeler kullanıp bir de mektup göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sakın ha Suriye'ye girme orası bataklık diyenlere rağmen bu operasyonlar için emri vermişti başkomutan olarak. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Beyaz Saray'da o mektubu bizzat Trump'a iade etmişti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ikbal meselesi diyorlar ya, Erdoğan kendi ikbali için mi yoksa milletin, memleketin ikbali için mi mücadele veriyor sorusunu herkesin vicdan terazide tartması lazım. Hemen Suriye'nin ardından o ortak akıl, devlet aklı ya da işte o Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkan akıl Irak'ta cephe hattını büyüttü. Pençe Kilit harekatlarıyla beraber terör örgütünün yuvalandığı yerler birer birer sökülüp atıldı. 80-100 civarında kontrol noktası üst bölgesinden bahsediyoruz. Ve çok uzun yıllar buralara yatırım yapmış terör örgütü. Bu operasyonların sayesinde Kandil'e kadar çekilmek zorunda kalan teröristler büyük tahkimatlarını kaybetti. Bir de üstüne Türkiye terör örgütünü burada kötürüm hale getirdi. Yani bugün konuştuğumuz meselelerde elbette kardeşlik hukuku konusunda dikkat ediyoruz. Çerçeveyi bunun içerisinde çiziyoruz ama Mehmetçiğin, güvenlik güçlerimizin ve aynı zamanda emniyetimizin ve MİT'imizin yaptığı büyük kararlı operasyonlarla bugünlere geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ndeki harekatlar sürerken İsrail de boş durmuyordu. Yani Suriye'de akamete uğratıldı. Irak'ta planları boşa düşürüldü. Sonrasında Laskiye'de mesela Esed artıklarını isyana teşvik etti İsrail Tel Aviv yönetimi. O bastırıldı. Esed'in gitmesinin ardından Eşşar'a ayakta durmaya çalışıyordu. Zor zamanlardı. Süveyda'da bu kez Nusayrileri ayaklandırmaya kalktılar. Orada da yine bastırıldılar. Sonra ne oldu? Halep'te PYD'lilere fitilini ateşlediler. Şeyh Maksut'ta Eşrefiye Mahallesi'nde sözde güvenlik bölgesi oluşturan, kurtarılmış bölge ilan eden PYD'liler güvenlik güçlerine saldırdı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Kışkırtmalar bastırıldı. Bir de hani geçilemez denilen Fırat'ın doğusuna geçildi efendim. Ve ardından da bir baktık ki hani bu efsane anlatılan terör örgütü PYD aslında kağıttan kaplanmış. Çünkü millet de artık illallah demiş. Şam askerleri, Suriye askerleri geldikten sonra herkes silahları bir kenara attı. Bize dedi Suriye vatandaşlığı ve kimliği çıkartın. Biz artık işe girmek istiyoruz, hayatımızı yaşamak istiyoruz. Bıktık artık bu zulümden dedi. Ha bir de Karabağ meselesi var. Bu 10 yılda neler oldu diye unutuyoruz ya. Şimdi 32 yıllık Karabağ işgali, kahraman Azerbaycan askerlerinin büyük mücadelesi ve Türkiye'nin desteğiyle bir anda çözüldü. O işgal bitti ve bugün artık Karabağ özgür efendim. Kıbrıs'ta güvenlik paradigması değişti. Hani Annan planından bu yana ne sular aktı köprünün altına. Artık diyoruz ki bir dakika, öyle kafanıza göre gevşek federasyon bunlar yok. İki devletli çözüm var ve biz bu tahkimat konusunda da kararlıyız. Şimdi nasıl Rum kesimine İsrail tahkimat yapıyorsa, askeri anlamda mühimmat, füze vesaire getiriyorsa, Türkiye de diyor ki biz her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Üstüne bir de hani su getiriliyor, doğalgaz projesi çalışılıyor, elektrik projesi çalışılıyor. Bu anlamda tahkimat bizim açımızdan da sürüyor. Tabii boş durmuyor burada Tel Aviv yönetimi. Ne yapıyor mesela? Sudan'da karşımıza çıkıyor. Hızlı destek kuvvetlerini desteklemeye çalışıyor. Libya'da karşımıza çıkıyor. İşte Etiyopya'da bir şekilde ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yine Somali'yi bölmeye çalışıyor Somaliland hamleleri. Türkiye orada da mukavemet gösteriyor. Lübnan'da UNIFIL'in yerine TSK'nın görevlendirilmesi teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aslında şu demek. İsrail, ben senin bölgedeki kuşatma politikalarını görüyorum ve hemen arkana kadar da geliyorum kardeşim. O iş öyle yürümez demek. Ve son olarak Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması bir kez daha ezberleri bozdu. İsrail'de şu an bunun telaşını medyadan, televizyonlardaki analizlerden net olarak görüyoruz efendim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ikbali için mi bu işleri yapıyor, yoksa terörist Türkiye, terörist bölge ve bu coğrafyanın istikrarı için mücadele ediyor sorusunu herkesin kendi kalbinden ama ideolojik sapkınlık ya da körlükle değil, vicdan terazisiyle cevap vermesi gerekiyor. O yüzden de bir hatırlatalım istedik efendim, nasıl bir mücadele veriliyor ve bu mücadelenin Mehmetçiğin kanıyla, canıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gizli kahramanlarının belki de hiç adını bile duymadan şehit olduğu isimlerle verildiğini, yine polisimizin, özel harekatımızın bölgede mücadele ettiğini ve aynı zamanda mazlum halklara kol kanat gelen, yani bizim soft power diye nitelendirdiğimiz yumuşak gücümüzle de buralarda mücadele ettiğimizi unutmamak gerekiyor. Sözü çok uzattım ama önemli olduğunu düşündüğüm bir meseleydi. Hemen sizi başkente götüreceğim. Zira başkente neler oluyor onu da merak ediyoruz. Ve 24 ekibi şu an mecliste bizi bekliyor. Emre Ayaz, kolay gelsin. Şimdi mecliste böyle hararetli tartışmalar oluyor. Karşılıklı böyle bir suçlama demeyeyim de atışmalar da oluyor. Nasıl bir hava var şu anda?
1: İbrahim Güneş, genel kurulda mesainin 6. saatindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Hatta son yarım saat içerisinde de bir oylama yapıldı. Maddelere geçiş için yapılan açık oylamada 269 kabule 28 red oyuyla oylamaya geçiş için oylama yapıldı. 297 kişi oy kullandı ve oylamanın ardındansa şu an İlk bölüm, yani ilk adı 6 madde için görüşmeler için konuşmalar kürsüden yapıyor, genel kuruldan yapılıyor. Tabi bu konuda yapılan konuşmalar arasında İyi Parti dikkat çekiyor. Çünkü bakıldığında o kardeşlik komisyonundaki çalışmalara katılmamıştı, katılmayacağını söylemişti. Nitekim bu yasal çerçeve teklifi içinde hayır oyu vereceğini açıklamıştı Musavat Dervişoğlu. Geri bakıldığında yine genel kurula girişte de Türk bayrağı atkılı şekilde giriş yapmışlardı. Hatta ellerindeki dosyalarda Türk bayrağı şeklindeydi. Ve şu anda da o ilk anlarda bir gerginlik yaşanmıştı. Gerginliğin sebebi ise Sevr Anlaşması ile aynı tarihte bu görüşmeler yapılıyor. Neden böyle yapılıyor şeklinde Turhan Çömez'in AK Parti sıralarına bir ithamı vardı. Burada bir gerginlik çıktı. Ve şu anda da kürsüden bu yasa çerçevesi adı altında ilk 6 bölüm konuşuluyor. Ve 6. madde dikkat çekiyor. 6. maddenin İyi Parti tarafından ve özellikle Yeni Parti tarafından eleştirilmesi söz konusu. Bu konuya da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklık getirmişti. Söylediği kısma bakacak olursak, yasal düzenleme önerileri başlığında 6. madde dikkat çektiğini söyledi. 6. maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifinin ana kaynağını herkes çok açıkça görecektir diyordu. Yani bakıldığında burada bugün uzun mesailer olacak. Komisyon tarafında 18 saat birlik bir çalışma vardı. Yine ona benzer bir sürede çalışmalar bitecek. Ve tabii burada bittiğinde, yasalaştığında da yani oylama bittiğinde yasalaşmış olmayacak. MGK'nın kontrolünden geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanacak ve bu şekilde de 6 aylık başvuru süreci başlayacak terör tarafı, teröristler tarafından ve bu konuda da kapsam dışında kalan ya da kapsam içinde kalanlar için de bu yasa çerçevesi önemli bir anlam taşıyacak diyebiliriz İbrahim Güneş.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Emre Ayaz. Tabii senden almaya devam edeceğiz detaylı olarak bilgileri. Akşama kadar bu yayın sürecek elbette, bu anlamda gündem bir tek önemli gündem başlığı bu diyebiliriz ama biz de konuklarımıza dönelim müsaadenizle ve konuklarımızla bu konuları konuşalım istiyoruz. Kimler bizimle? Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bizimle ve gazeteci Ercan Gürses bizimle. Ülkenin geleceği üzerine kritik bir tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gürses, sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce bir genel değerlendirme alayım. Bir gazeteci gözüyle takip etmişsinizdir meclisteki gelişmeleri. Ben kendi izlenimimi söyleyeyim. Hani mesela DEM Tuncer Bakırhan'dan böyle daha olgun, böyle daha böyle hani kucaklayıcı bir konuşma dinlediğimi düşünüyorum. Özgür Özel'in biraz kafası karışık gibi geldi bana. Hani yani konuyu getirdi sonra yine bir ismini vermeden İmamoğlu'na meseleyi dayamaya çalıştı. İşte Atalay kararını hatırlattı. İşte Selahattin Demirtaş çıkacak ama biraz hani böyle gizli kapaklı çıkacak falan gibi hava istirdi. Sonra işte biz evet de demiyoruz dedi, hayır da demiyoruz dedi. Ben evet diyeceğim, arkadaşlarım kendisi seçim bölgesine göre karar verecek dedi. Birazdan detaylandıracağım ama genel bir sizden böyle bir izlenim alsam, kavga dövüş olmadan en azından hani böyle daha medeni bir seviyede bunların konuşulabiliyor olması da kıymetli diye düşünüyorum. Nasıl okudunuz bugüne yansıyanları?
2: Çok doğru. Sondan başlayayım İbrahim Bey. Söylediğiniz gibi yani kavga dövüş olmadan bu işi böyle biraz yani halden anlayarak halletmek en önemlisi. Siyasi mülazalar olur, onu söyleyelim. Yani bazı konularda siyasi mülaza yaparsınız. Bu bana göre eleştirilebilir, ayıp diyebilirsiniz ama siyasetin içerisinde anlaşılabilir konulardır. Ama onun dışında komisyonda mesela çok acayip görüntüler yaşanmıştı. Siz ne kadar çok bağırırsanız sizin kitleniz o kadar sizin etrafınıza toplanabilir anlayışı çok yanlış. Bir kere bunu bir kenara koyayım. Diğeri, sizin biraz önce söylediğiniz gibi 3 parti son derecede net. AK Parti, MHP ve DEM Parti. Çok net bir şekilde tavırlarını ortaya koyuyor. Ama öyle bir yasa geliyor ki, öyle bir yasa... Yani bu yasa Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli adımlarından birisi. 50 yıllık neredeyse yarım asırlık terör sorununun çözümünde hiç bu aşamaya gelmemiştik İbrahim Bey. Dolayısıyla bu da öyle hayır demek falan öyle kolay bir şey değil. Ama bir yandan muhalefet yapayım, bir yandan hayır da demeyeyim, evet derken de bazı şartlar öne süreyim. Yani öyle bir konuşma yapayım ki evet diyeyim, arkadaşlarımın bir kısmını bırakayım. Biz yöneticiler evet verelim ama içimizde biraz farklı. Şimdi bu çok yanlış bir açıkçası bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Elbette seçmen bununla ilgili değerlendirme yapacaktı. Yarın bir gün Allah korusun süreç akamete uğrarsa, sıkıntı olursa o zaman bir kaçış rampası olarak.
0: Ben biraz şey hissettim Sayın Gürses. Yani hani... Çok da hani böyle ön yargılı bir değerlendirme de olsun istemiyorum ama yani böyle şimdi biz hani yöneticiler olarak çok böyle reaksiyon gösterirsek DEM'le de yarın bir gün yine bir işbirliği zemin işte olursa şimdi Tuncer Bakıran falan da işte Pervin Buldan da gelirse işte ne bileyim biz size eş başkan diyorduk zamanında, aramızdan su sızmıyordu, yakıştı mı derse ne diyeyim falan gibi bir havayı sezdim böyle. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Ama öbür taraftan da işte hani şehit ailelerine ziyarete gittim, hani Milliyetçi Muhafazakar kesimden de 50+1 sebebiyle oy almam lazım. Onları da küstürmeyeyim. Oradan da birazcık böyle bir ya böyle bir siyasi, bu hani her şeyi oya tahvil etmek mümkün mü yani?
2: Mümkün değil yani, bunları üst üste koymak. Dediğinize katılıyorum bu arada İbrahim Bey. Dediğinize katılıyorum. Kaygı bu. Kaygı, bir yandan DEM Parti'yi elden bırakmayın. Yarın bir gün işimiz düşer. Bir yandan da işte ben kaygılarımı da dile getireyim. Gaziler, şehitler. Ya bu konuda herkesin bir kaygısı var ama ajitasyon yapmamak lazım. Kanunun eksikleri var diyor Özgür Özel. Eksikleri var, olgunlaşmamış diyor. Evet, içine sinmeyerek evet verebileceğini söylüyor. Bakın inanmıyorsanız evet vermeyin o zaman, kendinize bu kadar güveniyorsanız değil mi? Yani bunu söylemek lazım. Madem evet vermek zorunda hissediyorsunuz, bana kalırsa şöyle bir kaygı söz konusu. Bu işin dışında kalmanın maliyeti çok daha yüksek. Ve burada diyor ki milletvekillerimiz milletvekili sorumluluğunu yerine getirmeli. Yani bu konuda sorumlu davranmalı. O zaman Sayın Özgür Özel'e şunu sormak lazım. Neden öğle saatlerine kapalı grup toplantısının sonrasına kadar kamuoyunu merak ettirdiniz? Açıkçası ben merak etmedim ama bu konuda açıklama yapacağını söylediniz. Demek ki hayır da diyebilirdiniz, evet de diyebilirdiniz. Aslında böyle bir şeyin sorumluluğunu almadı. Bana göre tekrar diyorum kaçış rampası. İyi Parti'nin tavrı son derece de eleştiriye açık. Onu söylemem lazım. Yani burada açıkçası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böylesi onurlu bir kararının dışında kalmayı siyasi fayda mülaza ederek
0: bir de Sayın Gürses mesela siyasi duruşunuzdur dersiniz ki ya ben kardeşim radikal ya da işte ne bileyim reaksiyoner bir tavır içerisinde olacağım. Bu konuya destek vermeyen tabii kitle de benim oy oranım için iyi bir kitle. Ben onlara oynayacağım diyebilirsiniz. Bu siyasi tercih ama mesela meclisten çıkıp da İYİ Parti'nin resmi hesabından gizli kapaklı işler yapamazsınız. Biz de burada canlı yayınlıyoruz diye video paylaşıyorsunuz. O sırada paylaştığınız videoda Turan Çömez konuşuyor. Meclis TV'de arkada açık yani orada da ekranda yani hani biz ya de buradan izliyoruz. Ya hani neyin gizli kapaklı? Bugün işte şeyde Abdullah Güler de Sayın Abdullah Güler dedi ki kardeşim gizli kapaklı olan ne dedi ya? Bütün her şeyde önünüzde konuştuk. Gittik komisyonda konuştuk. Geldik partilerde konuştuk. Sizlerle anlattık. İnternete koyduk. Açıp okuyun. Yani maddeler burada yazıyor. Biz neyi gizli kapaklı yapıyoruz diye sordu. Biraz hani bu çok egzajer etmiyorlar mı meseleyi?
2: Çok çok net yani burada gizli kapaklı ne var? Yani sadece kendilerinden değil İbrahim Bey bakın ilk çözüm sürecini siz de gazeteci olarak Kurtuluş Bey'de çok yakından takip ettik. Hepimiz takip ettik. Orada gördüğümüz şeyler vardı. Bazı konularda işte perde arkasında işler çevriliyor iddiası ortaya atılmıştı. 12 maddenin 12'si de belli. Yasanın nasıl işletileceği belli. Kurulacak kurullar belli. Takip mekanizması belli. Ne zaman yararlanılacağı belli. Sahadan nasıl haber geleceği belli. Nedir gizli kapaklı iş nedir? Ve şunu açık açık ortaya koymak lazım. Gerçek anlamda bunu söyleyince bazen yanlış anlaşılıyor. Ne istiyorsunuz? Silahlar bırakılmasa ve bu anlaşma, bu madde ve bu toplumsal anlaşma, bu toplumsal bütünleşme yırtılıp atılsa ve her şey eski yöntemlere dönülerek yapılmaya başlansa mutlu mu olacaksınız? Bunu da sormak gerekiyor. Evet. Ama ben Türk insanının, Türk kamuoyunun %70'inden fazlasının destek verdiği ortaya çıkan böylesi bir sürecin dışında kalmanın maliyetinin de öyle küçük olmayacağı kanaatindeyim İbrahim Bey.
0: Peki. Sayın Tayız, şimdi hem Dem Cephesi'nden bir değerlendirme rica edeyim sizden. Mesela bugün Tuncer Bakırhan 1064'ten açtı tarih kapısını. Sonra 1071'e getirdi. Dedi ki yani Kürtler ve Türkler burada 1000 yıldır omuz omuza büyük mücadeleler verdi. İşte bir asır önce dedi ne yazık ki bazı sorunlar yaşandı. İşte inkar politikalarıyla buraya kadar gelindi. Ama dedi ben dedi şunu net olarak söylüyorum dedi. Türklerin burada kaybettiği hiçbir şey yok. Ülkenin kaybettiği hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde ülkenin bölünmez bütünlüğü ya da değerlerle ilgili bir tartışma yok. Ve şunu da net olarak söylüyorum dedi. Biz dedi bu ülkeyi bölmek istesek zaten bu mecliste olmazdık dedi. Yani giderdik dedi. Bu ülkeyi bizim bir yere alıp götürme gibi bir derdi. Burada bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz dedi. Şimdi siz bu anlamda hani daha umutlu musunuz? Bir de Sayın Gürses'in söylediği gibi şu saatten sonra hani yeniden kılıçlar çekilse bunlar en çok Tel Aviv mutlu olmaz mı?
3: Evet. Yani bu özellikle mecliste İYİ Parti'nin ve sosyal medyada da genel olarak internet medyasında da bazı kesimlerin İYİ Parti'ye yakın böyle bir bu kanun teklifine karşı bir kampanya yürüttüğü açık ve net. Fakat çok zayıf bir kampanya. Çünkü elle tutulur böyle üzerinde tepinebileceğiniz gerçekten siyasal iktidarı biraz zor durumda bırakacak bir kanun teklifiyle karşı karşıya değiliz zaten. Bakın bizim hukuk sistemimizin içinde olan soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili bir ertelemeden bahsediyoruz burada. Ve bazı mahkumiyetlerle ilgili Türkiye'nin yakın tarihinde belki onlarca kez değişik gruplara hedef alan bu tür kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Mesela mevcut hukuk düzeninde bile ya 5 yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılanmasın efendim soruşum ertelensin cezalar ertelensin gibisinden uygulamalarımız oldu. Şunu demek istiyorum. Ya muhalefetin özellikle de İYİ Parti'nin üzerinde tepinebileceği böyle ağız tadıyla efendim ülkeyi satıyorlar, vatanı satıyorlar diyebilecekleri hiçbir şey yok aslında. Yani onun net bir şekilde altını çizelim. Burada gelinen noktada ya bu bölgede, bu Orta Doğu coğrafyası da çok bir ciddi anlamda bir dönüm noktasında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir dönüm noktasında. Muhalefet de aslında bir dönüm noktasında. Yani İYİ Parti yıllardır, aslında son 30-40 yıldır

0: bir siyasi damarı temsil ediyor. Nedir o siyasi damar? Bu çatışma üzerinden, bu istismar siyaseti üzerinden oy devşirme ve bunun üzerinden bu rantla siyasette etkili olma yaklaşımını benimsiyor. Yani şu an bu yasa geçti diyelim ya da bu sorun çözüldü diyelim. Daha doğrusu bu yasanın geçmesinden daha ziyade bu sorun çözüldü, bu terör meselesi bittiğinde İYİ Parti ne diyecek? Yani Zafer Partisi Suriyeliler gittiğinde görünmez oldu. Şimdi bu çatışmalar bittiğinde de İYİ Parti diye bir partiyi kim görecek, niçin görecek, niçin dinleyecek ya da ne söyleyecek? Ya yani yıllarca İYİ Parti neyin istismarını yaptılar? Bir, Suriyeli istismarı yaptılar. İkincisi terör istismarı yaptılar. Yani bundan da bir de devleti ve siyasallikleri sürekli böyle sorunu göstererek istismar etmeye çalıştı. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Bu yasa tasarısına ben baktığımda dedim ki ya bu iş sıkı tutulmuş bir iş. Biz Ercan Bey de hatırlattı, 2009'dan 2015'e kadar bu bir çözüm süreçlerinde şunu gördük. Ya bir şeyler yapılıyor, bir tecrübe de var, adım adım bir şeyler geliyor ama bir sistemli bir yol haritası söz konusu değildi. Bazen şifahi sözler üzerine, karşılıklı sözler, konuşmalar üzerine bir bazı adımlar gelişiyordu. İşte ya da ya teorik olarak işte siz gelin biz burada bir yasa çıkarıyoruz, işte halledeceğiz, çözeceğiz gibisinden. Bugünkü gibi sıkı tutulmuş, böyle titiz bir mühendislikle bir çerçeve çizilmiş yasa uygulama herhangi bir şey yoktu. Ben şunu söyleyeyim, bu yasayla ilgili öyle sanıldığı gibi de bu PKK'nın demin o kadar çok beklentilerini de karşılamıyor aslında.
1: Doğru.
0: Yani onlara baktığımızda
1: o konuyla ilgili olarak Tuncer Bakırhan hani Ekim'de meclis yeniden açıldıktan sonra işte bu silah bırakma sonrası süreçte bu konuları tekrardan gündemimize alacağız. Daha güçlü bir Türkiye nasıl inşa edebiliriz konuşacağız hep beraber diye söyledi. Hatta yani, şöyle bir şey söyledi. Türkiye bunu inşa edebilirse hani işte dört ülkedeki bulunan Kürtlerin de tırnak içinde biraz böyle liderliği, hamiliği ve işte bir anlamda abiliği anlamında bir ülke de haline de gelebilir mesajı da verdi. Ya ben mesela hep şeyi düşünüyorum ya. Mesela biz Batum'a işte kimlikle gidip gelebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlikle gidip gelebiliyoruz. Niye mesela Irak'a, Suriye'de kimlikle gidip gelemeyelim ki? Yani ya da İran'a niye kimlikle gidip gelemeyelim ki? Avrupa'da bunu 28-30 ülke çok rahat yapabiliyor. Eurozone bölgesinde, Avrupa Birliği'nde Schengen'de bir şey var. Alıyor kafasına göre gidiyor bir yerden bir yere. Adam gidiyor bir gün önce maç izlemeye gidiyor. Ertesi gün geliyor ülkesine takılıyor yani.
0: Evet. Ya çok maksimalist talepleri vardı. Bunların aslında hiçbiri bu kanun taslağında yer almadı. Neydi? Özellikle asla ve kata olmaz dedikleri Öcalan'a statü konusu. Barış koordinatör, barış süreci koordinatörlüğü tescil edilsin bir yasal çerçevede. Bu olmaz. Ya ben bunu okudum bütün diyaloglarında, konuşmalarında 1 milyon kez. Yani neredeyse bu işin olmazsa olmaz koşullarından biriydi. Var mı bu? Yok. İdari olarak bir takım tasarruflarda bulunabilir siyasal iktidar. Ama bunu yapacaktır da muhakkak. Fakat bu yasanın konusu değil. Bu yasanın çerçevesiyle ilgili bir mesele değil. İkincisi bu yine ya bu Kandil'deki örgüt yöneticilerine siyaset yapma hakkı, bunları ayrı tutma. Ya, yok, örgüt yöneticileri siyaset yapma hakkı diye bir şey yok. Ceza soruşturma kovuşturmalarda erteleme var. Bazı mahkumiyet kararlarında erteleme söz konusu. Bunlar da böyle katı sınırlarla çok böyle çerçevesi, köşesi hepsi net bir şekilde saptanmış. Ha, bu konuda Kandil'den ben bugünkü yazımda da bahsettim. Yani Kandil aslında bu yasayı istediği çerçevede bir yasa mı? İlgisi yok. Alakası da yok. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'yi hatırlayalım. Suriye'de bir anda bunlar oldu bitti yapıp Eşref Mahallesi burada oldu bitti yapıp Suriye'de özellik ilan edeceklerdi. Türkiye bir ağırlığını koydu. Orada bu mesele başka türlü entegrasyonla çözüm yoluna girdi. Bir şey yapabilirler mi? Yapamadılar. Burada da ya Türkiye bu yasa teklifi şunu şey, Türkiye ağırlığını koydu. Bu mesele çözülecek. Yani siz bu meseleyi çözmezseniz biz başka türlü çözeceğiz illaki. Ha, bunun sulh yoluyla evet, çözme imkanı ortaya çıkınca bu yasayı kabul etmek zorunda kaldılar. Ama şunu söyleyeyim, bu Türkiye'de bu süreci sabote edebilecek bir dinamik kalmadı. Yani meclise bakıyoruz, 367'nin üzerinde imzayla bir teklif.

0: geliyor ve 400'le çıkarılması öngörülüyor. Genel kuruldan geçmesi öngörülüyor. Burada tek dinamik, bu işi bozacak, sabote edebilecek tek dış dinamik aslında ilk günden bu yana, yani bütün aslında kurulduğu günden bu yana İsrail Devleti'nin etrafındaki devletleri destabilize etme politikasını Türkiye'ye de yansıtmış olması. Şimdi Türkiye bu istikrarsızlaştırma politikasını çözmeye çalışıyor ve ortadan kaldırmaya çalışıyor. Burada Kandil üzerinde etkili olabilirlerse, ki burada İran faktörünün de altını çizelim. Kandil, çünkü dünkü açıklamalarında, en son açıklamalarında, yani biz Kerhan kabul ediyoruz ama yani ileride bir takım şeyler olmazsa bu olmayacak. Yani ne olmayacak? Yani biz silahlarımızı tümden bırakıp gelmeyeceğiz gibi bir zorlama, karışık bir açıklama yaptılar.
1: Ama Sayın Tayyip, burada siz de bilirsiniz, hani bir hani psikolojik kırılma eşiği vardır bu meselelerde. Hani terör örgütünde de olsanız bir hani kırılma eşiği geçildikten sonra, atıyorum mesela işte alt düzeydeki bütün militanlar, teröristler silahları bırakıp tamam biz bırakıp geliyoruz deyip toplanıp 10 bin kişi bıraktıktan sonra, siz hani Kandil'de bir avuç işte çeşitli angajmalı olan isimler de olsanız, ondan sonra işte o mücadeleyi vermek biraz daha zor olur. Çünkü halk zemininde bunu kaybettiğiniz zaman size artık birilerini aparat olarak ne kadar mücadele edebilirsiniz ki?
0: Ya şu, biz bu yasayı, bu kanun teklifini, bu iki yıldır süren bu çabaları şunun için yapıyoruz. Kendi iç cephemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Doğru. Orta Doğu'da da çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız ve Türkiye yeni bir yüzyıla, İran gibi parçalanan, hedef olan Irak gibi, Suriye gibi içeride bir takım istikrarsızlaştırma politikaların hedefi olmaktan çıkıp güçlü bir Türkiye olmak istiyor. Bölgesel bir rolü de var. Ağırlığı da artıyor. Şimdi burada bunun gereği anlamında bu terör meselesini de çözmeye çalışıyor. Kandil son tahlilde zaten bu yasa çerçevesine uygun adım atmazsa bu yasa zaten uygulanmayacak. Yani hayata geçmeyecek.
1: Doğru.
0: O açıdan Türkiye dediğimiz gibi her açıdan çok sağlam bir metin ortaya koymuş, iyi niyetini ortaya koymuş. Bu meseleyi doğru düzgün demokratik bir yöntemle halledelim. Bakın ne istediniz? Mecliste komisyon kurulsun dediniz, kuruldu. Örgüt liderini ziyaret edilsin dedi, görüşleri alınsın, alındı. Mecliste çerçeve yasa çıkarılsın dedi, çıkarıldı. Ya burası bir devlet, bir ülke. Ya siz eğer buna gelmezseniz zaten bundan sonrası için sizin işiniz çok zor. Yani evet. Karşı karşıya kalacağınız harekat modeli bundan sonra değişik olacaktır. Ama Türkiye kendi iç cephesini inşallah bu yasayla beraber daha da güçlendirecektir ve bölgede de bölgenin yükselen bir gücü olarak bence tarih sahnesinde biraz daha öne çıkacaktır.
1: Sayın Gürses, buradan devam edelim. Şimdi Tuncer Bakıran bir yandan dedi ki yani bu işte inşa etmeye çalıştığımız durumun yıkılmasını en çok dış mihraklar bekliyor dedi. Hani o tabii Tel Aviv falan demedi ama ben adını koyayım yani. Hani hepimiz biliyoruz ki bu bölgede hani terör örgütü PKK olduğunda, YPG olduğunda ya da PYD olduğunda İsrail'de bir yerlerden bir şekilde sızmanın çarelerini arıyor kendi ajandası gereğince. Bir, bu konuyla ilgili bir değerlendirme rica edeyim. Bir de şehit aileleriyle ilgili olarak hani haklarının düzeltilmesi, desteklenmesi için bir kanun çıkarılırken DEM de evet oyu verdik. Yani ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Umutlanalım mı biraz? Gerçekten hani zihinler de yavaş yavaş değişiyor mu? Hani DEM'in Türkiye Partisi olması herkesi herhalde mutlu edecektir. Yani Kürtleri de mutlu edecektir, Türkleri de mutlu edecektir bu anlamda baktığımızda. Çünkü yani öyle ya da böyle hepimiz bu vatanın evlatları olarak bir mücadele veriyoruz ve çok ciddi anlamda bir kuşatma altında bu mücadele veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz hani. Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Yoksa hani bir şekilde pişmiş aşılıp su katmaya çalışanlar olur mu? Yoksa artık Türkiye yavaş yavaş zihinsel dönüşümü de yapıyor mu? Çünkü ben kendi adıma zihinsel işgalle mücadele ya da bu zihinsel dönüşümün çok kritik olduğunu düşünüyorum.
2: Çok doğru İbrahim Bey, şöyle yani pişmiş haşa su katmaya çalışanlar olacak. Olacak da artık eskisi gibi böyle başarı sağlayabilecekleri bir ortam var mı? Bu son derecede tartışmalı. Çünkü DEM Parti'nin eş başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar çok sorumlu açıklamalar, onu söyleyelim. Bir de meclisteki tavırları önemli tabii. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili olarak düzenlemeye bir anlamda olumlu oy kullanmaları. Bu alanda da kendi açılarından da çok önemli bir fırsat. Yani ilk defa silahların gölgesine siyaset yapmayacaklar. Örgütün gölgesine siyaset yapmamak.

0: gibi bir imkandalar. Yani onlardan adeta vebalı gibi kaçanlar vardı biliyorsunuz. Hatta ve hatta altılı masada ittifak yaparken siz masanın altında olun, dışarıda olun. Tamam biz yapalım ittifak ama öyle de görünmeyin. Görüşme yapalım ama öyle kapının önünde vesaire çıkın. Siz ayrı açıklama yapın. Sonra biz açıklama yapalım. Görüştüğümüz bilinmesin. Biliniyorsa da biraz kaçamak yapalım tavrında. Aslında son derecede yani siyaseten söylemek istiyorum. Sıkıntılı bir durum. Yani o ifadeyi kullanayım. Daha ağır ifadelerde kullanılabilir. Böyle bir durumda kişilikli politika yapma gibi bir imkana da kavuşacaklar. Elbette sorunuzun başında ifade ettiğiniz gibi dışarıdaki bazı mahfiller bu işi sabote etmeye uğraştılar, uğraşacaklar. Tel Aviv bunların başında geliyor. Ne yaptılar? O sınırımızdaki Davut koridorunu, terör koridorunu oluşturmak için
1: Çok
0: açıktan artık
1: uğraştılar.
0: çaba gösterdiler. Öyle gizli şeyler falan da
1: Bu
0: yoktu
1: arada
0: yani.
1: Sayın
0: Biz
1: Gürses,
0: o
1: yayından
0: koridorla
1: önce ben
0: gittik.
1: ekranda
0: Tabii.
1: biraz anlattım. Türkiye bugüne de hani kabul edelim ki vuruşa vuruşa geldi. Yani hani Rusya'ya, Tahran'a, İran'a, İsrail'e, Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya rağmen bunları başardı. Yani şimdi bir hakkı da teslim etmek lazım. Ve bunu da biz biliyoruz işte şu an ekrana gelen o şehitlerimizin son nefesiyle başardı. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hiç tanımadığımız, adını bilmediğimiz kahramanlarımızla polis özel harekatta, emniyette, işte şehir içinde, ülke içindeki çatışmalarda bunu başardı. Yani hani bunu kabul etmek lazım. Türkiye bir şey başardı ve şu an diyor ki kardeşim tamam bak ben güçlü de olsam, bunları yapmış da olsam yeter. Hani kimsenin artık daha fazla ağlamasına, gözyaşı dökmesine, kan akmasına gerek yok. İşte Suriye modeli önümüzde, yani PYD'lileri böyle
0: Tabii.
1: kılıçla biçip de mümkündü. Entegre etmeye çalışmak da mümkündü. İkinci yol denendi. Biraz mücadele edildi. Zor bir mücadeleydi ama oldu mu oluyor yani.
0: Tabii. Bir kişinin kılına daha zarar gelmemesi değil mi İbrahim Bey? Sonuçta amaçlanan şey bu. Ve biz bir şey de kaybetmeyeceğiz. Yani bu süreç inşallah akamete uğramaz ayrı bir mesele ama biraz önce Kurtuluş Bey ifade etti. Bu yasa çıkacak ama yani ola ki bunu ayak direyenler oldu. Ne olacak? Açılan kapıdan geçemeyecekler.
1: Doğru.
0: Yine eski yönteme dönülebilir. Dönülmesin tabii ki. Yani böyle bir şeyi asla arzulamıyoruz. Ama bu noktaya gelinmişse, böyle fedakarlıklar yapılmışsa, bir anlamda da devletin Ali Cenap eli uzanmışsa, daha önceki eve dönüş yasaları, işte bir anlamda pişmanlık yasalarının biraz daha bu şumullü olanı, onu da söylemem lazım. Çok ciddi bir yol kat edildiyse, bunun karşılığını da almak gerekiyor ve şunu da vurgulayalım. Bizim elimizde çok önemli bir turnusol kağıdı var İbrahim Bey. O da şu, Tel Aviv bir konuda bir şeye seviniyorsa ya da üzülüyorsa.
1: Doğru.
0: Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi İyi Parti milliyetçi duygularla bazı reddiyeleri yapıyor. Ama o reddiyelerin gerçekleşmesi ya da bu yasanın akamete uğraması ya da bu sürecin tamamen çöpe atılması gibi bir durumda. Kimler sevinecek bir düşünelim. Kimler kaybedecek, kimler sevinecek. Dolayısıyla 2 yıldır ve daha da uzun sürecek inşallah. Bu şehit böyle cenazelerinin artık gelmeyecek olacağına dair bu tasavvur hayata geçtiği zaman bakın kim kazanacak? Düşünün 2,3 trilyon dolarlık bir para dökmüşüz. Binlerce canımızı kaybetmişiz ve ardından yaşananları görüyoruz. Bu saatten sonra biz artık sizin Kurtuluş
1: Ya
0: Bey'in,
1: mesela
0: benim
1: Sayın Gürsel,
0: yani
1: kim kazanacak?
0: çocuklarımızın
1: Net olarak görüyoruz. Cilo Fest diye festival yapıyorsun. Cilo Dağları'nda. Hani siz de biz de gazetecilik yaptığımız dönemde oralara gitmek
0: Tabii,
1: mümkün
0: tabii,
1: bile değildi
0: tabii.
1: yani. Zaten özel izinle bile gidemez. Gitti zaten helikopterle giderdiniz yani. Şimdi festivaller yapılıyor. Gece kamplar kuruluyor. İşte Mardin'den balonlar havalanıyor. Diyarbakır işte doğunun Paris'i diye turist akınına uğruyor. Şimdi kim kazanacak? Hep herkes kazanacak yani bu. Net olarak önümüzde bunu görüyoruz yani. Ama şunu da hep söylüyoruz. Yani devletin çelikten yumruğu hala güçlü yani. O konuda da kimse üstüne yanlış bir hesap yapmasın diye de söylüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Çok çok doğru. Biraz önce siz sunumunuzdan bahsettiniz. Yani başlangıçta o, yani insanlara böyle dile kolay bazı konuları böyle dile getirdiğiniz zaman biz hangi adımları atmışız? Karabağ Zaferi'nden, Suriye'de yaşanan gelişmeler, 15 Temmuz'dan sonra
1: Ya.
0: darbe girişimini püskürttükten sonra Suriye sahasına, Irak sahasına atılan adımlar filan devasa adımlar ve sizin de dediğiniz gibi Gabar'dan petrol çıkıyor. Bugün Hakkari'de gecenin bir saatine kadar insanlar sokaklarda. İbrahim Bey, ben 2011 seçimlerinde hem Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'ın da AK Parti'nin mitinglerine gittim. O mitinglerde mesela biz panzerlerle korunduk ve hemen miting sonrası çıkartıldık. PKK sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Şimdi bugünlerden geldiğimiz noktaya bakın. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta İnsanlar sokaktalar, işte işlerini yapıyorlar, gabardan petrol çıkıyor, festivaller düzenleniyor. Bu saatten sonra birileri vazgeçtik vesaire filan dese de insanlar artık bunu, tırnak içerisinde söylüyorum, satın almayacaklardır. Bu sürece çok büyük bir destek vardı. Ben bu yoldan artık geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Elbette bu konuda pişmiş aşa su katmak isteyenler, bakın DEM Parti'nin içinden de olabilir.
1: Var zaten yani. DEM Parti'nin tırnak içerisinde Türk Solu denilen kadrosundan mesela imza vermeyenler olduğu söyleniyor bu işe. Yani,
0: değil mi?
1: Yani işte mesela yeni partiden de mesela işte ben bu işe karşıyım diyenler olduğu söyleniyor. O yüzden de zaten bir grup kararı alınamadı. Hatta bunu söyleyenler yine yani CHP'li yeni partili gazeteciler. Onlar sosyal medyadan paylaşıyorlar. Biz de okuyoruz çünkü onlar çok içli dışlılar bu meselelerle ilgili olarak onlarla, o grupla. Yani hani ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Bu saatten sonra artık hani herkesin bir kendi böyle bir konumlandırdığı yeri iyi tartması gerekiyor. Tarihin doğru tarafında durmak meselesi var ya. Bu önemli diye düşünüyorum. Sayın Gürsel, Sayın Tayyip'e gideyim. Şimdi 7 dakikam kaldı. Şu Mekke savunma anlaşmasında biraz konuşmak istiyorum. Sonra size de 3 dakika vereceğim. Sayın Tayyip, 4 dakikam kaldı. Sizden bir değerlendirme isteyeyim. İsrail çok mutsuz görünüyor bu Mekke savunma anlaşmasından. İran'dan açıklama geldi. Bizi endişelendiren bir şey olduğunu düşünmüyoruz bu mutabakatta diye söylediler. Siz nasıl okudunuz?
2: Evet. Ben şöyle okudum. Yani bu yeni bir dönem. Ya Orta Doğu için de yeni bir dönem. Bu ülkeler için de bu, en azından bu askeri anlamda bu anlaşma, bu savunma işbirliği yeni bir dönemin başlangıcı. Yani
1: Sayın Tayyip, böldüm, affınıza sığınıyorum. Başkent Ankara'ya gitmem gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'dan bir misafirimiz var. Ortak basın toplantısı yapıyorlar. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumunuz için. Bir başkanla görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hemen başkente dönüyoruz.
3: Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu, iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm veçelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde 1000'in üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte, stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlarda istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Şansölye Stoker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
4: Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın iki hükümetin Sayın Heyet üyeleri, Sayın basın mensupları, tabii ki Ankara'ya davetinizden dolayı ve bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahiptir. İşte aynı zamanda tabii ki bugünkü görüşmelerden de şunu gördük ki gerçekten çok yakın bir işbirliğimiz var. Ekonomik, toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor. 60'lı yıllardan beri Avusturya'ya gelen insanlarımız aslında Avusturya'nın ekonomisine çok önemli bir destek verdiler. Ve şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlamaktadır. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı bir birlikte yaşam çok önemli ve buna da destek veriyorum ben. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var. Avusturya'da firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman ki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti. Çok yüksek bir oranda tabii Türkiye'deki yatırımlara da katılmış durumdalar. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen burada aslında yine Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin de yine çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz ve Türkiye, Avusturya açısından da Türkiye'ye ihracat bakımından da burada 2030 yılına kadar da aslında 1.2 milyar kadar daha da bir artışın sağlanabileceğini görüyoruz. Ben hem Ulaştırma Bakanımız, Mobilite Bakanımız Sayın Hanke'ye teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Avusturya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı da Sayın Hesun'a da teşekkür ediyorum bizimle birlikte geldiği için. Bu konudaki potansiyelimizin daha da geliştirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demir yolları ile ilgili olarak sınırlar ötesinde de bir işbirliğinin yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. Ve bugün aslında iki ülke yine iş insanları bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısı kapsamında da konuları ele aldılar, işbirliği imkanlarını araştırdılar. Ama hukukun üstünlüğü tabii ki bu konuda yine güvenilir çerçeve koşullarda ilave yatırım açısından da teşvik olacaktır. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, özellikle güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke hem Avusturya için hem de Avrupa Birliği için. Yasak dışı göç konusunda, organize suç olsun, insan ticareti olsun, burada Türkiye ile çok yakın bir işbirliğimiz var. Bu konuda iki ülkemiz açısından, Avrupa Birliği açısından çok merkezi bir konuma sahiptir. Ve çok sayıda Suriyeli tabi sığınmacının neredeyse aslında bir nevi 10 yıldan fazla Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'de barındırılan ve bakımı sağlanan insanlardan bahsediyoruz. Çok önemli bir, aslında takdire şayan bir hareketi görüyoruz. Ve diğer taraftan tabii ki burada bu işbirliğini özellikle tabii ki sığınmacılarla ilgili olarak yapılacak işbirliğin, bu konudaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tabii ki üçüncü ülke vatandaşların tekrar iadeleri konusunda da Türkiye ile işbirliği son derece önemli. Bu konuda çok sayıda başarılar da elde etmiş durumdayız ama bu yeterli değil. Yeni bir tabii ki göç krizini engellemek için de bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Birçok dış güvenlik konusunda da böyle. Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ve ben bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini de ifade etmek istiyorum. Yakın ve orta doğuya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Diplomasi ve diyalog aslında şiddetin sarmalının ortadan kaldırılması için Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz. Ve kalıcı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyir sefer özgürlüğünün sağlanması çok önemli ve bu konuda da zaten hemfikiriz. Nihayet Avusturya olarak da biz diyaloğun bir merkezi olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisindeki konumuzla birlikte önümüzdeki dönemde de aslında yapıcı, pragmatik bir diyaloğun da yapılabileceği bir ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, tabii ki bunlar müzakere edilebilir değil. Bu da tabii şaşırtıcı değil. Diğer taraftan da aynı zamanda bizim özellikle Doğu Akdeniz'deki pozisyonumuz, uluslararası hukuk çerçevesinde yine hukukun üstünlüğü konusunda çok belli ve nettir buradaki konumuzda. Diğer taraftan tabii ki Avrupa Birliği konusunu, Avusturya ile ilgili olan işlerin daha da geliştirilmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki konukseverliğinizden dolayı, bu konudaki diyalogumuzdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Ve pragmatik bir işbirliğinin iki ülkemiz arasında eskiden olduğundan çok daha önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde çek sat. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Şansölyesi Christian Stöcker'dı. Sadece dakikalar önce ortak basın toplantısı sona erdi. Tabii Avusturya olunca geçmişteki bazı meseleleri hatırlıyoruz Türkiye'ye yönelik. Özellikle Avrupa Birliği üyeliği konusundaki tavrı. Stöcker'ın Avusturya'nın değişti mi? Bu ziyaret ne anlama geliyor? İlk başta tabii ki o açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir gün, terörsüz Türkiye yasa teklifi artık genel kurulda görüşülüyor. 6-6 yani 12 maddelik bu teklif 6'şar bölümler halinde, 6'şar maddeler halinde görüşülüyor. Tümü üzerindeki görüşmelerde neler yaşandı, kim hangi mesajı verdi ve son durum ne? Hepsini birazdan anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere savaş arası artık yeni bir ifade türedi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ifadesi yarı müzakere diyor. Ne demek yarı müzakere? Sahada ne oluyor, ne bitiyor? Hepsini anlatacağız. Faili meçhul kalmasın düsturuyla Adalet Bakanı Akın Gürley'in başlatmış olduğu o temaslar, görüşmeler, açılan dosyalar çerçevesinde Adalet Bakanı Gürley bugün merhum Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Ne konuşuldu, hangi mesajlar verildi, hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Sadece dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'la bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değindi. Beklentilerimizi aktardı. Dedi Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için adım atılması gerektiğini de bir kez daha vurguladı.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avusturya Şansölyesi'nin ortak basın toplantısından dikkate değer o altı çizilmesi gereken mesajlar bunlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini paylaştık. Tabii Avusturya dediğimiz zaman geçmişte özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde pek çok sıkıntı yarattığını biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı bir rol üstlendiğini Avrupa Birliği içerisinde biliyoruz. Haliyle geldiğimiz noktada zamanında özellikle Türkiye'nin savunma mimarisine yönelik istemiş olduğu, talep etmiş olduğu ürünleri vermeyen ya da onun önüne engel koyan Avusturya'nın bugün gelmiş olduğu noktada verdiği mesajlar ve bu ziyaretin ardından verilecek mesajlar da kuşkusuz önem taşıyor. Aslında pek çok tarihi gerçekliği aynı anda yaşıyoruz. Bir yandan da malumunuz geçen hafta imza konulan Mekke Anlaşması ve elbette hepsiyle birlikte tüm bu süreci belki de taçlandıracak terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinde artık en kritik noktalardan birine geldik. En azından yasama safhasına dair bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü Meclis Genel Kurulu'nda bugün tarihi bir oturum var. Terörsüz Türkiye yasa teklifi artık tüm üzerinde konuşmalar tamamlandı. Kürsüden sözler söylendi. Artık maddeler üzerinde ki maddeler üzerinde de daha önce pek de alışık olmadığımız bir usulde aslına bakarsanız ilerliyor. Bugün gün boyu sabah saatlerinden bu yana neler yaşandı, şu anda hangi noktada, hangi aşamadayız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Emre Ayaz bize gelişmeleri aktaracak. Emre.
2: Kaan Yakupan, terörist.

0: Türkiye kapsamında hazırlanan o 12 maddelik kanun teklifi genel kuruldaki mesaisinde 7. saatte şu anda da görüşmeler devam ediyor. Sorular soruldu son 15 dakika kala saat başına. Vekiller tarafından genel kurulda Adalet Komisyonu'na sorular soruldu ve şu anda da komisyondaki isimler bu sorulara yanıt veriyor. Bu konuda saat 11'de genel kurul açılışını yaptı. Tarihi sürecin tarihi gününde meclis genel kurulu kapılarını saat 11'de açtı ve gündem dışı konuşmalarla başladı ve gündeme dair de konular konuşuldu. Bu konuşmalar arasında İYİ Parti sıralarından söylenen sözlerle AK Parti sıralarına söylenen sözler arasında bir gerginlik yaşandı. Ve bu gerginlik aslında sonraki konuşmalarda o 12 maddenin tamamı üzerine yapılan konuşmalar üzerinde çok ılımlı, pozitif yaklaşımlı cümleler vardı. Özellikle baktığımızda DEM Parti'nin genel kurul başlamadan önce MHP lideri Devlet Bahçeli ile Bahçeli'yi ziyaret etmesi, hal hatır sorması, selamlaşması önemliydi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu genel kurula girdiğinde hemen yanı başındaki sandalyede MHP lideri Devlet Bahçeli oturuyordu. Ancak kendisine selam vermedi. Orada bir soğuk rüzgar esintisi vardı. Ancak diğer taraftaysa önemli pozitif yaklaşımlar vardı. Yine İYİ Parti'nin talebi üzerine mecliste bir oylama yapıldı. Yapılan oylama maddelere geçiş için yapılan bir açık oylamaydı. 28 oya karşı 269 oyla maddelere geçiş kabul edildi. Toplam oy ise 297 oyla yapıldı bu oylama. Ve önemli konuşmalar gerçekleşti. Olgun konuşmalar, olumlu pozitif konuşmalar gerçekleşti. Diğer yandan bakıldığında yine Özgür Özel tarafı ise kendi partisinin grup kürsüsünde gibi konuşmalar yaptı. Konu dışı, kapsam dışı konuşmalara yer verdi. Tabii ki 7. saatine girilirken o ilk 6 maddelik görüşmeler devam ederken ikinci 6 maddelik görüşmeler de gerçekleşecek. Bu görüşmeler oylandıktan sonra tabii ki yasalaşmayacak. Neden yasalaşmayacak? Çünkü bir yandan MGK şartı var. O MGK şartı nedir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında olduğu bir takip sistemi olacak. Orada kimler olacak? İçişleri, Dışişleri, MİT Başkanlığı gibi önemli isimler, önemli makamlar olacak ve orada PKK'nın ve tümünün terör örgütü kısmında sahadan çekildiler mi, silah bırakıldı mı, bu raporlar doğrultusunda MGK bir karar verecek. Bu terör bitti, terörsüz Türkiye amacına ulaştı şeklindeki o ilandan sonra artık resmi gazetede yayınlanacak ve yasalaşmış olacak ve terör örgütü üyeleri için de 6 aylık süreç başlayacak. Az önce de bahsettik, kürsüde konuşmalar vardı olumlu ve kendi partisini güzellemek adına. Dilerseniz o kürsü konuşmalarına bir göz atalım.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu kapsamda tarihi bir oturum için toplandı.
2: Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
1: Genel kurulun gündeminde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi var. Teklifin görüşmelerine geçirmeden önce grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri kürsüde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından kürsü konuşmalarına geçildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gizli kapaklı kanun iddialarına yanıt verdi. Kanun maddelerini okudu. Bunun neresi gizli kapaklı? Raporu okumayan tabii ki bilmez dedi.
3: 6. maddesinin 5. fıkrası, altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması mütakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri müteşekkil bir kurup tarlada yapılır. Neresi gizli kapaklıymış bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim, raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye, barış ve huzur, demokrasi ve hürriyet, kardeşlik demektir ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin öngörülen bir plan dahilinde ilerleyeceğini dile getirdi.
4: Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Teklif mahkumiyet.

0: hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir.
1: Partisi adına söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'sa Türk-Kürt kardeşliğine dair tarihten örneklerle başladı konuşmasına. Türk kardeşlerime sesleniyorum. Bu süreçte sizden eksilen bir şey yoktur. Bu süreç Türkiye'yi refaha kavuşturacak dedi.
2: Bu bir al-ver meselesi değil. Bu tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır. Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır. Barış bir müsabaka değildir. Halklar arasında tutulmuş bir skor tabelesi olarak görülmemelidir. Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refah kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Yine anlatılmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclisin çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüye geldiğinde konuya dönüp dolaşıp yeniden İmamoğlu'nun tutuklamasını getirdi. Kendilerine kumpas kurulduğunu, siyasi operasyon yapıldığını iddia edip bunun da sürece eklenmesi yönünde mesajlar verdi.
3: Uzun tutukluluklara, gizli tanık düzenine, siyasallaşmış yargıya karşı tek bir demokratik adım yok. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay için bir adım yok, bir adım atmaya da görünen vakitli bir niyet yok.
1: Özel konuşmasını partisinin oylamadaki kararıyla noktaladı. Tüm milletvekillerini kendi vicdanları ve bölgelerinin talepleriyle baş başa bıraktığını belirtti.
3: Bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
4: Evet, o görüşmeler 7 saati aşkın süredir devam ediyor. Yeniden önümüzdeki saat içerisinde Meclis Genel Kurulu'na döneceğiz. Sıcak bir gelişme olduğunda hemen döneceğiz ve oradaki atmosferi de paylaşmayı sürdüreceğiz. Daha ta başından bu yana aslında yapılan bir uyarı var. Sürece yönelik işte dinamit koyma adımları ya da manipülasyon ya da dezenformasyonla ilgili uyarılar sık sık yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu'na kasıtlı olarak getirildiği iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların asılsız ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu açıkladı. Meclisin çalışma takviminin anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanırken, söz konusu sembolik eşleştirmenin provokasyon ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli dayanışmayı ve iç cepheyi güçlendirmeyi amaçlayan tarihi bir adım olduğu ifade edildi. Vatandaşlara da asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamalara dikkate almaları çağrısı yapıldı. Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş, Meclis Milli Savunma Komisyonu'ndan geçmişti. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı, şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının

bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ek ödeme miktarı artırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı net asgari ücretin 2,5 katı tutarına çıkarılıyor. Mağlul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Vazife mağlulü er veya erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de yine aylık bağlanacak.

0: Tarihi adımlar birbiri ardına geliyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın küresel yankıları sürüyor. Anlaşma Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkuyla kutlandı. İran anlaşmadan endişe duymadıklarını açıkladı. İsrail'den ise sert açıklamalar geldi. İsrail basınında anlaşmanın Türkiye açısından savunma sanayi ve ekonomik fırsatlar yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı.
1: Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Binalara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleri yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mekke Anlaşması coşkuyla kutlandı. Tarihi Mekke Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Dar, paktın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve aynı ilkeleri benimseyen tüm bölge ülkelerine açık olduğunu duyurdu. 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan anlaşma, 3 ülkeden herhangi birine yönelik dış silahlı saldırının 3'üne birden yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor. Anlaşmanın ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve savunma işbirliğinin geliştirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor. Anlaşmaya İslam dünyasından da destek geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği, üç ülkenin dini, askeri, ekonomik ve stratejik açılardan birbirini tamamlayan güçler olduğunu belirtti. Bu ittifakın Filistin davasını savunan diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi çağrısı yaptı. İran cephesinden de dikkati çeken açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bölgesel devletlerin artık yalancı aracılara bel bağlamadığını, bu tür adımların istikrar ve güvenliğe doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Bekai, İsrail kaynaklı istikrarsızlığın önlenmesine yardımcı olacağını söyledi.
2: Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan 3 ülke, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor.
1: Mekke Anlaşması'nın en çok endişe yarattığı ülke ise İsrail. İsrail Diyaspora Bakanı Amişay Şikli, anlaşmayı İsrail için çok kötü bir gelişme olarak niteledi. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle karşı ittifakların güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Anlaşma İsrail basınında da gündem oluyor. Kalkalis gazetesi anlaşmayı stratejik ve ekonomik boyutuyla ele aldı. Yapılan analizde savunma ihracatı 2025'te 10 milyar doları aşan Türkiye'nin bu paktın en büyük kazananı olabileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın devasa sermayesi, Pakistan'ın askeri derinliği ve Türkiye'nin sanayi altyapısının kusursuz bir uyum yakaladığı bu durumun Türk savunma sanayisine milyarlarca dolarlık yeni projeler olarak döneceği kaydedildi.
0: Mekke Anlaşması İsrail'in uykusunu kaçırdı. Zira Suudi Arabistan'da atılan imzalar özellikle Türkiye'nin bölgedeki stratejik adımlarının taçlandığı an oldu. Suudi Arabistan'da değil tabii İslamabad'da atıldı imzalar. Uluslararası arenada Somaliland, Rum kesimi, Atina, Libya, Sudan hamleleriyle Türkiye'nin ayağına basmaya çalışan İsrail'e Türkiye çok net bir cevap verdi. Bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik hamle öyle değil, böyle yapılır mesajı verdi.
3: Suudi Arabistan temelde çitin üstünde oturuyordu. Zaten Pakistan'la bir savunma anlaşması vardı. Ama Türklerle birlikte hareket ettiği an, ki Türkler bizimle doğrudan bir çatışma içinde, bu çatışma Akdeniz'de ve Suriye cephesinde son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek boyutlara varabilecek bir çatışma. Bu İsrail için çok, çok, çok kötü bir gelişme.
4: Mekke anlaşması İsrail medyasında manşetlerde, üstüne yorumlar, analizler yapılıyor. Haber bültenlerinde derinlemesine konuşuluyor.
3: Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile ittifaklarımızı derinleştirmemizi gerektiriyor.
4: Artık çok net bir şekilde görülüyor. İsrail, Türkiye'ye karşı kuşatma hamleleri yapmaya çalıştıkça uçuruma doğru sürükleniyor. Türkiye bir yandan askeri gücünü, diğer yandan diplomatik gücünü kullanıyor. Mekke Anlaşması bu sürecin taçlandığı an oldu. Türkiye Trump zamanını gerçekten iyi değerlendiriyor. Netanyahu 8 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, Beyaz Saray'da umduğunu bulamadı. Bol bol nasihat alıp döndü.
5: Erdoğan'la harika ilişkilerimiz var. Onu hiç duymuş muydun? Ben onu severim. O da beni sever. Basın onu sevdiğim için çok sinirlenecek. Ama seviyorum ve hiç problemimiz olmadı. Birlikte çok fazla şey atlattık.
4: Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem bölge gerçeklerini hem Türkiye'nin bölgedeki gücünü değerlendiriyor. İran'da düştüğü tuzağa düşmek istemiyor. Netanyahu, İran'da birkaç günde rejimi değiştireceği senaryosuyla oturduğu masadan adeta kovulmuş durumda.
5: Yıllardır izliyorum. Dışarıdan müdahaleyle rejim değişikliği yıllar sürer ve işe yaramaz. Buna inanıyorum. Kaldı ki şu an İran'da eskisinden çok daha rasyonel bir liderlik var.
4: İran'da patinaj yapan Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ittifakı, tek kutuplu düzenin çatırdadığını görenler için de en son işaret fişeği oldu. Birçok ülke kendi güvenliğini sağlamak için yeni ittifak arayışları içine girdi. Türkiye de bu durumu fırsata çeviriyor. Güney Kıbrıs Rum kesimine, Yunan adalarına silah yollayan İsrail'e, Irak, Suriye, Lübnan hamleleriyle net mesajlar veriliyor.
6: Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
4: İsrail'in kuzeyindeki ülkelerle işbirliği yaparak cephe hattını tahkim etmeye çalışan Türkiye, İsrail'in batı cephesindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik doktrinlerini yeniliyor. Mekke Anlaşması'yla da güney ve doğu hatlarında yeni tahkimatlar yapıyor. Büyük İsrail hezeyanıyla Türkiye'nin altını oymaya çalışan Tel Aviv yönetimi yaş tahtaya bastığını yeni yeni fark etmeye başladı.
7: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
4: İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölge ülkeleri kader birliği yapıp set çekmeye çalışıyor. Bu süreçte Mekke Anlaşması'na yönelik iç cepheden seslerse Türkiye'nin savaşa sürüklendiği algısını oluşturmaya çalışıyor. Oysa durum çok net ve süreç okumak isteyenler için çok şeffaf.
8: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
4: Etrafımız zaten ateş çemberi ve Türkiye'yi bu ateş çemberinden koruyan bir devlet aklı ve iradesi olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmaları, stratejik adımları da zaten ülkeyi bir savaştan korumak, buna cesaret edeceklere yönelik ağır bedel ödersiniz mesajını vermek için atıyor. Ve son bir not. Türkiye'deki İrancıların endişelenmesine de gerek yok. Zira Bakan Fidan bu konuda da çok net mesaj verdi. Mekke Anlaşması'nın İran'a yönelik olmadığının altını çizdi.
8: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun.
4: İsrail'in asıl endişesi ise Mekke Anlaşması'nın genişlemesi, büyümesi ihtimali. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında bu ihtimale dikkati çekmişti.
9: BM şartının 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
4: Zira Siyonizm çok uzun yıllardır Müslüman ülkelerde iç karışıklık çıkarıp Tel Aviv'e karşı olan liderleri öldürttü. İran savaşıyla da yayılmacı politikaları için uygun zeminler bulduğunu düşünüyordu. Ancak Türkiye kurduğu tüm planı bozdu, bozmaya da devam ediyor. Ve Müslümanların bölgede yeniden birlik beraberlik içinde olması soykırımcıların uykularını kaçırıyor.
6: Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
4: Zira Siyonizm Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi gücünü milletinden alan liderleri değil, sırtını vesayete, batıya, Siyonizme yaslayan kuklaları seviyor. Bu yüzden unutulmaması gereken en önemli mesele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bu hamleleri yaparken, stratejiler geliştirirken tüm gücünü milletten aldığı gerçeği ve takdir milletin elbette.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanan gerilim müzakerelerle bir parça düşmüştü. Ancak İran'da Amerika Birleşik Devletleri de görüşmelerin aracılarla yürütüldüğünü açıkladı. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na yönelik görüşmelerde sona yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'da görüşmelerin yarı müzakere halinde olduğunu ifade etti.
1: Hürmüz'de gerilim bitmedi. İran ve ABD arasında müzakere süreci durma noktasına geldi. ABD Başkanı Donald Trump yarı müzakere halinde olduklarını ifade etti. Trump ABD basınından Axios'a röportaj verdi. Buna göre ABD Başkanı İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirtti. Süreci bir satranç oyununa benzetti. İşlerin her zaman yoluna gireceğine olan inancını vurguladı. Trump İran'ın içinde bulunduğu ekonomik çöküşün Tahran'ı geri adım atmaya zorlayacağını söyledi. İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. ABD Başkanı'nın İran'ın geleceğine ilişkin açıklamalarına cevap bu kez İran'dan değil, ABD'li bir senatörden geldi. Demokrat senatör Chris Murphy, Trump'ın savaşı kaybettiğini belirtti. Çatışmanın ABD'yi zayıflattığını ve Tahran'ı güçlendirdiğini öne sürdü.
10: Bu savaşın sona ermesi ve boğazın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım. Çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu.
1: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerin devam ettiğine dair uyarıları da Trump'ın zafer iddiasına gölge düşürdü. Örgüt bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü ve tehdit seviyesinin yüksek olduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan iddialarda Trump'ı aklamadı. Wall Street Journal'a göre Beyaz Saray, ABD'nin askeri operasyonunun hedeflerine zaten ulaştığına inanıyor. Bu nedenle Boğaz'dan gemi trafiğinin yeniden sağlanmasının yeni bir nükleer anlaşmaya varmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Habere göre Boğaz tamamen yeniden açılırsa ABD ablukayı kaldırabilir ve askeri operasyonları durdurabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Bessent, Hürmüz'ün 2 yıl içinde bir öneminin kalmayacağını iddia etti. Çünkü petrol deniz altında borularla taşınacak ve Hürmüz Boğazı sadece bir boğaz olarak kalacak.
11: Hürmüz Boğazı bir daha eskisi gibi olmayacak. Çünkü İranlılar burayı bir dar boğaz noktası olarak kullanmaya çalıştı. Önümüzdeki 2 yıl içinde göreceğimiz şey şu. Hürmüz Boğazı önemini yitirecek. Sadece başka bir su kütlesi haline gelecek ve bugün boğazdan geçen enerjinin %50 ila 70'inden fazlası yeraltı boru hatları üzerinden taşınmaya başlayacak.
1: İran'sa Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman'la görüşmeleri sürdürüyor. Tahran, Boğaz'da yeni deniz yollarını belirleyecek anlaşmanın son safhaya geldiğini bildirdi. Umman'la anlaşma, Boğaz'ın tamamen açılması anlamına gelmiyor. İran, ABD'nin bir dizi talebi karşılaması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile doğrudan müzakerelerin bulunmadığını söyledi. Umman'la görüşmelerin sorunsuz ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini açıkladı.
10: Düşmanca eylemler devam ettiği sürece bu su yolunun güvenliğinin sağlanması için gerekli koşullar mevcut değildir ve yeniden açılması ABD'nin yasa dışı eylemlerine son vermesine, kuşatmayı kaldırmasına ve zararları tazmin etmesine bağlıdır.
0: Her adamın bir karşılığı var. Ne demek istiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan ara seçimler öncesi Trump yönetimi için alarm zilleri çalıyor. Amerikan basında yansıyan anketlere göre. Başkan Donald Trump'ın İran savaşı ve ek gümrük vergileri gibi konulara odaklanması partisine ağır bedel ödetiyor. Trump seçilmeden önce savaşları bitirmeyi vaat etmişti. Ancak İran'da işler istediği gibi gitmedi. Ek gümrük vergileri ve devasa anıt projelerine ağırlık verdi. Trump'ın hamleleri Cumhuriyetçi Parti tabanında çatlaklara yol açıyor. Anketlerde Trump'ın kamuoyundaki onay oranı %32'ye kadar geriledi. Seçmenin %68'i ise Trump'ın Amerikalıların gerçek sorunlarına odaklanmadığı görüşünde. Trump'ın politikaları cumhuriyetçilere en güvendikleri iki alanda, ekonomi ve ulusal güvenlikte tarihi bir kan kaybı yaşatıyor. Fox News anketine göre demokratlar ekonomiyi yönetme konusunda %54'e %45 ile cumhuriyetçileri geride bıraktı. Bu, cumhuriyetçilerin ekonomide tam 9 yıl sonra ilk kez geriye düşmesi anlamına geliyor. Ulusal güvenlikte de tablo farksız. Anketlere göre cumhuriyetçiler bu alanda da demokratların arkasında kaldı. Kasım ayında ara seçimler var. Anketlerdeki bu kan kaybı parti içindeki baskıyı artırdı. Parti içindeki birçok isim, Trump'ın giderek düşen popülaritesinin Temsilciler Meclisi'nin ve hatta Senato'nun demokratların kontrolüne geçmesine yol açabileceğinden endişe ediyor. Hayatta olup olmadığı merak konusu olan İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney yine dünya gündeminde. İran basınının yeni olarak basına servis ettiği Hamaney'in son görüntülerinin eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Basında yer alan haberlere göre ise CIA ve Mossad da Hamaney'in izini bulamıyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Ardından daha önce ortaya çıkmayan görüntüleri paylaşıldı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in görüntülerinin eskiye ait olduğu ortaya çıktı. Sağlık durumu merak konusu olan dini liderle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı MER, Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan görüntüleri iddiasıyla paylaşım yapmıştı. Ancak görüntülerin daha önce 20 Mart'ta sosyal medyada Ayetullah Müçteba Hamaney'in dini ilimler dersinden bir video başlığıyla yayınladığı öğrenildi. Görüntüler Hamaney'in Pezeşkiyan'la bir araya geldiği toplantıdan kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Pezeşkiyan'dan son dönemde Hamaney ile ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. Pezeşkiyan 21 Temmuz'da Hamaney ile iletişimin günden güne arttığını söylemişti. Geçen hafta ise Hamaney ile iletişim kurmak çok zor demişti. Müçteba Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında yaralanmıştı. Aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Müçteba Hamaney, saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor. Ancak İngiltere basını farklı iddialara yer verdi. The Times gazetesi, ABD ve İsrail istihbaratının Hamaney'in yerini tespit edemediğini yazdı. CIA ve Mossad'ın 28 Şubat'tan bu yana hiçbir iz bulamadığı iddia edildi. Bunun sebebi olarak Hamaney'in uzun süredir derin bir sessizliğe bürünmüş olması ve 28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde görüntü vermemiş olması gösterildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Bakan Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Gürlek ayrıca düşen helikopterin üzerinden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la görüştüğüne de dikkati çekti.
12: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
13: Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ'yle başlarından Adil Öksüz'le bağı tespit edildi. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'de 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın Amerika'ya gittiklerini hatırlatarak, helikopter kazası hemen öncesinde de aynı şekilde Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini, bunun da olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini söyledi. Gürlek, HTS kayıtlarının çok önemli olduğunu vurguladı.
12: HTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, Yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
13: Faili meçhul dosyalar tozlu raflardan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Bakan Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Soruşturmanın yalnızca belirli bir kesimle sınırlandırılmayacağını vurguladı.
12: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
0: Konya'da cezaevinde isyan çıktı. Ölü ve yaralılar var iddiası kentte büyük paniğe sebep oldu. Mahkum yakınları cezaevine akın ederken haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı. Ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca bu paylaşımları yapan 21 hesaba yönelik sulh ceza hakimliğince erişim engeli getirildi. Fatih'te polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli kaçarken polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
14: Zehir taciri yakalanacağını anlayınca polise saldırdı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 29 yaşındaki saldırganı durdurmak istemişti. Fakat saldırgan yakalanmamak için polise bıçakla saldırdı. Ardından kaçmaya çalıştı. Ekiplerse saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara yansıdı. Polis memurunun geri çekilerek saldırgandan kurtulduğu görüntülerde şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği anlar da yer aldı. Yapılan aramalar sonucu şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
0: Kağıthane'de yurt dışından gelen ihbar üzerine girilen bir evde Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'nın cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
14: Azerbaycan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. İhbardan tam 15 dakika önce erkek arkadaşının evden ayrıldığı ortaya çıktı. Olay Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yurt dışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri kapısı ve penceresi açık olan eve girdi. Ekipler evde girdikleri bir odada hareketsiz halde yatan kadını buldu. Kadının öldüğü belirlendi. Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede

0: Abadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. O madde incelenmek için ekipler tarafından alındı. Diğer yandan mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli şüpheli ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrılmıştı. Mahalleli çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Şiddetli sarsıntı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yeni konutlar için çalışmalar başlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından teslim aşamasına gelen afet konutlarının görüntülerini paylaşarak son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz açıklamasında bulundu.
2: Gece dahi çalıştılar. Bize de devlette sahip çıkar yapar dedik yani.
3: Depremde evleri yıkıldı ama devlet onları yalnız bırakmadı.
4: Bu kadar hızlı olmasın zaten kimse aklından geçiremez. Olmaz dedikleri oldu yani.
3: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından teslim aşamasına gelen afet konutlarının görüntülerini paylaşarak yalnız bırakmadık, bırakmayız ifadesini kullandı.
4: Olmaz dedikleri oldu yani. Yani muhalefet olmaz dedi ya olmaz bu da imkanı yok dedi yani. Hayalleri yetmiyordur ama yaptılar yani.
3: Şiddetli sarsıntı Sındırgı ilçe merkeziyle Bigadiç ve çevre köylerde yıkımlara neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Bölgede bir ay içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yeniden inşa çalışmaları için harekete geçildi.
2: O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz diyorlar.
3: Bakan Murat Kurum'un talimatıyla TOKİ koordinasyonunda inşa çalışmaları yürütüldü. Ancak Sındırgı'da 27 Ekim 2025'te yine 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçılar uzun süre devam etti. İki büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç'te bir yıl içinde 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
4: Sözlerinin üzerine çıktılar ya. Sözleri sadece söz verip de yani söz yapmak değil. Onun üzerine çıktılar yani. Sözlerinin üzerine. Yani hayatta bir yalnızlık almadı. Almadı bu millet yalnız. Evlerimizde mutlu oluruz, mutlu yaşarız yani. Dua ederiz hükümetimize devamlı.
2: Bizimki gecikir diye düşünüyorduk ama gecikmedi. Bir yıl içerisinde sözlerinde durdular.
3: Bakan Murat Kurum paylaşımında ayrıca bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur dedik. Olur dedik yani. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu.
4: Tereddütsüz yani. Yapamaz diyenler duysunlar sesimi yani. Yapıldığını görsünler. Geldik gördük çok güzel olmuş gerçekten yani. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yapanlara, yaptıranlara Allah bin kere razı olsun. Yani.
1: İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıklar sürüyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümüne günler kala mega kentte afet eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. AFAD'a kayıtlı gönüllü sayısı 380 bine yaklaşırken saha eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüsü sayısı 17 bine ulaştı.
0: İstanbul'da deprem hazırlığı sürüyor. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümüne günler kala İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Megakent'te on binlerce kişi afet gönüllüsü olmak için eğitim alıyor. AFAD'ın sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 380 bine yaklaştı. Online eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ardından saha eğitimlerine katılıyor. Ve bu eğitimlerin önemli bir bölümünü doğrudan sahada sürdürülen uygulamalar oluşturuyor.

0: TASİP dediğimiz Türkiye Afet Sonrası İyileşme Planı kapsamında çalışmalar bulunmaktadır. 2021 yılında tüm Türkiye'de, bütün illerde hazırlanan il risk azaltma planı kapsamında ilimizde de bu süreçte bir risk azaltma planı hazırlandı. Bu risk azaltma planında bütün kamu kurum kuruluşlarına, belediyelere, sivil toplumlara düşen çeşitli görevler var.
1: İstanbul'da saha eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüsü sayısı 17 bine yaklaştı. Ama hazırlık yalnızca insan gücüyle sınırlı değil. Olası bir depremde enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma köpekleri de özel eğitimden geçiriliyor. Enkazda ve arazide görev yapacak köpekler aylar süren zorlu bir eğitim programından geçiyor.
0: Biz kurumlara, kuruluşlara tanımladık ve o görevleri risk azaltma kapsamındaki takipteyiz. Bununla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı'nda da Türkiye'de, yani Türkiye ölçeğinde 25, lokalde, illerde de 23 tane çalışma grubu bulunmakta. Bu çalışma gruplarında da ilde 4 tanesinde öncelikle arama kurtarma olmak üzere 4 tanesi AFAD'ın sorumluluğunda, 19 tane çalışma grubu da farklı kurum ve kuruluşların uhdesi altında, liderliği altında yürümektedir.
1: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan köpekler ve sahipleri AFAD'ın düzenlediği akreditasyon sınavına giriyor. Sınavı geçen ekipler Türkiye genelinde görev yapabilecek yeterliliğe ulaşıyor.
0: 143 tane sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşları, bunlar akredite ekiplerimiz var. Bu akredite ekiplerimiz 115 tanesi kentsel arama kurtarma kapsamında, yani bunların da hafif, orta ve ağır seviye ekiplerimiz var. Bu ekiplerin sayısı da yaklaşık 4500 civarında bir ekip. Her an AFAD'la birlikte sahada bize destek olabilecek personelimiz var.
1: İstanbul'da olası bir afette AFAD ekiplerine destek verecek 143 akredite kamu kurum ve kuruluş ekibi de bulunuyor. Bunların 115'i kentsel arama kurtarma ekiplerinden oluşuyor. Toplam personel sayısı ise yaklaşık 4500. Tüm bu hazırlıkların merkezinde ise tek bir hedef var. Deprem olduktan sonra müdahale etmek kadar deprem gelmeden önce hazır olmak. Bina zemin ilişkisi, yapının güvenliği ve evlerdeki yapısal olmayan tehlikeler de hayati önem taşıyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolis'inde M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğiyle M.Ö. 4. yüzyıl arasına tarihlenen sandık tipi bir mezarın gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy, mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu aspendos sikkeleriyle diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor ifadesini kullandı. Bakan Ersoy açıklamasında yapılan çalışmaların görsellerini paylaşarak, aspendosun her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz dedi. Daha paylaşacağımız çok haber var ama bir aradan sonra.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye sigorta gücü adına.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından savaş şiddetini düşürdü ama bu kez dünyanın diğer ucunda yeni bir kriz kapıda gibi. Tayvan olası bir

Taraftar grubu liderlerinden Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ise milyonlarca lira para ve altının yanı sıra silah, çok sayıda mermi ve balistik yelek de bulundu. O görüntüleri de ekrana taşıyacağız. Samsun'dan da çarpıcı sağanak manzaraları gelecek ekrana. Sabah saatlerinde etkili olan yağış dakikalar içinde yolları adeta göle çevirdi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok noktada su baskınları olduğu detaylarını paylaşacağız. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve tüketicinin güvenliği için ülke genelinde kapsamlı kontrol başlattı. Peki okul alışverişine çıkacak olan veliler nelere dikkat etmeli? Ayrıntısına bakacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Evet, günün en sıcak noktası kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu daha önce de ifade ettiğimiz gibi tarihi günlerinden birini yaşıyor. Terörsüz Türkiye yasa teklifi ya da çerçeve yasa teklifi olarak da ifade edebiliriz. Genel kurulda görüşmeleri sürüyor. 8 saat geride kaldı. Peki bugün ne olacak? Meclisten geçecek mi? Sonrasında bizi neler bekliyor? İşte hepsini, detayları Emre Ayaz'dan öğreneceğiz. Emre.
1: Kaan Yakupan, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa tasarısının mesaisinde 8. saatteyiz ve çalışmalar hala devam ediyor. Şu an hangi aşamada diye bakacak olursak bu konuda önerge sundu. Her madde için İYİ Parti önerge sundu ve komisyondan bunlar için yanıt bekledi ve bu komisyondaki yanıt, aslında önergeler şu şekildeydi. 1. maddeden 6. maddeye kadar o maddelerin çıkarılmasını talep etti ve meclis başkanı da komisyonu sordu. Katılıyor musunuz? Katılmadıklarını söyledi ve oylamaya sunuldu. Bu konuda maddeler şu anda da bakıldığında 6. maddenin de görüşüldüğü, bu konuda önergeye yanıt verildiği 6. madde içinde söyleyebiliriz. İYİ Parti bu oylamalara geçmeden önce 6 maddenin görüşülmesi adına da oylama talep etmişti meclis başkanlığından. O oylamayı 297 vekil katıldı ve 28 oya karşın 269 oyla kabul edildi ve görüşmeler başladı. Şu an ilk bölüm için görüşmelerin tamamlanması bekleniyor. Bakıldığında 8 saatte bu süreç tamamlandı gibi görünüyor. 9. saate varıldığında bu süreç tamamlanmış olacak. Tabii 12 maddenin geneline baktığımızda meclis genel kurulunda milletvekillerinde tansiyon ilk saatlerde bir İYİ Parti tarafında bir gerginlik oluştu ve aslında sürece karşı olduklarını ve topluca bu yasa teklifine hayır diyeceklerini söylemişlerdi ve yeni partide gözler vardı ve çünkü nasıl bir tavır takınacakları merak ediliyordu. Ortak bir tavır takınılmadı. Aslında verecekleri oyunda şöyle açıklamasını yaptılar. Hayır oyu vermek için birçok sebebimiz varken biz evet oyu vereceğiz yönetimle birlikte, yeni parti yönetimi olarak dedi. Vereceği evet oyunu da bir lütuf olarak sundu ve baktığımızda terörsüz Türkiye vizyonunun dışında bu konuya Kürt sorunu olarak baktıklarını tekrar altını çizdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Şu anda da görüşmeler devam ediyor. 2. bölümdeki 6 maddeyle devam edecek. Bunun için de öngörüyoruz ki İYİ Parti bunun için de bir oylama talep edecek. Çünkü yer yer genel kuruldaki salondaki vekillerin sayısı artıyor ya da azalıyor. Bu konuda da tabii ki süreç devam ediyor. Peki ne zaman bitecek bu? Bütün maddeler tamamlanacak, ara verilmeyecek, yani günü ertelenmeyecek. 12 madde tamamlanana kadar çalışmalar devam edecek. Komisyondaki sürece bakıldığında 18 saat sürmüştü. Bu sürecin de gece saatlerinde 1-2 civarında da tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii tamamlandığında yasalaşacak mı? Hayır, MGK süreci olacak. MGK bir ilan edecek durumu. Terörsüz Türkiye kapsamında ki bütün her şey tamamlandı, hedefe ulaşıldı dedikten sonra artık o 12 maddelik yasa resmi gazetede yayınlanacak ve yasalaşmış olacak. Bununla birlikte de o kapsamdan yararlanacak olan terör örgütü üyeleri ise 6 aylık bir süre içinde başvurması bekleniyor tabii ki. Bu süreçte bu şekilde devam ediyor. Genel kurulda 8 saatlik süre geride kaldı diyelim. Sözü size bırakalım. Emre

0: Teşekkürler. Maraton devam ediyor. Emre Ayaz'ın haber nöbeti de öyle. Teşekkür ediyoruz verdiği, paylaştığı bilgiler için. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi yargıya taşındı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı seçim sırasında usulsüzlük yapıldığı, bazı meclis üyelerinin baskı ve tehditle karşı karşıya kaldığı iddiasıyla iki ayrı suç duyurusunda bulundu. AK Parti ayrıca seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvurulacağını açıkladı.
1: İtirazları da
2: oy pusulalarının geçersiz sayılması, sayıma yönelik itirazlar ve meclis üyelerine baskı iddiaları. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan tartışmalar yargıya taşındı.
3: Ben de diyorum ki burada bu var, orada o yok. Ben sabaha kadar bitiremeyiz.
2: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi için hukuki süreç başladı. AK Parti seçimde halk ve meclis iradesinin gölgelendiğini savundu.
4: Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi başkanlık divanı üyeleri hakkındadır. Başta görevi kötüye kullanmak olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçlamaları ve iddialarını içermektedir.
2: İkinci suç duyurusunda ise seçimin 3. ve 4. turlarında yaşananlar yer aldı. Açıklamaya göre 3. turda 6 CHP'li meclis üyesi Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullandı. AK Partili Dündar Ziya Gültekin'in fazla oy alması üzerine CHP seçime ara verilmesini istedi. O arada da Ziya Gültekin tehdit ve baskıya maruz bırakıldı.
4: 3. turda önde tamamlamamız ardından CHP'li divan tarafından bir ara verildi. Divan üyeleri tarafından. Bu ara sonrasında biliyorsunuz hemen bir kat aşağıda aynı katta bulunan CHP grup odasında basına da yansıyan bir takım görüntüler yaşandı. Burada salon dışına taşan tehditler, arbede, yumruklar, hakaretler, Cumhur İttifakı adayı lehine oy kullanan meclis üyeleri üzerinde baskı ve tehditler oluşturuldu.
2: Tartışmalar 4. turda da devam etti. AK Parti'nin açıklamasında bazı oy pusulalarının G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ya da 2 rakamına benzetilmesi ve K harfinin üzerinden tekrar geçilmesi gibi gerekçelerle geçersiz sayıldığı ileri sürüldü.
4: Bakınız bu oy pusulasında G harfinin 6'ya benzetilerek 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır. Buyurun. Burada G harfinin 6'ya benzetildiği öne sürülmüştür. Bir diğer hukuk garabeti, bir diğer adaletsizlikse yine bir başka pusulada karşımıza çıkmıştır. Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci isimdeki Z harfi, evet çok komik gelecek ama 2'ye benzetilmiştir. Yine aynı şekilde bir diğer yorumda da bu Z harfi T harfine benzetilmiştir.
2: AK Parti seçim işleminin ve belediye meclis kararının iptal edilmesiyle başkan vekili seçiminin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağını duyurdu. Parti yönetimi sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.
4: Seçim işleminin ve meclis kararının iptaliyle seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de ayrıca bir dava açacağımızı şimdiden burada ilan etmek istiyorum.
5: 5 Ağustos Çarşamba günü biz meclis başkan vekilliği seçimi için belediyede bir tiyatroyla karşılaştık. İtirazlarımızı, çeşitli başvurularımızı yaptık. Bundan sonraki karar Yüce Türk Adaleti'nin, onlardan çıkacak olan kararı da baş göz üstüne diyeceğiz, kabulleneceğiz.
0: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme var. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i yakalanırken firari 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Gözaltındaki 15 şüpheli işlemlerinin ardından

0: sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında yaptığı bir konuşma şimdi yeniden gündeme geldi. Biz de Türk demokrasi tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmesinin 12. yıl dönümünde bir analiz haber hazırladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 411 el kaosa kalktı anlayışına karşı nasıl bir mücadele verdiğini anlatmaya çalıştık.
1: Sizleri bu tarihi günde demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetle mücadelesinde en kritik hamlelerinden birisini yapmıştı. 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimde halkın doğrudan oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak Türk demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
1: Kardeşlerim, aziz milletim, 1 Temmuz'da adaylığımız açıklandığında bunun bir fatiha olduğunu söylemiştik. Evet, bugün Türkiye ve milletimiz adına kutlu bir fatihayı, yani kutlu bir açılışı hep birlikte idrak ediyoruz.
2: 25 yıllık AK Parti döneminin en kritik siyasal değişimlerinden biriydi. Millet iktidarının taşlanması anlamına gelen Cumhurbaşkanı'nın milletin oyuyla seçilmesi, vesayetin geriletilmesine yönelik kritik bir adımdı. Millet oylarıyla 411 el kaosa kalktı anlayışının köküne kibrit suyu dökmüştü.
1: 3 Kasım 2002'de Milletin Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ile millet kucaklaşmıştı. Bugün milletin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayete karşı öne geçmişti ama aklındaki esas büyük hamle başkanlık sistemiydi elbette. Zira Erdoğan tam bağımsız Türkiye'nin inşası için siyasal istikrar ve güçlü liderliğin şart olduğuna inanıyordu. Türkiye'nin koalisyonlu yıllarda neler çektiğini en iyi o biliyordu. Bakın tozlu arşivlerden çıkan 1994 yılındaki bir konuşmasında neler söylüyordu.
3: Ülkemiz her günden daha fazla, her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç. Ve barışın, sevginin, kardeşliğin teminatı ne yazık ki bugüne kadar gelen zihniyetler olamadı. Şimdi artık bir fırsat yakalandı. Ve bu fırsat işte yerel iktidarlarda bizim ortaya koyduğumuz fırsattır.
2: Siyonizmin Batı vesayetçilerinin kabusu da işte bu durumdu. FETÖ'cüler üzerinden yapılan saldırı bir işgal harekatı olduğu gibi aynı zamanda bu yürüyüşü durdurma çabasının da bir yansımasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye giden tim sadece bir lideri değil, bir milleti hedef almıştı aslında.
4: Kula kula var. Şüphere kula var. Kalpimiz ordumuzun içerisine sızmak suretiyle 17-25 Aralık'tan sonra bunların ne olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır.
2: 10 Ağustos 2014'te Türkiye tarihinde halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildi. Siyasal istikrarın sürdürülmesi için büyük mücadele verildi.
1: Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmemek için hangi oyunları bozduğunu anlatacak. Milli iradenin, gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bu destanı sizlerle birlikte yazıyoruz.
2: Peki bugüne kadar atılan adımlar yeterli oldu mu? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına baktığımızda daha yürünecek çok yol olduğunu da görüyoruz. Ve sivil anayasanın yazılması bu kutlu yürüyüşün taçlandığı an olacak gibi görünüyor elbette.
5: Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasasıyla geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği siyasal mimari güçlenerek yoluna devam ediyor. AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanırken Erdoğan gücünü milletten alan bir lider olarak yeni hedeflere doğru yürüyor.
6: Necdet Erdoğan'ın bir sözü var. Aşkına koşan yorulmaz.

0: Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla sekteye uğrayan ateşkes planında ikinci aşamaya geçilemedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı son açıklamalarla Tel Aviv'in soykırım politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistin devleti olmayacak dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 15 maddelik planı reddetti. Ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmayacağını söyledi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'deki yeni yol haritasına ilişkin olumsuz açıklamalarda bulundu.
2: Ben başbakan olduğum sürece ne Gazze'de ne de Batı Şeria'da Filistin devleti olmayacak. Ne Fettahistan ne de Hamaistan.
1: Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Filistin devleti kurulması olasılığını kesin bir dille reddetti. İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade etti.
2: Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısaca tüm silahları kastediyorum. Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz.
1: İsrail Başbakanı güçleriyle vatandaşlarına yönelik tehditleri engellemeye devam edeceğini söyledi. İşgali sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD yönetimiyle de görüştüklerini söyledi.
2: Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir. Bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte.
1: İsrail basını ise aksi iddialara yer verdi. Buna göre Netanyahu geçen hafta Trump'ın danışmanı Jared Kushner'le telefonda görüştü. Netanyahu'nun görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını ancak plana şans vermeye hazır olduğunu belirtti. Bu kapsamda Gazze'ye yönelik saldırıların azaltılması ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan bir diğer haberse Türkiye'ye ilişkindi. Üst düzey bir İsrailli yetkili dayandırılan habere göre İsrail, Katar'ın veya Türkiye'nin Gazze şeridindeki faaliyetleri izlemesine izin vermeyecek. Gazze Barış Kurulu da benzer bir açıklama yaptı. Kurul yüksek temsilcisi Nikolay Miladenov, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze şeridinde işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Miladenov, planın İsrail'in güçlerine yönelik herhangi bir ani tehdide karşılık verilmesini de engellemediğini kaydetti. Hamas ise İsrail'in reddetmesine rağmen ikinci aşama planına bağlı olduklarını açıkladı. Garantör ülkelere çağrıda bulundu. Söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya Ateşkes Anlaşması'nın İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesini talep etti. ABD basınına göre ise Beyaz Saray Netanyahu'nun Trump'ın Gazze planını reddetmesinden rahatsız değil. Bunu seçim politikası olarak görüyor. Bir ABD yetkilisi, bizim istediklerimizi yapmaya devam ettiği sürece, özellikle de saldırıları kontrol altında tuttuğu sürece bununla ilgili bir sorunumuz yok dedi. Habere göre İsrail o zamandan beri saldırıları durdurdu ve sera hattan geri çekiliyor. ABD ve arabulucularsa Hamas'ı silahsızlanmaya zorluyor. Gazze'deki soykırıma uluslararası tepkiler de sürüyor. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı.
0: Hafızayı beşer nisyanla mağluldür. İnsan hafızası unutkanlığıyla ünlüdür, meşhurdur. Aslında şu son 10 yılda yaşadıklarımızı, Türkiye'nin gerçekleştirdiklerini şöyle bir alt alta sıralarsak aslında çok daha anlamlı bir hale gelecek. Bir tür hatırlatma olarak düşünün. Suriye'ye 4 büyük harekat, Irak'ta pençe kilit harekatları, Laski'ye, Süveyda ve Halep kışkırtmalarının bastırılması, Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, Sudan, Libya, Etiyopya ve Somali hamleleri, Lübnan'da UNIFIL'in yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi teklifi ve son olarak Mekke Anlaşması. Son 10 yılda yaşananlar bize ne anlatıyor?

0: Tatbikatların bir sloganı vardır. Dosta güven, düşmana korku verdi diye ve genelde de yapılmasının gerçek anlamı da budur. Ülkenize dair hesap yapanlara gözdağını, bedel ödetiriz mesajını tatbikatlar üzerinden verirsiniz.
1: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor.
0: Ancak sadece silah gücünüz, teknolojiniz yeterli olmaz. Aynı zamanda eskilerin deyimiyle tehdidini ikaya muktedir lideriniz de olmalı. Zira tüm mesele siyasi iradenin gücüyle ilgilidir. Milletine güvenen, ülkesi için ölmeye hazır bir lideriniz varsa ve tehdit gücünü de gerektiğinde icraya dökebiliyorsa, o zaman düşmanlarınız planlarını birkaç kez daha gözden geçirir.
1: Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek, başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
0: Eğer 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürebilselerdi ya da Erdoğan kefenimi giyip bu yola çıktım demek yerine kaçıp gitseydi, bugün belki de paramparça bir Türkiye olacaktı. İsterseniz çok sıkmadan kronolojiyi bir hatırlayalım. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi akamete uğratıldı.
2: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kolunu kanadını kırınca, güvenlik bürokrasisi hainlerden temizlenince hemen DAEŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. Fırat Kalkanı Harekatı her ne kadar DAEŞ'lı teröristleri hedef alsa da aslında Siyonizmin bölge planlarını delik deşik ediyordu. DAEŞ terörü Türkiye sınırından sökülüp atılınca sıra PKK'nın Suriye kolu PYD'ye geldi. Üç büyük operasyon daha yapıldı. Teröristler yıllarca kazdıkları, tahkimat yaptıkları tünellere gömüldü. Türkiye, PYD'ye operasyon yaparken İsrail'den Netanyahu ve soykırımcı arkadaşları Kürt katliamı yapılıyor, soykırım diye mesajlar atıyordu. Siyonizmin kuklası olan Avrupalı devletler Türkiye'yi tehdit ediyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Siyonizmin gazına gelip Türkiye'ye tehdit mektubu dahi gönderdi. Erdoğan, o tehdidin ardından hem operasyonları sürdürdü, hem cephe hattını Irak'a doğru büyüttü. Pençe Kilit Harekatları tıpkı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da PKK'yı kötürüm hale getirdi. Esad'ın devrilmesine kadar geçen süreçte Türkiye hamle üstüne hamle yaparken İsrail'de boş durmadı elbette. Üstelik Eşşara hükümetinin de altını oymaya çalıştı. Laskiye'de Esad yanlılarını kışkırttı. Süveyda'da Dürzileri ayaklandırdı. Suriye hükümeti tüm bu kışkırtmaları bastırınca bu kez Halep'teki PYD kalıntıları devreye sokuldu. Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki çatışmalar yeni bir sınav.

0: mı oldu? Siyonizm yine kaybetti. Hem de öyle bir kaybetti ki sadece günler içinde Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna geçip YPG'nin işgal ettiği tüm bölgeyi temizledi. Bazı terör örgütü elebaşları kendi ajandalarının peşinden koşup İsrail'e payanda olmaya çalışsa da bölgede yaşayan halklar artık savaştan, kan ve gözyaşından, terörden bıktığını çok net bir şekilde gösterdi. İsrail baltayı bir kez daha taşa vurmuştu. İsrail son hamlesini Irak'ın kuzeyinde kurdu. Kürt gruplarıyla Tahran yönetimini devirmeyi planlamıştı. Ancak o cephede de Türkiye duvarına çarptı. Barzani Talabani üzerinden sakın ha böyle bir kışkırtmaya kapılmayın mesajı çok net verildi. İsrail'in planı akamete uğratıldı. Öyle ki iddiaya göre Mossad'daki iki kritik isim bu başarısızlığın ardından görevden alındı. Ancak burada şunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyada günübirlik zaferler değil, uzun soluklu tahkimatlara ihtiyaç var. Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, Sudan, Etiyopya, Somali hamleleri, Lübnan'da UNIFIL'in yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi teklifi, Mekke Anlaşması, işte hep bu tahkimatların bir yansıması. Netanyahu'gillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli olarak hedef almaya çalışmasını yegane sebebi de bu aslında. Zira 2000 yıllık devlet aklıyla Türkiye'nin bölgeyi domine edebileceğini çok ama çok iyi biliyor.
1: Peki ya yakın coğrafyamızın uzaklarında neler oluyor derseniz, Tayvan olası bir Çin işgaline karşı tarihin en kapsamlı savunma hazırlıklarından birini yürütüyor. Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan derslerle şekillenen yeni stratejinin merkezinde Cehennem Ortamı adı verilen devasa drone filoları var. Adada bir yandan en büyük askeri gövde gösterisi olan Hankuang tatbikatıyla zırhlı birliklerin hızlı intikali test edilirken, diğer yandan sivil halk olası bir altyapı çöküşüne karşı internet karartma tatbikatlarıyla savaşa hazırlanıyor.
2: Tanklar sokaklara çıktı, İHA'lar ve uçaklar havalandı. Halk sığınaklara koştu. Tayvan olası Çin işgaline karşı geniş çaplı tatbikatlarını sürdürüyor. Tayvan, Çin'in amfibi harekatını kıyıya ulaşmadan durdurmak için Ukrayna'nın savaş taktiklerini adaya uyarlıyor. ABD'li komutanlar bu modele cehennem ortamı diyor. Yüz binlerce ucuz ve hareketli drone'la devasa bir düşman gücüne karşı konulması hedefleniyor. 2030 yılına kadar ayda 100 bin drone üretmeyi hedefleyen Taipei, ordu envanterine 210 binden fazla hava ve deniz insansız aracı katmaya hazırlanıyor. Drone, füze ve topçu birliklerini birleştiren yeni bir kıyı savunma komutanlığı da resmen faaliyete geçti. Askeri hazırlıkların en kritik ayağını ise ada tarihinin en büyük askeri eğitimi olan Hankuang tatbikatı oluşturuyor. Bu yıl ilk kez senaryosuz ve ani gelişen tehditlere dayalı olarak gerçekleştirilen tatbikat kapsamında zırhlı araçlar ve topçu birlikleri şafak vakti Hualien'den İran'a kaldırıldı. Birlikler Sualo Limanı'nı hedef alan olası bir Çin çıkarmasını simüle ederek düşmanı limana ulaşmadan yok etme senaryosunu gerçeğe en yakın şartlarda icra etti. Taipei'nin hazırlıkları sadece cephe hattıyla sınırlı değil. Sivil savunma kentsel dayanıklılık tatbikatı kapsamında Taichung kentinde sokaklar tamamen boşaltılarak hava saldırısı alarmları çalındı. Tatbikatta ilk kez denizaltı fiber optik kablolarının kesilmesi ihtimaline karşı mobil internet hızı kasıtlı olarak düşürüldü. Günde 30 dakika süren bu karartmalarla halkın alternatif iletişim kanallarına yönelmesi öğretiliyor. Tayvan yönetimi uydu interneti altyapısını güçlendirmek için de çalışmalarını hızlandırdı.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Saldırılarda sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne hedef aldı. İHA saldırıları düzenledi. Sanayi ve sivil altyapı tesisleri vuruldu. 13 sivil yaşamını yitirdi. 35'ten fazla kişi yaralandı. Can kayıpları nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi. Ukrayna ordusu pazar günü de Rusya sınırındaki Belgorod bölgesine hedef aldı. İHA saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, birkaç çok katlı binada da hasar meydana geldi. Rusya'nın da saldırıları sürüyor, Ukrayna'nın birçok noktası füze ve İHA'larla hedef alındı. Harkiv'de 2 kişi hayatını kaybetti,

0: 20'den fazla kişi yaralandı. Odessa'daki saldırıda ise 8 kişi yaralandı. Enerji altyapısı, liman ve konutlar zarar gördü. Ukrayna lideri Zelenski'den ise yeni bir Kuzey Kore iddiası var. Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 50 bin asker gönderdiğini söyledi. Pyongyang'ın Moskova'ya milyonlarca mühimmat, balistik füze ve roket atar sistemi sağladığını öne sürdü. Kuzey Kore daha önce de Rusya'ya asker göndermiş, bu birlikler Kursk bölgesinde savaşmıştı. Zelenski bu hamleye karşılık Güney Kore'den hava savunma sistemi talep etti. Suriye'de kritik bir mutabakat sağlandı. Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonuçlandı. Rusya'nın Akdeniz'deki askeri gücünün kalbi olan Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'nın statüsü değişiyor. Alınan karara göre askeri tesisler ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek, sivil ve ticari alanların yönetimi tamamen Suriye devletine geçecek. Aylardır süren müzakereler sonuç verdi. Rusya'nın Akdeniz'deki askeri varlığının temelini oluşturan Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'nın geleceği yeniden çizildi. Varılan mutabakata göre Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4 numaralı ticari iskelenin yönetimi Suriye devletine bırakılıyor. Bu tesisler aşamalı olarak sivil altyapıya ve ulusal yönetim sistemine dahil edilecek. Anlaşmanın en kritik ayağını ise askeri tesislerin geleceği oluşturuyor. Rusya Suriye'den tamamen çekilmiyor ancak askeri varlığının niteliği değişiyor. Tesislerin artık münhasır Rus askeri üssü olarak kullanılmasına son verilecek. Bunun yerine tesisler 3 ay içerisinde ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Aralık 2024'te Esad rejimi devrilmişti. Yeni Şam yönetimiyle Moskova ilişkilerinde nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Yeni yönetim Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkilerini geliştirirken Rusya ile tarihi bağları koparmak yerine güncel koşullara uyarlamayı seçti. Dünya genelinde peş peşe yaşanan aşırı hava olayları iklim krizinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne seriyor. Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini geçiriyor. Kuzey Amerika'da Kanada orman yangınlarına teslim olmuş durumda. Asya'da ise tablo tamamen farklı ama bir o kadar da ölümcül. Çin'i vuran Yunus Tayfunu ve Filipinler'deki muson yağmurları milyonlarca kişiyi evinden etti, sel ve felaket getirdi.
1: Avrupa sıcaktan kavruluyor, Asya'da ise şiddetli yağış ve tayfun etkisini gösteriyor. Dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları ve tropikal fırtınalar peş peşe etkili oluyor. Avrupa Birliği verilerine göre Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz aylarının ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin 2,79 derece üzerine çıkarak rekor kırdı. El Niño'nun da etkisiyle kıta genelinde sıcaklara bağlı nedenlerle 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Okyanuslar da alarm veriyor. Temmuz ayı deniz yüzey sıcaklıkları açısından tarihin en sıcak ayı oldu. Atlas Okyanusu ve Batı Akdeniz'de rekor sıcaklıklar ölçüldü. İngiltere'de bazı bölgelerde 54 gündür tek damla yağmur düşmedi. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında 2700'den fazla can kaybı yaşandı. Kuraklık nedeniyle Sen, Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyeleri kritik sınırın altına indi. Macaristan, Romanya ve Polonya'da soğutma suyu kalmadığı için nükleer ve kömür santrallerinde üretim geçici olarak durduruldu. Rekor sıcaklıklar orman yangınlarını da tetikliyor. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da alevlerle mücadele sürüyor. Yılbaşından bu yana Avrupa genelinde yaklaşık 500 bin hektar alan küle döndü. Yangınların bir diğer adresi ise Kanada oldu. Britanya Kolombiya'sı eyaletinde hızla yayılan alevler nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Alevlerden kaçmaya çalışan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ülke genelinde bu yıl yanan alan büyüklüğü 4 milyon hektarı aştı. Yani Hollanda'nın yüz ölçümü büyüklüğünde bir alan kül oldu. Avrupa ve Amerika kavrulurken Asya sular altında. Çin'de etkili olan Yunus Tayfunu nedeniyle sadece Doğu eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şangay'da 1400 uçuş iptal edildi. Sokaklar sular altında kaldı. Afetin bir diğer adresi Filipinler'de ise Luis ve Maymay tropikal silikonlarıyla muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması ve sellerde can kayıpları yaşandı. 1 milyondan fazla kişi şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendi. Toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
1: Samsun'da sağanak yağış ulaşımı felç etti. Yollar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Samsun'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında su birikintileri meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Meteoroloji verilerine göre Samsun'da metrekareye 50,6 kilogram yağış düştü. Yağış trafiği olumsuz etkilerken bazı yayalarda hazırlıksız yakalandı. Hem ıslandılar hem de yollardaki su birikintilerinden geçerken zorlandılar. Kente yaklaşık 10 evin bodrum katını su bastı. Ekipler su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı. Meteoroloji uzmanları Samsun'da kuvvetli sağanak yağışın bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyor.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasında dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evde ayrıca silah, çok sayıda mermi ve balistik yelek bulundu.
2: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyun bitmeyecek.
3: Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor. Ultra Aslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir arama gerçekleştirildi. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen, kamuoyunda Sebahattin Şirin ismiyle tanınan Muzaffer Şirin'in ikametinde arama yapıldı. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ağustos'ta saat 14.30'da başlayan arama yaklaşık 8,5 saat sürdü. Aramada 842.895 avro, 51.953 dolar, 18.865 İngiliz sterlini ve 795.825 lirayla geçirildi. Evde yüklü miktarda altın ve mücevherat da bulundu. İlk belirlemelere göre piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 351 bin lira olduğu tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 500 bin lira değerinde bir Hint setiyle 350 bin lira değerinde pırlanta kolyeye de el konuldu. Para, döviz, altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirildi. Ancak aramada bulunanlar bunlarla sınırlı değildi. İkamette bir silah, bir şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki boş şarjörün yanı sıra 4 balistik yelek de bulundu. Soruşturma kapsamında 3 cep telefonu ve 3 sim kartına da el konuldu. Dijital materyallerin incelemeye alındığı, ele geçirilen delillerin soruşturma dosyası kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
2: En üst seviyede şu anda. Çünkü
0: İstanbul Fatih'te Irak uyruklu 45 yaşındaki bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının failleri yakalandı. Cinayetin ardından yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 4 şüpheli Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Kurbanına yaklaştı, silahını çıkardı ve peş peşe ateş etti. O anlar kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Fatih'te yaşandı. Irak uyruklu 45 yaşındaki adam silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Cinayetin ardından İstanbul polisi geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesine gitmişti. Düzenlenen operasyonla yaşları 16, 17, 18 ve 20 olan 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise cinayet talimatına ilişkin oldu. Şüphelilerin saldırı talimatını İranlı adamın husumetlileri olduğu öne sürülen kişilerden sosyal medya üzerinden aldıkları değerlendiriliyor. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde ise saldırı karşılığında kendilerine para, yurt dışına çıkış ve yurt dışında iş imkanı vaat edildiği söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Tam 111 yıl önce top mermisi kovanlarıyla inşa edildi. Ardından müttefik askerleri tarafından yıkıldı. Yıllar sonra izlerine yeniden ulaşılan Arıburnu Zafer Anıtı, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde yeniden ayağa kaldırıldı. Tarihi anıt törenle ziyarete açıldı.
1: Tam 111 yıl sonra yeniden aynı yerde. Bir zamanlar zaferin simgesi olarak yükselen bu anıt yıllar içinde yok oldu. Ama izi hiç kaybolmadı.
2: Bundan tam 111 yıl önce top mermisi kovanlarıyla inşa edilen bu yapıt yeniden ayağa kaldırıldı. Arıburnu Zafer Anıtı Çanakkale'nin hafızalardaki yerini yeniden aldı.
1: Hikaye 1915'te başladı. Arıburnu'nda Anzak hatlarının gerisinde top mermisi kovanları bir araya getirildi ve Türk Zafer Anıtı inşa edildi. Ancak anıtın ömrü uzun olmadı. Müttefik askerleri tarafından yıkıldı.
3: Alan başkanlığımız büyük bir özveriyle, çabayla bu ihya faaliyetini devam ettiriyor. Başkanımız da ifade ettiği gibi dünyanın en önemli korunan tarihi alanlarından bir tanesi niteliğinde. Burada yine anıtları bulunan, mezarları bulunan müttefik devletlerin de hem mezarlarına hem de anıtlarına karşı büyük bir özen gösterdiklerine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla burası artık tarihten ders alınacak bir mekan haline gelmiş bulunuyor.
1: Mevcut verilere göre Arıburnu Zafer Anıtı işgal döneminde müttefikler tarafından kasıtlı olarak yıkıldığı kesin olarak belgelenen tek anıt. Yıllarca yeri bilinmedi. Ta ki 2024'te bölgede çıkan yangına kadar. Yangının ardından yapılan çalışmalarda anıtın konumu belirlendi. Hava fotoğrafları incelendi, sınırları tespit edildi ve tarihi mirası yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar başladı.
4: Zaferimizi bir kez daha kutluyorum. Zaferin mimarlarını, o büyük insanları saygıyla, rahmetle ve hayırla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mız başta olmak üzere bütün Mehmetçiklerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Anafartlar zaferimiz kutlu olsun. Çok müstesna bir toprak parçasının üzerindeyiz. Çanakkale Savaşları'nın en yoğun yaşandığı bu topraklarda Mehmetçik büyük bir mukavemet göstermiş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır.
1: Titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı. Arıburnu Zafer Anıtı, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde yeniden ziyarete açıldı.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve tüketicilerin güvenliği için ülke genelinde kapsamlı kontrol başlattı.
5: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı öğrencilerin sağlığını ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimleri arttırdı. Kontrollerde başta okul ve beslenme çantaları olmak üzere kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcılar inceleniyor. Okul kıyafetleri de denetim kapsamında. Özellikle yasaklı ve kısıtlanmış kimyasallarla kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlar kontrol ediliyor. Riskli görülen ürünlerse akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Etiketler ve tüketiciyi bilgilendiren uyarılar da tek tek inceleniyor.
6: Adımını bugün burada attık sizlerle.
5: Bakanlık verileri de alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken noktaları hatırlattı. Kırtasiye ürünlerinde üretici ve ithalatçının adı ve adresinin, marka ve model bilgilerinin ve Türkçe uyarıların bulunması gerekiyor. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir etiketlere, kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek detaylara dikkat edilmesi isteniyor. Öte yandan okul alışverişlerinin yoğunlaştığı market, kırtasiye ve perakende işletmelerdeki fiyat etiketleri de denetleniyor.
0: Yaşadığımız olaylar ne yazık ki bize acı şekilde öğretti. İlaçlama yöntemleri doğru olmadığı, doğru yapılmadığı takdirde sonuç gerçekten çok kötü olabiliyor. Türkiye'nin gündemine oturan böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ve geride bıraktığımız günlerde Çanakkale'de yaşanan acı olay hala akıllarda. Peki böcek ilacından zehirlenme durumunda ne yapılmalı? Vatandaş zehirlendiğini nasıl fark eder?
7: Sıcaklar yaktı kavurdu, böceklerse gün yüzüne çıktı. Vatandaşsa çeşit çeşit yöntemlerle böceklerden kurtulmaya çalıştı.
8: Haşerelerden kaynaklı çeşit çeşit ilaçlama yöntemlerine başvuruyoruz. Bunlardan kimi ev tipiyken kimi ise şirketler tarafından yapılıyor. Fakat bu ilaçlamalar doğru yapılmadığı takdirde sonuçları acı olabiliyor.
7: Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşayan Çanlı ailesinin komşuları iddiaya göre evlerini ilaçlattı. İlaçlamanın ardından eve gelen baba Uğur Çanlı, 9 yaşındaki oğlu Yusuf Taha ve eşi Sevda Çanlı'yı baygın halde buldu. Anne oğul hastaneye sevk edilirken küçük çocuktan acı haber geldi. Annenin ise tedavisi sürüyor. İlk değerlendirmelere göre anne ve çocukta zehirlenme bulgusuna rastlanıldı. Küçük çocuğun ölümüne yol açan böcek ilaçlamasının ise detayları ortaya çıktı. İddiaya göre dairede kullanılan ilacın sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerektiği belirlendi. İlaçtan yayılan fosfin gazı İstanbul'da iki ayrı ilaçlamada 5 kişiyi hayattan koparmıştı. Böylesine tehlikeli bir madde ilaçlamada kullanılabilir mi?
9: İlaçlamada alüminyum fosfat dediğimiz bir ürünün kullanılmasıyla bunu fosfine dönüşerek İnsanın öldürücü bir mekanizmayı tetiklemesiyle kaybettik. Maalesef bu ürün çok uygun fiyatlara çok rahat tedarik edilebiliyor. Kontrol izlenmesi maalesef önlem alınamadı. Benzeri birçok ürün daha var piyasada. Yapılması gereken bir, bu işi uygulayan kişilerin mutlaka sertifikalandırılması, izlenmesi, ne kullandığının takip edilmesi, sorumluluğunun ve cezaevine değil ya kaçtacağının bilinmesi ve otoritelere periyotlarla rapor edilmesi ve bunu uygulayan kişilerin kesinlikle eğitimlerden geçirilip yetkinleştirilmiş kişilerden oluşması. Önlemler almazsak çok ucuz, çok etkili, her nerede dava diye satılan kimyasalları kullanıp böyle hayatımızda çok sevdiğimiz insanların canına mal verecek, doğayı çok ciddi şekilde tahrip edecek kimyasallarla yüzle kalma ihtimalimiz var.
7: Peki vatandaş böcek ilacından zehirlendiğini nasıl fark eder?
10: Çocuğum bana garip geliyor. Hani bu anamnez bizim için çok önemlidir. Bir hasta böyle geldiği zaman ya çocuğum bana garip geliyor derse biz onu araştırırız. Mutlaka bir şey var mı diye bakarız. Zehirlenme veya temaslarda bu cümleyi aslında kullanabiliriz.
7: Olay yerinde ilk müdahale nasıl yapılmalı?
10: Eğer burunla, kokuyla aldıysak o kokunun, maruziyetin hemen oradan uzaklaşmamız gerekiyor. Vücudumuza temas ettiyse eğer hemen orayı bir ılık suyla yıkayıp temizleyip oradan teması ortadan kaldırmamız gerekiyor. Eğer yuttuysak hani bazı durumlarda hemen kusturalım diyebiliyoruz ama bu ilaçların aynı zamanda yakıcı etkileri olabiliyor. Nasıl yani? Geçerken yemek borusunda bir yanmaya neden oluyor. Eğer kusarsak bir daha bu yanmaya neden olabiliyor. Bu durumlardayken kusturmak mantıklı değil. Ayran aslında düz bir mantıkla evet mantıklı. Oradaki yanmayı engelliyor ve emilimi azaltıyor diye düşünebiliriz ama bir yandan da bir şey içirmek de sıkıntı. Bu sefer kusmayı tetikleyebilir.
7: Öte yandan ilaçlanan bir ortama ne kadar süre girilmemesi gerekiyor?
10: Ne göre değişiyor ama minimum 24 saat boyunca oradan uzak kalmak en mantıklı olan olacaktır.
0: Ligler başlıyor. Tüm hazırlıklar sürüyor. O hazırlıklarla birlikte tabii ki bir yandan transfer haberleri taraftarı coşturuyor. Ama statlarda da bir hazırlık var. Misal Diyarbakır Stadyumunda. Süper Lig için geri sayım başladı. Maçların oynanacağı Diyarbakır Stadyumunda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Diyarbakır Valisi de çalışmaları yerinde inceledi.
1: Hasret sona erdi, hazırlıklar tamamlandı ve geri sayım başladı. Diyarbakır Süper Lig için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
11: Diyarbakır Stadyumu hazır hale getiriliyor ve şu an sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışmalar da sezon başına yetiştirilecek.
12: Diyarbakır'da 2026-27 Süper Lig sezonu öncesinde karşılaşmaların oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar da sona geliniyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.
13: Tabii böyle çimi bulursan oturursun.
12: Vali Zorluoğlu stat zeminini değerlendirdi. Stadyumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
13: Memnuniyetle gördük ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi.
12: Yeni sezonda futbol severlerin karşılaşmaları güvenli ve konforlu bir ortamda takip edebilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
13: Değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Çünkü ta başından itibaren maddi manevi bizim yanımızda oldu bakanlığımız ve gönderilen ödenekler zamanında gönderildi. İşler de inşallah böylece yetişmiş olacak.
0: Evet, hazırlıklar artık son aşamada. İyi bir sezon dileyelim. Gerçekten centilmence iyi olanın kazandığı bir sezon olsun dileklerimizle biz noktayı koyalım. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin

0: tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel konuları, sorunları tartışmaya, çözüm aramaya devam edeceğiz. Ve tabii bugün yine İran'dan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı nereye gidecek? Acaba Trump tamam mı diyor? Savaşa artık nefesi yetmeyecek mi? Karşılıklı açıklamalar çok kıymetli. Bunu konuşacağız. Biraz Amerika'nın iç siyasetine değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba burada bir dip dalga ile beraber büyük kutuplaşmalar, büyük kırılmalar olacak mı? Amerikan solu ne ifade ediyor? Bunları konuşacağız. Ve tabii Amerika deyince gerçekten ülkemizde aklımıza gelen ilk isimlerden olan Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraber olacağız. Ve tabii ki Amerika'nın siyasetini ve dış politikasını bu bağlamda değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocam,

Mı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Donald Trump'ın özellikle İran savaşını bitirme noktasında acaba tamam bu iş buraya kadar mı diyecek, bunu göreceğiz. Ama başlığımıza görmüş olduğunuz gibi Trump'ın İran'dan çıkış planı oldu.

nükleer anlaşma olmadan bu savaş bitmezdi. Demek ki artık bu noktada da bir bir dengeye götürme ihtiyacı hissediyor Donald Trump savaşı. İran taleplerini yükseltti. Tahran, Hürmüz'ün açılması karşılığında Washington'a yeni ve ağır şartlar sunarak Trump'ın çıkış planını zora soktu. Bu sefer İran kendi şartlarını açıkladı. Savaş tazminatı dedi, derhal abluka sona erdirilmeli dedi. Dondurulmuş varlıklar derhal teslim edilmeli dedi. Aslında İran'ın biliyorsunuz şu anda en büyük ihtiyacı para. Yani Amerika füze üretmek zorunda, İran da para üretmek zorunda. Bu karşılıklı yorgunluk, yıpratma savaşında kaybeden kim? Aslında biraz da bunu gösterecek bir döneme doğru da girdiğimizi söyleyebiliriz. Tazminat ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini istiyor. İran, milyarlarca dolarlık savaş tazminatını ödenmesini ve ABD askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor. Biraz evvel söylediğim gibi, peki bunun karşılığında İsrail ne yapacak? İsrail buna tamam mı diyecek, ben de bunu destekliyorum mu diyecek, yoksa hayır Amerikan askeri buradan çekilirse o zaman benim bölge siyasetim ne olur? Bir de biliyorsunuz yine dün küresel oyunda değerlendirmiştik, Mekke ittifakı. Yani o altın üçgen gerçekten İsrail'i sınırlıyor, zorluyor, baskılıyor. Bir de üzerine Amerika bölgeden giderse o zaman İsrail gerçekten zor duruma girecek, oldukça da zor duruma girecek. Hatta Netanyahu'nun zaten siyaseti de sona erecek gibi söyleyebiliriz. Beyaz Saray'ın seçenekleri daralıyor. İran'ın sertleşen tutumu Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirme planını bozarken Trump'ın önündeki seçenekleri de daraltıyor. Peki nasıl pazarlık olacak, nasıl masaya oturacaklar? Bu sefer İran elini yükselterek o psikolojik üstünlüğü de üzerine aldıktan sonra acaba savaşı biraz daha mı devam ettirelim diyecek. Devrim muhafızların niyeti nedir? Mustafa Hamaney nerede? Zaten İran içerisinde büyük bir belirsizlik var. Savaşın sürmesi acaba devrim muhafızlar açısından da önem mi arz ediyor? Bu da gerçekten önemli bir soru işareti. Ara seçimler öncesi zaman baskısı. Ara seçimlere 3 ay kala Trump'ın seçmene sunabileceği net bir İran zaferi elde etmesi giderek de zorlaşıyor. Zaten dedik ya, kapalı Hürmüz, açık Hürmüz kapandı. Şimdi açılma hikayesi yazılıyor. Bir taraftan Kasım ayı geliyor ve Kasım ayı seçimlerinde Donald Trump acaba oy oranını yükseltebilecek mi? Ama şu anki durum iç ve dış siyaset, biraz sonra Murat Hocam'la konuşacağız. Trump ve sonraki dönem için Amerika'yı gerçekten zor bir dönem mi bekliyor? Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Derman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Ferman hocamız, bizleri kırmadılar bu akşam.
1: Sevgili hocam.
0: Stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: teşekkür
0: verdiniz.
1: Ederim. Sağ olun,
0: sefalar
1: çok sağ olun.
0: getirdiniz. Hocam tabii her dönem konuştuğumuz konuların artık başka bir safhasına doğru geçiyoruz gibi geliyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi isterseniz son ledde anlatmak istediğimle başlayalım. Donald Trump'ın çıkış planı gerçekten zorda mı? Amerikan ekonomisi artık o füzelerin biliyorsunuz rezervleri de oldukça azaldı. Bir taraftan da konuşacağız. İran'da ekonomisi çok kötü, teslim olacaklar diyor. Hocam bu yıpratma savaşı mı, psikolojik harp mi, nereye doğru gidiyor? İsterseniz böyle başlayalım, daha sonra ekonomik parametrelerle devam ederiz.
1: Evet, aslında bu sorduğunuz soruların tamamına evet ve tamamına kısmen hayır demek de mümkün. Esasen son dönemlerde enteresan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir tarafta 1600 gününü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı, o şimdi bir parça Körfez Savaşı'nın gölgesinde kaldı,
0: evet,
1: ama varlığı sürüyor.
0: Tabii ki.
1: Üstelik tabii siz çok daha yakından takip ediyorsunuz. Orada da hiç tahmin edilmeyecek açılımlar var. Yani ülke başkentlerinin bombalanmasından tutun, yazlık bir yerde tatilde denize giren ailelerin bombalama suretiyle öldürülmesine kadar. Bunlar hafif ve azımsanabilecek gelişmeler değil. Hı hı. Orada da kış gelmeden savaşın tamamlanması gibi bir baskı var. Hı hı. Şimdi önde hani sahne çalan Körfez Savaşı 150 günü geride bıraktı. Öyle enteresan gelişmeler oluyor ki hocam. Yani netice itibariyle hatırlarsan Nisan ayında sönümlenme sürecine geçtiğini izah etmiş ve bir şema çerçevesinde bütün savaşların geçirdiği aşamalar içerisinde sönümlenme aşamasının önemli bir aşama olduğunu ama er veya geç bir nihai barışla sonuçlanması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü bu bir limbo durum, yani askıda bir durum. Yani evet, savaşın sıcaklığı ve harareti bitiyor, konsantrasyonu düşüyor,
0: nereye varacak?
1: Seyreltiliyor ama nereye varacak?

0: Bu çerçevede tabii enteresan bir nokta ortaya çıkıyor. Böyle gelgitler yaşanıyor sürekli olarak. Mesela Körfez Savaşı söz konusu olduğunda biliyorsun bir cuma sendromları veya hafta sonu sendromları yaşamaya başladık. Yani her hafta sonu her cuma sektirmeden şey evet yani netice itibariyle ne olacak? Ve böyle acımasız bir şekilde veya tesadüf olmayacak bir yoğunlukta tam borsalar, piyasalar kapanınca herkes bir bekleyişe giriyor ve hani biliyorsun bu dürüstlüğü konusunda çok büyük tartışmaların sürdüğü derecelendirme, uluslararası derecelendirme şirketleri de hafta sonu piyasalar kapandıktan sonra notları açıklıyorlar ya. Evet, hani sanki evet. Onun gibi böyle bir adeta herkes bir bütün dünya bir bekleme şeyine giriyor, endişeye giriyor. Bu endişe sarmalı bir süre sonra bir bakıyorsun. Trump diyor ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedik bir şiddette vuracağız. Evet. Yeryüzünden sileceğiz.
1: Medeniyet enerji, yok edeceğiz.
0: Evet, enerji altyapı tesislerini de vuracağız. Hiçbir ayrım tesis gözetmeyeceğiz gibi söylemler. Saatler sonra ya galiba İranlılar da aklı selimi buldular. Hürmüz Boğazı da zaten açıldı. O kadar da gerginliğe gerek yok gibi böyle birbiriyle telifi gayrı mümkün.
1: Çok uç açıklamalar hocam.
0: Evet, çok uç açıklamalar. Ben dolayısıyla bu çerçeve içerisinde hatırlarsan daha evvel tabii sizin alanınızda girmek hiçbir zaman haddimiz olur değil hocam, ama şunu vurgulamakta fayda var. Yani ekopolitik bakış açısından bir DC Gap modeli ortaya koymuştuk. Hani her hal ve şartta Amerika'nın kazançlı çıkması gibi. Hatta geçen haftaki altın hareketi doların geri çekilmesini bile ona bağlamak gerekiyor. Bu şekilde şunu buldum. Bir sürekli salınım sendromu veya sürgüt salınım sendromu 3S gerçeği var. Şöyle dikkat edersen birdenbire böyle el yükseltiliyor. Sonra birdenbire böyle barış rüzgarları esmeye başlıyor. Bence bu safahattan geride kalan samimi tırnak içinde tek şey biliyorsun tarih boyunca hiçbir ülke genelde saldırı paktı veya saldırı bakanlığı demez. Savunma Bakanlığı der. İsrail'in silahlı kuvvetlerinin adı ne? İsrail Savunma Güçleri değil mi? İsrail evet. Defense Forces.
1: Defense Forces
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Herkes NATO nedir? Bir savunma paktıdır değil mi? Doğrudur. Dolayısıyla o açıdan baktığında bir samimi veya hani böyle moment of truth derler gerçek zamanı Amerika biliyorsun Savunma Bakanlığı adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. 40 yılın başında bir hani sikkatin ifade ettiler. Ama şunu söylemekte fayda var. Dikkat edersen bu sürgüt salınımlar içerisinde petrol fiyatları bir gün 90 dolarları böyle üst limitlerini test ediyor.
1: Bir
0: sonra
1: düştü.
0: Birdenbire 69 doları test ediyor.
1: Evet, evet.
0: Aynı şekilde altında duruyor %5 bir fırlıyor. Sermaye piyasalarına bakıyorsun muhteşem yedili. Yapay zeka, dijital teknoloji diyorsun birdenbire tarihin en yüksek rallisine, yukarı yönlü rallisine sebebiyet veriyor. Herkes eline uyuşturuyor. Ama birdenbire bir bakıyorsun işte SpaceX'le adeta yukarıya çıkan endeks birdenbire pat diye yere çakılıyor. Sonra tekrar toparlıyor. Böyle bir hani eskilerin söz meclisten dışarı tepe sersemi dediği bir durumda piyasalar.
1: Bu da son derece sorunlu
0: tabii,
1: bir durum.
0: Bu sürgüt salınım sendromu devam ettiği müddetçe herhangi bir dengenin veya bir orta yolun bulunmayacağı belli. Tabii biliyorsun bizim alanlarımızda böyle fizik gibi, matematik gibi, kimya gibi kesin ve matematik formüller işlemez. Ama teşbihte hata almaz. Biliyorsun fizikteki sarkaç salınımında bile bir süre sonra eğer tamamen izole edilmiş ya havasız bir ortam değilse hiçbir salınım sonsuza kadar süremez.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bir de kaos teorisi var. O da fizikte biliyorsun hiçbir kaos sonsuza kadar gitmez. Sistemler kaosu bir süre sonra düzenli bir dengeye dönüştürme eğilimi gösterirler. Bir de iktisatta buna benzer bir şey var. Genel denge teorisi. Yani er veya geç, sooner or later. Bir genel dengeye gidilir. Dolayısıyla buna doğru gidilecek. Tabii burada İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her ikisinin de mültefit ve aynı şekilde bir ortak bir duruş sergilemesi lazım. Henüz bunu görmüyoruz. İsrail'in de tabiri caizse sesini kesip oturması lazım.
1: Değil mi hocam?
0: Yani 2+1 formülü var burada.
1: Evet, evet.
0: Henüz o konuda bir ufukta bir şey gözükmüyor. Ama çok güzel bir VTR hazırlanmış da onun için bizim işimiz de çok kolay. Çünkü zaman kısıtlı olduğu için...

0: Belirli konulara
1: Şimdi aslında girilemiyor. Önemli daha konu var hocam.
0: Onun için son söylüyorum. Son olarak şunu söylemekte fayda var. Tabii şimdi Kasım seçimi var Trump'ın karşısında. İran el yükseltiyor ama İran'da da durum hiç öyle
1: parlak değil.
0: Özellikle iç çekişmeler tekrar rejim muhaliflerine karşı zecri hareketlerin çoğaldığına ve idamların arttığına dair bilgiler önemli istihbarat bilgiler geliyor. Ve içeride de en son işte Müştebe Hamene'nin böyle bir setup şekliyle arz endam etmesinde yani ayrıntılara girmeyelim. Orada da görülüyor ki orada da sıkıntılar var. Çok güzel bir nokta vurguladın, belki onunla bitirelim. Evet, Trump'ın başında Kasım seçimleri demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor.
2: Yaklaşıyor.
0: Ama İran'da da bazı kesimler maalesef varlıklarını ve etki alanlarını sürdürmek için savaşın sürmesinden yana tercihlerini kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Burada da sıkıntılı bir durum var.
1: Hocam bir son dakika haberi de var. Sabahat Hanım sağ olsun gönderdi. Amerikan Başkanı Trump İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini söylüyor. Evet. Şimdi bu aslında reste res gibi bir durum.
0: Evet tabii, dazıra dazır derler. Karşılıklı kartlar açılıyor. Doğrudur. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. İran Acem siyaseti, sen de gayet iyi bilirsin
1: siyaset,
0: ki
1: evet.
0: Pers siyasetinin kendine özgü bir takım mantık kuralları vardır. Mesela Çin çalıştığın zaman Çin siyasetinde belirli bazı şeyleri çözersin. Bu da klasik Acem siyasetidir. Acem dostlarımızın anlayacağı şekilde söyleyelim. Alanla kaçan mı derler Anadolu'da? Anadolu irfanı biliyorsunuz Pers irfanından daha derin bir birikimi temsil eder.
1: Türk irfanı hepsinin
0: üzerinde. Keşke bu olaylar barışla sonuçlandıktan sonra, ümidimiz odur. Acem dostlarımız da öyle Türkiye'nin yıldızı parlamasın diye Türkiye'ye önünü kapatalım vesaire gibi kısır bazı çekişmeleri artık bırakırlar. Sonuçta neyin ne olduğu görülüyor. Su
1: kesinlikle
0: akıyor, yolunu buluyor.
1: Kesinlikle.
0: En son biliyorsun bu şeydeki Mekke anlaşmasında da olduğu gibi Türkiye'nin fiilen içinde bulunmadığı, hani İngilizler biliyorsun with the blessings derler. Türkiye'nin onaylamadığı, helallik vermediği hiçbir proje bırak ayakta kalma, hani masaya gelmesi bile zor olur.
1: Evet.
0: Eden bulur.
1: Kesinlikle,
0: hani böyle bir fiili bir durum yaptık. Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail bir araya geldik. İşte buyurun. Karşılığında R4 çıkar. Yarın o R4, R6 olur, R8 olur. Birdenbire altında kalırsınız.
1: Evet hocam. Şimdi çok güzel. Zamanımız hızlı gittiği için hocam hızlı hızlı devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ledimiz var. Savaş petrol devlerine yaradı mı diyor hocam. Aslında işin ekonomik boyutundan bahsederken.
0: Tabii.
1: Şimdi onu rica edeyim ben yönetmenimden. Onu arz ettikten sonra hem kıymetli hocamın fikirlerini alalım. Çünkü bu işin kazananı bir savaş borsası var, bir petrol borsası var. Ama kazanan tabii ki fakir fukara, halk maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi hocam savaş petrol devlerine yaradı mı? Bu soruyu soralım. Şimdi 3 ayda 48 milyar dolar kar açıklanıyor hocam. Bunlar kim? ExxonMobil, Chevron, BP, BP, Shell ve Total Energies firmaları. İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarının desteğiyle ikinci çeyrekte 48 milyar dolar hocam kar yapmışlar.
0: Evet.
1: Nakitte tarihi rekor. Baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz 5 petrol devinin 3 ayda yarattığı nakit 90 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ifade ediyor.
0: Evet.
1: Bir üçüncüsü Trump çok fazla para kazanıyorlar diyor. Trump, Exxon, Chevron'u hedef alarak çok fazla para kazanıyorlar diyor. Şirketlerden tüketici fiyatlarını düşürmelerini de istiyor. Ve son olarak da savaşın faturası pompaya yansıdığını da görüyoruz. Amerika'da biliyorsunuz hocam benzin fiyatları da aldı başını gitti. Ve ABD'de benzin fiyatları İran savaşının başlamasından bu yana %30'dan fazla arttı. Yüksek akaryakıt fiyatları ara seçimler öncesinde Trump için de büyük bir siyasi riskin oluşturduğunu görüyoruz. Kaynağımız da CNBC.
0: Evet.
1: Hocam şimdi
0: bunları kaldırmadan bu dört tablo ile ilgili birer cümle, birer kelime yapayım ondan sonra
1: tabii
0: devam edelim.
1: Tabii buyurun hocam, tek tek gidelim.
0: 3 ayda 48 milyar dolar kar vesaire vesaire. Biliyorsun demokrasi var, bir de korporokrasi var. Korporokrasi nedir? Corporation'ların yani kurumların hakimiyetindeki demokrasi. İşte herhalde modern zamanların Amerikan tipi demokrasinin galibi Trump herhalde bu tür karların getirdiği bir mekanizmanın ürünü. O bir. İkincisine geçelim. Nakitte tarihi rekor. Neden? Evet. Nakit kraldır.
1: Nakit kraldır.
0: Her zaman bunu görüyoruz. Üçüncü vinyete geçersek çok fazla para kazanıyorlar. O halde fedakarlığı yapsınlar. Aynı düz mantık. Bu 16. yüzyıl ilkel merkantilist mantığı. Sen benimle ticaret mi yapmak istiyorsun? Amerika ile herkes ticaret yapmak istiyor. O halde bedelini ödeyeceksin.
1: Onda bedeli var.
0: Evet. O kadar kolay değil. Üçüncü, dördüncüsü savaşın faturası pompaya yansıdı. Peki ne yapmak lazım? Fiyatı mı düşürmek lazım? Hayır. Bunu nasılsa bunun bedelini tüketici mutlaka öder. Bak işte gümrük vergilerinde de 160 milyar dolar topladı. Şu ana kadar 100 milyar dolarını geri iade etti. Peki kime geri iade ediyor? Bunun bedelini kim ödedi? Vatandaş, alanlar ödedi. Geriye iade ettikleri kim? Şirketler. Ne olacak? Şirketler de şöyle diyorlar. Biz diyorlar onları işte o kaynakların bir kısmını ileride fiyat artışlarının önüne geçmek için kullanacağız. Bir zamanlar Türkiye'de KDV düşmüştü restoran hizmetlerinde. KDV düşünce bu iş grubunun başkanına sordular, isim vermeyelim şimdi, düşürecek misiniz? Yok dedi, biz zam yapacaktık, şimdi zaten yapmayacağız dedi, bu şekilde devam edecek dedi.
1: Zam
0: mantık aynı mantık, hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla savaş elbette petrol devlerine yaradı. Çünkü savaşın başında zaten savaşın sebebi nükleer caydırıcılık şu falan değil. Savaşın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ürünlerinde bir numaralıya oturması ve mamul gamını tamamlandırması. Madem nükleer tehlike vardı, niye Venezuela operasyonunu tamamlamadan müdahale etmediler? Niye 41 yıldır ayakta duruyor bu rejim şeyin deyimiyle? Daha evvel niye müdahale edilmedi? Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla aslında ne yapıldı? Venezuela'ya gidildi. Orada da bu çok adı verilen Chevron ve diğerleri vasıtasıyla. Amerika nedir? Amerika 1970'lerde United Fruit Company'dir. Yani Allende'yi devirendir. Amerika kimdir? İngiltere kimdir? Musaddık'tır. Musaddık'ı deviren komplodur. Değil mi? Hep gayet açık ve net. CIA'nin yöneticileri emekli olduktan sonra nereye geçerler? Herhalde gelip bizim üniversitelerde mütevelli heyetine girmezler. Nereye giderler? Bu tür şirketlerin yönetim kurullarına, mütevelli heyetlerine girerler.
1: Otururlar.
0: Aynen yani, öyle veya baş danışmanı olurlar. Bu o kadar açık ki yani bunu tekrar keşfetmeye gerek yok. Pete Hopkirk, hep söylüyoruz biliyorsun, 100 yılın başında neft Orta İstanbul'un doğusunda Kafkaslardan Orta Doğu'ya keşfedildiğinde zaten tarih değişti. Bugün Sykes Picot'un 100 küsürüncü yılında hala onun getirdiği şeyleri temizlemeye ve onun ardını toparlamaya çalışıyoruz.
1: 110. yıl hocam.
0: Aynen öyle. 100 küsür yıl evvel. Dolayısıyla burada baktığında aslında zaten petrolle iş değişti. Petrolle emperyalizm yeni hedef bölgesini seçti.
1: Doğru.
0: Öyle değil
1: mi?
0: Bu petrol burada değil de Orta Doğu coğrafyasında değil de aşağı Afrika coğrafyasında olsaydı o zaman farklı bir şey olurdu. Yani orada da elmas var. Kanlı elmas sektörü çıkıyor. Doğru. Burada petrol var. Doğru. Kara petrol, kanlı petrol, Orta Doğu kartları açılıyor. Dolayısıyla elbette yani herhalde İkinci Dünya Savaşı'nda da Hitler Lebensraum dediği yaşam alanı ilkesiyle gündeme geldi. Dedi ki biz kendi şeylerimizde biz çok büyük bir milletiz ama sıkıştık kaldık. Kaynaklar başka yerlerde.
1: Avrupa'nın geniş coğrafyasını Kafkasya'ya yayacağız.
0: Hak güçlünündür dedi. Yani güçlünün hukuku, hukukun gücü değil. Kesinlikle. Güçlünün hukuku ben giderim dedi, oraları alırım dedi. Ve gayet güzel bir şekilde yoluma devam ederim.
1: Yani Amerika'da farklı bir şey yapmadı.
0: Hiçbir şey yapmıyor. Çağdaş Roma bu. Yani eski dönemlerde bu işin kompetanı sensin, senin uzmanlık alanın. Tuz kaynaklarına ulaşmak için. Yani çok güzel biliyorsun son dönemlerde yeni çalışmalar var. Dünya tarihini aslında tuz üzerinden, bakır üzerinden, kalay üzerinden, baharatlar üzerinden okuyoruz. Yani o bütün insanlık, ideal, ütopya, barış, şu, eşitlik, kardeşlik. Sonuçta adam geliyor diyor ki arkadaş tuza ulaşmak için ben her şeyi yapıyorum. Öbürü de diyor ki baharata ulaşmak için yapıyorum. Öbürü de diyor ki ipek lazım diyor.
1: Şimdi suya ulaşmak için de geliyor hocam.
0: Evet aynen geliyor, ağzından aldın o da geliyor. Veya mesela kırmızı boyaya ulaşmak için adam bütün milletleri,
1: hocam,
0: bütün ülkeleri...
1: Hocam aklıma geldi, siz de duymuşsunuzdur. Kum krizi geliyormuş.
0: Evet.
1: Kum. Yani
0: evet.
1: Kumu hafife almayın diyorlar.
0: Tabii.
1: Öyle çöller kum gibi değil mi?
0: Biliyorsun bu silikat İnşaat diyorsun tabii. Evet. Aynı zamanda bir de bir şey daha söyleyeyim sana. Bu silikat mesela biliyorsun çipler... kumdan şey yapılıyor ama o kumda da işe başlarken ama
1: bravo, bravo.
0: North Carolina'da belli bir yer vardır. Bakma sen Çin'i hep öne sürerler evet. nadir metallerde ama mesela Amerika'nın belli bölgelerinde vardır. Şimdi yer yerinden oynadığı CTMX diye bir şirket var. Diyor ki biz diyor silikattan bu şey boardları basmayı becerdik diyor. Hmm. Teknoloji getirdik diyor. Onu getirdiği anda zaten
1: bütün, iş bitti.
0: Tabii bütün denge değişiyor yapay zekada vesairede. Evet. Karşı tarafta yapay zekada madem öyle diyor ben de DNA'yı yapay DNA yapıp onu da hücrenin içine yerleştiririm. Biyolojik silah yaparım diyor. En son Stanford Üniversitesi'nde Evo diye bir şeye programa yaptırdılar.
2: Dehşet dengesine doğru gidiyor
0: evet,
2: hocam.
0: Yani böylece hani men dakka dukka oyununda insan kendi kendini belki de kendi kendinin sonunu hazırlıyor.
2: Evet,
0: hani demiş
2: evet.
0: ya bir düşünür. İnsanın bir düşmana ihtiyacı yok. En büyük
2: düşman hani, kendisidir.
0: İnsan insanın kurdudur biliyorsun.
2: Thomas Hobbes'un
0: değil mi? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Hocam yine İran'a döneceğiz. Çünkü bir dediğimiz daha var. Onu da rica edeyim. Donald Trump'ın atmış olduğu bir tweet var kıymetli izleyenlerimiz. 51 yıllık kötü davranış diyor. Şimdi onu bir arkaya rica edeyim dedi yönetmenimden. Murat hocamdan yorumunu almak istiyorum.
0: Biraz daha geniş bir perspektif olsaydı belki hani bu şu anlarda biliyorsun oydeyüzüz falan filan gene eski şeyler defterler karıştırılıyor yeni şeyler. Homeroslar şunlar bunlar falan. Öyle şey olsaydı belki Troyalılar veya başkaları da Perslerin bilmem kaç yüzyıllık kötü davranışı diyebilirdi. Zamanla göre değişir.
1: Hocam isterseniz şöyle başına geçelim.
0: Olur,
1: bize şöyle anlatabilirseniz hocam. Bu işin hocası sizsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi 51 yıllık kötü davranış diyor. Evet. İran'ın parası yok. Hocam bu ne ifade ediyor bu gösterge? Yani Donald Trump ne anlatmak istiyor bize burada?
0: Evet. Demin bunun geleceğini belki sezinlediğim için dedim ya nakit kraldır.
1: Nakit kral demiştim.
0: Hatırlarsan daha evvelki bir programda İran'ın aslında müthiş bir nakit krizine girdiğini
1: evet.
0: ve özellikle içeride bu savaş koşulları doğmadan evvel hatırlarsan bu halk huzursuzlukları ve tırnak içerisinde kalkışmalar aslında diğerlerinden biraz farklıydı. Tabii İran okumaları aslında çok çetrefilli bir meseledir. Derin uzmanlık gerektirir ama şunu vurgulamakta fayda var. Bu sefer farklı demiştik çünkü çarşı dediğimiz yani aslında İran İslam devriminden sonra devrim muhafızları yapılanması içerisinde İran'ın komuta, kumanda ekonomisi yürütülür. Hmm. Hatta ben bir parça egzajere ederek durumu anlatmak için aslında Trump savaşı erken bitirecekti de içeride İranlılar anlaşamıyorlar birbirleriyle. Hmm.
1: Evet.
0: Bunu ama ayaküstü anlatmak istemem. Çünkü çok daha geniş bir şey.
1: Onu bir daha başka
0: çünkü yanlış anlaşılabilir.
1: Hocam,
0: yani onu özellikle anlatmak lazım ama şunu söyleyeyim. İran, İslam devrim muhafızları aslında üniforma giymiş ekonomistlerdir.
1: Bravo.
0: Trump da onu ekonomiden vuracağını bildiği için
1: oradan.
0: Oradan şey yaptı. Fakat bu işin işte Mujtaba Khamenei tarafından ve onun altında da farklı şeyler var. Bak biz Pentagon'u değerlendirirken 3 Pentagon bilirdik. Şimdi o Pentagon'ların sayısı da arttı. Derdi ki Katolik Pentagon, onu bilirsin. Gang Ho Pentagon dersin, onların ne olduğunu biliriz. İsim isim bilirsin. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, evet.
0: Ama netice itibariyle şimdi baktığın zaman İran'da da İran devrim muhafızları diyorsun öyle yeknesak bir
1: değil.
0: Grup olarak düşünme.
1: Değil.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Trump birleştirici ve o yani dominant bir hakimiyeti var ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde de biliyorsun farklı yapılanmalar var. Evet. Tabii İran klasik acem siyaseti şu anda düşmanın hasmının zayıf bir konjonktüre girdiğini düşünüyor. Ama Trump'ta oyun tükenmez. Trump ne yapar en kötü ihtimal der ki ben size kelle başına Amerikan halkına 2000 dolar dağıtıyorum der. Ve şuna güveniyor o da doğrudur. Biliyorsun bu siyaset biliminde de son 3 ay önemli. Pompa fiyatlarını düşürdüğü anda ki anlaşılıyor ki bu baskı da kuracak bu işi başarır. Ha burada bak çok enteresan hatırlarsan bir önceki programda kripto merkezlerini İran devrim muhafızları bunu yönetir. Büyük baskı kurulduğunu söylemiştim. Bir ara geriye çekmişlerdi. Hatta hatırlarsan bir ara bir böyle fırsat verdiler. İran'ın bir ihracat yaptı vesaire
1: evet,
0: falan.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tekrar geçtiğimiz hafta üst üste bütün kripto merkezlerini kesmeye çalışıyorlar. Çünkü para yok. Çünkü birçok bakımdan yani İran'da halka beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin dedirtebilecek bir düzeye gelindi.
1: Ona doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Peki hocam buradaki anlamı ne? Ne demek istiyor? Yani
0: bu zaten biliyorsun bu çarşının ayaklanmasında da şey öyleydi. İran'da para birimi
1: İran
0: olağanüstü düştü. Ve şöyle bir şey kumanda ekonomisinde şöyle oluyor. doların değerini ve dolar yani uluslararası satın alma rezervine kimlerin ulaşabileceğini devrim muhafızları mekanizması veriyor. Hmm. Devrim muhafızları da genel isim. Onların içinde farklı gruplar var. Aynen öyle.
1: Yani buradaki bu dramatik düşüş hocam değil mi?
0: Evet.
1: Yani şu an işte 1.11 dolardan.
0: 1 milyon İran riyali veriyorsun.

0: 1.11 dolar alıyorsun.
1: Çok acayip bir şey. Hiper
0: enflasyon
1: değil mi hocam?
0: İnanılmaz.
1: Yani Venezuela bir dönem biliyorsunuz.
0: Bu biliyor musun? Yani benzetmek gibi olmasın. Zaire'de enflasyon olduğunda Zaire parası vardı. Benim koleksiyonumda var. 1 trilyon, 1 katrilyon falan böyle basmışlar. Onun gibi bir şey düşünebiliyor musun? Yani herhangi bir paranın 1 milyonunu veriyorsun. Karşılığında 1.11 başka bir paradan alıyorsun.
1: Şu anda
0: alıyorsun.
1: Daha da kötü.
0: Evet.
1: 0.53.
0: Evet, evet. Tabii bulabilirsen. Bir de
1: o da bulursan. Bulabilirsen
0: tabii. Evet. Hal böyle olunca hakikaten İran bu bakımdan onların da o bakımdan işte uluslararası bütün biliyorsun hal ve kabul edişlere aykırı diyor ki 40 milyar dolar alırım diyor. Ben geçenden bir akçe geçmeyenden iki akçe alırım evet. Vesaire diyor. O zaman biz de işte hani Anadolu ağzıyla alanla kaçan mı diyor dünyada. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler. Doğru. Çünkü oyunun kurallarını değiştirmek için evet bir tane de orada kurnaz bir tüccar bulmuşlar. Trump'ın şeyinde, şahsiyetinde. O da ne diyor? Hatırlarsan biz ilk bunu fahş etmiştik gene senin programında. Geldi dedi ki %40 biz alalım, %40 size verelim.
1: Aynen öyle.
0: %10'larda Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. Onlara bir iş bitsin diye. Sonra hatırlarsan İran Meclisi 2. Başkanı Ali açıkladı. Sonra tekrar Dışişleri Bakanı konfirme etti. Biz bunu kabul etmedik dedi. Ama İran'da tabii şunu bilmek zorunda. Yani netice itibariyle bütün dünyada İran'a evet mağdur, mazlum vesaire olabilir ama yani 16. yüzyıldan beri genel kabul görmüş natürel doğal su yollarının ücretsiz geçilmesi konusunda. Burada tabii temel
1: hocam,
0: sorun tabii, temel sorun şu Amerika Birleşik Devletleri tekrar petrolde tedarikte bir numarayım. Bunun lojistiğini de ben oyunun kurallarına göre oynarım. Eğer bir kural koyulacaksa bu kuralı yeni Roma koyar. Öyle mazlum veya mağdur rolünü oynayan ülkeler koyamaz diyor.
1: Evet.
0: Gayet açık ve net.
1: Hocam şimdi son dakikalara giriyoruz. Ben tabii buna biraz daha vakit ayırmak isterdim ama inşallah bir dahaki sefere Amerikan iç siyasetinde neler oluyor hocam? Şimdi onun bilgisini açıyorum evet. Da Amerika Birleşik Devletleri'nde sol görüşlü Abdülel Sayed.
0: Evet evet.
1: Şimdi yeni bir ön seçimde evet. Zafer hocam bu neyim ne anlatıyor bize?
0: Bu tabii
1: Mamdani de birleştirebiliriz.
0: Mamdani sendromu
1: Mamdani
0: diyorlar.
1: Sendrom, evet.
0: Bu tabii enteresan bir şey. Hem New York hem Michigan demografik bakımdan, seçmen profili bakımından aslında özellikli kesimler. Bunlar bir reaksiyon olarak görülebilir. Bunlar bir çoban ateşidir. Ama her çoban ateşinin bir büyük ateşe dönüşemeyeceğini de biliyoruz. İşin enteresan tarafı bunlara çok büyük ümit bağlanır veya bunlar çok böyle büyütülürse tam tersine önemli reaksiyonlar da gelebilir.
1: Evet.
0: Daha bu çoban ateşleri doğmadan boğulabilir. Michigan da özellikle Müslüman seçmen sayısı bakımından en yüksek eyalettir. Daha evvel de biliyorsun Somali asıllı vesaire. Milletvekilleri vesaire seçilmiştir. Ama bu eğer seçilirse Doktor Abdül müthiş bir şey olacak. Yani Abdel ve Abdül ilk defa Müslüman bir Amerikalı senatör olacak.
1: Evet,
0: biliyorsun senatör
1: evet.
0: Her eyaletten iki senatör oluyor.
1: Evet.
0: Kongre üyesi daha evvel Müslümanlar olmuştu. Çok sayıda değil ama bir ilke imza atacak. Ama Demokrat Parti içerisinde demokratik sosyalizm denilen birçok Cumhuriyetçi Partili'nin dümdüz doğrudan komünist olarak nitelendirdiği bir damar var. Bu damar son zamanlarda biraz ses çıkartmaya başladı. Ama bu bir iktidara alternatif oluşturur mu sorusu daha ziyade şu açıdan cevaplandırılmalı. Böyle yeni damarlar rakipte bir yani Cumhuriyetçi Parti'ye sempati duyan veya Cumhuriyetçi Parti'ye oy vermeyi düşünen kararsızların daha da oraya kaymalarını veya Cumhuriyetçi Parti içerisinde safların sıklaşması ihtiyacını doğurabilir. Yani bu Trump'ın arayıp da bulamadığı 11 Kasım seçimlerinden evvel arayıp da bulamadığı tablodur. Çünkü kötü niyetli olmasına gerek yok. İslam düşmanı olmasına gerek yok. Sokaktaki sıradan Amerikalı böyle durumlardan hoşlanmayabilir.
1: Yani sol, Amerikan solu olarak bunu görebilir miyiz peki hocam?
0: Tabii Amerikan o solu, evet yani çok enteresandır. Yani mesela dikkat et Türkiye özelinde sıkı solcuların hepsi Amerika'da eğitim görmüşlerdir. Bir sürü Amerika'da eğitim gören sıkı solcu vardır.
1: Hocalar var.
0: Nereden öyle olmuştur onu bilemiyoruz. Yani o anlayışlar biraz farklıdır.
1: Biraz değişti.
0: Biraz farklıdır ama ben onun için söyledim. Sokaktaki Amerikalı için Bunlar çok daha kafa fikir değiştirecek unsurlar değildir. Ama özellikle gençlikte biliyorsunuz.

0: Genç kesimde bu hani nihilist tüketim falan filan diyorlar, bir parça iş bulmaktan ümidini kesmiş, ilk defa Amerikan rüyasına erişemeyeceklerini, araba sahibi, ev sahibi olamayacaklarını düşünen, gören gençler açısından işte bir Bernie Sanders var. Adam evet. Kaç yaşında?
1: Artık ya.
0: Artık evet yani ama hala Bernie, Uncle Bernie, Bernie Uncle amca. Bernie, evet. Böyle figürlere ihtiyaç vardır. Tarihte olumlu her bir zaman şey olmuştur. Tabii politikanın bir renklerinden
2: hocam,
0: bir tanesidir.
2: Diyor, Murat Hocam diyor ki siyasetinin temeli kampanyasında şu varmış. Siyasetten parayı al. Parayı halkın cebine koy.
0: Evet, bunlar tabii Amerika için özellikle böyle çok orijinal tırnak içinde gelen kavramlar.
1: Onlara farklı geliyor.
0: Evet, farklı geliyor. Yani düşün ki Ronald Reagan ne demişti? Kendisi aslında teknik olarak devletin, hükümetin başıdır. En iyi hükümet en küçük hükümettir, olmayan evet, hükümettir demişti.
1: Müdahalesiz hükümet.
0: Müdahalesiz hükümettir demişti. Dolayısıyla anlayışlar çok farklıdır birbirinden, değişkendir. Bu tür unsurlar karşı reaksiyon da oluşturabilir. O bakımdan aslında bu kutuplaşma siyaseti biliyorsun o da bir taktiktir.
1: Evet,
0: safları evet. Sıklaştırma bakımından Trump'ın isteyip de yapamadığı bir şeye de işaret ediyor.
2: Bir de hocam şey demiş Donald Trump. Demokrat Parti'deki solcuların sinsi bir komünizm tehdidini temsil ettiğini ve Amerikan yaşam tarzını yok etme tehlikesi yarattı dediğiniz işte.
0: Karşı çünkü bu reaksiyonu, Amerikan yaşam tarzı dediğin anda
1: kırmızı
0: bu iş
1: mayına basmıştır.
0: Evet, yani. Kırmızı noktadır. Ve yani birçok hani dediğim gibi kötü niyetli veya şu veya bu lobinin etkisinde olmasına falan gerek yok. Sıradan Amerikalılar halisane Amerikan profiline sahip olanlar bu tür böyle radikal davranışlardan veya rutin veya benimsedikleri değerlere karşı ters duruşlardan haz etmezler.
1: Doğru.
0: Ama böyle çıkışlar gerekir. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Zaman zaman böyle jolt hani elektrik verecek bu tür böyle yeniliklere de ihtiyaç vardır.
1: O bir canlandır hocam.
0: Tabii canlandırır. Şöyle ki söylüyorum. Böyle bir şey şok tedavisi gibi biraz şey yapar. Yoksa evet. Böyle 16. dönemdir kongrede kalan, işte kendi hayatını kaybettikten sonra kız kardeşi yerine evet. Getirilen falan.
1: Hocam son cümlenizi aldım, vaktimiz sonuna geldi.
0: Evet yani gene başta söylediğimiz gibi sürgüt salınım sendromu devam edecek en azından kısa orta vadede.
1: Evet.
0: Kasım seçimleri de bir indikatör ama sadece Kasım seçimlerinde Trump'ı köşeye sıkıştırarak sonuç alınamayacağını evet. Başta İran olmak üzere herkesin de bilmesi evet. Gerekiyor. Ümit ederiz çaresizlik ve opsiyon eksikliği evet. Daha zecri veya istenmeyen hareketlere İnşallah. Yol açmaz.
1: Murat Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Her zaman kim ama vaktimiz yine çok hızlı geçti. Evet. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hocam.
0: İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla hem Amerika-İran Savaşı'nı hem de Amerikan siyasetinin geleceğini ne bekliyor? Bunların gerçekten önemli analizlerini vaktimiz yettiğince yapmaya çalıştık ama gerçekten dünya bir yol ayrımında belki de yeni bir uluslararası ilişkiler sisteminin de oluşacağı bir döneme doğru da yavaş yavaş giriyoruz. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

0: Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geçeceksiniz, modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi, Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Mavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk manşetimiz mecliste tarihi gün şeklinde. Çerçeve yasa ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İlk madde kabul edildi. İkinci madde üzerinde görüşmeler sürüyor. Uzun bir gece bizi bekliyor ama meclisten çerçeve yasa bu gece ya da yarın sabah çıkacak gibi görünüyor. Peki neler oldu? Açık söylemek gerekirse yeni parti biraz böyle yalpaladı gibi görünüyor. Bu süreçte özellikle İyi Parti'den kışkırtan açıklamalar ve hamleler geldi. AK Parti, MHP ve CHP ve DEM'den dirayetli bir duruş söz konusu. Yüksek ihtimalle 360'ın üzerinde belki de 400'e yakın oyla çerçeve yasa geçecek gibi görünüyor. Tüm üzerinde de oylama yapılacak biliyorsunuz. Peki ne olacak? Kim ne söyledi? Hepsini bu başlıkta konuşacağız. İkinci başlığımızsa Türkiye'nin ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerinin yakından takip ettiği bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş ülke Pakistan lideri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile beraber imzaları attı. Mekke Savunma Anlaşması bir anlamda 3 ülke tarafından yeni bir sayfa açılması, yeni bir başlangıç anlamına geliyor gibi. İsrail'i biraz zıplattı. İsrail'e bakandan açıklama var. Türkiye bizi kuşatıyor mu diye endişelerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı biz de şu hamleleri yapabiliriz diye akıl vermeye çalışıyorlar. İran'dan açıklama geldi. Anlaşmanın bizi hedef alan bir yanı yok, bizim endişelenmemizi gerektiren bir durum da yok diye. Azerbaycan'dan İran'a destek yönünde bir açıklama geldi. Açık söylemek gerekirse Orta Doğu coğrafyası bayağı hareketli. Bu başlık altında bunları da konuşacağız. Son başlığımızsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bir siyasi davanın nasıl büyüdüğü ve nasıl bugünlere geldiğine dair. AK Parti 25 yaşında hangi sınamalardan geçti, hangi avantajları vardı, hangi dezavantajları vardı? Cuma günü Millet Bahçesi'nde Ankara'da çok büyük bir kutlama yapılacak ve 100 bin kişi davetli, muhtemelen milyonun üzerinde bir katılım söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci çeyrek yüzyıla dair de mesajlar verecek. Peki bugünlere nasıl geldik, hangi badireleri atlattık, bunları konuşacağız. Bugün başkentte Avusturya Şansölyesi misafirimizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik şansölye üzerinden mesajlar verdi. Bu başlıkta onu da biraz konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hoş geldiniz Sadım.
1: Hoş bulduk İbrahim Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Orta Doğu uzmanı Sayın Haydar Hoş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey.
0: Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Çağrı Rüfat, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi hızlıca başlayacağız Sayın Gökçe. Fethi Yıldız'ın sesini vereceğim. Mecliste bugün çok konuşmalar vardı, yani birçok kişi kürsüye geldi. Birçok konuşma yapıldı, zaman zaman tansiyon yükseldi. Ama çerçeve yasayla ilgili olarak önce hem tarihi güne dair değerlendirmenizi alacağım. Hem de bu hafta izdiraplarıyla nereye varmaya çalışıyorlar? Neden bunu sürekli bu şekilde gündeme getiriyorlar diye soracağım. Çünkü Fethi Yıldız'da yani okuduğunuzu mu anlamıyorsunuz? Hani kapalı kapılar ardında ne çevriliyor diye sordu. Yani her şey şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Niye böyle yapıyorsunuz diye biraz sitem etti. Bir izleyelim.
4: Bunun özel laf olduğu iddiası var. Değerli arkadaşlar, bu mantığı devam ettirirsek, eğer her infaz düzenlemesinde bir kısım, bir miktar cezanın cezaevi dışında çekilmesini esas alırsak, COVID izninde insanları 3 yıl, 5 yıl dışarı çıkardığımız kanunun içinde nitelikli çoğunluk ararsınız. Bunun bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezsiniz herhalde. Yani bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilaf olan insanlardan görüş alırsanız, sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhur İttifakı'na böyle hesabı olanlar, hasmı olanlar ya da düşmanlığı olanlar diyor tırnak içinde. Bunlardan diyor akıl almayın diyor, açın okuyun diye söylüyor. Siz tartışmaları nasıl yorumladınız, nasıl okudunuz? Bugün mecliste neler oldu sizce?
1: Şimdi İbrahim Bey, bir kere bu olay, yani bu çerçeve yasa ya da terörsüz Türkiye, parti terörist bir husustur. Yani bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Neden öyle diyorum? Hem Türkiye'deki gelişmeler, hem bölgedeki gelişmeler, yani coğrafyamızdaki gelişmeler bir kere bu işin artık bitmesi gerektiğini açık net bir şekilde belirtiyor. Peki nasıl bitecek? Yani bununla ilgili çalışmalar yapıldı, konuşmalar yapıldı ve bu bütün konuşmalarda ve yapılan çalışmaları, incelemelerde bugüne kadar hem akademik sahada da diğer ülke örneklerine de baktığımızda devletin ya güçlü olduğu bir ortamda bunlar yapılıyor ya da örgütün güçlü olduğu ortamlarda yapılıyor. Yani ikisi eşit bir ortamda olmuyor. Şimdi peki Türkiye burada ne durumda? Şimdi şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bu kim üzerine alınırsa alınsın ya da kim ne derse desin. Türkiye burada terörle mücadelede güçlü bir pozisyondayken kadife elini gösterdi. Zaten demir yumruğunu sürekli vuruyordu. Yani nasıldı? İşte Türkiye içerisinde eylem yapamaz hale geldiler yurt dışında. Yurt dışında da kendilerini koruyan ülkelerin bayraklarına 300 metre, 500 metre kare kendi elebaşları etkisiz hale getiriliyordu. Sıkı takip altındalardı. Yani onlar da çaresiz kaldılar. Onu da belirtmek lazım. Dolayısıyla Türk bir kere devlet güçlüydü. O yüzden diyorum ya bu parter üstü bir olay. Devlet güçlü olduğu bir ortamda örgüte dedi ki bak coğrafya çok farklı. Sen kullanılıyorsun. En sonunda kullanıldı da ortaya çıktı. Ne yaptı Amerika? Bıraktı gitti. Yani onca yıl destekledi. Sonra dedi ki yok kardeşim ben size yapamıyorum dedi. Bıraktı gitti. Ama biz bunu size de yaptığımız programda söyledik. Eninde sonunda Amerika bu terör örgütünü bırakacak dedik. O zaman ne yapacağız?
0: Gerçi en son bir İran'a saldırtmayı da denediler ama
1: o da olmadı. Yani onun da etkenlerini de konuştuk size. Yemin ettik ama tabii doğrulayamayız yani öyle olduğuna dair bazı hususların. Şimdi bakın güçlü bir devlet diyor ki terör örgütüne sen bir şey elde edemedin. Bunca yıldır savaştın. Bu devleti yıkamadın. Bu devletten eleman da temin edemez hale geldin. Bakın bu da çok önemli. Devşiremez hale geldin. Yani bugün örgüte katılımlar da azaldı.

0: Şimdi iş öyle olunca ne olacak? O zaman gel boşuna çırpınma. Bu işi bitir. Sen de gel burada teslim ol. Cezanızı olanlar varsa çeksin. Ki çerçeve anayasada yasada bu da var yani. 5 yıllık, 10 yıllık işte şeyler var. Bütün bunlar da. Şimdi devletin bu pozisyonundayken siz tutup da farklı minvalde, farklı şekillerde yorum yapıp Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bilmeden konuşursanız ya da AK Parti düşmanlığı üzerine ya da Cumhurbaşkanlığı düşmanlığı üzerine çıkarılan her kanuna muhalefet etmek için muhalefet etmeye kalkarsanız o zaman da bu halk size dur der. Yani bu açık net bir şekilde belli. Biz bugün yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişi olarak yani Sayın Hocam da bilir. Bırakın sahadaki gelişmeleri, sahadaki yaşananları, sahanın gerisinde bile olsanız bakın yıllarca şehit haberlerini vermekte nasıl zorlandığımızı ben bilirim.
1: Tabii tabii.
0: Yani bir kere bunun bitmesi gerekiyor. Ülke içerisindeki barışın net bir şekilde sağlanabilmesi için. Bir kere Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan o vatandaşlarımızın da örgütle bir sempatisi yok. Onu da net bir şekilde belirtelim. Büyük çoğunun. Çok azınlık var. Yani çok çok az.
2: Örgüt onlar da zulmediyor hocam yani.
0: Tabii tabii.
3: Ya Suriye'de zaten görmedik mi? Yani hani işte birazdan konuşuruz ama Şeyh Maksut da işte Eşrefiye'de.
2: Tabii zorla tutuldular. Tabii.
3: Evet yani hani o işgal ettikleri yerlerde hiç tutunamadılar. Sonrasında zaten Fırat'ın doğusunda da hiç tutunamadılar. Yani bir hafta içinde silahını bırakan gelip hükümet dedik ya bana kimlik ver, iş ver, ben işime gücüme bakacağım, evime döneceğim. Bunlarla hani yol yürümeyeceğim dedi yani.
0: Geçenlerde yani benim 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda terörle mücadele ettiğimiz o coğrafyalara gidiyorsunuz, bakıyorsunuz turistik yerler haline gelmiş hepsi. Yani bunları kim istemez? O zaman biz bunu söylüyorduk biliyor musunuz? Bakın bu coğrafya çok güzel bir coğrafya. Mardin coğrafyası, Şırnak coğrafyası. Çok güzel coğrafya. Tunceli. Tunceli. Bugün Tunceli'ye gidiyorsunuz. Tunceli'den biniyorsunuz arabanıza, özel arabanıza. Muzur'a gidiyorsunuz. Muzur'a gidiyorsunuz. Orada önceden oraya gidemezsiniz terörün olduğu. Mümkün değildi. Şimdi bunun neyi kötü, neyi eleştireceğiz? Bu Türkiye'nin ülke içerisinde sağlamış olduğu, elde etmiş olduğu başarı. Bu ama bunu pekiştirmek lazım. Bu işte terörsüz Türkiye bu. Bir de terörsüz bölge var. Onu hep onu konuşuyoruz. Hatta geçen gün Suriye'de meydana gelen patlama, Şam'daki meydana gelen patlamayı bile bu terörsüz bölgeyi sabote etmek amacıyla yapıldığını dahi söyleyebiliriz.
3: Tabii Şeybani ziyaretinin olduğu gün olması tesadüf değildir.
0: Tabii yani o bölgede Dürzi mahallesinde yapılan saldırı, o mahalle Dürzilerin mahallesi. Şimdi orada yapılan saldırı boşuna değil. Şimdi bölgesel anlamda terörsüz bölgeyi de konuştuğumuzda bir İsrail tehdidinin olduğunu defaatle söyledik. Suriye'de var bu tehdit, Irak'ta var. İşte Türkiye'de var. Yani bunları da kullandıkları adamlar ya da kullanmak istedikleri belli. İran'a karşı kullanmak istediklerini biliyoruz. Şimdi bütün bunları da yok etmek isteyen bir projedir bu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi. Dolayısıyla bölgeye hem Türkiye'ye hem de bölgeye Türkiye'ye geldi. Bölgeye de barışı getirecek, asayişi sağlayacak, istikrarı sağlayacak bir projeye bilmeden işte bir haber şekilde yorum yapmak, sırf eleştirmek için, sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapmak hiç de kabul edilecek bir durum değil. Bunun altını çizmek gerekiyor.
3: Peki, Üstad Tuncer Bakırhan'ın açıklamasını vereceğim. Sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Açıkçası hani ben de merak ediyordum acaba DEM ne diyecek mecliste? Çünkü hani bu yasayla ilgili herkesin çekinceleri ve eleştirileri olabilir. Beklentileri karşılıyor, karşılamıyor diye değerlendirmede bulunabilir. Şimdi önce Tuncer Bakırhan'ın bir açıklamasını izlettireyim. Açık söylemem gerekirse ben böyle itidalli bir dil gördüm kendi adıma. Daha böyle bütünleştirici bir havası vardı. Hani eski söylemlerinden biraz daha uzaklaşmış gibiydi. Mesela 1064'ten Türk-Kürt kardeşliğini başlatması, 1071'e atıf yapması, işte yüzyıllar boyunca verilen mücadeleleri anlatması, sonra işte son işte yüzyılda inkar politikalarıyla gelinen noktada yaşanan sıkıntıları söylemesi. Ama en dikkatimi çeken şuydu, buradan hani Türk kardeşlere sesleniyorum dedi. Yani sizin hiçbir kaybınız olmayacak, ne ülkeyi bölmek gibi ne değerlerini sarsmak gibi derdimiz yok dedi. Bir izleyelim arkadaşlar, sonra bir bakalım.
4: Bugünün önemi tarihsel bir düğümün nihayet siyaset eliyle çözülmeye başlanması ve meclisin kayıtlarına geçmesidir. Parlamento bu meseleyi siyaset ve müzakereyle çözme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu aynı zamanda ortak tarihimize ve ortak geleceğimize karşı meclisin bir sorumluluğudur. 1064'te Kars'ta Şedadi Kürtleri ile Selçuklar arasında başlayan ortak kader ve hukuk 1071'de Malazgirt'i Anadolu'nun kapılarını açtı. Sonraki yıllarda bu kader ve hukuk güncellendi. Uzun yüzyıllar devam etti. 1900'lerin küresel, bölgesel ve ulusal atmosferinde bozulan bu dinamiği şimdi demokratik ve eşitlikçi ilkeler etrafında güncelleme şansına sahibiz. O halde parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve yeni bir tarihin önünü açmalıdır. Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu mecliste vardır. Ama bu ufuk inkar ve isyan sarmalında daraldı. Kadim tarihsel ilişkimiz büyük zarar gördü. Bu durum en çok da bu toprakları tehdit olarak görenleri sevindirdi. Bir parantez açmak istiyorum. Bu süreç başladığında bazı dış güçler ne dedi biliyor musunuz? Bu adımla Orta Doğu dengeleri alt üst olacak dedi. Aslında alt üst olacak olan küresel güçlerin 100 yıllık hesaplarıydı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek. Beraberliğimizi kayım kılacak. Ortak geleceğimizi güçlendirecektir.
3: Şimdi mesela tabii çok uzun bir konuşmaydı. Ben notlardan da birkaç satır söyleyeyim. Türk kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bütün açık yürekliliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacaktır. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. Yüzyıllardır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Ama bu ülkeyi bölünmeye yaklaştıran şey çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi biz zaten meclis çatısı altında bu mücadeleyi vermezdik. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecekte ortak olacak gibi mesajları var. Burada dikkatimi çeken bir mesele daha var. Mesela dedi ki Şırnak'tan Tekirdağ'a hani şehit ailelerine de seslendi. Bu acı hepimizin acısıdır dedi. Biz dedi bundan sonra artık bu defterin kapatılmasını istiyoruz dedi. Dikkatimi çeken de şu. Mecliste şehit ailelerinin, işte gazilerin, şehit yakınlarının, gazilerin haklarını düzenleyen yeni bir kanun teklifi sunuldu. O kabul edildi. Bu evet oyu, DEM'den de evet ve destek oyu geldi. Yani biraz böyle ben kendi adıma umutlanıyorum. Şimdi üstad dedi ya biz hani şehit cevabı vermeye gittiğimizde yıkılıyorduk diyor. Biz de meslek hayatımızda ne yazık ki işte Ataköy 5. Kısım Camii, Levent Camii, Fatih Camii, birçok camide şehit cenazelerinin haberlerinin başında geçti. Ve hep şunu sorduk kendimize, çevremize. Ya biz ne zaman bu acıları bitireceğiz? Ne zaman bu bitecek diye. Bugün geldiğimiz noktada sorumu şöyle soracağım. Uzattım ama DEM cephesinde de yavaş yavaş bir zihni dönüşüm oluyor mu sizce? Nasıl oldu? Nasıl başarılıyor? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Ya her şeyden önce yani Tuncay Bakıran'la DEM Parti ile siyasi görüşlerimiz zıt olabilir. Farklı dünyalarda şey yapabiliriz ideolojik olarak ama yani bu süreç zarfında göstermiş oldukları sorumlu siyasetten dolayı ben tebrik ediyorum gerçekten. Yani hem meclisimizde hem meclis dışındaki pek çok siyasi partiden çok daha sorumlu davranıyorlar. Bu süreci hayatta katmak için, ayakta kalması için kendi ezberlerini de bozuyorlar. Kendi ideolojik arka planlarına da aykırı sesler.
3: Bu arada parantezine şunu söyleyeyim, DEM içinde de direnenler
1: tabii
3: var.
1: Yani, o yani,
3: kendini, var yani, onu
1: kendi
3: yani.
1: Arka planları, ideolojik arka bahçelerine de tezat şeyler söylüyorlar. Çünkü onlarda da buradan beslenen bir kitle var, bir damar var. Ona rağmen bunu yapıyorlar. Onlar da bir cesaret örneği sergiliyor. O yüzden
3: Bakıran da şey dedi, yani buradan Kürtlere sesleniyorum, kandırıldık diye size söylenenlere de aldanmayın
1: ya,
3: dedi.
1: Yani, şimdi hatırlarsınız İbrahim Bey, terörist başı o manifest Testo'yu yayınlandı. Orada da demiş artık bu mücadeleyi sürdürmenin bir anlamı kalmadı. Artık gerek de yoktu. Çünkü burada talep edilecek ya da devletin vereceği de bir şey kalmadı. Her şey zaten kendi mecrasında işliyor. Ya hocam Antep'te yaşıyor, orayı daha biliyor. Biz de işte arada böyle bir gidiyoruz, geliyoruz falan. Oradaki değişikliği gerçekten fark ediyoruz artık. Yani o daha önceden her şeyin mesele olduğu, güvenlikçi politikalarla sorunsallaştırdığı bir süreçte değiliz artık. Yani sonuçta bu ülkeyi oluşturan vatandaşlarız, Türk ile, Kürdü ile ve bu ayrım bugün mesela bu kanunun kanun tasarısının terörist Türkiye sürecin karşısında duran insanlara bakıyorum. Daha dün terörü bitirmiyorsunuz işte bilmem ne yapıyorsunuz diye hükümeti eleştirenler bugün hükümetin başlattığı ya yani hükümet başlatmadı ama işte bu başlayan süreçte buna taş koymaya çalışıyorlar. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani önünüze geldi mi bilmiyorum. Sosyal medyadan benim karşıma sık sık çıkıyor böyle tuhaf paylaşımlar görüyorum ben. İşte bireysel olarak ben bu süreci tanımıyorum, karşı çıkıyorum. İşte sözde bir anayasa değişikliğine gidecekmiş bu terörist Türkiye ve çerçeve yasa. Buradan bir anayasa değişikliği yapılacakmış ve Cumhurbaşkanımızın görev süresiyle ilgili bir anayasa değişikliği yapacakmış.
3: Özellikle yeni parti onu çok şey yaptı.
1: Yani o

0: siz o zaman bu terörün bitmesini istemiyorsunuz. Ben bunu anlıyorum yani. Bu dirençten, bu ayak diremeden siz o zaman şehitlerin gelmesini istiyorsunuz hala. Ya demek ki kandan besleniyorsunuz. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu sürece direnenlerin, bu süreci sabote etmeye çalışanların bu duygu dünyasında ne yaşadıklarını anlamakta zorlanıyor.
1: Şey gibi bir durum. Şimdi mesela işte Suriye'de savaş bitince Zafer Partisi'nin çok bir argümanı kalmadı. Yani mesela İYİ Parti'de ya bu iş hani böyle Suriye sükun olursa biz vatandaşa ne anlatacağız diye meyin içeriyor.
0: Ama şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Ben Musavat Bey'in geçen haftaki o açıklamasını duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Benim cesedimi çiğnemeniz lazım. Ne demek bu yani? Ya sonuçta bakın Tuncay Bakaran ne diyor? İşte Türklere bir çağrı yapıyor. İyi de bu demin ya da terör örgütünün başlattığı bir süreç değil zaten yani. Artı bu süreci yürüten meclis, bunun içinde bütün siyasi partiler var. İYİ Parti hariç. Artı bu devlet planı haline getirildi. Bu süreci yürüten yürütmenin içinde AK Parti var, MHP var. Şimdi onlar da mı onlar gibi düşünüyor yani? Onlara rağmen mi bu olacak? Bu süreç bir af süreci değil. Bunu hep başından beri söylüyoruz. Bütün yetkililerimiz söylüyorlar. Bir infaz kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler diyoruz ki bunun dünya örnekleri de var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bizdeki gibi 40 yıla 50 yıla varan terör süreçleri kendiliğinden bir sihirli değnekle çözülmüyor yani. Bu uzun süren müzakerelerle çözülüyor ki biz bu süreci çok hızlı ilerlettik aslında. Gerçekten yani 2015'teki hatırlayın çözüm sürecini. Nasıl sakatlandı o dönem, kadük bırakıldı. İşte Suriye'de bir halüsinasyon gördürdüler terör örgütüne. Orada size devlet kuruyoruz dediler. Hı-hı. Ve bu üçüncü ülkeler yaptılar bunu. Biz bugün bu süreci yürütürken herhangi bir üçüncü göz de yok işin içinde ve tamamen devlet eliyle yürüyen mecliste o komisyon sürecini hatırlayın. Neredeyse bütün kesimlerden temsilciler geldiler ve görüşlerini paylaştılar ve komisyon raporu da zaten şehit ailelerinden tutun işte asker dernekleri de var, işte TEMAT'ın, TESUT'un temsilcileri de vardı. Bütün toplumun bütün tabakalarından insanlar geldiler. Kimisi memnuniyetle karşıladı, kimisi itirazlarını ortaya koydu, kimisi tavsiyelerde bulundu. Şöyle olsa daha iyi olur diye ve o meclisin kıymetli komisyon raporu ortaya çıktı. Zaten bu çerçeve yasada hani 12 madde az gibi gözüküyor ama neredeyse komisyonun raporunun da belirtilen, talep edilen her şeyi karşılıyor. Ya burada hem hükümlerle ilgili bir erteleme var, hem devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili bir erteleme var. Otomatikman hiçbir terör örgütüne af getirmiyor. Bunların hepsi bu süre içerisinde kontrol edilecek, izlenecekler ve bunlara muhalif bir şey yapmaları halinde de kendi haklarındaki o erteleme iptal olacak ve tekrar yargısal süreçlere tabi olacaklar. Ya bütün bunlar böyleyken bugün ben okuyorum, takip ediyorum, diyorlar ki bazı partiler işte halktan gizleniyor. Ya 12 madde ortada. Bu yayınlandı. Meclise sunulan tasarı 360 milletvekilinin imzası
1: bugün
0: var.
1: Bugün AK Parti Abdullah Güler dedi ki ya kardeşim her şey internette var. Bütün meclis toplantılarını yaptık dedi.
0: Hangi çağdayız yani?
1: Komisyon toplantılarını dedi. Sizin milletvekilleriniz katıldı. Biz orada dedi. Yani gizli saklı neyi konuşuyor? Ya şu olmuştur yani hani istişare toplantıları yapıldığında ya bu yolu biz nasıl yürüyelim işte hangi kanun maddeleri
0: tamam, onlar, tasarı bunlar yapılabilir hazırlanmadan zaten. Önceydi yani, zaten. Sonuçta tabii. Bütün bu istişareler, müzakereler yapıldı ve o 12 maddelik çerçeve yasa ortaya çıktı. Bu saatten sonra artık oradan halktan gizlenecek, insanlardan gizlenecek bir şey kalmadı. Her şey alenen ortada. Buna rağmen bunun arkasında bir şey aramak, devin altında buzağı aramak ben iyi niyetli olarak görmüyorum. O yüzden ve şeyi de çok merak ediyorum. Böyle tevziratı ortaya atanların istedikleri ne? Yani ne istiyorsunuz? Tamam bu süreç istemiyorsunuz. Tamam bunun karşısında ne istiyorsunuz? Bunu neyle ikame edeceğiz?
1: O peki? Yok. O bölüm yok.
0: Ya o zaman ben onu anlıyorum. Hayır terörün devam etmesini istiyorlar demek ki yani. Terör devam etsin. Bu kan akmaya devam etsin. Mehmetlerimiz ölmeye devam etsin. Bunu mu istiyorlar? Ya? O zaman halka çıksınlar bunu söylesinler. Yani bunun alternatifini ortaya koymadan.
1: Ya bu tarif ettiğiniz tabloyu mesela İsrail istiyor. Kesin istiyor.
0: Ya, tamam yani. Da işte o zaman biz öyle mi diyelim yani? Siz de onların aparatısı mı diyelim? Böyle mi yapmamız yani,
1: düşükleri
0: lazım?
1: Düşükleri saf yani? Biraz hatalı gibi görünüyor.
0: Yani bu olacak şeyler
1: ya,
0: değil
1: mesela...
0: ama.
1: Siz de bir teklif getirebilirsiniz. Bu hani çok açık. Vatandaş gibi bizim de kardeşim bu konuyla ilgili teklifimiz bu. Mesela İYİ Parti'deki ben böyle bir teklif getiriyorum. Şöyle bir kanun düzenlemeden yanayım. Bunu böyle çözelim. Ama yani
0: yok işte İbrahim Bey sorun orada zaten. Anlamakta da... zorlandığımız şey bu. Evet. Bir şey koymuyorsunuz ortaya. Zaten Abdullah Bey geçen hafta bu sunumu yaparken o kanun çerçeve yasayı takdim ederken anlattı. Bu bir dinamik bir süreç dedi. Komisyonda da ilaveler olabilir. Hatta genel kurulda da tavsiyeler olabilir. Süreç ilerlerken de ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Yani evet. Olabilir. Süreci ilerlemek
1: istiyoruz. Ya, yeni kanun düzenleme de
0: tabii,
1: yapabiliriz
0: yani,
1: dedi. Yani,
0: ilave de yapılabilir yani.
1: Sonuçta milletin iradesi burada tecelli yani. Ediyor. Biz burada hani 360-400 oyla
0: yangından kimse mal kaçırmıyor evet. Yani. Bu oldu bitti. Tamam böyle olacak bitecek diye bir

0: şey, artık bu bir süreçten bahsediyoruz.
1: Önerge verirsiniz, değişiklik
0: eklersiniz. Her şey yapılabilir hocam. Yani. Bu kanun geçti. İzleme, tespit ve teyit mekanizması çalıştı. Milli Güvenlik Kurulu, evet tamam, terör örgütü tamamen fes olmuştur. Terör örgütü üyeleri tamamen silahını bırakmıştır diyecek. Bu resmi gazetede yayınlanacak ve ondan sonra o 6 aylık süre başlayacak. Ya bütün bu süreçlerin hepsi yargı denetiminle açık zaten. Hakimlerimiz, savcılarımız hiç kimse için terör örgütüne toptan bir af getirmiyor. Herkesin dosyası tek tek incelenecek. Az önce anlattım, hem verilen hükümler erteleniyor. İşte ömür boyu hapis, işte ağırlaştırılmış müebbet gibi şeyler, 15 ve üzerinde olanlara 10 yıl, daha altında olanlara 5 yıl. Hem de soruşturmalar erteleniyor. Kaldı ki 2015 Haziran 2015'ten önceki müebbetlerle ilgili ağırlaştırılmış müebbetler kapsam dışında. Çünkü niye? Oradan bugüne kalanların çoğu zaten terör örgütünün lider pozisyonunda ve onları zaten sürecin dışındalar ve bilfil saldırılara katılmış, güvenlik güçlerimizi öldürmüş, cinayet işlemiş kişiler için de yine bu muafiyet var. Dolayısıyla buna rağmen hala buradan bir şey çıkartmak istemeleri ben çok iyi niyetli görmüyorum.
2: Peki.
0: Ya bunu hepimizin gözünün önünde ceyran ediyor.
2: Bir tane de video izlettireceğim şimdi size. İyi Parti bugün kendi resmi hesabından paylaşım yaptı ve kendi çektikleri, yani bir milletvekili muhtemelen mecliste, işte genel kuruldan video paylaşıp diyor ki yani işte hiçbir şey gizli saklı kalmayacak, biz size canlı yayınlıyoruz. Fakat paylaştıkları videoda o sırada Turan Çömez konuşuyor ve Meclis TV'de de yayın, yani aynı kadrajda yani Meclis TV'de yayında. Hatta biz böyle dedik ki ya biz yanlış bir şey mi izliyoruz?
0: Başka bir
2: ne oluyor, yani ne oluyor falan diye. Ya şimdi ne oluyor mesela? Ya yani böyle bir, hani böyle bir yayıncılık ya da böyle bir işte resmi bir kurum, İyi Parti, yani sonuçta resmi hesabından ne anlatıyorsun millete? Nereye varmaya çalışıyorsun sorusu aklıma geliyor. Yani biraz hani insanların aklıyla da dalga geçmek gibi, yani gizli saklı hiçbir şey kalmayacak diye cep telefonu açıp oradan yayın yapıyorsun. Ama zaten yani aç Meclis TV yayınla. Öbürü çıkmış diyor, koca TRT diyor, bu Meclis'te diyor kör sağır kaldı, niye yayınlamadı? Ya Meclis TV zaten TRT'nin yayın organı yani. Hani...
0: Zaten veriyor. Ya inşallah hani bunlar, bu sizin söylediğiniz şeyleri inanarak mı yapıyorlar? Birileri mi onlara bunu yaptırtıyor? İnanın o konuda ben yani emin olamıyorum. Hakikaten emin olamıyorum. Bir yer geliyor. Samimi olarak bunu yapıyorlarsa yani çok büyük bir bilgisizlik var demektir. Ama başka bir arka plan çalışıyorsa da o zaman büyük bir ihanet var demektir. Hani hep AK Parti'yi, MHP'yi ihanetle suçlayanların bu süreci bitmesin diye ayak direyerken bunun arkasında nasıl bir mantık, nasıl bir şey çalışıyor ben anlamakta zorlanıyorum ama Allah ömür verirse hepimiz bu süreci göreceğiz. Kimin doğru söylediği, kimin hakikatin yanında olduğu ortaya çıkacak. Yani süreç başladıktan sonra inşallah bu gece kanunlaşır. Süreç başlar.
2: Ya bir de mesela şu an bu sürece baktığımızda Üstad da az önce söyledi. Ya devletin çelikten yumruğu duruyor hala, yani hani
0: ya, bu zaten o çerçeve yasada bunlar var.
2: Yani hani şey söylemeyeceğim. Öyle bir hava oluşturuluyor ki sanki bir teslimiyet olmuş
0: Hayır canım,
2: gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti gerektiğinde o hani muktedir olduğu gücünü de gösterebilecek ya durumda
0: zaten
2: yani.
0: Zaten buraya
2: hani...
0: nasıl gelindi? Terör örgütü keyfinden vazgeçmedi eylemlerinden. Ya da spor olsun diye ben tamam terörü bitireyim diye söylemedi. Terörist başı o manifestoyu durduk yere
3: yapacak
0: yayınlamadı.
3: Yapacak bir şey kalmadı.
0: 99'dan beri zaten orada, İmralı'da. Neden bugün yapıyor? Çünkü zaten ordumuz bu gücü gösterdiği için, onlara bu alanı tanımadığı için bugün buraya geldik. Ya böyle bir güç varken de hala bunun arkasında bir şey aramak, Çapanoğlu aramak da işte o zaman da ben diyorum ki demek ki onların bu şekilde düşünmelerini gerektiren başka bir şey var. Ya da birisi kulaklarına bir şey söylüyor herhalde. Bu süreci yürütmeyin, bu süreci sabote edin. Bu, Türkiye bu cendereden çıkmasın diye birisi terkinde bulunuyor diye düşünüyorum.
1: Şunu da altını çizmek lazım. Sadece silah bırakmak değil. Yani o silah, yani diyelim ki terörist silahını aldı. Nedir silah? Kaleşnikov, hücum yeleği, 3-5 tane şarjör, bir tane şarjör, bir tane el bombası.
0: Hocam süreci yürütmezse o değil. Gider başka yerden alır yani. Tabii,
1: o değil.
0: Tabii o değil.
1: Onun dışında sığınaklarını, barınaklarını, irtibatlarını hepsini söyleyecek.
0: Bir daha geri dönülemeyecek şekilde okulan kaldırmış.
1: Güvenlik güçleri bunu tespit edecek, onaylayacak. Ondan sonra işte onaylama, izleme şeyi o, bütün onlar o. Yoksa ben de alırım, gelirim silahı, hadi diyelim ona. O değil. Onun, sen nerede üstlendin? Nerede eylem yaptın? Ne yaptın? Sığınakların neresi? Kimlerle görüştün? Bunların hepsinde mutlaka bu kapsamda değerlendirilecektir yani.
2: Peki. Şimdi Üstad, Özgür Özel'le ilgili size bir soru soracağım ama ondan önce dikkatimi çeken bir gelişme oldu bugün. Dilek İmamoğlu bugün bir mesaj paylaştı. İşte yüzümüzü millete dönelim diye bir mesaj paylaştı. Ardından da tabii şey, böyle bir hava oldu ya.

0: Acaba hani etiket paylaşıldı, işte o yeni partinin trolleri demeyeyim de işte etkin olduğu sosyal medya bunları köpürtmeye çalıştı falan. Fakat akşam saatlerinde İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. Özellikle %100 mutabıkız, ortaya koyduğu üstün kararlılıktan dolayı yürekten destekliyorum. Şimdi bir Özgür Özel'in konuşmasını bir hatırlatacağım. Sonra birkaç sorum var. Ne oluyor yeni parti cephesinde diye soracağım. Çünkü orası da biraz dalgalandı bugün. Bir izleyelim arkadaşlar.
1: Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir diye millete sokağa sorduğunuzda hiç şüphe yok ki bugün karşınızda bulunan yeni parti grubudur. Çünkü süreç devam ederken en ağır saldırılara uğrayan bizleriz. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle butlan atanan biziz. Öyle saldırılara maruz kaldık ve kalıyoruz ki en temel insan haklarının ihlal edildiği, masumiyet karinesinin yok sayıldığı bir düşman hukukuna muhatabız. Sahte delillerle, kanıtlanmamış iddialarla, gizli tanık ifadeleriyle tarihe utanç olarak geçecek bir süreci yaşıyoruz. Yerel seçimleri kaybettiği için siyasi rekabeti rafa kaldıranların ailelere, eşlere, evlatlara zulmeden bir darbeci anlayışına muhatap olan bizleriz. Günlerdir bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri, hatta tepki alan bizleriz. Ama hepinize şunu hatırlatıyorum. Yarın bu ülkeyi yönetecek olan da biziz.
0: Şimdi Can Atalay'ın ismini andı, Selahattin Demirtaş'ın ismini andı, işte tutuklu belediye başkanlarını andı. İmamoğlu'nun doğrudan adını söylemedi ama oraya da göndermede bulundu. Ve bir nevi konuşmasını ben şöyle hissettim. Yani biz buna hani evet diyeceğiz ama böyle kerhen evet diyoruz. Bizim esas gündemimiz aslında diğerleriydi gibi bir hava oluştu. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bir, Dilek İmamoğlu'nun yüzünüzü millete dönelim diye kampanya başlatması ama ona rağmen işte Özgür Özel'in meclise gitmesi, ben arkadaşlarımla evet diyeceğim ama milletvekilleri de kendi seçim bölgelerindeki reaksiyonu kendisi tartıp cevap versin demesi. Bir de akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun işte %100 mutabıkız açıklaması. Sizce ne pazarlıklar dönüyor yeni partide? Bir de 91 milletvekili var ama grup kararı bana göre alınamadı. Çünkü yani bir parti genel başkanı ben ve kurmaylarım evet diyeceğiz ama milletvekilleri kafasına göre davransın dediği anda biraz işin rengi değişiyor diye düşünüyorum ben. O zaman şey dersin, kardeşim herkes kendisi serbest bırakıyorum. Evet. Ben kendim hareket ediyorum. Sizi de serbest bırakıyorum dersin. Hem rengini belli edip hem böyle bir sürü şer koyup nasıl bir yol yürüyor yeni partisi? Bir bölümü oldu mu daha ilk sınavda?
2: Ya zaten bir koalisyon olduğu ortada. Yani yeni partinin kuruluş süreci sürecinden önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında hep konuşuyoruz burada. Yani bir koltuk kavgası perde arkasında vardı orada ki Özgür Özel'in konuşmalarında Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirip geçirmemesi bile bu noktada aslında mesaj içeren bir şey. Yani bu konuşması da dair olmak üzere bundan öncekilerdir. İmamoğlu'nun davasına yönelik CHP teşkilatlarının bizi yığıldığını da çok görmüyoruz. Demek ki burada farklı hesaplar zaten vardı.
0: Bu da kendisi bize, hiç gitmedi zaten.
2: Tabii şimdi bu da bize neyi söylüyor aslında? Bir yeni partide 90 milletvekili varsa bunun örneğin 30 tanesi Özgür Özel'e daha yakınken belki 50 tanesi İmamoğlu'na daha yakın, bunu bilmiyoruz. Yani o sayıyı bilme şansımız yok tabii ki. Ama şu tespiti yapabiliyoruz. Burada çok net bir ikilik var. Eğer siz parti kararı çıkaramıyorsunuz, bir grup kararı çıkaramıyorsunuz bu kadar önemli tarihi bir anla alakalı ve çıkıp da hani benim buna hayır demeye aslında hayır deme hakkım varken bile demiyorum bu önemli bir şey çünkü diyorsanız yani konumlandırdığınız yer belli ki bu meseleyi önemli bir yerde konumlandırıyorsunuz. O zaman grup kararı çıkarmanız beklenir burada. Demek ki parti içi otoritesi CHP'de de olduğu gibi burada da yeterince tahkim edilmemiş Özgür Özel'in. Bunun devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Dilek İmamoğlu'nun işte başlattığı hashtag çalışması. Akşam İmamoğlu'nun kendisinin yaptığı açıklama. Buralardaki tezatlara baktığınızda aslında aktörlerin birbirlerinden çok haberi olup olmadığı, aktörlerin her birinin kendi ekiplerinin birbirinden ne kadar haberdar olup olmadığı bile burada şüpheli bir durum çıkarıyor. Dolayısıyla yeni partinin aslında CHP'den farklı bir siyaset üretmeyeceğini de aslına bakarsanız kanıtı niteliğinde bugün yani bir turnusol kağıdı olarak bunu da oradan kullanabiliriz. Biz ülkenin her türlü önemli gündeminde yeni partide benzer bir ayrışmayı göreceğiz. Eğer bu gündem doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı bir gündem değilse onun şahsıyla alakalı vesaire çünkü öyle olduğunda hepsi zaten blok olarak karşısında konumlanıyorlar. O artık bir doğal da yaşama refleksi gibi bir şey Türk muhalefeti için. Ama böyle bu gibi önemli konularda ayrışma parti içi otorite

0: ile alakalı ciddi açıkçası şüpheleri ortaya çıkarıyor. Öte yandan bu muhalefetin meseleye yaklaşımıyla alakalı bu İyi Parti meselesi hakkında eklemeler
1: Oraya
0: yapmak
1: geçmeden
0: istiyorum.
1: Bir sorum daha olsun Tabii. Yeni partiyle ilgili. Şu siyaset de hani dalgalı siyaset mi diyelim? Hani şehit aileleriyle görüşmeye gidiyorsun, onların gönlünü alacak mesaj vermeye çalışıyorsun. Ama meclise geliyorsun, hani Dem'de eski yol yürüdüğüm ortağım, yarın seçim ittifakında bir daha lazım olur, onu da çok küstürmeyeyim diye çalışıyorsun. Hani böyle herkese tırnak içinde mavi boncuk dağıtan bir siyasetin millette bir karşılığı olur mu?
0: Olmaz, olmadığını zaten altın masada gördük. Yani şimdi üst üste koyduğunuzda, İşte İYİ Parti, CHP, Yeni Parti neyse rakamlara bakıyorsunuz. Elinizde anketler var. Topladığınızda %50'yi buluyor gibi bir görüntü çıkıyor karşımıza. Ama bunların her biri birbirinden yapısal olarak ayrışan birçok aktörü üst üste koymuş oluyorsunuz eş zamanlı olarak. Şimdi altılı masanın en büyük inandırıcılık problemi neydi? Masanın altında Dem siyaseti vardı.
1: Doğru.
0: Üstünde İYİ Parti milliyetçi bir söylem üretiyor kendince. Veya Mansur Yavaş ismi var orada. Örneğin öte yandan bakıyorsunuz.
1: Onun da bir tane mesajı var. Arkadaşlar ekrana verirler.
0: Yani öte yandan Kılıçdaroğlu var. Daha sosyal demokrat diyorsunuz. Hatta burada daha benim tabirim doğrudan etnik siyasete hapsolmuş bir Kılıçdaroğlu siyasi geleneği var burada. Bunlar yan yana koyduğunuzda matematik gibi değil siyaset. Yani üst üste bunları topladığınızda %50 olmuyor. Nitekim olmadı da %50. Yani bu da vatandaşın aslında buna oy verir. Verenin de aslına bakarsanız elinin titrediğini de gösteriyor. Çünkü ne olursa olsun şimdi düşünelim çok basit yani Tunceli'de Kılıçdaroğlu'nun seçmeniyle Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçmenin aynı potada olma şansı yok Türk siyasi geleneği.
1: Peki sizce Mansur Yavaş ne yana düştü şimdi?
0: Şimdi burada oraya geleceğim. Türkiye'de siyaset yapabilmekle, yapıyor olmakla siyasetçi olmak arasında çok büyük bir fark olduğunu Mansur Yavaş örneğinde görüyoruz bence. Eğer siyasi kariyerinizi ses çıkarmamak, konuşmamak, krizlerden uzak durmak üzerine planlamış, kurgulamışsanız bu Türk siyasetinde vatandaş tarafından en azından muhalefette çünkü ortada o kadar öyle vasata tabiler ki vasatın içine hapsolmuş vaziyetteler ki oraya bakıp ya en azından belli sorunlara muhatap değil deyip sarılabiliyorlar. Ama bu gibi siyasetçilerin gerçekten siyasetçi olup olmadığını, başarılı olup olmayacağını bu gibi kritik anlarda anlıyoruz. Yani Türkiye'de bugün herhangi bir benim milliyetçi diye kendini tanımlayan birinin son 10 yıllık terörle mücadeleyi görmezden gelme şansı yok.
2: Ya Çağrı, bir tarafta Bahçeli bu süreci başlatan kişi aldığı inisiyatife bak, bir tarafta Mansur Yavaş'a bak işte. İkisi de milliyetçi ekolden geliyor.
0: Şimdi oradaki zaten samimiyet meselesi de
1: Mansur Yavaş da şey atıp yapıyor. Yani, bir cümle okuyayım müsaadenle.
0: Tabii.
1: Bir taraftan demokratikleşmeden düzeltiyorum. Bir taraftan demokratikleşmeden söz ederken diğer taraftan siyasi rakipleri yargı yoluyla tasfiyeye çalışmak toplumun bir kesimine hukuk vaat ederken başka bir kesimin hukuksuzluğa mahkum etmek gerçek huzur getirmez. Kaldı ki meclise sunulan çerçeve yasa konusunda hukukçular tarafından da son derece ciddi hukuki ve anayasal itirazlar dile getirilmektedir. Şimdi mesela Mansur Yavaş da enteresan bir profil çizdi. Yani, ne İmamoğlu'na doğrudan destek verdi. Mesela bir kere bile duruşmalara gitmedi.
0: Ya işte,
1: ne yeni partiye geçti, ne CHP'yi terk etti.
0: Pozisyon almamanın bir ekmeğini yedi. Yıllardır yiyor bence. Pozisyon almıyor olmanın, sessiz kalmanın. Ama şu süreç bu stratejinin aslında artık çökeceği bir süreç. Kesinlikle. Yani bir tarafta yolsuzluk operasyonları var. CHP'nin üzerinde bu anlamda ciddi anlamda kara bulutlar geziyor. Yani partinin bütün parti kimliği bitti. Nereye elinizi soksanız oradan bir tane yolsuzluk çıkıyor. Bunun üzerine yeni parti diye kendine saklanacak yeni bir şey oluşturdular. Yani en azından kısa vadede kendi meşruiyet krizlerine girmemek için Özgür Özel gitti yeni partiye geçti. Geç bir stratejik bir karar olarak bile bunu zamanında veremediler. Mansur Yavaş hangisindeyiz şimdi biz? Mansur Yavaş'ı adına konuşalım. Yeni partide mi pozisyon alacağız, CHP'de mi pozisyon alacağız?
1: Belli ki.
0: Davalara destek mi olacağız yoksa karşısında mı duracağız? Bu kadar sessizlikte bu seçmen neye göre pozisyon alacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında mısın değil misin? Özgür Özel'in yanında mısın değil misin? Türkiye'nin bekasıyla
1: sanki
0: alakalı.
1: Sanki biraz şöyle bir hava var. Hani biraz böyle bir süreç aksın. Bakayım yeni parti yüzde kaçlara düşecek çıkacak.
2: Taşlar yerine otursun.
1: Hani CHP'nin bir anda böyle bir hani parlar da yeniden %20'lere geldi. Benim de adaylığım için bir iş ilişik olursa.
0: Ya bu kadar riskten kaçınarak yani hani, siyaset yapılmaz.
2: Bir taraf olan ber taraf olur diye bir söz var.
0: Bu kadar riskten kaçınılmaz yani. O çok açık bir şey var.
1: Ya bir liderlik misyonu görmüyorum.
0: Aynen.
2: Sizin okuduğunuz cümlede hukukçular tarafından ciddi hukuki anayasal itirazla kendisi hukukçu Mansur Yavaş yanlış bilmiyorsam. Neymiş mesela bu itirazları?
1: Onlar yazmıyor.
0: Yani. Siyasi aktör olmanın ön koşullarından biri kimi yazarlara göre şudur. Yani dost düşman kavramına karar verebilme meselesi. bu gibi olağanüstü anlarda, olağanüstü şartlarda o yani pozisyon almak aslına bakarsanız birine bir anlamda ateş edebilmenin cesaretine sahip olabilmek. O da zaten sizin aktörlüğünüzü gösterir. Mansur Yavaş'ın aktörlüğü bu anlamda zaten içi çok boştu, altı çok boştu. Vatandaş anca adaylığıyla baş başa kalsa bununla karşılaşacaktı. Ankara'da zaten Ankara Belediyesi'nin hali ortada, o ayrı bir tartışma konusu zaten de. Nitekim bu anlamda bir hayal kırıklığı olacaktı seçmen için. Yani bizim beklediğimiz ama seçmenin çok anlam yüklediği bir adaydı ama pozisyon alamayan siyasetçi olmaz. Bu çok açık bir şey. Öte yandan bu İYİ Parti alakalı, bu Mansur Yavaş'la alakalı veya Özgür Özel'le de alakalı aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'de mevcut siyasette batıdan aşırma bir milliyetçilik var şu anda. Yani batının aşırı sağ modelini buraya kopyalayıp getirmeye çalışan, işte bizim bunu Zafer Partisi ile özellikle çok yoğun şekilde gördüğümüz bir şey var ki İYİ Parti de buraya gün geçtikçe daha çok sarılır vaziyette. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu en başta söyleyelim.
1: Ama millet şu soruyu sormuyor mu? Ya kardeşim terör varken bu adamlarla kol kola yürüdün. Devlet terörü bitirdi. Şimdi artık bir zemin oluştu. Şimdi niye yürümüyorsun? Ya bu
0: zaten, hani vatandaş nezdinde zaten şunu bunu karşılayabilir. Bu zaten bir eriyor olmanın getirdiği bir refleks bu. Yani İYİ Parti her geçen gün altılı masadaki kaybından bu yana altılı masada İYİ Parti aktörlüğünü kaybetti. Meral Akşener o gün o masayı dağıtabilseydi seçimden 3 ay önce kalkabilseydi veya kalktıktan sonra geri oturmasaydı siyaseten bir aktör olurdu. Cumhurbaşkanlığını kazanamazlardı yine. Ama İYİ Parti CHP'nin kötü bir kopyası olmak yerine CHP'den alternatif bir sağ parti olarak siyasette hayatına devam edebilirdi. Hem kendi seçmeninin vicdanıyla oynadı. Yani biz yapmadık Esenyurt'la gidip Esenyurt Belediyesi üzerine, Mersin Akdeniz Belediyesi üzerine pazarlıkları. O dönemki o koalisyon yaptı. Veya genel seçimde gördük oy oranlarını. Yani o büyükşehir belediyeleri nasıl kazanıldı? Kürt oyları gelmeseydi kazanabilecek miydi CHP'li adaylar veya İYİ Parti'nin dahil olduğu çatı adaylar? Şimdi siz bunu perde arkasında pazarlıksa daniskasını yaptınız. Bununla kendi seçmeninizi de aldatmış oldunuz. Sonunda zaten bunun siyasi maliyeti oldu. Her biriniz koltuğunuzdan oldunuz. Bugün gelinen noktada Meral Akşener'in yerine İYİ Parti'nin başına geçenlerde CHP'nin kötü bir kopyası yani Erdoğan karşıtlığı dışında bir motivasyonun haricinde bir siyaset yapma pratiği de göstermedi bize. Bu da onları ne yapıyor? Her an CHP'nin çok daha küçük bir kopyası haline erimesini sağlıyor. %3'lük, 2,5'luk bir partiye doğru gidiyorlar. Bu noktada da hayatta kalmaları için ne yapmaları lazım? Tıpkı Zafer Partisi'nin yaptığı gibi bugün özellikle gençlerde bu noktada bir eğilim var. Ya burada tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi damarlara zerk edilmeye çalışılan, İslam'dan arındırılmış bir Türkçülük ama büyük oranda kafa tasçı ve çok tehlikeli bir ideoloji bir şekilde zerk edilmeye çalışılıyor ve bunu belli siyasi partiler sahiplenir vaziyette. İYİ Parti de buraya yavaş yavaş saplanıyor ve bugünkü meseleyi de yani bu yasa mıydı? Yani bizi terörü bitirecek olan şey bu yasa değil ki. Terörü bitirecek olan zaten güvenlik politikaların kendisiydi ve o 10 senelik kazanımın sonucunda bu bir teslim şarttı aslında bakarsınız. Yani ne şekilde biteceğini meclis çatısı altında göreceğiz bugün. Onun zaten 12 maddesi. Ya burada pratik ihtiyaçlara karşılık vermek aslında bakarsanız. Yani nitekim bunu görmezden geldiğinizde öte tarafta altılı masa hafızası çok canlı duruyor. O zaman çok açık bir tezat içerisindesiniz zaten. Bunun da siyasi maliyeti olacak elbette. Yani vatandaş bunu da görecek çok açık şekilde.
1: Üstad bundan sonra ne olacak sorusunu sorsam size.
2: Şimdi İbrahim Bey bakınız burada bundan sonra ne olacak? Yani terörsüz Türkiye konusu var. Bir kere bu başladı bitecek. Ve terör de bitecek. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü buradaki halkta bunun bir karşılığı var. Yani şu anda toplum İYİ Parti seçmeni ya da seçmeni demeyelim de İYİ Parti aktörleri, siyasi figürleri ya da diğer yeni parti içerisinde bu işe muhalif gibi duranlar. Onlar da hepsi biliyor ki bir kere bu terörün bitmesi gerekiyor. Ve bunun içinde çaba sarf
1: ediyoruz. Onlar reaksiyon oylarına mı razılar? Yani biz şimdi %70'e %30'sa memlekette bu meseleyle ilgili. Kalan %30'dan %10'u bize gelse yeter kafası
2: mı bu yani? Şimdi onların düşüncesi şu. Ya biz muhalefet yapalım. Bu işe hassas kimseler var. Onların bu hassasiyetini istismar edelim. Onların oylarını alabilir miyiz? Çünkü öyle biraz önce Haydar Hocam belirtti. Öyle paylaşımlar yapıyorlar ki benim oyumu kullanamasın. Vekilimi beni temsil edemesin gibi açıklamalar yaparak bu şekilde toplumda
3: bu konuda terörizmle mücadele konusunda hassasiyeti olan, tam olarak bu konuya vakıf olmayan kesimleri istismar ederek oylarını almaya çalışan, sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapanlar da var. Bakın bunu net söyleyeyim. Ama artık bu bir kere rayına girdi, yoluna devam ediyor. Şu anda terörsüz Türkiye konusu mecliste oylanıyor. Siz bununla ilgili ne değişiklik yapılmak istiyorsa önerge vererek mecliste bunu oylatabilirsiniz. Kimse size bununla ilgili önerge veremezsin demiyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir şekilde bir olumsuzluk göstermek onların siyaset anlayışı içerisinde değerlendirilebilir. Ama ben öncelikle şunu belirtiyorum. Yani milliyetçi olup, milliyetçi kesimi temsil edip, İYİ Parti açısından söylüyorum, milliyetçi kesimi temsil edip terörün bitmesini istememeleri ya da hadi onlar da istiyorlar, onlar da şöyle diyorlar, biz de istiyoruz ama böyle olmaz. Bunlar bu işte buradaki yasa çerçevesi, çerçeve yasada sıkıntılar var. O zaman biraz önce de konuşuldu, siz bir öneride bulunun. Mutlaka bununla ilgili olarak ben bundan
1: sonra... Yani kaygıların ne, şey mi düşünüyorlar? Şimdi bu düzenlemeler olduktan sonra teröristler dağdan inecekler, ülkeyi ele geçirecekler falan diye mi düşünüyorlar?
3: Ya bu yok böyle bir şey yani. Bunların da öyle bir kaygısı da yok.
2: Suriye'deki devrimden önce Zafer Partisi'nin şey vardı ya, Suriyelileri göndermeye yönelik bir politika kabartmışlardı. Hı-hı. Bir sürü de olaylar çıkmış. Hocam aynı şeyi yaşıyoruz.
1: Doğru, Kayseri'de bu hayat.
2: Hiç olmayan bir şeydi. Ne oldu? Devrim oldu, bitti. Suriyeliler kendisi dönüyor. Hiç de güvenlik sorunu olarak da karşımıza çıkmıyor.
1: Bu arada şeyi de unuttuk. Mesela hala Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli var ama eskisi gibi böyle sosyal medyada
2: işte,
1: hiç şey yapmıyor. Umurlarında değil yani mesela. Yani. O zaman her gün bir Suriyeli tweet'e atanlar, her gün bir yerde kışkırtanlar sanki hiç bitti. Sanki hiç Suriyeli kalmamış gibi davranıyorlar.
3: Şimdi hadi siz biraz
1: kullanışlı bir argüman olmaktan çıktı.
3: Şimdi bilmemeleri mümkün değil bu işin faydaları.
2: Hadi diyoruz. Hadi diyorlar, bir ihtimal. Hadi.
3: Bir ihtimal. Ama işte hep ben onu söylüyorum. Sırf muhalefet yapmak için bu yapılmaz. Sırf muhalefet yapmak için, siyaset yapmak için bu yapılmaz. Mesela yapıcı muhalefet anlatırız derslerde. Yapıcı muhalefet nasıl olur diye. Bunlar da bu özellikle Türkiye'yi ilgilendiren $2.5 trilyon bu terörle mücadele harcanmış.
2: O da hocam görünen taraf. Toplam maliyetleri hesaplarsanız bir de kim bilir ne kadar
3: trilyon. 2 günde bir helikopterlerle kumanya geliyor operasyonda taburlara. 40 tabur operasyona çıkıyor. Hadi hocam.
1: Yani 2.3 trilyon ya, dolar gerçekten korkunç bir rakam.
3: Çok basit,
1: yani.
3: Çok mikro seviyede anlatmaya çalışıyorum. Bakın 2 günde bir Skorskilerle operasyon zamanında, ki dağda taburlar eksilmiyor. Sürekli hareket halinde operasyonda taburlar. Yani bunları siz sürekli yiyecek, lojistik malzemesini taşımanız bile, sadece yiyecek malzemesi bile bir dünya para tutuyor. Bunun işte diğer akaryakıtı var, diğer hususları var, personeli var vesaire. Personel hareketliliği var, silah malzeme mühimmatı var. Bakın görünen o.
1: Mesela şimdi hayvancılık yapamıyorsun.
3: Tabii.
1: Turizm yok. Dağları ekemiyorsun, turizmi açamıyorsun. Gabardan petrol çıkaramıyorsun mesela.
3: Ben o petrol çıkan tepelerde gecelerimi, günlerimi geçirdim. Şimdi bakın. Orada yani bunu samimiyetle söylüyorum.
2: Kuyu var mıydı o zaman hocam?
1: Yok.
2: Mümkün müydü yani?
3: Çatışmaya girdi.
2: Mümkün müydü orada
3: kuyu açmak? Çetinkaya, Ağaç Yurdu söylüyorum. Köylerin ismini söylüyorum.
2: Kuyular açıldıktan sonra saldırı oldu oraya biliyorsunuz.
3: Tabii.
2: Terör yani oraya saldırdı.
3: Bütün o bölgeler, Namaz Dağı bölgesi olsun, işte Siirt'te Kör Kandil bölgesi olsun. Bakın bunlar hep teröristlerin kol gezdiği yerlerdi. Tunceli'den örnek verdim. Şimdi şu anda gitsin sayın seyircilerimiz. Elini kolunu sallaya sallaya o bölgelerde gider. Mardin, Nusaybin de Midyat, Nusaybin arasında ki dere yatağında orada ben pusuya düştüm İbrahim Bey. Şu anda orada piknik yapıyorlar.
2: Şeytan üçgeni gibi değil mi? Orası böyle
3: piknik yapıyorlar şu anda. Yer,
1: tabii canım biz de gazete yaptığı dönemde hava karar zaman gitmeyin arkadaşlar tabii. Diyorlardı. Yani.
3: Bakın şunu söylemekte fayda var. Şimdi yıllardır
1: yol kontrolü. Nereden nereye
2: geldi?
3: İbrahim Bey gören bakın. Bakın evet. Çok basit bir örnek. Çok mikro bir örnek. Yol kontrolleri hoşumuza giderdi önceden. Niye?
2: Güvenlik için.
3: Şu anda yol kontrolü olduğu zaman
2: zul geliyor,
3: canımız sıkılıyor. Niye yolu kesiyorsun diyoruz. Bu yolda yol kontrolü mü yapılır diyoruz. Ya çok basit bir şey anlattım. Yani hiç başka bir yere gitmeye gerek yok. Gelinen seviye budur yani. Bugün herhangi bir vatandaş Antep'ten binsin otobüse ya da Ankara'dan uçağa binsin gitsin o bölgelere rahatlıkla gezebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hakkari'nin dağlarına
2: çok
3: gidebilir.
2: Bu yani, bunlara geldik.
3: Şimdi bu belli bir mücadelenin sonucu. Hani dedi ki devlet güçlüyken bu oldu. Örgüt güçlüyken bu olmazdı.
2: Olmaz.
3: Bunun örneği yok. Bunun örneği yok. Bir de
1: hatta şunu da söyleyebiliriz samimiyetle. Yani mesela terör örgütü PYD epey bir ayak sürdü aslında. Tabii. Yani hani hala bir İsrail'den bize bir aksiyon gelir mi umudu vardı.
3: Destek Amerika olur mu? Destek verir mi olur
1: umudu,
3: umudu
1: vardı. Yani hani bunları net olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Ve burada şunu da hani bir hakkın teslimi anlamında bugün buraya gelecek tabii ki hem şehitlerimizin son nefes sayesinde hem Kahraman Mehmetçiğimizin, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarımızın, emniyet teşkilatımızın verdiği mücadele sayesinde, milletimizin topyekun verdiği mücadele sayesinde ama en önemlisi siyasi irade ve istikrar sayesinde diye düşünüyorum, bilmiyorum.
3: Bunu kesinlikle. bu süreci, sözünüzü kesin, bu süreci devlet yapıyor. Biraz önce ona da değinildi. Başka örneklerinde ne yapıyor? Herhangi bir örnek İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun. Bir başka kişiye
2: üçüncü
3: veriyor.
2: Göz. Üçüncü göz.
1: Evet. Burada üçüncü kişiye göz veriyor. Yok mesela.
3: Bakın, kişiye veriyor. Üçüncü göze veriyor. Ya da üçüncü bir devlete veriyor. Ama burada devlet kendisi yapıyor. Çünkü devlet halkıyla bütünleşmek istiyor.
1: Burada mesela AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili sordular. Dedi ki ya bize üçüncü göz teklifleri birçok ülkeden geldi.
2: Tabii, tabii.
3: Hayır. Onların bakışı
1: hayır,
3: farklı
1: kesinlikle
3: olur.
1: Kesinlikle kabul etmiyoruz dedik yani. Ve hani şunu da söyleyebiliriz. Suriye cephesi için en azından söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Dört büyük operasyon oldu çünkü. Amerika, Rusya, İran, Fransa az da olsa İngiltere ve Almanya'nın bir şekilde nüfuz ettiği, İsrail'in her yerine nüfuz etmeye çalıştığı bir alanda Türkiye, bir de İran var onu da koyayım.
3: Evet.
1: Bu alanda Türkiye bir mücadele verdi. Yani kolay bir mücadele değildi diye düşünüyorum.
3: Hangisini üçüncü göz yapacaksınız bunlardan?
1: Onların hepsi kabus olur. Üçüncü göz olmaz.
0: Biz sağdan kovduk zaten. O yüzden üçüncü göze gerek de kalmadı.
1: Yani en son bugün mesela yani. Himeymim'le ilgili Rusya ile Suriye arasında konuyu açıyor ama
2: anlaşma
1: var. Dedik artık bunları kaldıracaksınız buradan. Sadece stratejik olarak biz İşte askeri işbirliği yapacağımız üsler kalacak. Onun için hepsini istemiyoruz deyip gönderiyorlar. Yani büyük bir iş aslında gözümüzün önünde cereyan eden.
0: Soğuk savaş başladığından bu yana düşünelim şöyle bir. Batı'nın angajı olduğu hangi kriz o aktörler dışında birinin mutlak galibiyetiyle bitmiştir. Mutlak yani böyle bir örnek yok. Suriye iç savaşı gibi bir örnek daha yok. Ve Suriye iç savaşının bu anlamda bizim terörle mücadelemize etkisi önemi ne? PKK'nın siklet merkezi 2015'ten bu yana Suriye.
2: Tabii.
0: Irak'tan daha çok. Yani pençekilit operasyonlarıyla onları zaten ittiriyoruz. Barzani vesaire aşağıdan bastırır vaziyette. Zaten Irak'ta onlar bir kapanın içindeler. Yani iyice siyaseten de zor durumdalar ve İran güç kaybettikçe daha da zor duruma düşmeye başladılar. Amerika zaten büyük oranda kendi halinde Irak'ı bırakmıştı ama Suriye'de, Amerika'nın özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG ciddi alan açtığını biliyoruz. Yani binlerce tır silah diyoruz ama eş zamanlı daha önemlisi istedikleri kadar silah versinler. Baş başa kaldıktan sonra Türkiye ile baş edemezler ama siyasi destek, siyasi dokunulmazlık. Yani YPG liderlerinin, o dönemki teröristlerin Batı başkentlerinde Türkiye'deki herhangi bir siyasetçiden çok daha hani şaşalı karşılamalarla oralarda kendini gösterdiğini hatırlıyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor. Türkiye'ye sürekli bir mesaj. Bunların kılına dokunursanız işte ne yapmadılar mı? 2016'dan sonra Türkiye'ye gelen yaptırımlar.
1: Geleceğim ona. 25 yıl başlığında özellikle 10 yılda ne oldu diye bir güvenlik şeyi grafiği, infografiği çıkardı arkadaşlar. Onu paylaşacağım. Şimdi bu bölümü kapatmadan önce son bir tane bir ses var. FETÖ ile ilgili olarak da aynı zamanda dikkat çekici bir meseleydi. Bülent Turan'ın bir videosunu izledim. O yüzden de bir konu size bunu sormak istedim. En azından FETÖ konusunda da teyakkuz halini sürdürmek gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Arkadaşlar bir izleyebilir miyiz Bülent Turan'ın açıklamalarını?
4: Sinsi bir yapı. Ne oldu belli olmayan bir yapı. Kemalist oluyor, İslamcı oluyor, muhafazakar oluyor, solcu oluyor. Her kılığa giriyor. Çok dikkat edeceğiz. Hiçbir kurumumuz, hiçbir teşkilatımız bu konudaki hassasiyetten geri adım atmayacak. 10 yıl geçti yeter demeyeceğiz. Yurt dışına çıktılar yeter demeyeceğiz. Her kurumumuz koordinasyonu arttırıp yurt dışında olanlar başta olmak üzere tüm FETÖ'cülerin takibini istisnasız yapmak zorundayız. Aranıza almayın. Girmek isteyen olur. Unuttum, pişman oldum. Hata yaptım diyerek numara yapmak isteyen olur. Ama uyanık olacağız. Hem kurumlarımız, hem kamu, hem partimiz dikkat edecek. Ufacık bir mahalle atamasında bile, ufacık bir ilçe atamasında bile ne olur dikkat edin. Bunlar farklı illerde de olsa birbirini buluyorlar, destek olurlar, büyütüyorlar. Hacı Hacı'yı Mekke'de bulur misali. FETÖ'cü FETÖ'cüyü mutlaka bulup kendini güçlendiriyor. O yüzden her zamankinden daha çok dikkat edip sakın ha yavaşlamaya imkan vermeyeceğiz.
1: Sayın Bilir, sizden bir değerlendirme alalım. Çünkü bu arada FETÖ'cüler de işte bize de bir çerçeve yasa çıksın mealinde sürekli bir sosyal medya kampanyası yürütüyorlar. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Tuğra'nın dikkat çekici bir konuşmaydı. Gündemde de biraz yer tutmasını istedim. Hani masada ne var en azından alalım diye arkadaşlarla konuştuk. Ne diyorsunuz? Hani bu meseleyi de ıskalamamak lazım. Çünkü şöyle düşünüyorum ben.

0: Sözü uzatmadan bırakayım. Yani bu İsrail kafası, Siyonizm kafası işte PKK bittiği zaman FETÖ'ye sarılıyor. Evet. FETÖ bittiği zaman DAEŞ'e sarılıyor. DAEŞ bittiği zaman bir şey bulur diye bir şey
1: demiyorum. Aparat illaki var yani. Yani.
2: Düşman her zaman düşmanlığını yapacak zaten. Yani bugün dün FETÖ'ydü, PKK'ydı. Yarın başka isimlerle şansını deneyecekler. Türkiye'nin de zaten şu an yaptığı ne? Bunun oluşmasını engelleyecek bir ortam yaratmak. İşte Mekke Anlaşması bunun bir parçası. Kalkınma yolu bunun bir parçası. Bölgeyi hem güvenlikleştirmek hem kalkındırmak, refah getirmek. Bunun önünü almakla alakalı. Ve terörün dış kaynaklı bir şey olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Yani terörün elbette içeride toplumsal belli şeyleri, belli fay hatları vardır, belli kaynakları vardır. Ama bunlar bir araçtır. Dışarıdan gelen, yani çekiç güç Türkiye'deyken PKK'nın nasıl kafa kaldırdığını biliyoruz. Yani bölgedeyken. Dolayısıyla bu dış kaynağı gördüğünüzde burada
0: yani
2: terör,
0: Allah
2: isimler... Yani Allah'a
0: rahmet eylesin, Orgeneral Eşref Bitlis.
2: Evet.
0: Yani Amerika'nın PKK'lılara helikopterden silah ve lojistik yardımı attığını fotoğraflayıp belgeledikten sonra uçağa düşürüldü yani. Hani bunu artık net olarak söyleyebiliriz.
2: Bunu çok net şekilde bildiğimiz için FETÖ'de benzer kalıpta bizim için. PKK'da, YPG'de adı fark etmez. Bunların her biri bizim o batıyla özellikle yani buraya tahakküm kurmaya çalışan dış aktörlerle yaptığımız mücadelenin birer öznesi konumundalar. Bu noktada FETÖ ile mücadeleye kesinlikle geri adım atmamak ve herhangi bir şekilde burada rehavete kapılma şansınız yok. Çünkü eylem biçimi olarak PKK'dan bile tehlikeli bir noktadalar. Yani neden söylüyorum? PKK da çok tehlikeliydi. Yerini biliyordunuz, savaşıyorsunuz, diş tırnak neyse harcıyorsunuz, bitiyor. Bu noktaya gelebiliyorsunuz ama FETÖ'de sürekli bir sis var. Yani mücadele ettikçe bakın 10 yıl geçti hala FETÖ'den birilerini alıyor devlet.
0: Doğru.
2: Yani ucu bir türlü bitmiyor ama içeride büyük oranda belinin kırıldığı az çok tahmin ediliyor. Ama dış kaynağın devam ettiğini, dışarıda örgütlendiğini ve içeride yine az önce bahsettiğimiz o tehlikeli İslamlara arındırılmış bir Türkçülükten bahsettik. Bunu Kemalizm çerçevesi içine de dahil ederek belli sosyal medya hesaplarının düzenli şekilde dezenformasyon yaptığını görüyoruz. Bunların FETÖ'cü olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani bildiğimiz eski FETÖ'cülerin bugün o argümanlarla yine aynı sosyal medya mecralarında varlık gösterdiklerini biliyoruz. Buna yönelik zaten geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan da bu duruma işaret eden belli açıklamalar yapmıştı. Yani örgütlenmeye çalışmaya devam ediyorlar çünkü kökleri Amerika'da. Dolayısıyla oraya yönelik de Türk-Amerika ilişkileri faz değiştirdikçe, iyileştikçe oraya yönelik de alanı bir şekilde sıkıştırmaya devam edeceğiz. Bu mücadele zaten bitmeyecek. Geri adım atma veya vazgeçmek gibi bir şey söz konusu değil. Ki zaten inisiyatif sahibi olduğumuz bir konumdayız. Yani içeride verilecek zararı minimize ettiğiniz, hani PKK ile mücadelede olduğu gibi bir noktada olduğumuz için. Ama işte bu dış kaynak meselesi, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir örgütü, eğer orada bir siyasi boşluk varsa aktör haline getirme imkanı var ne yazık ki. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin, hatta siyaset üstü bir konu olarak bu güvenlik meselelerinin partilerden bağımsız olarak herkesin bir ön şartı olarak aslına bakarsanız kabul etmesi gerekiyor. Yani AK Parti giderse bunlarla mücadele ne olacak diye bir korkumuz olmaması gerekiyor.
1: Ama var. Gerekiyor ama var.
2: Ama son seçimden önce hatırlayalım.
0: Doğru.
2: KYK'lıları affetmekten bahsediyorlardı.
0: Doğru. Devlet kadrolarını geri
1: gönderdiler. Şu anda hala bu argümanı kullananlar var.
2: Eski FETÖ'cü askeri öğrencileri masumlaştırmaya çalışıyorlardı. Köprüde silah sıkan vatandaşa silah sıkanları meşrulaştırmaya bir noktada masumlaştırmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Veya TSK'ya hatırlayalım Şebnem Korur Fincancı. İftira atanlarla fotoğraf çektirmeyi biliyorlar ve bunlar bakın çok eskiden değil. 1,5-2 sene oldu olmadı.
1: Şu çok dikkatimi çekti benim.
3: Mesela çok üzüldüm.
0: Şimdi şunu da sorgulamıyor insan. Ya mesela Şebnem Korur Fincan dediğiniz kadın Almanya'ya gidiyor. Bir tarafında FETÖ'cüler, bir tarafında PKK'cılar, bir tarafında işte bu fonlananlar falan. Konferans veriyorlar. Ya bu adamları kim bir araya getiriyor?
1: Ne kadar geniş bir koalisyon değil mi? Orası
0: bu kadar bunların otel paralarını kim ödüyor? Uçak biletlerini kim alıyor? Kim bunları fonluyor? Evet. Yani mesela bu kadın çıkıyor işte Mehmetçik işte Irak'ta diyor kimyasal silah kullandı
2: ve
0: diyor.
2: O kadar örgütler
0: sonra bir örgütün bir tarafında İmamoğlu bir tarafında Özgür Özel böyle poz veriyorlar. Ya bir dakika niye siz bu kadını CHP Genel Merkezi'ne getiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu yanına koyuyorsunuz? Niye İmamoğlu'yla beraber poz veriyor falan? Çok enteresan değil mi ya ilişkiler var ya?
2: 2013 yılında ben ABD'de staj yaptım. Bir üniversite öğrencisiyken Washington'da. O kadar şaşırmıştım ki yani gittiğim her akademik organizasyonda Türkiye'nin öznesi olduğu akademik organizasyonda FETÖ'cüler ve oranın yerel gazetecileri, siyasetçileri o kadar sıkı fıkı ki. Ve oradaki FETÖ'cülerle beraber belli kesimden Türkler yine. Ve çok iyi biliyorum ki bugün Medyascope'da dahil olmak üzere bazı yerlerde O gün orada bir arada gördüğüm insanlar buralarda hala belli mecralarda çıkıp konuşabiliyor. Yani aslında bunun tespiti çok zor değil. Dolayısıyla bugün CHP'miş, İYİ Parti'miş, Yeni Parti'ymiş. Bir şekilde bu argümanlara sahip çıkma eğilimine girdikleri anda vatandaş kusura bakmasınlar bunları görmüyor değil. Herkes her şeyin farkında. Kimler kimlerle, hangi şartlarda kol kola girmeye ne kadar teşne vatandaş gayet görüyor.
0: Ya mesela şimdi Yeni Parti kuruluyor.
1: Adam çünkü ana muhalefet olduk dedi ya. Cevheri Güven, Emre
0: evet,
1: Uslu.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Yani FETÖ'cüler, Emre Uslu, Cevheri Güven zil takıp oynuyorlar falan. Bir kafam karışıyor mesela. Diyorum ki ben, ya bu adamlar niye bu kadar seviniyor bunların hani... Yani şey, şimdi Kılıçdaroğlu'nun işte etrafımı kuşatan FETÖ'cüleri fark edemediğim için özür dilerim sözü geliyor hemen aklıma. Yani o kadar ya siyasete o kadar nüfuz etmeye çalışıyorlar
2: Avrupa
0: ki.
2: Avrupa Birliği raporlarını öyle bir benimsiyorlar ki. Yani Osman Kavala'sından bilmem kimine, Selahattin Demirtaş'ı. Yani bunların ne suç işlediğinden bağımsız olarak Batı'nın aldığı siyasi pozisyona bakıyorlar sadece. Ve tamamını kabul ediyorlar eş zamanlı olarak. Bir filtre yok ki. Yani hangi mantıkla Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı, ya biz 6-7 Ekim o olayları görmedik mi? Türkiye'nin gözü önünde oldu bunlar. Hangi masumiyetten bahsediyorsunuz?
1: Şimdi şunu söylemem lazım. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Antep'te, Antep için konuşuyorum bunu, demokrasi nöbetleri tutuldu. O günlerde Antep yerel gazetelerinde fotoğraf paylaştıran, fotoğrafını yayınlatan, demokrasi nöbetinde izleyip sosyal medyasında paylaşım yapan birçok insan. Akademisyenden tutun da sanayicisi dahil. Yani mesela normal samimi insanlar paylaşım yapmadı. Ama bu şekilde paylaşım yapanların birçoğu, hepsi tutuklandı.
0: FETÖ'cü çıktılar. FETÖ'cü. Hiç şaşırmıyorum. Ben.
1: Evet. Bakın bu çok önemli. Buna ilgili çok bariz örnekler var. Artık öğrendik ya. Yani çok bariz örnekleri var. Çünkü ne yapıyor? Ben buradayım diyor. Ama sen oradasın da şu anda oradasın. Daha önce neredeydin? Samimi o şekilde duranlar hiç öyle bir şey paylaşmadı.
3: Siz de çalıştınız. Bizim çalıştığımız yerlerde Atatürkçüyüm diyen, Atatürk rozetlerini unutmadan eksik etmeyen, karargahlara Atatürk resimleriyle donatan adamların hepsi FETÖ'cü çıktı işte.
1: Vallahi ben şunu söyleyebilirim müsaadenizle. Atatürk eğer şu anda mezarından kalksa bunların hepsini bir şeyler yapar gibime geliyor yani.
2: CHP çok hukuk meselesi eder. Büyük Atatürkçü onlar diyor. Yapacaklar o noktada.
1: Çok kötü bir durum yani.
3: Peki. Konu süre bitti mi? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu Murat Emir'in süreçle ilgili yani yeni şey.
0: Aslında o arada kaynadı ya. Bundan sonra ne olacak da bir perspektif alsam.
3: Onunla ilgili yani Yeni Parti'nin tavrı, Özgür Özel bir şeyler söyledi ya, biliyorsunuz grup kararı alınmadı, ne yapacaklarını bilmiyoruz, 91 milletvekili evet mi diyor, hayır mı diyor belli değil. Mesela grup başkan vekili Murat Emir'in şeyini okudum, işte destek verebiliriz aması vardı, şartlar vardı, işte kayyumlar kaldırılsın, operasyonlar durdurulsun, işte İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala serbest bırakılsın
0: ama bu da ayıp değil mi ya, buradan biz nemalanabilir miyiz bakış açısı
3: işte
0: değil
3: tam
0: mi
3: da
0: yani?
3: Ben onu aldım. Bunu bir pazarlık kozu olarak kullanmak istiyorlar. Biz destek verelim.
0: Zaten masaya da öyle oturdular ya.
3: Ama siz de bu yolsuzluk soruşturmalarını durdurun. Daha fazla üzerimize gelmeyin şeklinde bunu argümanlaştırmaya çalışıyorlar. Buradan bir çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Yani ben yapılan açıklamalardan bunu anladım. Yani biz terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. Terörün bitirilmesinden bahsediyoruz. Adam gelmiş oradan CHP mi artık Yeni Parti mi hangisi diyeceksek onda ayrı bir konu da. Operasyonları durdurulsun. İşte Osman Kavala serbest bırakılsın. Gündemle hiç alakası olmayan, süreçle hiç alakası olmayan istekler var. Ya burada aslında samimiyet testinden geçiyoruz hepimiz. Herkes yani herkesin ağzından çıktığı, söylediği, talep ettiği her şey tarihe kaydediliyor. Kim nerede duruyor?
0: Ben biraz bu talepleri şeye benzetiyorum. Gezi kışkırtmasını hatırlar mısınız?
3: O zaman
0: Bahçe,
3: işte o dursun.
0: Çalışma ofisinin önüne, başbakanlık ofisinin önüne
3: köprüler
0: çıktı.
3: Durursun,
0: şimdi
3: dursun,
0: şimdi. Evet yani hani bir üçüncü köprü proje.
3: Bir platform çıkardılar.
0: Üçüncü köprü projesi durdurulsun. Kuzey Çevre Otoyolu iptal edilsin. Üçüncü havalimanı iptal edilsin. Şimdi şöyle, o zaman da gazeteyken ben şöyle söyleyeyim. Ne alaka?
3: Ne alakası var diyorsunuz değil mi?
0: Ya şimdi senin bu listeyi kim verdi bunları durdur diye? Kim bu listeyi verdi? Yani çok
3: şey, bu da aynı şey. Yani, Yeni Parti'nin grup başkan vekilinden bahsediyorum. Murat Emir'den bahsediyorum. Yani İyi Partili milletvekillerinin sergiledikleri performanstan bağırıp çağırmadan kavga çıkarma komisyondaki şeylerinden bahsediyorum. Buradaki amaç üzüm yemek değil herhalde yani. Hepimiz takip ediyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. Kim nerede duruyor? Ne söylüyor? Bu halka ne söylüyor? Terörün bitirilmesi için inisiyatif alıyor mu? Almıyor mu? Elini, gövdesini taşın altına koyuyor mu? Koymuyor mu? Hep biz ona bakıyoruz ve bunu da yazıyoruz yani bir yere. Yarın bir gün kimsenin bunları inkar etme lüksü yok. Çünkü bunlar söylendi, ağızdan çıktı. Nasıl siz hemen dediniz 2013'teki Gezi'deki talepleri söylüyorsunuz. Biz de yarın bunu söyleyeceğiz yani. Siz bu çerçeve yasa geldiğinde bunları söylediniz diyeyim. Çıkacağız karşılarına, söyleyeceğiz yani. Kendilerinin...

0: nerede konumlandırdıklarını artık onların da çok iyi ayırdığına varmaları lazım. Yani bütün o yolsuzlukları CHP'ye yıktılar, tertemiz geçtiler. Ama öyle değil işte. Bir taraftan da oranın savunuculuğunu yapıyorlar. Ya ben Üsküdar'ın belediye başkan vekili seçimi takip ettiniz mi bilmiyorum mesela. CHP'li meclis üyeleri oylamada AK Parti MHP adayını desteklemiş. Yeni partinin il başkanı olan gelmiş müdahale etmiş falan.
1: Tabii,
0: ya onlar da artık hakikaten çıktınız mı? Hala orada mısınız? Eski CHP'den misiniz yoksa yeni partide misiniz? CHP'nin bu
1: şimdi
0: süreçteki...
1: Şimdi benzer bir durum Etimesgut'ta yaşandı.
0: Etimesgut'ta şey için, belediye başkan vekilliği için.
1: Evet, şimdi CHP ve Yeni Parti ayrı ayrı aday çıkardılar. Ondan sonra Cumhur İttifakı önce karışmadı, ne yapıyorlarsa yapsınlar diye. Sonra işte Yeni Parti'nin oyu yetmedi, CHP'nin adayının da oyu yetmedi. İkinci tur, üçüncü tur olunca Cumhur İttifakı CHP'li adaya, hanımefendiye oy vermişler. Yeni Parti isyan ediyor, siz niye karışıyorsunuz?
0: Ama Üsküdar'da da öyle oldu işte. CHP de Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermişler.
1: Yani hani kendi bildiği, yani amiyane tabiri işte Yeni Parti CHP kavgasında siz de karışıyorsunuz.
2: 6 bunu... kişi falan diğer taraf evet, oy veriyor. Evet.
0: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını tabii, takip etmişsinizdir yani süreçle ilgili, çerçeve yasayla ilgili. Yani ben kulaklarıma inanamadım şimdi. Bir taraftan Yeni Parti milletvekillerinin, İyi Parti milletvekillerinin İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun yani o değişimi görüyorsunuz. 180 evet. derece bir değişim var. Evet. Ve bu süreçte inisiyatif almaktan bahsediyor. Yani düne kadar bu konuda direnç gösteren aktörün bugün geldiği pozisyonu görün. Bu açıkçası mutlu etti. İnşallah böyle sebat ederler bu duruşlarında, böyle ilerlenir.
1: Peki o zaman hani sözüm buraya gelmişken 2 dakikam kaldı. CHP'den de kısa bir değerlendirme alayım. Siz nasıl okuyorsunuz duruşunu şu an Kılıçdaroğlu'nun? Ben hani kendi adıma tespitte hata olmasın. Geçmişe göre daha böyle sağduyulu ve akıllı bir pozisyon izliyorum gibi görüyorum, bilmiyorum.
3: Temizlik yapıyor herhalde şu anda. İki, yani onu da yapması gerekiyordu ama Kılıçdaroğlu'nda tabii burada bir çift laf söylemek lazım. Zamanında kendisi zaten bu konuda özür diledi yani halkta, toplumdan.
0: Evet. Yani FETÖ'yle ilgili duruşun.
3: Evet, yani bunları doldurdum partiye gibisinde. Ama şu anda bir arınma sürecinde, inşallah öyle diyelim yani. Bir şekilde arınır. Bir muhalefet partisi.
1: Gerçek anlamda bir gerçek Türkiye anlamda, partisi olur. Türkiye yani ayakları olur, gerçek anlamda toprağına
3: evet,
1: basan.
3: Evet. Muhalefette ise gerçek muhalefetini yapabilecek. Yani istenilen bir, istenilenden kastım muhalefet yapabilecek bir şekilde bir muhalefet olması lazım. Sırf muhalefet yapmak için değil de gerçekçi bir muhalefet yapabilecek bir şekilde gelmesi gerekir. Biraz işi zor gibi gözüküyor ama biraz daha mücadele için, etmesi lazım.
2: Bunu yapmak için bir 10 senesi vardı elinde de. Yani o yüzden ben hiçbir şekilde samimi görmüyorum.
0: Ben samimiyetine inanmıyorum.
2: Yani
0: ben
2: bu tamamen olarak siyaseten konumlanma bu. Yani Özgür Özel örgütlenemiyorsa bu meselede davanın lehine, bu yasa tasarısının lehine, Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenecek. O örgütlenemezse öbürü pozisyon alacak. Yani tamamen bir artık Tayyip Erdoğan'dan da geçti iş. Kendilerine göre bir köşe kapmaca oynayacaklar.
1: Ha bir dakika bu yani, önemli. Siz yani CHP'de pozisyonu İYİ Parti'ye göre
2: tabii
1: mi planlıyor diyorsunuz?
2: Tabii ki onlar bu saatten sonra. Ya
1: yeni
2: şöyle söyleyeyim.
1: Yeni parti.
2: Onların kendi siyasi ikballeri artık ülke gündeminin önüne geçti kendi aralarında. Yani artık biz bir CHP, Yeni Parti siyasi gündemi ayrı bir yerde görüyoruz. Bir alt sistem. Onlar da Türkiye siyaseti kendi gündemini devam ettiriyor Cumhur İttifakı olarak. Bir fırsat bulduklarında arada onda da rezil oluyorlar. Hani bilgisizler, zaman zaman doğru haber alamıyorlar. Hani Cumhur İttifakı, Mekke İttifakı diye bir şey çıkarıyor ortaya. Mesela dışarıda bir başarı var, içeride bir ekonomi politikası var. Konuya son dakika dahil olup ya şunu da atlamayalım deyip bir briefing alıp bir açıklama yapıyorlar. Ama genelde de olayı yanlış yerinden yakalıyorlar. Çünkü esas gündemleri bu değil ki. Dolayısıyla bugün Türkiye siyasetinde aktör konumunda değiller. Paralize olmuş durumdalar. Tam da bu yüzden ne Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel bunlardan şu anda otonom bir siyaset veya bir pozisyon alma durumu beklememek gerekiyor.
1: Peki kısa bir mola rica edeceğim. Geldi mi arkadaşlar, süre var mı vaktimiz? Peki Mekke savunma anlaşmasına geçeceğim. Açıkçası bu ikinci bölümde başlığı da masaya verir arkadaşlar. Merak ettiğim birçok konu var bununla ilgili. Özellikle de şimdi... Ya Türkiye ne yapsa muhalefette böyle bir şey oluyor. Hani ne yaparsanız yapın bir karşı reaksiyon oluyor. Yani hakkaniyetle ilişkileri sonuna kadar açığız ama ya bir zahmet de İsrail'e de aynı safa düşmeyin diye isim geliyor. Yani bilmiyorum, ben mi yansıyorum
2: ya
1: bu
2: daha
1: konularda?
2: Daha ilk günler offside oldular. Yani Hamas'a terör örgütü demedi mi bunlar İbrahim abi? Ben düşününce o yüzden hani burada kökten artık bir Türkiye'deki ana muhalefetin kökten bir dönüşüme ihtiyacı var.
1: Tamam. Peki kısa bir mola rica edelim. Mekke savunma anlaşmasını konuşacağız ikinci bölümde. Özellikle hani bu savaşa giriyoruz tezgiratların sebebi ne? Bu meselelerle nereye varılmaya çalışılıyor? Türkiye'nin hani bölgesel ittifak kurmasının gerçekten sakıncası var mı? Hani hep muhalefet şunu söylüyor, işte Erdoğan kendi ikbal arayışı.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Bu bölümde Mekke savunma anlaşmasını masaya aldık efendim. Biraz hani meseleyi anlamaya çalışacağız. Sonrasında bu savaşa giriyoruz. Tedbiratları nereden cereyan ediyor sorusuyla devam edeceğiz. Sayın Oruç, sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce bize bir anlatın. Yani bu Mekke savunma anlaşması nedir, ne değildir? Hani niye bu kadar ses getirdi? Birçok ülke böyle böyle müttefiklik, ittifaklık, çeşitli anlaşmalar imzalıyor aslında. Ya mesela İslam İşbirliği Teşkilatı varken, değil mi? Arap Ligi varken, D8 ülkeleri varken, bir sürü benzer böyle örgüt varken bir anda bu mesele ciddi bir reaksiyon getirdi. Nedir bu Mekke Savunma Anlaşması?
1: Ya İbrahim Bey, bu anlaşmaya karşı çıkanların argümanlarına bakıyorum ben önce. Yani Suudi Arabistan'ı mı eleştiriyorlar, Türkiye'yi mi eleştiriyorlar, Pakistan'ı mı eleştiriyorlar, anlaşmanın genelini mi eleştiriyorlar diye ona bakıyorum. O gün Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'a gideceği açıklandığında sanki ortada hiçbir şey yokmuş. Birdenbire çıkmış. İşte Suudi Arabistan bu süreci kotarmış. İşte Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı da o gün gelmişler ve anlaşma kendiliğinden olmuş gibi bir şey lanse edildi. Ve Türkiye'de zaten NATO varken gidip saldırılara maruz kalan Suudi Arabistan'ın arkasında kalmak, Hindistan'la sorun yaşayan Pakistan'ın güvenlik kaygıları nedeniyle de sanki onların savaşına müdahil olacakmış gibi bir duruma sokmaya çalıştılar. Ama Dışişleri Bakanımız Anadolu Ajansı'nın masasına katıldı biliyorsunuz. Orada 2 sene 8 ay dedi yanlış hatırlamıyorsam bu anlaşmayı kotarmaya çalışıyoruz diye. Tarihe baktığınız zaman nereye gidiyor? 7 Ekim'e gidiyor. Yani 7 Ekim'den sonra bölgemizde çok büyük bir kırılma yaşandı. İşte Aksa tufanıyla başlayan süre sonra İsrail'in bölgeyi dönüştürmeye yönelik bir revizyonist politika izlediğini gördük. Yani bunu adam çıktı açık açık bölgeyi yeniden şekillendireceğiz dedi ve bununla ilgili de yani bu sözde kalmadı. Sahada da bunun karşılığını gördük.
0: 7 ülkeye saldırdı.
1: Yani Hamas'ı ortadan kaldıracağız diyerek sözde Gazze'ye yerle bir ettiler. 73 bin insanı katlettiler. Yetmiyor. Batı Şeria'daki ilhak gırla devam ediyor. Yani orada belki görmüyoruz, izleyicilerimiz takip etmiyorlardır ama yani bölgeye çalışan birisi olarak her gün Batı Şeria'dan bir parça kopartılıyor aslında fiili olarak.
0: Bunu zaten bir strateji haline getirmişler. Bir gün

0: bir evi kıyıyor, bir gün bir evi kıyıyor, bir gün bir su kuyusuna beton döküyor, bir gün bir tarlayı yok ediyor, bir zeytin ağaçlığını kesiyor.
1: Orada hiçbir anlaşma oradaki durumu düzeltmedi. Maalesef düzeltmedi, düzeltmeyecekti.

0: yüzleşmeler doğrudan savaşa döndü. İşte önce Haziran'da 12 gün savaşı, sonra 28 Şubat'ta başlayan savaş ve biz İsrail'in bütün bölgeyi kendisine göre şekillendirmeye çalıştığını, yani bu sürecin işlediğini ve devam ettiğini görmeye başladık ve dolayısıyla bundan rahatsız olan bir ülke olarak Türkiye'nin de başından beri bu süreci engel olmak, bir karşı duruşu ortaya koymak için mücadele verdiğini takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hatırlayın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılara başladı mı? Mecliste Lübnan'a gelen İsrail'in tehdidinin Hatay'dan hissedileceğini, arada
1: 182-200 kilometre vardı.
0: 182-200 kilometreye kaldı. Bir sonraki hedefleri Türkiye dedi. Yani o zaman mesela biz bunları konuştuğumuzda, ya Türkiye'ye mi saldıracak İsrail diyenler, İsrail 12 Haziran'da İran'ı vurduğunda ne düşündüler diye merak ederim ben. Hani bir mukayese yapıyorsak, güç, büyüklük, askeri kapasite mukayese, İran'da çok da Türkiye'den küçük arka değil, kalacak bir şey değil. Coğrafya olarak zaten daha büyük de, askeri olarak da, nüfus olarak da bizden büyük bir ülke. İran'ı dişini, gözüne kestiren, İran'ın kanını dişine bulaştıran İsrail'in Türkiye konusunda, işte Türkiye NATO müttefiki, asla bulaşmaz diye bir söylem geliştirdiklerini gördük. Biz o zaman da söyledik. Yani tamam, ölçek olarak farklı olabiliriz, sikletimiz farklı olabilir ama İsrail nasıl İran'ı şeytanlaştırdıysa, Amerika'yı İsrail'e, İran'a saldırır hale getirdiyse, Türkiye ile ilgili de böyle bir planı yürürlüğe koyar, bunu uygular.
2: Ve bunu deniyor aslında. 8 kere Beyaz Saray'a gitti geldi Netanyahu.
0: F-35'leri Amerika kendiliğinden Türkiye'ye satmaktan vazgeçmedi. Amerika'nın katsa uygulamasının sebebi sadece S-400'ler değildi. Bunu o zaman söylediğimizde bize kimse inanmıyordu ama bu kendileri söylediğinde, biz engel olduk dediğinde, ha dediler, evet öyleymiş dedi insanlar. Dolayısıyla bir karşı duruş sergilemek gerekiyordu. Bir taraftan size karşınıza Güney Kıbrıs Rum yönetimini, işte Yunanistan'ı için alan bir ittifak kuracaklar. Yunanistan da NATO üyesi. Bir taraftan altılı blok diye bir şey uyduracaklar. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, oradan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini, Yunanistan, Somaliland'a kadar devlet olmayan bir aktörü bile bu eksene sokacaklar. Neymiş efendim? Eksenini yeniyormuş İsrail. Daha tehlikesi, Sünni bir blok kuruluyormuş Türkiye'nin merkezinde oldu. Türkiye, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Katar'la, Pakistan'la çok yakın ilişkileri varmış. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için bunu alenen söylediler. Yani kimse bir şey de gizlemedi aslında. Hepimizin gözünün önünde cereyan etti. Şimdi tüm bunlar yaşanırken biz neyi takip ettik bölgede? Amerika'nın bölgeye taahhüt ettiği güvenlik şemsiyesini, sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmediğini gördük değil mi? İran savaşı başladığında İran İsrail'i vurduğundan daha fazla Körfez ülkelerini vurdu. Körfez'i koruma yükümlülüğü kimdeydi? Amerika'daydı. O güvenlik kuşağını Amerika oraya milyarlarca dolarlık silah satarak bu güvenlik ihalesini üstlenmişti. Ama Amerika Körfez ülkelerini korumak yerine İsrail'i korumayı tercih etti. Onu da başaramadı. O da ayrı konu. Dolayısıyla oradaki ülkeler de bir arayışa girdiler. Ya madem Amerika korumuyor bizi, bir şekilde bizim korunmamız lazım dediler. Türkiye de o zaman aslında en büyük güvenlik tedarikçisi olarak kendisini ortaya çıkarmıştı. Kaldı ki Suudi Arabistan, tarihini tam hatırlamıyorum ama Eylül 2025'te Pakistan'da bir güvenlik anlaşması yapmıştı zaten. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a yönelik saldırı olduğu zaman Pakistan'da mukabele etme sözü vermişti. Fakat bunun biz sahada da gerçekleştiğini görmedik. Keza İran saldırıları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında Pakistan'ın İran'la olan ilişkileri nedeniyle bu gerçekleşmedi. Bu anlaşma karşılık olmadı. Dışişleri Bakanımızın sözlerini istinaden söylüyorum. 7 Ekim'den sonra bir bölgesel sahiplenme politikasını realize etmeye çalıştı Türkiye. Yani bu neydi? İşte bölgenin sorunlarını bölgenin aktörleri çözsün. Yani gelip oradan Amerika ya da Rusya, ne bileyim Almanya, Fransa değil. Çünkü bunlar çözmüyorlar. Bunlar sorunları köpürtüyorlar. Daha da büyütüyorlar. Daha da çıkmaza sokuyorlar. Ya bunun örneğini nerede gördük? Karabağ'da gördük değil mi?
1: Yani onlar 32 yıl boyunca,
0: 30 küsur yıl boyunca bu sorunu çözmek yerine sorun çözülmesin diye daha çetrefilli hale getirdiler. Minsk dörtlüsü değil mi? O zaman geriye ne kalıyordu? Bizim kendi sorunlarımızı kendimiz çözmemiz gerekiyordu. İslam İşbirliği Teşkilatı Mescid-i Aksa için kuruldu. Ne yaptı bunun için? Yapamadı. Çünkü bir yerde bir kapasite eksikliği vardı. Bir birlik bütünlük sağlanamıyordu. İbrahim Anlaşmaları diye bir süreç başlamıştı. İsrail Amerika üzerinden bölge ülkelerini İbrahim Anlaşmalarına katılmaya zorluyordu. Ya dolayısıyla aslında bu bir zorunluluktan ortaya çıkan bir anlaşma olarak görüyorum. Yani Mekke Ortak Güvenlik Savunma Anlaşması bence yani bunu başka isimlerde de telaffuz ediyorlar ama hani İslami NATO mu? Ben bölgesel bir güvenlik şemsiyesi kuruluyor diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü Amerika çıkacak buradan, anlaşıldı. Öyle ya da böyle ya İran'ı yenerek çıkacak ya İran'a yenerek çıkacak ki ikinci şık daha yakın gözüküyor. Hı hı. Bir başarı elde edemediler. Orada kaldılar, kazıkladılar. Dolayısıyla buradan

0: çıkacak ve bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurulacak. Ve bu mimaride de Türkiye'de Pakistan'la birlikte bir inisiyatif aldılar, bir nüve oluşturuyorlar. Bu nüveyi de bu genişletmek amacındalar. İşte Mısır'ın katılması söz konusu, Katar'ın, Ürdün'ün, Suriye'nin, Irak'ın katılması söz konusu. Hatta daha da ilerisi, hani bugünkü koşullarda, bugünkü kafa yapısıyla İran çok mümkün gözükmüyor ama İran'da da bazı şeyler değiştikten sonra daha geniş bölgesel bir ittifak haline dönüşürse çok da şaşırmamak lazım diyor. Çünkü bu bir gereklilik.
1: Peki.
0: Bir taraftan, pardon, son şey, nasıl işte NATO'ya herkes kanıksamış durumda ama NATO'nun sadece bir güvenlik örgütü olmadığını da söylememiz lazım. Türkiye ile ilgili mevzular olduğunda işte bunu bir kültür, Batı'nın ekseni kültürü, buradan çıkarsanız, karşı tarafa geçersiniz, ekseniniz karşılıklı düşünürseniz, bölgenin de böyle bir ihtiyacı var diye düşünüyorum ve bu ihtiyaç yerine getirildi. İnşallah arkası da devamında gelir diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Amichai Şikli bir konuşma yaptı televizyonda. Aslında İsrail bütün aklımızın da çok yakından takip ediyor ve hani İsrail medyasında sürekli olarak şunu pompalıyorlar. İşte Neo-Osmanlı, yeni Osmanlıcılık korkutulatılıyor. İşte bir anlamda Arap milliyetçiliğini kışkırtmaya çalışıyorlar gibi bir durum söz konusu ama bir yandan da öyle ya da böyle bu yaşadığımız coğrafya aslında rücu ediyor gibi bir hava da var. Ve nüfus alanları Türkiye'nin genişliyor. Gülü coğrafyası genişliyor. Zaten Türkiye hiçbir komşusunda ya da hiçbir ülkede böyle bir hani toprak işgali ya da toprak fethi ya da ele geçirme gibi niyet olmadığını defalarca beyan etti. Bunu da ispatladı bence rüştünü. Önce şu Şikli ne demiş, bir izlettireyim size, sonra birkaç tane daha sesimiz var.
2: Suudi Arabistan temelde çitin üstünde oturuyordu. Zaten Pakistan'la bir savunma anlaşması vardı. Ancak Türklerle birlikte hareket ettiği an, ki Türkler bizimle doğrudan bir çatışma içinde, bu çatışma Akdeniz'de ve Suriye cephesinde son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek boyutlara varabilecek bir çatışma. Bu bizim için, İsrail için çok çok kötü bir gelişme. Bu Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile ittifaklarımızı derinleştirmemizi gerektiriyor.
1: Altılı ittifaka atıf yapıyor. Şimdi İsrail neden uykusu kaçıyor? Bir bu soruyla başlayalım. Sonrasında bu savaş meselesini de soracağım. Hatta onu da bir izleyebiliriz arkadaşlar. Ya. Onu da verin de üstüne bir daha dönmek durumunda kalmayalım. Şu Adem Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Meclis'te gibi konuşması vardı. Onu bir izleyelim. Birinci sırada arkadaşlar. MNV, Mekke Savaş, Adem Yıldırım ses diye olması lazım. Buyurun.
3: Ülkemizi savaşa sokuyorlar diye ortalıkta yaygara çıkaranlar var maalesef. Öncelikle bölgenin en büyük 3 Müslüman ülkesinin aralarında imzalamış oldukları bu anlaşmadan kimlerin rahatsız olduklarına iyi bakmamız lazım. Bu anlaşmadan başta İsrail rahatsız, Yunanistan rahatsız, bölgenin dışındaki başka ülkeler rahatsız. İsrail'in ve Yunanistan'ın rahatsız olduğu böyle bir anlaşmadan sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim ya? Bunu sormazlar mı adama? Niye rahatsız oluyor? Neymiş efendim, işte bir ülkeye yapılan saldırı tüm ülkeye yapılmış sayılacak ve Türkiye savaşa sokulacak. 32 tane NATO ülkesi üye var. NATO'nun 5. maddesi açık. NATO üyesi bir ülkeye yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. O zaman savaşa girmiş olmuyoruz da 3 tane bölgesinde güçlü Müslüman ülkenin bir araya gelmesiyle mi savaşa girmiş oluyoruz? Hangi mantıkla, hangi bakış açısıyla biz bu değerlendirmeleri yapıp İnsanlarımızın ve toplumun zihnini bulandırmaya çalışıyoruz. Bu anlaşma, kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin %100 menfaatine olan bir anlaşmadır. Bunu böyle bilelim.
1: Peki.
0: Rahatsız olan ülkeleri İran'ı da eklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Onunla ilgili bir açıklama var aslında bakarsınız İran'dan. Birazdan o konuya da geleceğim. Onlar diyor ki bizim için bir sıkıntı yok diyorlar ama şimdi sizden bir değerlendirme alayım. Şu soruyu da sorayım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu çeyrek asır etrafındaki savaş, ateş çatışmaları düşünürsek Türkiye asıl bunlardan korumaya çalışan bir politika izlemedi mi bugüne kadar? Yoksa derdimiz bir yerle savaşa girmek olsa bu çok kolay değil mi?
4: Tabii ki savaş kararı büyük oranda limitlerinizle alakalı bir şeydir ve bu belli hazırlık gerektirir. Hem içeride hem dışarıda belli şartların olgunlaşmasını beklersiniz. Bu noktada Türkiye bir savaşa teşne bir pozisyon hiçbir zaman üretmedi. Burada belli ulusal güvenlik öncelikleri belirledi. Bölgede terör bunun bir tarafıydı. Suriye iç savaşı ikinci bir taraf. İşte Azerbaycan'da yaşananlar, Karabağ meselesi burada yine bir güvenlik önceliği olarak koyuldu. Ve buralarda belli askeri hareketlilikler bir çeşitli düzeylerde yapıldı. Ama özellikle istiklet merkezi bunun Suriye ve terörle mücadeleydi zaten. Bu noktada İran'la biz 10 sene Suriye'de gayet mücadele ettik karşı saflarda. Ama biz İran'la topyekun bir savaş içerisine girmedik. Orada daha vekil unsurlar üzerinden yürüyen bir süreçti bu. Veya Libya.

0: ya da yine bölge ülkelerine, körfez ülkelerinin hemen hepsi Libya'da karşımızda, hani Katar haricinde. Veya Katar ablukası olurken o ülkelerin her biri karşımızda, biz bunların her biriyle savaşacak olsaydık zaten. Veya İsrail, yani doğrudan terörü desteklediğini biliyoruz. Bunlar, bakın, İsrail bize uzak bir coğrafya değil. Hatay'dan 350 kilometre sonra İsrail'e geliyorsunuz. Dolayısıyla savaşamayacağınız bir uzaklık değil bu Türkiye açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin savaş aramadığını, savaştan kaçınmak değil ama bu. Bu bir ihtiyatlı dış politika geliştirme. Yani her
1: şimdi Ayşegül ekrana veriyor 10 yılda yaşananları. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Suriye'ye 4 büyük harekat, Irak'ta Pençekilit harekatları, Laskiye, Süveyde, Halep kışkırtmalarının bastırılması, Karabağ zaferi, Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, iki devletli çözüm meselesinin artık kabul edilmesi, Sudan, Libya, Etiyopya, Somali hamleleri, en son Lübnan'da UNIFIL'in yerine TSK'nın görevlendirilmesi yönünde Erdoğan'ın verdiği mesaj, şimdi de Mekke anlaşması.
2: Katar'ı unutmuş mu? Evet. Katar'daki ablukadaki durum da çok
1: doğru, önemli. O da önemli bir hamleydi. Şimdi, hani orada ve doğrudan cephede bir aksiyon almadık ama
0: Katar'ı hayatta tutan aktör olarak
2: biz vardık. Yoksa Suudi işgal edecekti.
0: Yani. Ya Katar'la bizim ilişkimiz bugün boşuna durduk. Yani sadece iki liderin birbirine sevgisiyle açıklanmıyor tabii ki. Ama şunu söyleyelim. Tam da bu yüzden yani bugün o Mekke ittifakını ben bir reaksiyonel bir ittifak olarak tanımlamıyorum. Neyi kastediyorum? Sadece bu meseleyi son bir yılda bölgede yaşanan gelişmeleri sıkıştırmamamız lazım.
2: Kesinlikle.
0: Yani İran'da bir savaş devam ediyor. İran her an herkesi vurabilir pozisyonu, buna karşı hizalanalım. Hayır, bu kadar basit değil. Veya İsrail bölgede bir aksiyon içinde, ortalığı birbirine katıyor. 3 senedir 7 Ekim'den bu yana bu belli başka bir faza geçti. Öncesinde zaten süre gelen İsrail bu. Ona karşı oturalım, bir ittifak oluşturalım, savunmacı, çevreleyen ve hayır böyle bir şey de değil. Yani bu aktörler uzun zamandır zaten İran'da bu bölge için kendi direniş ekseni olarak tanımladığı şey bu bölgedeki her aktör için tehditti. Ona karşı kimse bir ittifak içine girmedi. Veya İsrail'in de süregelen saldırganlığı, o da bir ittifak üretmedi. Çünkü bu aktörlerin hemen hemen hepsinin uluslararası alanda ya sistemik düzeyde baktığında Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı ayrı düzeylerde müstakil ilişkileri var. Dolayısıyla ittifak dediğimiz şey, bugün NATO dediğimiz şey, dünyada o sistemik şartları kırmaya gücü yetebilecek bir organizasyon olduğunu unutmamak lazım. Yani bir düşman tanımladığında ona karşı taşları yerinden oynatabilecek, aksiyon alabilecek büyüklükte bir şey var.
1: Çünkü biz şu an şunu mu yaşıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında çok kutuplu bir dünya düzeni kuruluyor ve Türkiye burada çok güçlü bir şekilde yerini alacak diye bir ifadesi vardı. Şu an bunları mı biz yaşıyoruz?
0: Buna bir hazırlık değil, ki bugünkü mevcut sistemik şartlar bir noktada değişecek. Ama bugün hala Amerikan merkezi bir tek kutupluluk var. Kan kaybediyor vesaire. Farklı tartışmalar var. Ama hala ne yazık ki onun nükleer gücü orada duruyor ve dengelenmiş vaziyette değil. Ve dolayısıyla bugün dünyada ittifaklar, eğer bir kutup üzerinden okuyacaksak, ABD'ye karşı veya ABD ile olabilir ancak. Tam da bu yüzden bizim bugün Mekke ittifakını bölgesel nitelikte bir şey olarak okumamız gerekiyor. Yani sistemik düzeyde bütün küresel ölçekte etki yaratacak bir yeni bir kutup oluşturma, buna henüz daha var. Ya yani burada çünkü ihtiyaç olan büyük bir nükleer kapasite, büyük bir ekonomi ihtiyacı var. Çünkü ittifak dediğinizde bugün NATO'yu çalışır halde tutan şey, çünkü bir savaşsızlık dönemindeyiz biz. Bir dünya savaşı yaşamıyor. O savaşsızlık döneminde NATO üyelerini bir arada tutan şey Amerikan tahakkümü. Yani Fransa'yı Almanya'yla savaştırmayan, Türkiye'yi Avrupa'ya yürütmeyen, Ege'deki sorunları kitleyen Amerikan varlığı, Amerikan nükleer şemsiyesi. Bunun getirileri de var, götürüleri de var haliyle. Ve bunun krizlerini yaşıyoruz zaten biz 80 senedir Batı'yla. Dolayısıyla mevcut düzeni kırmadan da buna bir alternatif oluşturma şansı ne yazık yok. Tam da bu yüzden ne küresel ölçekte bir hegemonyaya karşı doğrudan bir meydan okuma bu, ne de bölgede bir meydan okuma. Olan ne ama? Burada şimdi ne yapıyoruz biz? İlk kez belki de Soğuk Savaş başladığı andan bu yana Orta Doğu doğrudan Amerika'nın arka bahçesi konumunda bir bölge. Batı'nın kolonyal tarihinin en önemli yerlerinden bir tanesi. Hemen hemen her bölgenin burada o Batı'nın etkisinden kaynaklı kötü hafızaları var. Keza Avrupalı aktörler için de benzer bir şey söyleyebiliriz. İlk kez burada bir aktör çıktı ve Amerika'yla karşı karşıya gelmeyecek şartları oluşturdu. Ama aynı zamanda o Amerikan hegemonyasının bıraktığı o dar alanda hareket edebilecek bir otonomi oluşturdu. Onu da Türkiye yaptı. Ve bunu nükleer silahlar olmadan yaptı Türkiye. Ya burada hem politik bir başarı var hem askeri bir başarı var eş zamanlı olarak. Şimdi Türkiye'nin bu mücadelesinin
1: bir yandan da şeyi düşünüyorum. Nükleer kapasite meselesinde hani biz barışçıl amaçlarla geliştirdiğimiz halde ne kadar bir endişeleri var ki hani Almanya'nın Türkiye'ye Akkuyu nükleer güç santrali için parçaları satmasını engelledi İsrail.
0: Ya bu yani. Bizim bir süper güç olmakla aramızdaki ince bir yani aşama var.
2: Eşik orası.
0: Eşik, o eşik nükleer eşik. Yani onu açtıktan sonra Türkiye'nin potansiyeli mesela ekonomiyi bize gücün ana değişkenlerinden biri olarak ele alırız ya. Hı hı. Eğer nükleer gücünüz varsa pazar otomatik olarak peşinden gelir. O zaman ürettiğiniz ürünü satmakta zorlanmazsınız. O zaman zaten bir sermaye derdiniz kalmaz mesela. Dolayısıyla orada ana tetikleyici şey askeri güç. Askeri gücün de bugün mevcut dünyada temeli nükleer güç. Onu atabilecek balistik kapasite, onu taşıyabilecek bir denizaltı kapasitesi gibi gibi. Şimdi bu ortamda peki ne bu yaptığımız şey? Biz zaten Türkiye yıllardır bölgede özellikle 2020 sonrası bir düzenleyici role geçmişti. Yani girdiği, müdahil olduğu yerlere karmaşa, İran gibi, İsrail gibi istikrarsızlık diye bir düzen vaat ediyordu zaten Türkiye. Kalkınma yolu, Zengezir Koridoru, Hicaz Demiryolu zaten bu vizyonun bir ürünü. Hı hı. Dolayısıyla bu vizyonu kurumsallaştırıyor Türkiye şu anda bu attığı adımla.
1: Bir sorularımdan biri de oydu. Bu meselenin ekonomik bir boyutu da var mı?
0: Birbirini besliyor tabii kesinlikle. Ki. Yani eş zamanlı olarak. Şimdi Suudi Arabistan'la bu yaptığınız anlaşmanın getirisi ne olacak? Gelip belki kanuna yatırım sanayi, yapacaklar. Tabii. Gideceğiz oraya askeri üs açacağız. O Hicaz Demiryolu'nun güvenliğini garanti altına aldığınızda bir anda Suriye'nin, Suud'un, Ürdün'ün, Türkiye'nin ve Akdeniz'in doğrudan dahil olduğu bir ticaret hattı oluşacak. Ve bu bakın Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir şeyden bahsediyoruz bir anda. Veya Orta Asya'ya kadar.
1: Bunları yaptığınız zaman da birilerinin ayağına basıyorsunuz.
0: Tabii ki. Ve bu yaptığınız hatta hani son onunla bitireyim. Hani kimin ayağına basıyor? İran'ın oluşturduğu istikrarsızlık eksenini kırıyorsunuz. Öte yandan İsrail'in bölge vizyonunu hep nasıl anlatıyoruz? Amerika'nın bölgedeki öncelikli partneri olmak. İki, bölgede teknolojik üstünlük. Yani onun dışında hiçbir aktörün ayakta duramaması gerekiyor. Bunu yaptığınız anda bir anda İsrail'in bütün vizyonu da
2: boşa
0: çöküyor ve bunu Amerika ile kavga etmeden yapıyorsunuz. Yani İsrail'in istemediği ama Amerika'nın karşı çıkmadığı bir durum oluştu. Dolayısıyla burada yani tek başına İsrail'le, tek başına İran'la değil bütün bölge jeopolitiğini Türkiye şu an yeniden kurguluyor aslına bakarsınız ve bunun ilk adımları kurumsallaştırmak da bu. İşlem maliyetlerini düşürüyorsunuz. Suudi Arabistan'la artık yapacağınız bir ticari anlaşmanın artık prosedürleri daha belirgin hale gelecek. Güvenliği daha belirgin hale gelecek. Keza Pakistan'la veya Pakistan'la Suud arasında ve son olarak bu üç aktörün şöyle bir ayrı belki öne çıktığı bir şey var bu bölgede. Son 4-5 senede özellikle hiçbir çıkar çatışması yok aralarında. Yani kollarını açtıklarında bölgede birbirine çarpmıyor. Bu iyi, bu önemli bir avantaj. Kullanılabilecek bir avantaj. Avrupa Birliği ülkeleri birbirleriyle entegre oluyorlar Amerikan zoruyla. Biz bu bölgede bir Amerika, Çin, Rusya etkisi olmadan kendiliğinden bir entegrasyon ortamı oluşturuyoruz bu sayede. Bu önemli adımlar. Bu da tek başına zaten bu savaşa çekilme korkusu. Zaten ittifaklarda hani uluslararası gel literatüründe çok basit bir şey vardı ittifak literatüründe. İttifaka giren devletlerin en büyük iki korkusu vardı. Savaşa çekilmek veya terk edilmek. Bu üç aktöründe tam da bu sebeple burada aslında esas mantığın bir savaşa karşı caydırıcılıktan ziyade daha büyük bir şey olduğu için ortada terk edilmesi zor birçok şey var. Bu da bir yol bağımlılığı yaratıyor. Dolayısıyla terk edilmeyi zorlaştırıyor. Eş zamanlı olarak bu devletin her birinin Amerika ile müstakil ilişkileri bunların belli alanlarda limitlediği için bu noktada savaşa çekilmek de zorlaşıyor. Çünkü bu devletler zaten bir yerle savaşma kararını verdiğinde bu sistemik etki yaratma ihtimali olduğu için çoğu zaman hepimizin çekindiği durumlar bunlar. Gidip İsrail ile savaşmak vesaire. Son bir nokta uzattım kusura bakmayın bu algı meselesi İsrail ile alakalı. Savaşın sebeplerinden biridir. Rakibin sizin düşmanca niyetleriniz olduğunu düşünmesi. İsrail bunu araçsallaştırıyor. Bakın İran'ın propagandasıyla politiko doğrudan sahada yaptıkları arasında bir uçurum var. Propagandası neydi? Kudüs'e hesapta gideceklerdi. Sahada yaptığını İsrail her savaşa giriştiğinde İran sahadan kaçtı. 3 sene boyunca. Yani tırmandırmak yerine yatıştırmaya çalıştı.
2: İsrail'in alanı genişti.
0: Ama İsrail bunu ne yapıyor? İran'ın o propagandasını düşmanca niyet olarak kendi propagandasını beslemek için kullanabiliyor. Dolayısıyla bugün bunu bir İslam Birliği, bugün dünyada sistemi kıracak büyüklükte bir şey. Türkiye, Pakistan, Suud, İsrail'e karşı pozisyon alıyor üzerinden. Söyleyeyim mi? Boşuna köpürtmüyorlar. Kullanışlı hale getirmeye çalışıyorlar. Bu adımları bunlara dikkat etmek gerek. İçeride de dikkat etmek gerek.
1: Peki. Üstad, bir Dışişleri Bakanı Fidan'ın da konuyla ilgili açıklaması var. Bir dakika onu bir izlettirelim. Buradan devam edelim. Buyurun.
3: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir...

0: güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. İran bu örgütün şeyi değildir.
1: Hedefinde yani, değildir.
0: Yok, yok.
1: İsrail, İran, bütün bölgeyi
0: bize saldırmayan
1: çatışma unsuru bakın, olarak
0: bize
1: bu
0: saldırmayan,
1: iki ülke öne çıkıyor.
0: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
2: Peki son bölümde çerçevesine gidip değerlendirmesi varmış. Şimdi sizden de bir yorum alayım. Bu hani işte Pakistan'ın nükleer gücü, işte Suudi Arabistan'ın sermayesi, Türkiye'nin savunma kapasitesi üzerinden bir oluşum halinde mi? İşte Mısır'ın katılması neyi değiştirecek? Daha büyürse ne olacak? Hani üstad dedi ki yani çok da böyle köpürtmeyelim. Hani bir yandan da İsrail'in aradığı malzemeleri eline vermeyelim dedi. Ben de mesela şimdi şeyi düşündüm. İsrail'in uykusunu kaçıran anlaşma diye bir karşı attık. Acaba biz de mi diye yani biraz istemeden de olsa İsrail'e argüman veriyor mu diye düşündüm.
3: Kaçınılmaz arada... kaçacak. Türkiye ayakta durduğu sürece kaçacak. Ama mesele ne? Bu bölgesel anlamda büyük bir adım. Hı-hı. Trump'la da gayet işgüdümlü gidiyor olması büyük şans. Uzun vadeli olabilmesi için. İsrail bunu ister istemez kullanmaya çalışacak zaten. Hı-hı. Ama burada ne? İçeride algıyı doğru beslemek lazım.
4: Şimdi şuradan başlayalım İbrahim Bey. Bu biraz önce de konuştuk. Sayın Dışişleri Bakanımız da belirtmişti. Yani biz bu 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonundan sonra yani bu İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra hep şunu konuştuk. İslam ülkeleri neden bir karar alamıyor, birlikte hareket edemiyor? Yani İsrail gibi küçük bir coğrafya bir ülke tüm bölgeyi tehdit edebiliyor. Ve bunu da bugüne kadar hep konuştuk. Demek ki bu anlaşmanın temeli o zaman atılmış ve bugüne geliniyor. Yani bu birdenbire eğer 58 tane İslam ülkesini bir araya getiremiyorsanız o zaman belli bir şekilde belirli aktörler belli bir zaman çerçevesinde hareket ederek tedirici olarak bir araya gelebilirler. Peki kim bu aktörler? Bakın Suudi Arabistan'dan başlayalım. Ne özelliği var Suudi Arabistan? Bir kere parası var, sermayesi var. İkincisi bulunduğu coğrafya hem Basra Körfezi'ne hem Kızıldeniz'e hakim. Niye bunu söylüyorum? Hani ekonomik getirisi var demiştik. Şimdi Suudi petrolü Hürmüz'den çıkamıyor. Alternatif yol arıyorlar.
2: Babül Mendeb de biraz
4: Babül
2: sıkıntılı.
4: Babül Mendeb de sıkıntılı. Şimdi kalkınma yolu projemiz var değil mi? Bu bizim geçerli. Yine Ürdün'den gelecek olan belki de Suriye'den geçip Türkiye'ye gelecek bazı yollar.
2: Hicaz demir yolu, Hicaz ticaret yolları.
4: Yani onlar konuşuluyor. Şimdi
2: peki bir şey söyleyeceğim. Bölüyorum affedersin ama tam şimdi aklıma geldi. O gün bu imza atıldığında Husiler 30 Suudi Arabistan askerini Yemen'de öldüren saldırılar yaptı. Sivil hedefleri de vurdular. Bir mesaj mıydı sizce o zaman?
4: Kesinlikle. Yani bunun olmasını istemeyenler. Mesela Husileri biz ne diye görüyoruz? İşte İran yanlısı. İsrail'e karşı savaşan. Ama acaba Husilerin içerisindeki bir başka grupta şu anda İsrail'in de güdümünde olabilir. Bu ayrı bir konu. Tartışılabilir. Ama bunun istenmediği bir gerçek. Ama Suudi Arabistan böyle bir ülke. Yani o coğrafyada çok önemli bir ülke. Bir de Suudi Arabistan şu özelliği var. İsrail'le normalleşme anlaşmalarını imzalamayan tek Körfez ülkesi diyebilir miyiz?
5: Tam imzalayacak değil, 7 Ekim oldu biliyorsunuz.
4: İşte evet imzalamadı. Hı. Bakın bu da çok önemli. Diğerlerinin hepsi var ama Suudi Arabistan'ın yok. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Yani burada gelmesi.
5: Körfez ülkeleri mi diyorsunuz? Tabii. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in var. Evet. Katar'ın ve Kuveyt'in
2: yok. Umman'ın da yok bildiğim kadarıyla.
5: Umman şöyle önceki sultan görüşüyordu. Hatta ziyaretler olmuştu. De facto olarak resmi olarak değil ama.
4: Suudi Arabistan yani o bölgede coğrafi olarak da tarihsel olarak da ve ekonomik olarak da oldukça önemli. Bir diğer konu da Suudi Arabistan'ın İran'la olan ilişkileri. Irak bunu düzeltmeye çalışıyordu. 2023'ün Mart ayında en son Bağdat'ta bir görüşme oldu ama ondan sonra kesildi. Şimdi Suudi Arabistan'la böyle bir ittifakın bölgeye barış da getirebileceğini, yani şöyle bölgeye barıştan ziyade Türkiye merkezli bir politikayla, Türkiye'nin de etkisiyle, Türkiye'nin İran'la olan ilişkilerinin de seviyesine baktığımızda Suudi Arabistan'la İran arasında düzeltici bir faktör etki yapabilir bu anlaşma. Şimdi Suudi Arabistan'ın parası var. Ekonomik yönden bir kere o Pakistan, Hindistan'dan gelip de İsrail'den çıkan IMEC projesi bitti.
5: Bitti.
4: Bakın o bitti. Onu herkes diyor ki onu korumak
5: zaten
4: için.
5: Zaten ölü doğmuştu hocam o ya. Yani
4: zaten ölü doğdu da şu anda da bitti o IMEC projesi. Çünkü Suudi Arabistan oradan gelecek o güzergahtan İsrail'e mi bunu gönderecek yoksa ittifak halinde olduğu daha güvenli ve güvenilir bir coğrafyadan mı petrolünü göndermek isteyecek? Şimdi siz bunu düşünün. Bir de 6 yıl öncesine gidelim. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ne demişti? Biz petrole dayalı ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz.
5: Mecburen.
4: Tabii. Bakın bu da onun bir yolu. Bu da onun bir yolu. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan bu. Peki Pakistan kim? Pakistan nükleer silaha sahip. Önemli bir ülke.
5: Tek Müslüman ülke.
4: Tek Müslüman ülke. Çok önemli bir ülke. Bugün İran krizinde de ABD krizinde de çok aktif rol aldı. Önemli bir ülke. Peki Türkiye kim? Askeri. Devasa askeri güce sahip, savunma sanayi çok gelişmiş, teknoloji üreten bir ülke.
5: NATO üyesi, Avrupa Birliği aday ülkesi.
4: Aynen o şekilde. Şimdi dolayısıyla bu üç ülkenin birlikteliği birçok ülkenin de Sayın Dışişleri Bakanı da dediği gibi katılabilir. Mesela Mısır katılır. Katılırsa ne olur Mısır? İşte o İsrail'li bakan, biraz önce Diyaspora Bakanı açıklamasında belirttiği, o kurmak istedikleri eksen çöker Doğu Akdeniz'de.
5: Kabusları onlar. Onlar
4: evet, yani onların o Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Doğu Akdeniz hakimiyeti, Mısır'la anlaşması çöker. Onların korkusu o. Yani Mısır'ın da buraya katılması demek ki katılacağını düşünüyorum ben. Onların en büyük kabusu zaten. Bunu engellemek için de her şeyi yapabilirler. Buna da dikkat etmek
5: hocam,
4: lazım.
5: Hocam çok kısa bir sözünüzü kesmek istiyorum müsaadenizle. 2019'da hatırlarsanız İsrail merkezi Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu. Sözde ekonomik bir arka planda kuruldu ama Türkiye karşıtlığıydı. Türkiye'yi o gün sıkıştırmışlardı. Bugün tablo tam tersine döndü.
4: Evet.
5: Bugün sıkışan İsrail.
4: Kesinlikle.
5: Tam tersi döndü. Ya çemberde önüne dolaştı. İsrail'in boynuna dolandı şu anda.
4: Yani şu anda özellikle Doğu Akdeniz politikası İsrail'in tamamen bitmek üzere.
2: Peki bir, İran politikası şu an sizce geçen akçe mi? Mesela şimdi bir gelişme vardı. İşte İran İstihbarat Servisi Mossad'da iki üst düzey ismin kovulmasında Türkiye'nin İran Savaşı'nın kritik müdahalesinin etkisi oldu. İşte o dönem hatırlarsanız işte üst düzey isimler Hamaney ve işte Genelkurmay Başkanı öldürüldüğünde Irak'ın kuzeyinden de çeşitli PKK ve diğer unsurlar girdiğinde bir rejim değişikliği olacak planı sunulmuştu. Ve o dönem Türkiye'nin özellikle hem Barzani hem Talebani üzerinden bir nüfuz alanı oluşturduğu iddiaları var. Tabii bunlar resmi bilgiler değil.
4: Tabii kanıtlayamazsınız tabii.
2: Devletimizin hani bu konularla ilgili MİT üzerinden ve diğer kanallarda yaptığı şeyleri biz bilemeyiz ama genel anlamda bu şekilde medyaya yansıyan, Orta Doğu medyasına yansıyan
5: Trump kendisi söyledi vallahi.
2: Analizler vardı. Tamam, Trump da böyle bir şey söyledi.
4: Trump kendisi söyledi dedi.
5: Dediğim yani şimdi.
4: Şimdi işte ben de oraya gelecektim. Bakın bir diğer katılması muhtemel ülke Irak olabilir. Bakın neden diyorum? Irak'ta tamam belli bir şu anda iş karışıklıklar var. Haçlı Şabi olsun, diğerler olsun ama bir önceki başbakan döneminde Suriye'deki olaylar meydana geldiğinde bir önceki başbakan Şii liderin yanına danışmanını yolluyor. Birleşmiş Milletler nezdindeki danışmanını yollayarak bu işe müdahil olmamalarını istiyor. Müdahil olmamalarını istiyor ve o dönem içerisinde Şiileri kontrol altına alabiliyor. Yani Sudan hükümeti. Şimdi aynısını şu anda devam ettiğini, Irak'ın da kendi iç problemlerinde stabil hale geldiğini gördüğümüzde Irak'ın da katılması muhtemeldir. Çünkü orada da Irak halkının özellikle petrolün dışında kalkınma yolu projesini sağlamış olduğu çeşitli sektörlerden elde edeceği halkın kazancı var. Bunu niye söylüyorum? Mesela bakın petrol bazı ülkelerde bazı kimselerin tek elinde olabiliyor. Petrol çıkarmak yani ya da o ülkedeki o işi yapabilen ticaret erbabının
5: mesela İran'da devrim muhafızlarının tek elinde
4: yani,
5: olduğu gibi.
4: Evet, yani Irak'ta da bazı aşiretlerin evet, güdümü evet. Ama halk nereden kazanacak? Yan sektörlerden kazanacak. İşte kalkınma yolu projesi de bunu sağlayacaktır. Ben bir diğer ülkenin de Irak olabileceğini düşünüyorum. Ama burada en önemli olay mesela İran hedefte mi değil mi? Tamam. İranlı yetkili açıkladı ama bakın İran burada hedefte değil. İranlı yetkili Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye.

0: Şimdi Pakistan olan ilişkisini biliyoruz. Türkiye ile olan ilişkisini biliyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'la aralarında belki bir sıkıntı var ama bu da Türkiye ve Pakistan'ın işbirliğiyle Suudi Arabistan'la İran arasındaki problemin de çözülmesine vesile olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok yönlü bir bakmak lazım.
2: Mesela İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu konuda bir açıklaması var. Mekke Anlaşması ile ilgili. Türkiye ve Pakistan'la Suudi Arabistan dini, tarih ve medeniyet açısından derin bağlar paylaştığımız 3 komşu ülke. Bu 3 komşu ülkenin arasındaki bir anlaşmanın İran'a karşı yöneltilmiş olmasına endişe etmemiz için bir neden yoktur. Türkiye ve Pakistan uluslararasında 2 komşu Müslüman ülke olarak dostluk tarihi ve köklüdür.
1: Ama keşke İran'da milletvekili hemen anlaşmadan sonra o talihsiz açıklamayı yapmasa.
0: Ya,
2: Suudi Arabistan'a yönelik. Adamlar olabilir
0: yani. Olur öyle işte. Tek tük adamları. Yani
3: orada resmi politikaya bakmak. Rejimin pozisyonu da oradan o ama yani. O yüzden
1: yani Bekai'nin söylediğine ben samimiyeti inanmıyorum.
3: Tabii
1: yani,
3: Kılıçdaroğlu'nun bu meseledeki pozisyon alması nasıl samimi değil dedik. İran'da bir geçmişte 45 senesi var bu konuda.
0: Ne ama şuna bakmak lazım. Şu andaki iktidar mesela İran'daki iktidar özellikle Pezeşkian hükümetinin devam edip etmemesi çok önemli. Onunla ilgili bazı spekülasyonlar da yapılıyor. Ama Pezeşkian'ın devam etmesi, işte Azerbaycan'la olan ilişkisi. Yani İran'ın da bu denkleme girmesi lazım. Ben şunu hep söylüyorum.
1: Hocam, acaba Hakan Fidan bunu özellikle söyledi biliyorsun evet. Sen. İran'ın katılımı konusunu mutlaka, özellikle söyledi.
0: Bakın İsrail hani bir denkle bir cephesi vardı. Bunu konuşmuştuk daha önce de bazı programlarda. İşte Güney Yunanistan'dan başlayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri,
1: i̇şte
0: Hindistan.
1: Altılı blok oydu.
0: Hindistan, Birleşik o. Ona karşı Türkiye ne yapıyordu? Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
1: Suriye.
0: Lübnan da buna eklemleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'le bağlantını kes diyemiş olabilir. Yani Lübnanlı geçen gün gelmişti. Başbakan da gelmişti değil mi? Cumhurbaşkanı.
2: Bir görüntü vereceğim. Ses var mı arkadaşlar meclisteki şeyde? Varsa onu da verelim. Oylama yapılıyor şu anda. Bu çerçeve yasayla ilgili olarak bir dinleyelim.
4: 290 sırasayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, red 88, çekimser 6. Katip üye İbrahim Yıldırız Seven Afyonkarahisar milletvekili, Katip üye Rıdvan Uz Çanakkale milletvekili.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Günümüzdeki konular tamamlanmıştır. Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için anayasa ve iş tüzük gereğince 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
2: Ayşegülcüğüm bir sayıyı bana bir teyit edebilir misin? O sırada çok iletişim oldu ben takip edemedim. 468 oyla mı geçti? Şimdi arkadaşlar sağlıklı bilgi akış açısından 562 oy kullanıldı, 468 oyla kabul edildi diye duyduk ama biraz o sırada rejide gürültü olduğu için tam takip edemedim. Bu sayı önemli çünkü hani 400 yani nitelikli çoğunluğun bile üstünde bir rakamdan bahsediyoruz.
3: Tabii, çok büyük bir geçti. Rakam.
2: Yani
0: kesinlikle çok büyük bir rakam.
2: Şimdi o zaman şuradan biraz konuşalım bunu. 468 sayısı şurada geldi evet. Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. 88 red, 468 kabul. Çekimserde 6. Buradan çıkan sonuç nasıl okunmalı? 468 sayısı bayağı kuvvetli bir rakam. Çünkü biz hani 360-400 aralığında çıkarsa bu büyük başarı diye değerlendiriyorduk.
0: Yani burada meclisteki tüm partilerin, yani tüm partiler demeyelim, çok büyük bir çoğunluğun, 468 çok büyük bir çoğunluktur bana göre. Büyük kesinlikle. Bir çoğunluğun bunu bu terörsüz Türkiye projesine, sürecine destek verdiğini gösteriyor.
1: Hocam anayasa olsa referandum eşiğini aşan bir rakam
0: tabii,
1: yani.
0: Evet, kesinlikle. Yani. Katkı sağladığını gösteriyor. Yani şunu söyleyelim. İç cephede birlik beraberliğin aslında sağlandığını gösteriyor. Bakın bu olur. O diğer 88 red olur. Yani bunu bir şekilde gönül isterdi ki hepsi 562'nin 562'si de katılanların burada evet oyu versin ama bu rakamda bunu demokratik süreç içerisinde kabul etmek gerekiyor. Buna
3: net bir şey söyleyeyim. Rakamlarda 515 milletvekili var. AK Parti, Yeni Parti, HDP, DEM, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 515 vekil. Çok büyük ihtimalle bunların içerisinden gelen bir 468 oy. Yani 40 kadar bir fire var. Çok az bir fire var. Yani bu majör partiler arasında. Bu da aslına bakarsanız iyi bir sınav verdiklerini gösteriyor. Yani ilk turda konuştuğumuz şey hani CHP'nin...
2: Yani burada baktığımız zaman AK Parti ve MHP tulum çıkarıyor zaten.
3: Evet.
2: DEM'den yüksek bir katılım var.
3: Evet.
2: Tabii şimdi bu hani oylamanın tam analizi gelir birazdan. Peki Emre'ye o zaman bir telefon bağlantısı yapalım. Bize bir durumu özetlesin. Emre Ayas meclisteki gelişmeleri takip ediyor. Emre neler oldu?
6: İbrahim Güneş, tarihi bir sürecin tarihi bir anında önemli bir oylama çerçeve yasanın 12 maddesi tamamlandığı ve Meclis Genel Kurulu'nda o oylama sonucu gerçekleşti. Oylamaya baktığımızda sayı rakamları vermek gerekirse hemen onlara da bakalım. Çekimsel oy da vardı tabii bunların arasında. Çekimsel oylarda 88 Red'in yanında 6 kişinin de çekimsel oy verdiğini görebiliyoruz.
2: Peki. Bugün Emre'nin telefon bağlantısında küçük bir problem oldu. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Maksat hasıl olmuştur. İzleyicilerimize bu meseleyle ilgili olarak detayları verdik zaten. Memlekete hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Açık söyleme gerekirse yani çok kritik bir eşiğin aşıldığı bir günü, tarihi bir anı yaşıyoruz diye ümit ediyoruz. Tabii bundan sonrası önemli. Bundan sonra ne olacak sorusu. Nasıl yürüyecek meselesi yine şeffaf bir şekilde yürütülecek. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını sizlerle paylaşacak bir durum olmayacaktır ama bunlarla ilgili olarak da bütün o aşama aşama meseleleri göreceğiz diye ümit ediyoruz. Hani silahların yakılması gibi işte Süleymaniye'de, Erbil'de ya da belli noktalarda toplanma alanları oluşturup o silahların teslim edilmesi meselesi. Aslında küçük bir provasını Suriye'de de gördük bu meselenin. Hani PYD'lerin gidip silahları bırakması, İşte Suriye hükümetinin kimlik çıkarması, bu ondan sonra entegrasyon için yeni adımlar atılması. Mesela Şam yönetiminin Erbil'e gidip ya biz bu bölgede yaşayan insanlara Kürtçe eğitim vermek istiyoruz ama nasıl vereceğimizi bilmiyoruz. Siz bize hani bu konuda destek verebilir misiniz demesi, Neçevan Barzani ziyaretinin bulunması. Yani hani Irak, Suriye, Türkiye ekseninde ciddi anlamda bir hani kesinlikle böyle bir kucaklaşma havası verdi bana, bilmiyorum.
1: O havza hani hayalini kurduğumuz havza bence gerçekleşiyor yavaş yavaş. Bence bu çerçeve yasanın kabulü de bu havzaya mecliste temsil edilen partilerin ekseriyetle destek vermesi, yani halkın temsilinin bu kadar yüksek oranda temsil edilmesi anlamında bence çok önemli. Yani uzun zamandan beri böyle bir konuda uzlaşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk meclis çatısı altında. Bu açısından çok önemli. Yani evet hocam dedi ya, buna karşı duranlar vardır. Umarım onlar da bu süreç içerisinde yani kanun kabul edilmesiyle birlikte başlayacak olan işte izleme tespit sürecinden sonra yani
2: pozitif eleştirilere katkı sunsunlar.
1: Evet, yani görürler bunun böyle olmadığını, gereksiz bir korku içerisinde olduklarını ya da samimilerse o konuda görürler ve sürece katkı verirler. Çünkü yani suçladıkları kesim AK Parti, MHP'nin temsil ettiği tabakanın Türkiye'nin bölünmesini isteyeceği, terörün devam etmesini isteyeceği gibi bir algıyı kabul etmek mümkün değil. Yani hepimiz bu vatanın çıkarları, bu vatanın geleceği, bekası için çalışıyoruz. Meclisteki bu partilerin de bu anlamda bence bu yanlışlarını görecekleri kanaatindeyim süreç içerisinde. Bu özellikle yüksek oranda oy çıkması diğerlerini de motive edecektir diye düşünüyorum. Çünkü yani DEM Parti'nin durduğu yere bakarsanız, bugün aldığı pozisyona, bu kanuna verdiği desteğe bakarsanız, diğerleri açısından da kendileri yeni muhasebe çekmeleri anlamda önemli bir ipucu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii rakamları hani tek tek bakmak lazım. Kim ne kadar verdi, DEM'den ne kadar bir fire var, yeni partinin duruşu ne kadar, toplamda 96 değil mi? 94 red, yani çekimsel red.
0: Yeni parti, evet.
1: 94. Onların da bir muhtemelen aralarında bir farklılaşma var.
3: 47 fire var hocam orada. Yani
1: yok yani mi? Toplamdan bahsediyorum. Toplamda. Yani 88 hayır, 6 çekimserle birlikte. Hı. Yani çekimserin çekimser kalmasının sebebi yani hayır diyemem işte ya da evet derdi bilmiyorum ama
2: arada kalmış.
1: Arada kalmış şey yapmış ama bunların sürecin yürütmesi halinde bu sürece olan desteklerin artacağı kanaatindeyim ben. Yani sürecin sonunda geldiğimiz noktada gerçekten terörün bittiğini, bu havzaya barışın, istikrarın geldiğini gördükleri zaman o bugün takındıkları tutumun ne kadar yanlış olduğunu anlayacaklardı. Çünkü geçmişte de bunun örneklerini gördük. Yani insanların bir şeye karşı çıkarken daha sonra gelinen noktada da o dönemki durduğu yerlerin ne kadar hatalı olduklarını, bir öz eleştiri yaptıklarını gördük. Umarım öyle olur. Ben de tekrar ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatle, kazasız belasız bu süreci yürütür ve tamamen erdiririz.

0: ve tekrar terörü dönülmeyecek şekilde, geri ortaya çıkmayacak şekilde ortadan kaldırırız inşallah.
1: Üstad, sizden de bir değerlendirme alayım. Aslında hani AK Parti 25 yaşında başlığı da konuşacak birçok mesele vardı. Ama en azından şunu da söyleyebiliriz herhalde bu gece. Bu 25 yılda AK Parti'nin özellikle güvenlik politikaları tahkimatı anlamında taşlandığı anlardan biri kesinlikle oldu herhalde.
2: Kesinlikle. Ya bir dönüm noktası belirleyecek olursak, yani 8-10 senelik o devam eden terörle mücadelenin her cephede, Irak'ta, Suriye'de ve yurt içine devam eden mücadelenin meyvelerini almaya başladığımız anlar. Yani meyvelerini şöyle alıyorduk, şehit haberi almıyorduk, şükürler olsun. Uzun zamandır bu konuda güvende yaşıyoruz. Yani az önce hocalarım anlattı, yani Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da artık daha önce girilemeyen yerlerde bugün turistik tesisler bedava olmaya başladı. Dolayısıyla bu bir kazanım. Bölgeye doğrudan etkisi oluyor. İşte kalkınma yolu vesaire konuşuyoruz. Yani bunun doğrudan terörle mücadeleyle bir ilişkisi var. Ve artık teslim şartları noktasındayız. Yani bu yasa tasarısı geçtiği andan itibaren artık 6 ay süreleri var. Tabi bunun prosedürler bittikten sonra 6 ay içerisinde müracaat edecekler. Kendini feshettiklerini tüm dünyaya gösterecekler. MİT ve ilgili kurumlar bunu zaten takibini yapacak. Gerektiğinde sert güçle, gerektiğinde teslim şartlarının uygulaması pratiğiyle bu iş neticelendirilecek. Zaten bu noktada özellikle üzerine vurgulamamız gereken şey şu: terörle mücadele bitmedi. Terörle mücadelenin başka bir fazındayız şu anda. Askeri olarak kurduğumuz baskı boğazına çökmemize sebep oldu. Çöktük. Bu noktadan sonra ölümü kontrol ediyoruz. Yani ne şekilde olacağı, nasıl olacağı, bunun daha az kansız gerçekleşmesi için aslına bakarsanız devlet burada bir adım atıyor şu noktada.
1: Peki şunu da söyleyebilir miyim? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 25 yıllık siyasi mücadelesinde aynı zamanda terörün öyle ya da böyle beslendiği zeminleri de yok ettiğini söyleyebilir miyiz? Esas mesele de bu değil miydi?
2: Suriye'de o zemini kaydırdığınız andan itibaren, şimdi az önce ne anlattık? Mekke Anlaşması derken dedik, İsrail'e karşı bir şey yapıyorsunuz. Ya İsrail'i kötü etkileyen bir adım atıyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiniz bozulmuyor. Bu şunu gösteriyor. Bu birilerinin size bahşettiği bir şey değil. Hı hı. Sahada askeri olarak varlık gösterdiğinizde 2016'dan itibaren Türkiye'de bu bölgede herkes bir parça koparmaya çalıştı. Küresel ölçekte de bölgesel ölçekte de. Bunların hiçbirinde geri adım atmadığınızda, üstüne gittiğinizde bütün o ekonomik olarak sıkışmalara rağmen, yapılan yaptırımlara, ambargolara rağmen bunların her birinin üzerine gittiğinizde, içeride ve dışarıda, içeride vesayetin üzerine gittiğinizde, vesayete karşı kazanım elde ettiğinizde dışarı dönebiliyorsunuz. Dışarı döndüğünüzde de kazanımlar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla siz ABD ile YPG'nin organik bağını kestiğinizde, bunun maliyetli bir şey olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinizde, o dakikadan itibaren ABD neden YPG'yi artık besleyeyim sorusunu daha yüksek sesle sorabiliyor.
1: Peki toplumsal zemini anlamında bir yorum rica etsem. Mesela şimdi evlat nöbeti diye bir şey var. Diyarbakır'da aileler işte 7 yıl oldu herhalde. Ben de artık takip etmeye zorlanıyorum. Her gün bir sayı veriyoruz ekranda ama kaç gün olduğuna dair. Öyle bir irade koydular ki HDP mesela kepenk kapatmak zorunda kaldı. Diyarbakır il binasını kapattı, kepengi başka yere taşınmak zorunda kaldı.
0: Ya bu iradenin karşısında durması mümkün değildi zaten. Yani o teslim edilen çocuklar öyle bir etki yarattı ki örgütün üzerinde. Bunun karşısında hiçbir gücün durması mümkün değildi. Zaten bu sürecin yani sivil inisiyatif olarak başladı ama bir taraftan da o süreçte yine devletin yürütmüş olduğu terörle mücadele devam ediyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık devletin toplumla kucaklaşması, bir bütün olarak bu süreci yürütmesinden bahsediyoruz. Ben o yüzden az önce söyledim. Yani bu kadar yüksek oranda bir kabul oyu bence bu açıdan çok önemli. Çünkü biz hep Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini ilgilendiren konular olduğunda bazı partilerin ayrıksız durduğunu gördük geçmişte. Sanki bu ülkenin iyiliğini, menfaatini istemiyormuş gibi, başka mahfillerden besleniyormuş gibi davranıyorlar. Bugün birkaç işte müferit oyu, olumsuz oyu da dışında tutarsak genel anlamda böyle bir kabul olması ben çok önemli olduğu kanaatliyim. Meclisimizin çatısı altındaki bu birliktelik bütün topluma sirayet edecek diye düşünüyorum. Yani ülkenin hiçbir tarafından buna karşı çıkacak bir şey düşünemiyorum ben. Yani hedefler ortada. Konjonktür ortada. Ulaşılması istenen, hayal edilen şey ortada. Buna karşı durmanın bir sebebi, bir esprisi olabilir mi? Anlamıyorum. Yani olmayacağını düşünüyorum ve inşallah da bunu hayırlısıyla sonuna getireceğiz diye umuyorum.
3: Şimdi İbrahim Bey bakın, yeni parti
1: mesela ben şöyle baktım konuya, özür dilerim. Mesela OHAL'in kaldırılması, yani hani o kadar çok adım atıldı.

0: ki işte Kürtçe televizyon açılması, işte birçok inkar politikası diyebileceğimiz meselenin altının boşaltılması ve hani bizim özgüvenimiz tam mesajları Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı mitinglerde verdiği mesajlar, hani bu anlamda da elbette güvenlik güçlerinin mücadelesi önemli ama yani bir dönem şöyle şeyler konuşuldu Türkiye'de. İşte terör örgütü daha istese 5000 kişi de çıkarır ama bunun lojistik meselesi var. O yüzden senede 2000 kişi, 1000 kişi gidiyor. Yani hani öyle bir gönüllü coğrafyada öyle bir zeminimiz var ki diye bir propaganda yapılıyordu. Bugün artık Türkiye'de sıfıra yaklaşmış yani. Hani örgüte gideyim diyenlerin son rakamları bilmiyorum ama işte 3-5 sene önce sayısı 7-8 filana düşmüştü artık yani.
1: Şimdi İbrahim Bey bakınız yani bir kere o bölgenin insanı, sağduyulu insanı bu olaydan hiçbirini istemiyordu. Terör olaylarını, terör örgütü hiçbirini istemiyordu. Çok canlı örnekler var yaşadığımız. Yani ailesinden koparılan genç, sırf babası yani ailenin reisi minibüs çalıştırıyor. O köyde tek minibüs var. Bakın o köyde tek minibüs var. Köyün yoluna mayın döşüyor. Adam mayını bize söylüyor. Köyün yoluna mayın döşendi diyor. Biz gidiyoruz mayını çıkarıyoruz. Örgüt geliyor. Diyor ki sen bunu niye ihbar ettin? O da diyor ki yani biz bunu diyor asker için döşedik. Adam da diyor ki burada tek aracı olan benim. Bakın bu yaşanmış olan tek aracı olan benim. Asker buraya araçla gelmez. Örgütü biz asker için döşedik. Asker buraya araçla biz oraya hiç araçla gitmedik. Hep yaya gittik. O zaman siz bunu bana döşediniz diyor. Ve örgüt ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor, ceza kesiyor. Genci kendisine çay getiren, çay servisi yapan 15 yaşındaki çocuğu alıyor, dağa götürüyor. Bakın biz bunu yaşadık. Kandırıyor. Vergi, ceza. Şimdi bu insan kan ağlıyor. Ve biz o bölgede çatışmaya giriyoruz. İşte şu kadar terörist öldürüldü diye duyuyorlar. Ben o ailelerin oğlum da orada deyip yani şimdi adam tabii gelip bize söylüyor oğlumu kaçırdılar diyor. Gip can siperhane bir şekilde köylüler gidip orada onun cenazesine
0: oğlum da var mı diye.
1: Tabii orada var mı diye. Yani bunların hepsi çok yaşanan acı tecrübeler. Bakın bütün bunlar bitti. Şimdi o bahsettiğim bölge şu anda turizmle anılıyor. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Ve o çocuk orada yoktu. Almış başka yere götürmüşler onu. İşte daha sonra Kuzey Irak'ta çıktı. Görüldü onun istihbarat raporlarını. Velhasıl şunu demek istiyorum. Toplum istemiyor. O insan. Şimdi Van Başkale'deydi sanırım. Seçimlerden sonra köyün minibüsüne mayın döşediler. Niye sen başka partiye oy verdin diye. O köyün sandığından AK Parti'ye oy çıktı diye mayın döşendi. Bunları yaşadık. Bunları yaşadık. Haberlere konu oldu. Yine Şırnak Güçlü Konak'ta köyün minibüsünü yaktılar. İnsanlar canlı canlı yandı. Yani neden?
2: Hocam öyleydi. PKK sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş gibi.
1: Aynen
2: bütün
1: o şekilde.
2: Kürtler PKK'yı destekliyormuş gibi. Öyle bir hava atmosferi yarattılar.
1: Midyat'ta, Mardin Midyat'ta Kürt demeden, Süryani demeden, Yezidi demeden bütün köyleri bastılar. Çocukları katlettiler. Şimdi bakın bütün bunlar büyük bir mücadelenin sonucu. Buradaki toplum o zaman biz bunları gördük. İstemiyordu. İstemiyordu. Ama neydi? İşte devletin mutlaka demir yumruğunu, çok uzun bir mücadeleydi bu. Bu çok uzun mücadelede devlet sahada o kadar güçlü çıktı ki.
2: Çok da büyük bedeller ödedik.
1: Çok büyük bedeller ödedik. Evet. Ama çok büyük, çok güçlü çıktı ve örgüte dedi ki gel kardeşim dedi. Sen dedi bir şey yapamayacaksın.
0: Tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Bu bedel ödedik ya. Bu bedel ödememizde FETÖ'cülerin de çok büyük payı oldu. Yani tabii, o karaktersiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması
2: yani
0: taşıyor. Hani
2: kabarması
0: şimdi
2: konusunda onların
0: hep
2: çok
0: şunu duyardık ve söylerlerdi mesela. Ben de derdim ya böyle bir şey mümkün olabilir mesela. Siz de duymuşsunuz belki işte. Abi biz işte teröristleri gördük. Mevzideydik ama komutan dedi ki sıkmayacaksın, bekleyeceksin, geçecek bilmem ne falan.
2: Ya da pusu olduğunu bile oradan
0: evet,
2: götürüyor.
0: Yani hani ben mesela bizzat yaşayan birisinden dinledim mesela. Ondan sonra İbrahim bize dedi bir tepeye de çıkacaksın diye emir geldi sabah dedi 5'te. Ben dedi bizim postama dedi söyledi beni uyandır 5'te çıkacağız diye dedi. Posta da uyumuş ben de uyumuşum dedi. Diğerinde haberi yok dedi. Ben birliğe söylememiştim dedi. Biz dedi uyuyakaldığımız için tepeye gidemedik dedi.
2: Canlı hayatta kalmışlardır.
0: 5'te topçu atışı diyor tepeye başladı diyor. Mandaldan diyor bastım diyor. Yani sing böyle ağır bir ifade kullanarak bize hem oraya gönderip hem oraya topçu atışı yapan nokta nokta kim falan diye diyor. Ondan sonra albay çıktı adam diyor. Ulan ben emir veriyorum atış yapın siz kimsiniz falan diye. Kavga ettik ya kapaça falan diye. Şimdi bunları dinlerken şey düşünüyorsun ya efsane

0: gibi, bu ne falan diyorsun.
1: Ama maalesef gerçek
2: mi? 15 Temmuz'dan önce şeyi hatırlarsınız ya, bizim sınırımıza sürekli Suriye'den top mermileri düşüyordu.
0: Evet, o.
2: Ve operasyon ihtiyacı var. Yani gün gibi ortada. Burada bir terör peyda olmuş.
1: Ama Suriye bataklığına girmeyin.
2: Suriye bataklığına girmeyin. Orada Rus sayısı var. Tabirce onların söylemi bu. Girerseniz sizi mahvederler. Terör örgütü var, şu var, bu var. Ya operasyon olacağı zaman sağlık gerekçesiyle izin alan komutanları biliyoruz. Yani dolayısıyla ve 15 Temmuz olduktan kaç gün sonra, 40 gün falan
3: da tabii Ağustos ayında.
1: 24 Ağustos. Yani, bir, evet. Bir ay geç.
2: Şimdi düşününce aradaki farkı direkt tayin edip ve arka arkaya geldi bunlar. Bir anda sahada bir şeyler, kazanım elde etmeye başlıyorsunuz. Bu da bir şeyi gösteriyor. Ve sadece bu da değil. Bunun sivil ayağına da bakalım. Hangi savunma sanayi projeleri hangi gerekçelerle nasıl iptal edildi yıllarca?
0: Özdemir Bayraktar'ın yani, belgeselini. Değil mi? Yani ben herkese söylüyorum, lütfen evladınızı evet, alın, oturun izleyin. Yani hani bir saat 40 dakika dünyada her gün bir film izliyorsunuz ama lütfen izleyin. Çoluk çocuğunuzu izleyin. Nasıl bir mücadele veriyor yani, bu ülkenin TSK'nın, vatansever evlatları görün yani. TSK'nın, orada diyor ki bak diyor, bunu İsrail'e getirince bir ayda alıyorsun, ben de bedava getirdim 2 yıldır beni oyalıyorsun diyor. Bir adam diyor ülkeyi satmaya yetiyor diyor. Git bunu söyle diyor. Rahmetli Özdemir Bayraktar, Allah gani gani rahmet etsin. Mizacı da zaten Karadenizli, biraz böyle bir şey asabi söylüyor falan. Karşısındaki de tamam falan diyor. Boynunu bükeyim, bir şey diyemiyor muhtemelen ama ne mücadeleler ne mücadeleler.
1: Ya o tabii biraz şimdi Çağrı Hoca söyledi. O dönem Kilis Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Üniversiteden çıktık, hocalarla Antep'e gidiyoruz. Ben Güneydoğu'dan bu çatışmalara çok katıldığım için biraz mermi sesini falan hissedebiliyorum, bu füze, roket. Bir ses geçti yukarıdan ve anında solumuza patlama oldu. Yoldan gidiyoruz ve döndük o patlamanın ardından. Orada bir yurdun duvarına saplandı roket mermisi. Bakın üzerimizden geçti, hiç abartısız. Az ileride devlet hastanesi var. Ertesi gün devlet hastanesi yolumuzun üzeri, oraya füze düştü. Roket düştü. Yani Kilis'te bizim daha sonra yayın yaptığımız Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi'nin az ilerisi. Türbe bizim yolun 500 metre üstünde, güneyinde, öbür tarafı Suriye. Yani çok rahat bir şekilde attıkları ve oradaki insanları tedirgin ettikleri, korkuttukları ve bölgeyi terk etmeye başladılar artık.
4: Yani buna rağmen tedbir alınmadı değil tabii, mi? Yani,
1: o dönem içerisinde işte bu harekatlar başlayınca o dönem biz burada... Yani o dönemde söyledik. Bu harekatlar elzemdir, yapılması lazım vesaire ve yapılmaya başlandı. Ve ne zaman? 24 Ağustos. Çok önemli. Ve darbe girişiminden bir ay sonra, 40 gün sonra bu harekat yapılmaya başlandı ve çok büyük başarı elde edildi. Yani bunlar yadsınamaz. İşte o dört büyük harekat da güney bölgesi temizlendi. Terörden temizlendi. Başka ne oldu? Amerika'nın, bakın bu çok önemli, bunu mutlaka belirtmek lazım. ABD'nin PKK'ya vermiş olduğu destek kesildi.
4: Kestirildi. Hocam adamlar kantonu kuruyordu, bizim güney sınırımızı kapatıyordu.
1: Kestirildi. Bu izlenen yani politikalarla.
4: Tabii bir de terör örgütünün o kadar abartıldığı kadar güçlü olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Tabii, yani müdahale ettiğiniz anda bunu görmüş oldunuz. Saha şartlarını görmüş oldunuz.
1: İzlenen mesela politikalar bunu mecbur kıldı Amerika. Yoksa Amerika bizi sevdiğinden değil. Evet, i̇zlenen politikalar. Bize, tabii. Kesinlikle. İzlenen politikalar. Türkiye'nin güçlü duruşu. Belki de bu terörsüz Türkiye politikası, bakın onun da etkisi olmuş olabilir.
4: Peki kim karşı çıkmıştı operasyonlar o zaman, hatırlıyor musunuz?
2: İsrail. Afrin'de ne işimiz var diyenler de vardı.
0: İsrail de karşı çıktı, Afrin bataklığına girmeyin i̇şte diyenler çıktı. Uluslararası haber ajansları Afrin'de TSK hastaneyi bombaladı diye
1: biraz önce, haber biraz servis önce söyledik, etti. Biraz önce söyledik, ismini andık, kimyasal silah kullanıyor dedi. Hani söyledik ya, bunları kim konuşturuyor? Bunları konuşturanlar konuşturuyor, kayıt altına alıyorlar. Yıllar sonra da diyorlar ki, sizin orada o varmış. Ben o dönem bunu çok söyledim. Ya
4: Türkiye'yi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmak için yaptılar. Tabii. İşte, MİTİR'leri olayından itibaren yani.
1: Hocam, Irak'ta kimyasal silah olduğunu söyleyen de Iraklılardı önce. Irak basında yayınlattılar bunu. Bunların yaptığı iş bu. Önce senin ordunu, senin siyasetini yıpratmak için uydurma haberleri, uydurma basında yayınlıyorlar, açıklama yaptırıyorlar.
4: Ondan sonra onlara referans gösterip
1: sonra da diyorlar ki bak sende kimyasal silah var.
4: Aynı aynı, her yerde aynı.
2: Batı çok yaratıcı değil.
0: Vakit kalmadı mesela. Yani. Aleksandar Vučić Sırbistan Cumhurbaşkanı bugün bir açıklamasını okudum. Diyor ki 27 güçlü lider 500 milyon insanı temsil ediyor. Ben tek başıma ayağa kalkıp Sırbistan'ı savunuyorum ve Sırbistan'ın konumunu savunuyorum. Bana soruyorlar neden Rusya'ya karşı yaptırımı uygulamadın? Avrupa Birliği'ni yok eden tek kişi sensin diye üstüme giriyorlar diyor. Ondan sonra ama hani Rusya'nın gücünden falan bahsediyor. En son cümlesi şey.

0: Diyor ki ben bir Sırp'ım ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'yım ve bunu bir kez ve sonsuza dek unutmayın diye söylüyorum. Bu ülkeyi kollamak benim işim. Onu en zorlu planlarda tam bu umutsuzluktan kurtarıyorum. Kendi hayatımı da riske atıyorum diye söylüyor. Yani şuna getireceğim lafı. Dünyanın birçok coğrafyasında birçok sınama var. Ve orada esas mesele sizin lideriniz ne kadar yerli ve milli, ne kadar vatanı için ölmeyi göze almış bir lider. Evet. Ben öyle bakıyorum yani. Ya,
1: kuklacı aynı.
0: Evet, aynen, kuklacı her yerde aynı. Ama işte orada da mesele şuna geliyor mesela. Biz hani aramızda bazen tartışıyoruz. Özellikle 24'üm ben haber koordinatörüyüm falan deyince konu ister istemez bu neye geliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ben kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MHP'leri, Devlet Bahçeli'nin de abdestinden şüphe etmiyorum. Ve bu adamların her ikisinin de vatanseverliği benim için tek kerteriz noktası. İnsanlar hata yapabilir, yanlış kararlar alabilir. Biz de hayatımızda yapıyoruz ama esas mesele gerçekten bu vatan için ayaklarını bu vatanın topraklarına koyarak siyaset üretiyor mu üretmiyor mu? Hani Batı beni alkışlayacak diyen liderle benim işim olmuyor. Kusura, hatta ona lider de demiyorum. Siyasetçiyle işim olmuyor diyorum. Masada ne vardı, veda vakti geldi. Çok ama çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Şimdi efendim veda vakti geldi. Erkan Kol kardeşim tabii hazırda bekliyor. Moderatör geceyle sözü ona bırakacağım. Ama hatırlatacağım da bugün çünkü tam da yeri Erkan. Sen de biliyorsun mottomuzu, özlü sözümüzü bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olmaya, masa kurmaya devam edeceğiz. İşte bu çerçeve yasa bunun bir parçası. Mekke Savunma Anlaşması bunun bir parçası. Biz kendi adımıza hani mutmain bir şekilde bu yayınlarımızı yapıyoruz. Herkesi kendi vicdan terazide değerlendirir. Erkan Kol'a sözü bırakayım kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Siz de buyurun.
2: İbrahim Güneş teşekkür ediyorum. İbrahim Güneş'ten yayını devraldık. İbrahim Güneş masada ne var da konuklarıyla beraber süreci değerlendirdi. Sözü biz aldık. Moderatör geceye başladık. Hakikaten Türkiye tarihi bir günün içerisinde, tarihi anların içerisinde, tıpkı son dakika bandında da gördüğünüz gibi terörsüz Türkiye çerçeve yasası mecliste kabul edildi. Elbette pek çok detayı var. Birazdan özellikle o yasanın kabul edildiği anları da tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Ama neler yaşandı? Şöyle genel çerçevesini bir öğrenelim. Meclise gidelim. 24 Ekim'den Emre Ayaz bizi bekliyor. Hemen hızlıca sözü Emre'ye bırakayım. Emre neler oldu, neler yaşandı? Şu sonucu bir özetleyelim hızlıca.
3: Erkan Kol, dakikalar önce tarihi bir an yaşandı. Tarihi bir sürecin tarihi anları yaşandı ve kullanılan oylar 12 madde üzerinde yapıldı ve kullanılan oya baktığımızda 562 kullanılan oy üzerinden 468 oy kabul edildi ve 88 de red oyu verildi ve bu red oyunun devamında ise 6 kişi de çekimser oy kullandı. Bu 12 maddelik yasa tasarısı vardı, kanun teklifi vardı. Komisyonda 18 saatlik gergin atmosferde geçen bir süreçten sonra genel kurulda bugün saat 11 itibariyle meclis kapısı altında genel kurulda çalışmalar başladı ve uzun süren süreçte İyi Parti sadece hayır oyu vereceğini net ifade eden bir tavır takındı ve daha sonrasında bakıldığında o saat 11 itibariyle başlamadan dakikalar öncesinde DEM Parti'nin ılımlı hava estiren hareketleri vardı. Onlar neydi? DEM Parti eş genel başkanları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Hal hatır sordu, tokalaştı, selamlaştılar. Ardından bu tavırlar, bu samimi görüntüler genel kurul salonunda da devam etti. Orada da bir selamlaşma oldu ve devamında 12 madde 2 bölümden oluşan şekilde bu saate kadar devam etti. Saat 11'de başlayan süreçte ve 2 bölümü üzerinden 6 madde olarak çalışıldı ve itiraz edenler İyi Parti'ydi. Özgür Özel tarafı, yani yeni parti tarafının tavrı merak ediliyordu. O tarafta bakıldığında ise bu sürece ne kadar hayır deme sebebimiz olsa da biz parti yönetimi olarak evet oyu vereceğiz dedi. Verecekleri evet oyunu bir lütufmuşçasına sundu ve sürece bakıldığında artık o 12 maddeden oluşan yasa teklifi, çerçeve yasa adı verilen o yasa teklifi nasıl kanunlaşacak, ne zaman kanunlaşacak diye baktığımızda teyit ve tespit aşaması var. Bununla ilgili kontrol mekanizması ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda İçişleri, Adalet, Dışişleri, MİT Başkanlığı gibi önemli bakanlıklar ve başkanlıkların raporlarıyla tespit edilecek ve MGK'da incelenecek. Ve MGK şartı var. MGK'da 2 ayda bir olan bir süreç ve Ekim ayında gerçekleşecek. MGK önemli olacak bu süreçte. Çünkü MGK'da eğer saha raporları

olumlu yönde terör örgütü tüm unsurlarıyla, PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla sahadan çekilmiş, silahları bırakmış denilirse, bu tespit edilirse bu MGK'da ilan edilecek ve bundan sonra bir yasal

0: Bunlar devam eden mahkeme süreçleri, adli süreçleri olanlar da geçerli olacak. Mesela şu an davası devam eden bir terör davası olan bir kişi için erteleme maddesi vardı. Önemli olan, hatta bu konuda itirazlar olan 6. maddeden söz ediyoruz. O 6. maddede devam eden süreçte olan davalar için 5 yıl ya da 10 yıl gibi erteleme süreçleri, bu da o 12 maddeden yararlanma şartı kapsamına giriyor. Ve şu anda baktığımızda 2 aylık süreçte, yani MGK'nın yapılacağı Ekim ayında gözler olacak ve oradaki kararlar çok önemli olacak. Gelen raporlar doğrultusunda tabii ki yasalaşma şartı MGK kararı olduğu için yasalaşmama durumu da var ya da gecikme durumu, sadece Ekim olarak da düşünmemek gerekiyor. Çünkü o raporlar hala onaylanmamış şekilde olursa, teyit tespit mekanizması çalışmazsa, olumlu yönde çalışmazsa ertelenebilir, hatta yasalaşmayabilir gibi bir durum da var tabii ki. Ancak çalışmalar hem Milli Savunma Bakanlığı'nın hem de istihbarat elemanlarının, personellerinin de çalışması bu yönde, hem de devlet politikası bu anlamda olumlu yönde ilerletilmek isteniyor. Hatta terörsüz Türkiye'nin yanında terörsüz bölge hedefi de olarak Türkiye'nin bir vizyon koyduğu bir ortamda şu anda en önemli olarak maddelerin kabul edilmesi ve ilerleyen sürecin olumlu şekilde devam etmesi var. Son olarak bu kullanılan oyları tekrar etmek istiyorum. Bakılan genel kurul çalışmalarında, 11'de başlayan genel kurul o 12 maddelik çalışmada 662 kullanılan oyun karşısında 468 kabul oyu aldı, 88 red oyu ve devamında 6 kişi de çekimser oy kullandı. 6 milletvekili de çekimser oy kullandı. Bakıldığında yine Numan Kurtulmuş'un da yakın, birazdan birkaç dakika sonra da mecliste bir açıklama yapacağını da söyleyebiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu oylamanın tamamlanmasıyla, 12 maddelik o çerçeve yasanın kabulüyle birlikte mecliste bir açıklama yapacağını söyleyerek
1: Emre, bugün çok fazla konuşma da vardı. O konuşmalardan ne kadarını takip edebildin? Öne çıkan pek çok detay da vardı. Onları da biraz sormak isterim. Yani meclis, evet, gerçekten çok ciddi bir katılım. Beklentilerin üstünde bir destek de vardı Emre. Genel hava nasıldı mecliste?
0: İlk etapta saat 11'de başladığında bir gergin hava atmosferi İyi Parti tarafından geldi. İyi Parti tabii hayır oyu vereceği için bu duruma tepkiliydi ve evet oyu verenlere karşı bir öfkesi vardı ve aslında sözler tahrik niteliğindeydi. Hatta bu konuda söylediği beyanlar, Sevr Anlaşması'nı ortaya öne sürdüler ve Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde bu yasa tasarısının gündeme gelmesi, özellikle pazartesi gününün seçilmesinin farklı bir anlam taşıdığını olumsuz anlamda dillendirdiler. Özellikle Turhan Çömez İYİ Parti Grup Başkan Vekili bu konuda açıklamalarda, ifadelerde bulundu. Diğer taraftansa Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekici ve gerginliği artıran sözlerden biriydi. Kanun teklifinin yalnızca 3 kişi tarafından bilindiğini, AK Parti'nin bile bu maddelerden bir haber olduğundan bahsetti. Bu konuda da Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı açıklamalarda bulundu. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri dedi bu 3 kişinin bildiğine dair sözlerden. Yasal düzenleme önerileriyle ilgili 6. maddenin çok açıklıkla, herkesin açıklıkla görebileceği bir, dikkat çekeceği bir unsur diye bahsetmişti. Ve yine bu 6. maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifinin ana kaynağını herkes çok açıkça görecektir dedi. İyi Parti'nin gerginliğinin yanında atmosferde çok olumlu açıklamalar da vardı. Özellikle önceki yayınlarımızda, akşam saatlerinde İbrahim Güneş'le yaptığımız yayınlarda da kendisi de söylemişti. DEM Parti'nin açıklamaları çok olguncaydı ve daha önceki terörsüz Türkiye açıklamalarından ziyade bu açıklaması, bu genel kuruldaki kürsü açıklaması daha pozitifti, daha anlamlıydı ve daha kapsayıcıydı. Türkiye'yi kapsayıcı ve tamamıyla Türkiye'yi gözeten açıklamalardı. Ve İYİ Parti ne kadar tahrik etmeye çalışsa da yasa tasarısında önemli sayıda milletvekilinin ortak fikriyle tabii bu oylama kabul edilmiş oldu, 468 oyla birlikte.
1: Evet. Emre Yaz, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Şimdi ekranlara da geliyor bir yandan. Emre son durumu paylaştı. Yine detay alacağız elbette.

0: 468 oyla kabul edilmesi, özellikle beklentilerin çok üstünde bir desteğin gelmesi yasaya, meselenin ne kadar siyaset üstü bakıldığını da çok net bir şekilde gösteriyor. Bununla beraber çerçeve yasanın içerisindeki maddelerin her kesimden partilerin milletvekilleri tarafından kabul gördüğünü ve üzerinde çok titiz bir şekilde çalışıldığını biliyorsunuz. Kardeşlik komisyonunda pek çok toplantı gerçekleşti bugüne kadar. O toplantılarda partiler, İYİ Parti hariç diğer partilerden temsilciler vardı. Diğer partilerin buna nasıl yaklaşılacağı da bir yandan merak konusuydu. Ama orada görüyoruz ki 468 gibi yüksek bir oyla kabul edildi. Tabii redler de var. 80'in üzerinde bir redden bahsediyoruz ama özellikle kabul edilen oy sayısı önemli. Önümüzdeki dakikalar içerisinde, birkaç dakika sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunacak. Onun da neler söyleyeceği elbette önemli şu anda. Ama şunu söyleyelim, çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Beklentilerin çok üstünde bir oyla kabul edildi. Tabii bundan sonra nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Bunlar önemli. Konuşacağız elbette önümüzdeki dakikalar içerisinde. Özellikle teyit ve tespit mekanizması çok çok önemli olacak. Güvenlik birimlerinin verdiği raporlar, bugüne kadar verdiği raporlar çok mühim olacak. Hepsine bakacağız, hepsini konuşacağız. Ama öncesinde oylamanın son noktasına gidelim. Ekrana da geliyor Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın o son sözü söylediği dakikalara bir gidelim. Tekrar hatırlayalım, izleyelim.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idanına yönelik tarihi katkılar sağladığına özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
2: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimsel 6. Katip üye İbrahim Yurdunus Evet Afyonkarahisar milletvekili. Katip üye Rıdvan Uz Çanakkale milletvekili.
0: Mecliste çerçeve yasanın kabul edildiği anları bir kez daha ekranlarınıza getirdik. Oradaki coşkuyu gördük. Tabii uzun süredir bunda yasada ciddi bir emek var. Yaklaşık 2 yıl, hatta 2 yıldan fazla bir süredir devam eden bir süreçten bahsediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına gidip orada DEM'li milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan süreçte. Ardından Bahçeli'den gelen çağrılar, gelen açıklamalar. Ardından yapılan açıklamalar, detaylar derken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor. Hemen kameralarımızı oraya çevirelim.
3: Milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı, teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin, ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuş. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.
4: Numan Bey, 468 kabul oyu biraz beklentilerin üzerinde. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
3: Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir. Çok teşekkür ediyorum.
5: Meclise de bir izleme komisyonu kurulur. olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işletilecek?
3: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Şimdi bırakın da bu akşam meclisin bu büyük başı.

0: içerisinde hep beraber millete sahiplenelim. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çok önemli vurguları var meseleye dair. Sadece bir yasanın kabulü değil, ülkenin her yerinde huzurun oluşmasının, huzurun, dayanışmanın hakim olacağı yeni bir döneme geçeceğiz dedi Numan Kurtulmuş. Burada yasayla ilgili bir vurgusu var. Aynı zamanda diyor, üçüncü göze ihtiyaç duymadan ortaya konulan bir çabadır. Örneği yoktur diyor. Bir Türkiye modelinden bahsediyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Hatırlayacaksınız, dünyanın farklı yerlerinde, özellikle Avrupa'da daha önce terör örgütlerinin silah bıraktığı süreçler bundan çok daha farklı süreçler olarak ilerlemişti. Dünyada örneğinin olmadığından bahsetti. Sadece bir partinin değil, tüm Türkiye'nin başarısıdır dedi Numan Kurtulmuş. Vurguları da çok mühim. Bu bize şunu gösterdi dedi. Türkiye en zor meselelerinde bile titizlikle çalıştığında her meseleyi ittifak halinde çözebilecek büyüklüktedir, güçtedir dedi Numan Kurtulmuş. Bunu hangi soruya 468 oyla kabul edilmesi meselesi üzerinden bahsetti Numan Kurtulmuş. Getirdik ekranlara, pek çok detay var üzerinde konuşmamız gereken. Özellikle Kurtulmuş'un açıklamaları da önemli. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi konuşma vakti gelsin. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin mecliste kabul edilmesinin ardından gazeteci Levent Eke bizlerle. Levent Bey, hoş geldiniz.
2: Erkan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yasanın oylanması, 468 oyla kabul edilmesi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları, süreç, konuşacağımız çok fazla mesele var. Ama önce şunu sormak istiyorum. Tabii siz detayıyla da yasayı biliyorsunuz. Şimdi ne olacak? Tamam, yasa meclisten geçti. Şu an ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Yarın ve sonraki günlerde, aylarda, yıllarda neyi konuşacağız biz?
2: Tabii asıl maraton bundan sonra başlıyor. Evet. İlk aşamada ne yapılacak? Tarihi bir gün, tarihi bir geceyi yaşıyor ve tarihi bir yasanın mecliste tarihi bir çoğunlukla kabul edilmesini konuşuyoruz. Şimdi yasa kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra öncelikle şunu yapacak Cumhur İttifakı. Alana çıkacak, sahaya çıkacak. Zaten son AK Parti MKYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde talimatları vardı. İlgili birimlere, ilgili bakanlara ve milletvekillerine, MKYK üyelerine bir an önce sahaya çıkacak milletvekilleri. Çünkü artık bugün itibariyle artık meclisin yaz tatilinin, tatil sürecinde başladığını hatırlatalım. Alanda olacaklar, seçim bölgelerine gidecekler. Ve akıllarda en ufacık bir soru işareti bırakılmaması yönünde her türlü adımı atacaklar. Halka, vatandaşlara bu yasayı tam anlamıyla doğru bir şekilde aktaracaklar. İşte bundan sonra yapılacak ilk adım bu. Tabii yasaya baktığımızda bundan sonra ne olacak? Bundan sonra artık terör örgütü silahları bırakacak, kendisini feshedecek. Bu ilgili birimlerce teyit ve tespit edilecek. Sonrasında da o teyit, tespit Milli Güvenlik Kurulu'nda bir devlet kararı haline gelecek ve resmi gazetede yayınlanacak. İşte o resmi gazetede yayınlanmasının ardından da bugün tarihi oyla kabul edilen o yasanın artık fiilen yürürlüğe gireceğini söyleyebiliriz. Bundan sonrasında da tabii demokratikleşme adımları da peyderpey gelecek. Zaten bugüne kadar son derece önemli demokratikleşme yönünde adımlar atmıştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bundan sonra da bu adımların geleceğini, peyderpey geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda ve sonrasında ortaya koyduğu rapordan rahatlıkla çıkarabiliyoruz ve bu yöndeki adımların da peyderpey geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz
1: arkadaşlar. Bundan sonraki adımları daha detaylı konuşacağız. Ama özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalar ve bu 468 oy. Şimdi 562 oy var, 468 evet var, 88 red var. Beklenenin çok üstünde bir evet oyu geldi. 468 oyla ciddi bir mutabakat sağlandığını görüyoruz. Numan Kurtulmuş da buna değindi. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Yani biz şunu gördük ki dedi, Türkiye en zor meselelerinde bile bu meseleleri

0: ittifak halinde çözebilecek bir ortama, bir güce sahip dedi Numan Kurtulmuş. Bu 468 oy verilmesi, 468 kabul oyu verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesele çok ciddi şekilde anlatılmış ve herkes buna ikna olmuş bir yandan da.
1: Tabii uzun süredir siyaseti takip eden ve uzun süre parlamento muhabirliği yapan bir gazeteci olarak bunu bir rekor olarak değerlendirebiliriz. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra hatırladığım kadarıyla bu kadar çoğunlukla kabul edilen bir teklif görmemiştik. Bugün rakamları siz de söylediniz, ben de not etmiştim. 468 kabul oyu var, 562 oy kullanan milletvekili arasında. Tabii hatırlatalım şunu da, 367 milletvekili imza vermişti bu teklifin meclis başkanlığa sunulması aşamasında. Bugün o 367 milletvekiline 101 milletvekilinin daha eklendiğine ve 468 gibi rekor bir oyla mecliste kabul edildiğini söyleyebiliriz. 88 red oyu var. Biraz bunu da açalım isterseniz Erkan Bey. Şimdi 28 İyi Partili milletvekilinin olduğunu düşünürsek, baştan beri İyi Parti'nin tavrı ortadaydı. Teklifin ve düzenlemenin karşısında olacağını belirtmişlerdi. Zaten o kurulan Milli Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'na da üye vermemişti. İyi Parti başından beri karşı çıkıyordu, eleştirilerini dile getiriyordu. Geriye kalan 60 milletvekili var. Bu da şunu gösteriyor bize, bazı partilerden birkaç milletvekili hayır oyu kullanmış olabilir Cumhur İttifakı dışındaki. Ancak büyük olasılıkla ve büyük oranda yeni partiden ve bu geriye kalan 60 milletvekilinin büyük oranda yeni partiye üye isimlerden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlhan Kesici, Cemal Enginyurt gibi isimler zaten hayır oyu kullanacaklarını deklare etmişlerdi kamuoyuna. Ama gördüğümüz İyi Parti'nin, düzeltiyorum, yeni partinin 91 milletvekilinden büyük çoğunluğunun bu düzenlemeye karşı çıktığı yönünde. Halbuki gündüz saatlerinde Özgür Özel'deydi, genel kurul konuşmasındaydı. Genel kurul konuşmasında Özgür Özel kendisinin evet yönünde oy kullanacağını, parti yöneticilerinin evet yönünde oy kullanacağını belirtmişti. Ancak ardından eklemişti, grubunu serbest bıraktığı yönünde. Görünen o ki grubu büyük oranda Özgür Özel ve yöneticileri gibi düşünmüyor. Orada bir ayrım, orada bir karşı karşıya gelme olduğunu söyleyebiliriz.
0: O da belki de konuşulması gereken ayrı bir başlık tabii, önümüzdeki dakikalarda ona
1: evet,
0: da bakarız.
1: 88 red oyundan büyük kısmının yeni partide olduğunu gösteriyor rakamlar Erkan Bey.
0: Şimdi bu sahadaki denetleme meselesi önemli olacak. Bundan sonraki süreç dedik ya, hani asıl maraton şimdi başlıyor. Oradaki denetim mekanizmaları zaten uzun süredir devlet. İşte o denetim mekanizmaları nasıl işleteceğini, raporları nasıl sunulacağını, sağdaki gözlemlerin nasıl olacağını görecek, bakacak ve bu sürecin nasıl işleyeceği de artık bir süredir de deneyimleniyor aslına bakarsak. Burada sahadan hangi verilerin alınacağını düşünüyorsunuz? Yani devlet bütün adımları attı. Bununla beraber mecliste bir mutabakat sağlandı. Bunun içerisinde bütün partiler, İyi Parti hariç, bulunuyor. Ve partilerin bazılarının tamamı, bazılarının bir büyük çoğunluğu buna destek verdi. Sahadan ne görmeyi bekliyorsunuz? Yani tahmininiz nedir?
1: Şimdi bugün aslında şunu da gördük. Öncelikle şuradan başlayayım izninizle. Bu yasal düzenlemenin içinde neler yok? Bir sayalım, bu yasal düzenlemenin içinde pazarlık yok. Bu yasal düzenlemenin içinde kişiye özel af yok. Bir genel af yok ve şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi yaralayacak herhangi bir adım yok. Şimdi bu toplumsal bir mutabakat. Bugünkü konuşmalar son derece yapıcıydı. DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan gelen açıklamalar, keza Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalar, keza yeni partiden gelen açıklamalar hep yapıcıydı. Yani bunun toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenildiğini bizlere gösterdi genel kurul konuşmaları. Zaten ortaya çıkan bu aritmetik sonuçta bize bunu açıkça gösteriyor. Tabii bugünkü görüşmeler sırasında ince anekdotlar da vardı. Bunlar da hoş anlardı. Neydi onlar? İşte Bahçeli'nin DEM Parti'yi iki isimle, Pervin Buldan'la Mithat Sancar'la görüşmelerin hemen öncesinde kuliste tokalaşması. Sonrasında genel kurul konuşmalarında Tuncer Bakıran'ın yaptığı konuşmanın Cumhur İttifakı tarafından alkışlanması, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından alkışlanması yine hoş anekdotlardan biriydi. Keza Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki sohbeti de hatırlatayım bu noktada. Bahçeli 57 yılda 46 vekil çıkarttık dedi Özgür Özel'e. Siz bir gecede 91 milletvekilini nasıl kazandınız? Esprisi de bugüne damga vuran başlıklar arasındaysa bundan sonra ne olacak? Bundan sonra devletin bir veri havuzu zaten hali hazırda var. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Eski İçişleri Bakanlarından Süleyman Soylu, o çok bilinen konuşmasında, cümlesinde, devlet teröristlerin ayakkabı numarasına varana dek biliyor, tüm bilgiler elinde demişti. Evet, istihbarat birimlerinin, güvenlik bürokrasisinin, bütün terör örgütünün, bütün unsurlarının adeta ayakkabı numarasına dair bütün bilgiler elinde, bir veri havuzunda olduğunu, evet, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bundan sonra da an be an takip edilecek yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yine bölgede bulunan polis özel harekat birlikleri oradaki yapılanmayı, oradaki sahadaki her türlü hareketlenmeyi veya silah bırakmayı takip edecekler. Bunlar an be an devletin ilgili birimlerine iletilecek ki bu ilgili birimler yine bugünkü yasal düzenlemeyle kuruluyor. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulacak bir kurul ve bir diğeri de yine meclis çatısı altında izleme kurulu olacak. Yani bu iki kurulda sahadan gelen tüm verileri değerlendirecek, masaya yatıracak, bunların bir veri havuzunda toplanacağını söyleyebiliriz. Kaç silah bırakıldı, bunlar envantere işlenecek. Kaç terörist geldi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bunlar yine ilgili kurullara iletilecek. İşte o kurullar değerlendirmelerini yapacaklar, bir rapor ortaya koyacaklar. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına bu sunulacak ve işte orada değerlendirme yapılacak. Az önce Emre, sevgili meslektaşım Emre, çok güzel anlattı. 2 ay sonra işaret etti. Milli Güvenlik Kurulu'nun 2 ay sonra yapılacak toplantısı büyük önem taşıyor. Kritik bir eşik olacağını düşünüyorum o toplantının, tıpkı ben de Emre gibi. İşte o toplantıya kadar bu sürecin, yani 2 aylık bir zaman diliminin hızlıca bir şekilde silahların bırakılması ve PKK'nın kendisini lağvetmesi anlamında hızlı adımlar atılacağını ve 2 ay sonra da bunun büyük olasılıkla Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karara bağlanacağını, resmi gazetede yayınlanacağını ve işte o yasal sürecin fiilen başlayacağını söyleyebiliriz. En azından bu benim kanaatim bu yönde Erkan Bey.
0: Evet. Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde bölgesinde, çevre coğrafyalarda bir şekilde huzurun sağlanması adına, sadece işte Suriye'de ve Irak'ta da değil, farklı bölgelerde, Afrika'da, bir yanda Azerbaycan'da o kadar fazla adımlar attı ki şu an ekranlara da getiriyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Önceki süreçte tüm bunların hazırlığı, işte buraya aslında kolay gelmedik. Yani biraz da bu meseleyi konuşmak istiyorum Levent Eke. Yani şunun üzerinden meseleye bir değinelim. İşte 2016 yılında o FETÖ'cü darbe girişiminin bastırılması, ardından Suriye'ye gelen 4 büyük harekat, Irak'ta yapılan pençe kilit harekatları, Laskiye'de, Süveyda'da, Halep'te kışkırtmaların bastırılması devrimden sonraki süreçte, öncesinde Karabağ zaferi, Kıbrıs'ta atılan adımlar, güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, bununla da sınırlı değil, Sudan'da, Libya'da, Etiyopya'da, Somali'de yapılan hamleler, Lübnan'da UNIFIL'in yerine TSK'nın görevlendirilmesi teklifi, bu çok daha geçtiğimiz hafta içerisinde, Mekke Anlaşması, bu haftanın çok önemli konusuydu, yine bir güvenlik paradigması içerisinde bahsediyoruz meseleyi. Hepsi terörsüz Türkiye adımlarının öncesinde, terörsüz Türkiye adımı atıldıktan sonra o adımın daha da yerleşmesi adına, o adımın daha da kalıcı olması adına pek çok adım atıldı bugüne kadar. Yani biz bugün aslında kolay gelmedik ve şunu da herhalde söyleyebiliriz. Bu bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, ardından bu bir kardeşlik kuşağına da dönüşecek değil mi?
1: Grafik servisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir vol hazırlamışsınız.

0: Bize neyi anlatıyor? Dünyanın neresinde olursa olsun krizli bir bölge var, bir çatışma var orada ve Türkiye bu çatışmalı bölgelerin hepsinde fiilen arabulucu pozisyonunda. Bunu nerede gördük? İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşananlarda. Bunu nerede gördük? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşananlarda. Son örnekler bunlardı. Şimdi bunu başarmış bir Türkiye, bölgesinde bir güç olmuş, dünyada bir öne çıkan güç olmuş bir Türkiye neden kendi kardeşlik iklimini sağlayamasın? İşte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından bir anlamda tüm dünyaya bu mesajın da verildiğini söyleyebiliriz. Biz tüm dünyayı barış iklimine kavuştururken kendi içimizde de bu kardeşlik iklimini hayata geçiriyoruz dedi bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tüm dünyaya bugün Türkiye. Tabii bugüne kadar hep oyunlarla karşılaştık. Türk-Kürt çatışmasına zemin hazırlanması istendi emperyalist güçler tarafından. Bunu daha önce işte Sünni-Alevi karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sağ sol karşı karşıya getirilmeye çalışıldı Türkiye'de
1: Evet.
0: ama bunlar başarılı olamadı. Son olarak da işte Türk'le Kürt'ün karşı karşıya gelmesi emperyalist güçler tarafından planlandı, programlandı. Tüm yardımlar yapıldı terör örgütüne ama yine sağduyu hakim geldi. Bin yıllık Türk-Kürt kardeşliği asla bozulmadı ve bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın deyişiyle perçinlenerek daha da ileriye taşınacağını söyleyebiliriz. Geleceğimizi çalmak istediler, beceremediler. Türk-Kürt kavgası çıkartmaya çalıştılar, beceremediler. İşte o bugün biz bunu büyük bir coşkuyla kutluyorsak, bu yasal düzenlemeye gelinen aşamayı, bugün birçok ülkenin başkentinde de hüsranla karşılandığını söyleyebiliriz bu
1: Evet.
0: girişimi. Çünkü hep bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar, ancak bunda başarılı olamadılar. Tabii ortaya konulan rakamlar var. Bugüne kadar teröre giden para, maliyet, canlarımızı kaybettik. Onların asla bir maddi karşılığı yok. Onlar asla bu şekilde ölçülemez. Onların acısı büyük kalbimizde. Ve de başta belirttiğim gibi onların ruhunu incitecek hiçbir şey yok bu düzenlemede. Ama teröre harcadığımız 2,3 trilyon dolar da bundan sonra doğru kaynaklara aktarılacak. Bundan hem Türk kazançlı çıkacak, hem Kürt kazançlı çıkacak ve ülkemizde yaşayan bütün etnik gruplar kazançlı çıkacak. Yani 86 milyon bugünkü bu yasadan, gelinen aşamadan, terörsüz Türkiye hedefinden kazançlı çıkacak. Bundan sonraki aşama ne olacak? Bundan sonraki aşama siz de dikkat çektiniz, terörsüz bölge tabii. Burada bir nüve oluşacak. Burada filizlenen ağacın kolları tüm bölgeye yayılacak ve umalım ve dileyelim ki terörsüz Türkiye hedefinin ardından terörsüz bölge de hayata
1: Evet.
0: geçmiş olsun. Tabii burada dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler var. Endişe etmemiz gereken çok önemli şeyler var. Emperyalist güçlere dikkat çekmiştim. Emperyalist güçler işte bu kardeşlik ikliminden, barış ikliminden rahatsızlık duyacaklardır ve bunu enfekte etmek için,
1: Evet.
0: sekteye uğratmak için var güçleriyle
1: Hep
0: çalışacaklardır.
1: o
0: Tabii bunların
1: vurgularda
0: başında da
1: vardı ya Levent Bey, yani provokasyonlar meselesi. Onu ayrıca soracağım birazdan ama şunu konuşmamız lazım herhalde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki liderliği. Şimdi bir önceki süreçte onun adı çözüm süreciydi. İşte o süreçte Türkiye'nin attığı adımlar, önemli hamleler, yapılan girişimler, her ne kadar bir şekilde terör örgütleri eliyle ve o bahsettiğimiz emperyalist güçler eliyle o süreç sonuca eremese de, olumlu bir şekilde sonuca eremese de belki de bugünün temelleri atıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç vazgeçmedi. O süreçte çokça eleştirilse bile belli taraflar, taraflarca bir şekilde dezenformasyon üzerinde eleştiriler yöneltilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç vazgeçmedi. Ve o gün nasıl elini taşın altına koyduysa bugün de aynı şekilde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber hiç vazgeçmeyen ve sonuca doğru kararlılıkla devam eden bir liderlikten bahsediyoruz burada. Herhalde bunun altı da kalın kalın çizilmeli.

0: Kesinlikle. Hatırlatalım. Hepimiz 1 Ekim meclisin açılışına kilitlenmiştik aslında 2024 yılında. Neydi o tablo, neydi o kare? MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurulda ayağa kalktı, Demirler'in sırasına yöneldi ve bir tokalaşma gerçekleşti orada. Süreç bu şekilde başladı diye hep konuştuk, hep lanse edildi. Aslında sürecin birkaç gün ve belki birkaç ay öncesine dönmemiz lazım. Çünkü Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı iç cephenin tahkim edilmesi yönünde çok dikkat çeken bir konuşma vardı. İşte o konuşmanın ardından 1 Ekim'de o tokalaşma görüntüsünden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi ve yine benzer mesajlar verdi iç cephenin tahkim edilmesi yönünde. İşte o mesajları üst üste koyan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Demliler'e yöneldi ve adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü havada bırakmadı ve bunu hayata geçirdi. Sonrasında işte bildiğimiz süreç yaşandı ve 2 yıl, yaklaşık 2 yıl biz buraya getirdik bu süreci. Yerli ve milli, tamamen Türkiye modeli, çünkü siz de dikkat çektiniz. Dışarıdaki örneklerine baktığımızda, dünyadaki örneklerine baktığımızda kimisi 4-5 yıl sürüyor, kimisi 7-8 yıl sürüyor bu sürecin kardeşlik ikliminin inşa edilmesi ve hep üçüncü bir ülke oluyor, dördüncü bir ülke oluyor, üçüncü göz, dördüncü göz oluyor bu barış süreçlerinde. Ancak bizde bu yok. İki taraf karşılıklı geldiler, oturdular, anlaştılar. Altını çizelim, bir pazarlık olmaksızın ve bunu bir Türkiye modeli olarak, yerli milli bir proje olarak hayata geçirdiler. Tabii ki bunda önderlik devletin bir numaralı isminde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna ön hazırlayan, o yolu açan da MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bu tamamen bir devlet projesi oldu. Devlet bunu sahiplendi, ilgili birimler sahiplendi ve sonrasında da akamete uğramadan bu noktaya geldi. Bundan sonra tek dileğimiz, bundan sonra tek arzumuz tıpkı bu ana kadar yaşananların bundan sonra da devam etmesi. İşte o endişe ettiğim şey, enfekte etmek isteyen hem içeriden bazı odaklar olacaktır, hem dış ülkeler olacaktır. Bunların başında da İsrail geldiğini hepimiz biliyoruz. İşte bunlara göz yummamamız lazım, uyanık olmamız lazım ve kardeşlik iklimini bozacak her adım karşısında yenerek, kenetlenerek, teknik olarak karşı durmak
1: Söylediğiniz
0: olacaktır.
1: önemli, elbette endişeler olacak. Endişe etmeliyiz de, dediğiniz doğru ki bu bizim işte bu süreci bozmaya çalışanlara karşı hızlı refleks göstermemizi sağlayacak elbette. Şimdi pek çok mesaj da gelmeye devam ediyor Levent Ege. Bir, oylamanın kabulünün ardından, yasanın kabulünün ardından gelen mesajları şöyle biraz detaylandıralım. 24 Ankara Editörü Hande İpekgil telefon attığımızda. Hande merhaba, kolay gelsin. Pek çok mesaj, ayrıntılar için sözü sana bırakayım.
2: Erkan Kol, evet, mecliste bugün yine tarihi bir güne şahit olduk. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi genel kurulda bugün 468 oyla kabul edildi. Geniş mutabakatıyla kabul edildi tabii bu yasa ve terörsüz Türkiye hedefindeki en önemli adımlardan da elbette bir tanesi oldu. Oylamanın ardından da aslında ilk değerlendirme Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Ekranlara da vermiştik. Kurtulmuş yasanın kabulünü Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. Geçen yıl 5 Ağustos'ta başlayan komisyon çalışmalarıyla hatırlattı Kurtulmuş ve kapının aralandığını, bugün ise o kapının artık açıldığını özellikle söyledi. Tabii dikkat çeken mesajları da vardı. Özellikle sürecin bir partinin değil, Türkiye'nin başarısı olduğunu vurguladı. Verilen desteğin daha önce görülmemiş bir düzeyde olduğunu özellikle dikkat çekti. Bundan sonraki sürecin de dikkatle takip edileceğini de belirtti. Tabii Kurtulmuş'un mesajı netti. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah ifadelerinde de bulundu. Genel kuruldaki 468 oylu mutabakata Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da özellikle dikkat çekti verdiği mesajda. Yılmaz, Gazi Meclis'te kabul edilen yasanın 468 evet oyuyla desteklenmesini siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme açısından son derece değerli olarak niteledi. Sürecin yaklaşık bir yıldır katılımcı ve

0: gündelik siyasetin üzerinde bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti. Bundan sonraki aşamanın da yine meclisin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyeceğini de özellikle vurguladı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasında yine önemli iki vurgu vardı Erkan Kol. Milli irade ve devlet aklı vurgusu aslında öne çıktı diyebiliriz. Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikasına dönüştüğünü belirtti özellikle Cevdet Yılmaz ve sürecin devlet aklı ve millet irfanıyla yönetildiğini özellikle söyledi. Sürecin herhangi bir üçüncü göz veya dış mekanizmaya ihtiyaç duymadan milli kapasite ve akılla şekillendirildiğini de özellikle vurguladı. Sürecin bundan sonraki aşamasıyla ilgili de yine net bir mesajı vardı. Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin mümkün olan en hızlı şekilde hayata geçirmesini özellikle beklediklerinin de altını çizdi. Ardından elbette güvenlik birimlerinin sahada teyit ve tespit yapacağını, sonrasında da yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanacağını da özellikle belirtti. Gelen mesajlardan bir tanesi de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek'te 468 oyla kabul edilen yasanın milletin huzuru ve devletin güvenliği açısından tarihi bir adım olduğunu özellikle vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün Türkiye'ye ödettiği ağır bedellerin artık geride bırakılacağını belirtti. Huzur, güven ve kardeşlik kalıcı hale gelecek mesajını verdi ve yasanın Türkiye'nin birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini özellikle ifade etti. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran da genel kuruldaki oylamayı değerlendirdi ve terörsüz Türkiye hedefindeki kararlı iradenin göstergesi olduğunu özellikle söyledi. 468 oyla kabul edilen yasanın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü güçlendireceğini özellikle vurguladı. Tabii meclisteki tarihi oylamanın ardından gelen ortak mesajlar bu şekildeydi. Baktığımız zaman terörsüz Türkiye'deki doğrultusunda artık yeni bir dönemin başladığını, genel kuruldaki bu oylamayla birlikte aslında sürecin daha ileriye evrildiğini zaten sizler de dile getiriyorsunuz. 468 milletvekilinin evet oyuyla verdiği yasa bir bakıma sürecin yasal zeminini oluştururken bundan sonraki aşamalarında sahadaki uygulamalarla ilerlemesini takip edeceğiz Erkan Kol.
1: Hande, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Hande İpekil, 24 Ankara editörü Hande İpekil detayları paylaştı. Mesajlar tabii gelmeye devam ediyor bir yandan. Tarihi bir gün, tarihi bir karar, tarihi bir oylama, tarihi bir yasa. Bundan sonraki süreçte özellikle devam ne olacak? Bundan sonraki süreçte sahadan hangi sonuçlar gelecek meselesini de konuşuyoruz bir yandan Levent Eke ile beraber. Levent Bey, şimdi partilerde kimin ret verdiği, kimin kabul ettiği detaylı bir şekilde göreceğiz, ekranında gelecek birazdan. Şimdi orada mesela dikkatimi çeken bir detay var. Yeni partide 35 vekil evet oyu kabul etmiş. 54 red var ama 35 kabul var. Bu ne anlatıyor bize? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 29 kabul, 2 red var. Ne dersiniz?
2: Konuşmamızın başında dikkat çekmiştim. 29 İYİ Parti diye çıkmıştık 88 rakamında. 60'a yakın bir fire olduğunu ve bunun da büyük oranda yeni partiden olduğunu göründüğünü söylemiştim. Şimdi tabii siz de yansıtıyorsunuz ekranlara. 54 yeni parti milletvekili hayır yönünde oy kullanmış. Bunu topluma açıklamalarının son derece zor olacağını düşünüyorum.
1: Evet, yani süreçte destekliyorsunuz değil mi? Komisyonda evet. Tabii kaçı komisyondaydı değildi onu bilemiyoruz şu an. Kim daha önce olumlu açıklama yapmıştı, döndü ret oyu verdi onu da şu an için bilemiyorum ama. Evet, bu söylediğinizden nasıl açıklayacaksınız?
2: Şimdi tarihi bir süreç yaşıyor Türkiye. Bugünkü oylama bize toplum tarafından buna büyük bir mutabakatla destek verildiğini gösteriyor. Şimdi DEM Parti buna destek veriyor. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP buna destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi buna destek veriyor. Diğer partiler buna destek veriyor. Ama yeni parti başından itibaren o komisyonda, Milli Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'nda olmasına rağmen bugün oylamada büyük oranda 54 milletvekili hayır oyu kullanıyor. Şimdi

0: Bunu nasıl anlatabilirsiniz tabanınıza? Bunu nasıl anlatabilirsiniz Türk halkına ve seçmeninize? Bu kocaman bir soru işareti. Lideriniz, genel başkanınız genel kurulda konuşma yapıyor. Kendisinin evet oyu vereceğini, parti yöneticilerinin evet oyu vereceğini açıklıyor. Buna rağmen yine partinin büyük oranı, yani 3'te 2'lik bir kısmı, neredeyse 54 milletvekili hayır yönünde oy kullanıyor. İşte çok başta da konuşmuştuk. Çok az bir milletvekili dışarıdan bir Demokrat Partili hayır oyu kullanıyor. Bir bağımsız milletvekili hayır oyu kullanıyor. İyi Parti zaten biliyorduk tavrını. 29 milletvekili hayır oyu kullanıyor. Ama yeni partiden 54 milletvekilinin buna hayır oyu vermesi bence anlatılabilir. Bir şey değil. Bunu da tabanlarda nasıl anlatacağız?
1: Grubunuza da hakim olamıyorsunuz, yani böyle bir şey var.
0: Tabii.
1: Olay şöyle tabii. Biraz anlatılmaya çalışılıyor. Hani tamam, biz kimsenin işte tercihine karışmıyoruz gibi. Herkes işte görüyor yasa teklifini. Herkes kendisi kabul etsin. Değerlendirsin kendi içerisinde. Ama böyle mi olur? Siyaset böyle mi işler? Yani mecliste partilerin düzeni böyle mi olur Levent Ek'e?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Yoksa siz grubunuza hakim olamadığınız için mi bunu söylemek zorunda kalıyorsunuz dışarıda?
0: Demokrasi açısından evet, bu kabul edilebilir. Grubunuzu serbest bırakıyorsunuz. Ama Türk siyaseti açısından bu kabul edilemez. Bir siyasi parti açısından bu kabul edilemez. Niye bunu söylüyorum? Siyasi partilerin bir tüzüğü var, bir disiplini var. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi burada bir genel başkan çıkıyor. Ben evet oyu kullanacağım. Partimin yöneticileri, arkadaşlarım, yakın çalışma arkadaşlarım evet oyu kullanacaklar diyor. Ancak partinin 3/2 genel başkanın 180 derece tersi yönünde, yani hayır yönünde oy kullanıyor. Partiye sahip olamadığınızı ortaya koyar bu Türkiye'deki siyaset anlayışında. Yumruğunuzu masaya yeterince sert vuramadığınızı, parti disiplinini uygulayamadığınızı ve parti içinde hakimiyetiniz olmadığını ortaya koyar.
1: Ve bu da sahada da izlenir. Vatandaş da bunu görür.
0: Tabii ki. Yani Türkiye'de hepimiz biliyoruz işte siyaset anlayışını, siyasetin nasıl geliştiğini. İşte Cumhur İttifakı'nın iki ortağından örnek verelim. AK Parti'de bir iç disiplinin nasıl işlediğini veya Milliyetçi Hareket Partisi'nde parti tüzüğüne ne kadar bağlı olunduğunu, o ideolojiye ne kadar sahip çıkıldığını hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de yine Kemal Kılıçdaroğlu evet yönünde oy kullanacağını açıkladı ve partisinin büyük kısmı, neredeyse %99'u evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği istikamette oy kullandı. Ama yeni partiye baktığımızda tamamen bir dağınık ve tamamen bir zigzaklı siyaset anlayışı görüyoruz. İşte yine az önce konuştuk. Hem o komisyona, meclis komisyonuna üye vereceksiniz. Sonra baktınız tabanınız bunu kabul ediyor, etmiyor. İşte ona göre bir zigzag çizeceksiniz. İmralı'ya giderken o komisyon içinden oluşturulan heyet, oraya üye vermeyeceksiniz. Sonrasında gelecek yasal düzenlemede ikircikli davranacaksınız. Halbuki yasal düzenleme ne? O katıldığınız komisyonda ortaya konulan raporun yasa metni haline gelmesi, teklif haline gelmesi demek. Şimdi orada başlıyorsunuz, komisyona destek veriyorsunuz, komisyon çalışmalarına katılıyorsunuz ve o komisyonun çalışmaları sonucunda ortaya konulan yasal teklife, yasal düzenlemeye hayır biz bu işte yokuz, istemezük diyorsunuz. Bunu da kime nasıl anlatacaksınız? İşte bu kocaman bir soru işareti.
1: Siyaset biraz da tutarlılık istiyor herhalde, değil mi Levent Ek'e? Yani şimdi Özgür Özel'in bugüne kadarki attığı adımlara bakıyoruz, işte üst üste bir yandan şehit ailelerini ziyaret eden, orada farklı konuşan, oradan ayrıca bir oy talep eden bir Özgür Özel. Aynı zamanda demin de elini sıkan, orayla da ilişkileri iyi tutmaya çalışan bir Özgür Özel'den bahsediyoruz. Ama işin sonunda her iki tarafın da kapıları kapattığı, her iki tarafında dışarısında kalan bir Yeni Parti ve Özgür Özel'den bahsediyoruz. Şimdi sanıyorum bu oylama, işte oylamada verilen ret oyları, kabul oyları, partilerin kendi içerisindeki iç disiplinini işletebildikleri, işletemedikleri, sizin az önce söylediğiniz. Türk siyasetini de etkileyecek herhalde bundan sonra detaylı bir şekilde. Bazı

0: değişimlere ve dönüşümlere de gebe diye düşünüyorum.
1: Biz geçen haftalarda işte o ayrışma sürecinde çok konuşmuştuk. Malumunuz işte bir rüzgar var. Yeni parti o rüzgarı arkasına aldı. Büyük bir parçayı da kopardı. O Çınar'dan, köklü Çınar'dan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve 91 milletvekiliyle bir siyaset kulvarı açmaya çalışıyor kendisine. Ama sonra gördük ki yeni partinin sadece adı yeni. Hiçbir yenilik barındırmıyor. Tüzüğü barındırmıyor, programı barındırmıyor. Ve o arkalarını aldığı rüzgarın da zamanla etkisini yitirmeye başladığını görüyoruz. Şimdi bu türden ikircikli davranışlar, bu türden zigzaklı siyaset anlayışı o rüzgarın daha da sönümlenmesine neden olacaktır. Hep başından beri ben dile getiriyorum. İşte sık sık 24 yayınlarında da bunu konuştuk canlı yayınlarda. Cumhuriyet Halk Partisi'nden o büyük çınardan kopan dalların belli bir süre sonra etkisini yitireceğini, belki orada kopmalar olacağını, belki de büyük oranda o rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından geriye dönüşlerin, yuvaya dönüşlerin olacağını savunuyordum ben. Ki bu ikircikli siyaset anlayışı, bu zikzaklı siyaset anlayışının da bunu hızlandıracağını düşünüyorum ben. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, işte Cumhuriyet'i kuran parti 100 küsur yıl, 103 yaşında bir siyasi parti, bir siyasi gelenek ve bir çınar olarak adlandırabiliriz. Biz Türk siyaseti içindeki çınarlardan biri olarak adlandırabiliriz. Söz veriyor ve o sözünü yerine getiriyor. Bir kırılma yok çizgisinde. Evet oyu vereceğiz diyor. Milletvekilleri gidiyor sandığa ve evet oyunu kullanıyorlar. Ama yeni partide ne yazık ki bunu görmüyoruz. Yeni parti genel başkanı evet oyu vereceğim demesine rağmen, altını bir kez daha çizeyim kalın kalın, çünkü bu Türk siyaset anlayışında bu şekilde iç kargaşaların yaşandığı, bu şekilde çatışmaların, çatlakların olduğu partilerin biz uzun süre ayakta kalmadığını gördük.
0: Evet.
1: Benzer bir süreç bugün yeni partide de yaşanıyor diyebiliriz aslında. Bu şekilde değerlendirmek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Altını çizeyim, genel başkan evet oyu vereceğim diyor ama partisinden 54 milletvekili genel başkana hayır diyor, gidiyor orada da hayır oyunu kullanıyor. Bu kolay anlatılabilir bir şey değil.
0: Şimdi biz bu süreç içerisinde bazı partilerden çok alıştığımız hamaset üzerine kurulu bir siyaset anlayışını tekrar gördük Levent Ek'e, takip ediyoruz yani. İşte gizli kapaklı kanun diyenler oldu. İşte Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne özellikle getirdiler. Türkiye'yi emperyalistlere teslim ediyorlar. Ulus devleti zayıflatıyorlar tezviratları içerisinde. İşte bu süreci farklı lanse etmeye çalışanlar oldu. Mesela bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler o gizli kapaklı iddialarına çok güzel bir yanıt verdi. Raporu okumayan tabii ki bilmez dedi. Tabii ki okumazsanız sizin için gizli kapaklı olur dedi. Kapağı açacaksınız, çevireceksiniz, sayfalara bakacaksınız, her şey ortada dedi. Bir de yani bu herhalde artık şunu da görüyoruz. Şuradaki 467 oyla geçmesi bize şunu gösteriyor. Yani vatandaş bir şey istiyor, net olun, orada net konuşun. Artık Türk siyasetinde hamasete de yer yok. Bunun da etkili olmadığını herhalde biz gördük bu oylama sürecinde.
1: Yani çok güzel bir noktadan açtınız Erkan Bey. Ben de bugün işte telefonda da görüştük gündüz saatlerinde. Gün boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Yakından takip ettim. Kulislerde oturdum, baktım milletvekilleri nasıl davranıyorlar. Benim bugün en garipsediğim şey...
0: Levent Bey, bir virgül koyalım. Lütfen kalın, bekleyin, konuşmaya devam edeceğiz. Başka bir konuğumuz da eklenecek. Kısa bir ara vereceğiz. Şöyle 2 dakika kadar bir ara. Ardından saat başında moderatör geceye devam edeceğiz.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Efendim yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Tarihi anlara şahitlik etmeye devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye yasası meclisten geçti. 467 oyla yasa kabul edildi. Konuklarım beni bekliyor, konuşacağız. Hazırlar ama öncesinde o yasanın geçtiği anlara bir gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın açıkladığı anlar, dakikalar. Bir izleyelim, konuşacağız.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idanına yönelik tarihi katkılar sağladığına özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
2: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimsel 6. Katibiye İbrahim Yurdunus Evet Afyonkarahisar Milletvekili. Katibiye Rıdvan Uz Çanakkale Milletvekili.
0: Evet, tarih anları bir kez daha ekranlara taşıdık. Hakikaten önemli anlar, o oylamanın kabul edilmesi. Ardından orada yapılan vurgular, özellikle Meclis Başkan Vekili Adan'ın, Celal Adan'ın şu ifadesi önemli. Şimdi birazdan konuklarıma da onu soracağım. Emperyalist senaryolar bozuldu dedi. Mühim. Oradaki verilen mesaj, tabii bu sadece bir yandan terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin inşa edilmesiyle beraber bir yandan da dünyaya çok güçlü bir mesaj. Az önce Numan Kurtulmuş onu da söyledi. Birazdan şimdi getireceğim ekranlarınıza. Bu bir Türkiye modelinden bahsetti Numan Kurtulmuş açıklamalarında. Oraya da bir gidelim. Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da bir bakalım. Onda çok önemli vurguları var. İzleyelim, konuşacağız.
3: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı

0: terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları bir bölümünü getirdik ekranlarınıza. Özellikle son cümlesi bu bir Türkiye modelidir açıklaması mühim. Şimdi o açıklama üzerinden de konuşulacak çok detay var. İlk başta söylemiştim, dünya üzerinde bu ve benzeri işte terör örgütlerinin silah bırakması süreci vardı Avrupa'da. Onu da hatırlatırız birazdan neler olduğunu. Ama onlar farklı işlemişti biraz da. İşte burada özellikle üçüncü göz yok deyişi önemli. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, gazeteci Levent Eke bizlerle ilk bölümde de zaten konuşmuştuk süreci. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Onunla beraber yeni bir konuğumuz var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner. Can Türk Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir sözümüze virgül koymuştuk az önce Can Türk Bey, siz biraz bekleteyim. Levent Bey ile konuşurken Levent Bey'e az önce o sorduğum soru, işte artık bu oylama, bu süreç, süreçte mecliste yaşananlar artık siyasette hamasete yerin olmadığını bir kez daha bize gösterdi değil mi diye sormuştum. Bir yanıt veriyordunuz. Kısa bir yanıt alayım size.
3: Türk halkı artık hamaseti kabul etmiyor. Bunu satın almıyor. Bugün bunu açık, net bir şekilde görmüş olduk mecliste yapılan oylamayla. Tam şu noktada kalmıştım. İzninizle öyle tamamlayayım Erkan Bey sözlerimi. Tabii. Bu bölümde. Bugün çok garipsediğim bir görüntü vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte ilk anlarından neredeyse tamamlanıncaya kadar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Genel kurul görüşmelerini takip ettim. Konuşmaları, müzakereleri takip ettim. Kulislerde milletvekillerinin tavırlarını yakından görme fırsatı da buldum, imkanı da buldum. Bugün az önce söylediğim gibi çok garipsediğim bir tablo vardı. İYİ Partili milletvekillerinden geldi o tablo. Neydi? İşte Türk bayrağı, kırmızı ay yıldız taşıyan Türk bayrağı, kaşkolları, fularlarıyla geldiler. Ya Türk bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bir protesto nesnesi olabilir mi? Bu hepimizi birleştiren ortak bir nokta. Hepimiz saygı duyuyoruz, hepimiz seviyoruz Türk bayrağını. Bununla bir protesto eylemine malzeme yapmak. Bunu bir

0: nesne olarak kullanmak, ben yakıştıramadım bir milletvekiline, milletvekili grubuna, İyi Parti'ye ve bugün bunu çok garipsediğimi bir not olarak düşmek istedim. Bu şekilde tamamlayabilirim buradaki
1: sözlerimi. Teşekkür ediyorum Can Türk Caner. Yakından takip ediyoruz. Zaten artık maddeleri, yasanın çerçevesini, çerçeve yasanın çerçevesini hepsini artık biliyoruz. Şimdi meclisten de yüksek bir çoğunlukla çıkması, özellikle 467 oyu alması da önemli. Bu konu üzerinde söyleyeceklerinizi de özellikle merak ediyorum. Evet. Ama tabii ilk bölümde de yine Levent Bey'de sorduğum meseleler. Bundan sonra ne olacak? Asıl mesele bundan sonra da başlıyor. İşte sahadaki evet. gözlem, MGK'nın vereceği kararlar sahada karşılık bulursa bir şekilde orada silahlar bırakılır, tamamen feshedilir ve bu gözlemlenebilir ve teyit edilebilir bir seviyede olursa bunlar yürürlüğe girecek zaten. Böyle evet. de bir durum var. Nasıl bir sürece girdi Türkiye şu anda?
2: Evet, Levent Bey'in ona da selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Bıraktığı yerden de ben devam edeyim.
0: Saygınızdan
2: Levent Bey'i de izledim ben. İlk bölümde. Şimdi Erkan Bey, bu saatten sonra artık İyi Parti bu yaptığı şovun niçin yaptığını millete açıklamak zorunda. Birincisi bu. İkincisi, İyi Parti bir risk satın aldı. Daha doğrusu bir kumar oynadı ve kumarı kaybetti. Çünkü bu çıkan oran 467 evet, bu bir milli iradenin tecellisidir. Yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka gidebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka inanacağımız, güveneceğimiz bir yer var mı? O da yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli iradesinin kendisini gösterdiği yegane yerdir. Şimdi böyle bir yerden, yani tarihi bir farkla, özellikle işte son işte neredeyse 30-40 yıldır bu kadar sert yürütülen Türk siyasetinde, belden aşağı vurulan Türk siyasetinde neredeyse yani örneğine az rastlanır bir olay. Yani ben bir 10 yıl önce 15 Temmuz'un o karanlık gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve kafasına bombalar yerken buna rağmen bu darbeye hayır deme cesaretini gösterdi, yiğitliğini gösterdi. 10 sene sonra da gene aynı mantıkla, aynı arzuyla, istekle toplandı ve siyaset üstü bir tavırla buna evet oyu verdi.
1: Evet.
2: Şimdi tabii Sayın Adan'ın da mecliste konuştuğu gibi Sayın Bahçeli'nin büyük bir risk alarak başlattığı süreç hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz de değildir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçleri büyük bir samimiyetle yürütmesi, herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir siyasi çıkar, herhangi bir ikbal beklentisi içinde olmadan, gerekirse büyük bir risk alarak, çünkü bu süreç bir şekilde akamete de uğrayabilirdi, patlayabilirdi, ne bileyim suikaste de uğrayabilirdi. Ama buna rağmen bütün riskleri alarak ortaya çıkması ve nihai noktada neredeyse 2 yıldır bütün işte Terörsüz Türkiye Komisyonu dediğimiz tırnak içerisinde o komisyon çalışmalarıyla beraber ilmek ilmek örüldü ve nihai noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden büyük bir evet oyuyla, hakikaten çok büyük bir evet oyuyla geçti. Öncelikli olarak tabii İyi Parti bloğu buna toplu halde o hayır dediği için ve bir şov yaptığı için artık İyi Parti Türk siyasetinde buna hayır demenin gerekçesini kendi seçmeni başta olmak üzere bütün Türk milletine izah etmek zorunda. Yine bir başka tuhaf şey, Levent Bey'in yani tuhaf
0: yeni parti
2: dediğinden yola çıkarak, kesinlikle ben de ona gelecektim üstadım. Yeni partide işte hem nalına hem mıhına vurarak 54 milletvekili hayır dedi. Onlar da yeni parti olarak bu yasaya neden hayır dediklerini aktarmak zorundalar. Ama aynı zamanda da 32-33 milletvekili de evet dedi. Şimdi demek ki yeni partide yani hiç öyle zannedildiği gibi hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak güllük gülistanlık bir siyasetin yürümeyeceği de ortada. Çünkü neredeyse ortadan ikiye ayrılan bir yeni parti görüyoruz. Ve bu

0: riski işte...
1: Yani bir kısmı genel başkanlarının yanında durmamış. Hayır evet. Verenler için diyorum.
0: Tabii büyük tabii doğru söylüyorsunuz. Yani Sayın Özel'in de partisine hakim olamadığını da gördük. Yani nasıl bir liderlik yaptığını da gördük. Yani bu noktada çünkü bu yasa çok kıymetli bir yasa Erkan Bey. Yani bakın iki senedir bu ülkede yani çocuklar, Mehmetçiğimiz, insanlarımız terörden muzdarip değil. Biz ilmek ilmek ördük. Üstelik sadece bu ülkede değil, Orta Doğu'da PKK'nın izine bile rastlamıyoruz. Yani Türkiye neredeyse 10 yıldır, 15 yıldır o hain darbe girişiminden sonra büyük bir sabırla ve dikkatle, gerçekten büyük de bir liyakatla, yani bu bir siyasi süreç de değil, tamamen devlet aklıyla yürütülen, ilmek ilmek ördüğü, tek tek böyle tuğla tuğla koyduğu, hem iç hem de dıştaki ortak yürüttüğü dış yani politikaların, devlet politikalarının sonuçlarını almaya başladı. Ve PKK'ya öyle bir konjonktürde çok uygun, son derece uygun hale geldi ve biz getirdik. Özellikle Esed rejiminin düşmesinden sonra. Demek ki Orta Doğu'da bütün karanlık oyunlar Suriye üzerinden dönüyormuş. Ve Suriye'de Esed rejimi gidince ard ardına Rusya denklem dışı kaldı. Bakın bugün Amerika denklem dışı kalıyor. İran denklem dışı kaldı. Ve sırada İsrail var. İsrail de kalıyor. Özellikle Mekke anlaşmasından da yola çıkarak söylüyorum. Çünkü bunlar birbirinden ayrılan süreçler değil. Bunların her birini birbirinden farklı olarak veya kopuk olarak değerlendirirsek eksik bir yere varırız. Bu işi tamamlayamayız. Ve Türkiye bunları eş zamanlı yürüttü. Ve en nihayetinde de milli irade kendisini gösterdi ve 467 kabul oyuyla bu süreç geçti. Şimdi bu sürecin kazananı Türk demokrasisi olmuştur. Türk siyaseti olmuştur. Türkiye'deki milli irade olmuştur. Kimse artık bu saatten sonra terörsüz Türkiye sürecini baltalayamaz. Başta DEM olmak üzere.
1: Karşısında duramaz.
0: Çünkü kesinlikle baltalayamaz, kesinlikle karşısında duramaz. Çünkü bakın, yani bugün bu 467 milletvekili bu ülkenin %83'ünü, %84'ünü temsil eden milletvekili. Dolayısıyla demek ki Türkiye'nin doğusu, batısı, Kürdü, Lazı, Türkü, herkes bu süreçten yılmış ve yeni bir döneme girmenin, barış dönemine girmenin, en önemlisi terörsüz bir Türkiye'ye girmenin ve bundan daha önemlisi Erkan Bey, biraz daha arttırıyorum. Artık PKK terörüyle yaşamak istemeyen bir Türkiye var, bir millet var. Evet. Çünkü esasen zaten AK Parti 25 yıldır iktidarda olduğu günden beri pek çok hizmet yaptı ama bana göre en önemli hizmet bu ülkenin insanının önünü açmasıdır. Nasıl önünü açmasıdır? Kadınının, erkeğinin, Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Alevisi'nin, Çerkezi'nin, kendini farklı hisseden herkesin, kendi kültürünü yaşamak isteyen tüm bireylerin anayasaya ve kanunlara uymak şartıyla, hiç kuşkusuz devlet otoritesinden de taviz vermeden onların önünü açmak olmaktır. Ve Türkiye adım adım o işte 80'li yılların, 90'lı yılların geçmişteki bütün o yumuşak karınların, o paranoyak yaklaşımların hepsini aştı. Yani başörtüsü meselesini aştı, Kürt meselesini aştı. Artık bu ülkede hiç kimse bu saatten sonra, Kürtler de Türkler de dahil buna, artık terörle yaşamak istemiyor ve PKK'nın bir terör örgütü olduğunu da DEM de kabul etmiş oldu dolaylı yoldan. Çünkü bu kanun PKK terör örgütünün işte komisyondaki değişiklikle tüm uzantılarının Suriye'deki YPG-SDG, İran'daki PEJAK, Irak'taki işte diğer unsurları, Avrupa'daki işte sivil toplum, dünyanın diğer köşelerindeki finans merkezleriyle beraber artık bölücü örgütün bir terör örgütü olduğunu ve tasfiye edilmesi gerektiğini kabul etti. Yani bu saatten, yani bunu DEM, efendim biz bunu işte Kürtlerin bir zaferidir, işte Kürt demokrasisidir veya işte Kürt realitesinin kabul edilmesidir. Zaten AK Parti'nin 25 yıldır yaptığı şey bu memlekette etnik, mezhepsel, kimliksel, cinsiyete bağlı bütün kimliklerin anayasa ve kanun önünde belirli bir şekilde kendini ifade edebilmesi üzerineydi. Ve artık PKK'nın yıllardır elinden alınmış olan kültürel haklar meselesini de siyasi haklarla beraber süsleyerek, onları da destekleyerek bugün ortaya çıktı. Ne demek bu? Şunu da açmak istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii hocam.
0: Siyasi hak derken biz şunu söylüyoruz artık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu söylüyor. Kardeşim, bu ülkede Kürdün ayrı siyaseti, Türkün ayrı siyaseti, kadının, erkeğin, Alevisinin, Sünnisinin ayrı siyaseti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes anayasa önünde, kanunlar müsaade ettiği sürece 18 yaşından itibaren her türlü seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kendinizi istediğiniz bir şekilde de, istediğiniz şekilde de, istediğiniz kimlikle de ifade edebilirsiniz. Kendinizi, kendi kültürünüzü dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Televizyon kurabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Evet. Ama neyin karşılığında? Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olma, Türk milletinin olma karşılığında bunu yürütebilirsiniz. Bugün 467 evet oyu aslında bunu ifade ediyor. Yani bu ülkenin tüm siyasi partileri istisnasız bu sürece destek vermiş oldu. İşte Yeni Parti de, İyi Parti de bu saatten sonra otursun. Nerede hata yaptık, nerede inisiyatifi kaybediyoruz? Hani %60'da %70'de geliyorlar ya. Yani artık gelip gelemeyeceklerini de görsünler. Çünkü bu Türk demokrasisinin zaferidir. Bu gerçekten de bu ülkenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kere daha bu milletin yüreğinde yattığı yer olduğunun zaferidir.
1: Peki. Levent Eke, bu vurgusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair üçüncü göze bir ihtiyaç duymadan, üçüncü bir göz yok dedi Numan Kurtulmuş. Ortaya konulan bir öyle bir çaba, bir Türkiye modelinden bahsetti. Hakikaten sanırım dünyada örneği de yok böyle bir modelin. Bu model üzerinden üçüncü bir göz oraya girmeden tamamen Türkiye'nin kendi düşüncesiyle, kendi zihni yapısıyla, kendi birikimiyle, binlerce yıllık devlet geleneğiyle hallettiği bir terör meselesi, halletmeye devam ettiği, halletmeye başladığı bir meseleden bahsediyoruz.
2: İşte başta siz de vole yansıtmıştınız. Dünyanın bütün kangren olmuş noktalarında hep Türkiye Cumhuriyeti Devleti devreye giriyor. Orada arabuluculuk rolü üstleniyor. Ve bunu aslında hiçbir dünya devletinin başaramayacağı ölçekte başarıyor, hayata geçiyor. İşte Rusya'dan Ukrayna'ya, Amerika'dan İran'a kadar bunu Afrika'nın değişik bölgelerinde yaşadık. Dünyanın değişik bölgelerinde de. İşte Türkiye dünyadan da aldığı o feyzle adeta kendi iç cephesini tahkim etmeyi artık bugün şafağın sökmesiyle birlikte daha da güçlendirerek devam edecek. Şimdi o oy oranları çok önemli. Bence 467 rakamı çok önemli. Tarihi bir rakam. Rekor diye nitelendirdik. Niye çok önemli? Bundan sonra bizi ne bekliyor konuşmuştuk. Bundan sonra bizi demokratik adımların peyderpey geleceği bir sürecin beklediğini söylemiştik. Bunun da ilk adımı ne olacak? Belki de çerçevesi, taçlanmış noktası ne olacak? Yeni anayasa olacak. Yeni anayasada biz neyi tartışıyorduk hep? İşte o milletvekili çoğunluğunu. 360 ile 400 aralığı referandum. Bunu hatırlatalım. 400'ün üstü referanduma gerek kalmaksızın yeni anayasanın meclisteki oylamayla birlikte hayata geçmesi demek. Tabii bunu AK Parti bu çoğunluğu sağlayıp tekrar referanduma, yani halka sorabilir. Bu bir tercih meselesi. Ama bugün bu rakam bize ortaya koyuyor ki artık Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumunun bütün kesimleri Terörsüz Türkiye projesine inanıyor, sonuna kadar destek veriyor ve sonrasında da işte o atılacak adımlar ve adeta yeni anayasayla taçlanacak o yolda destek verdiğini söyleyebiliriz. Tabii hepimiz kazanıyoruz. Bugün Türk anneleri de ağlamıyor adeta. Kürt anneleri de ağlamıyor. 2 yıldır şehit haberi almıyoruz. Bundan daha mutlu bir haber olabilir mi? Yani başta konuştuk işte terörün maliyetini, ülkemize verdiği zararı maddi olarak. Ama bunlar bir tarafa. Bunlar karşılanabilir maddiyat. Öbür tarafta karşılanamayacak şehitlerimiz var, can kayıplarımız var. İşte 2 yıldır hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey hayata geçmemiş olsa bile Sadece şehitlerin gelmemiş olması bile bizi o kadar mutlu etmeli ki

0: Buna o kadar sahip olmamız, dört elle sarılmamız gerekir ki projeye. Ben bu şekilde düşünüyorum. Tabii bir taraftan da Diyarbakır annelerini de buradan anmadan geçmeyelim. İşte binlerce gündür orada eylemdeler, Diyarbakır'da eylemdeler. Neden? Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan, kandırılan, dağa götürülen çocuklarını geri alabilmek için. Ya onların mutluluğu, sadece onların mutluluğu bile bu projeye destek vermemizi gerektirmez mi? İşte o iç cephenin güçlendirilmesi, bunun Türkiye'nin başarması, çevre ülkelere şamil olması ve emperyalist güçlere adeta ikinci bir kurtuluş savaşı olarak o cevabı vermemiz hepimizin en içten ne olması diyelim.
1: Meclis Başkan Vekili'nin açıklamasında da o var. Emperyalist senaryolar bozuldu ifadesini kullandı.
0: Tabii işte üçüncü göz yok. Bir üçüncü devlet yok. Bir dördüncü devlet yok. Bunu kendi yerli ve milli projesiyle, Türkiye modeliyle hayata geçiriyor. Bu da en güzel örnek. Niye? Çünkü bir üçüncü gözün olması, üçüncü devletin olması, üçüncü bir devlette yapılacak toplantıların ne yazık ki çözüm sürecinde, geçmişte yaşanan o 2013-2015 döneminde yaşanan acı hatıraları var. İşte toplantıların sızdırılması, akamete uğratılması hep bir risk. Endişe ettiğimiz işlerdi bunlar sürecin başından beri, bu son iki yıllık sürecin başından beri. Ama üçüncü göz olmadığı sürece, bir üçüncü devlet olmadığı sürece bunun çok şükür akamete uğramadığını ve bir arada etle tırnak gibi bir araya gelip bu sorunun üstünden gelebileceğimizi de göstermiş oldu. Yine belirtelim, altını bir kez daha çizelim. Yine enfekte olmaya çok açık bir süreç, çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşte bu aslında endişeyi de o üçüncü gözün olmaması, üçüncü ülkenin olmaması bir anlamda bertaraf ediliyor gibi geliyor bana. Bu şekilde özetleyelim.
1: Evet, Can Türkcaner, kimler nasıl enfekte etmeye çalışabilir bu süreci bundan sonra?
2: Şimdi bu saatten sonra Erkan Bey, bu süreci bozmak isteyen yani kolay kolay cesaret edemez. Çünkü bakın, bu yasa eğer bugün işte 250 ile 300 arasında veya ne bileyim ucu ucuna geçseydi, yani veya kabul edilmeseydi, tamam, o gün, o andan itibaren ciddi bir şekilde hani bozma, enfekte etme olasılığı yükselirdi. Hatta ben çok net bir şekilde provokasyon bile bekliyordum. Yani bu yasanın geçmesi halinde bile provokasyon bekliyordum. Ama bu yasa 467 gibi. Yani benim tahminim mesela 367-368 arasında geçmesini ben bekliyordum. Ama 467 gibi bunun 100 mislisiyle, yani 100 fazlasıyla geçmesi, artık bu saatten sonra bu süreci baltalamak isteyenlerin iki defa, üç defa düşünmesi gerektiğini gerekiyor. Yani düşünüyorum. Çünkü bu süreci
0: katkı sağlamak için.
2: Tabii ki, buyurun. Buyurun Levent Bey. Buyurun.
0: Bugün meclisteydim ben. Bir 400-410 belki 420'yi 430 aralığı en fazla diye bir öngörü vardı. İşte hem siyaset erbabından hem gazetecilerden, yakından takip edenlerden, ama gerçekten 467 sayısı hiç beklenilen bir rakam değildi. O yüzden program başında kesinlikle, belki duymamış olabilirsiniz, rekor olarak nitelendirdim 467 sayısı.
2: Kesinlikle.
0: Buyurun tabii, hocam. Tabii. Kestim, kusura bakmayın.
2: Özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. Levent Bey, yani 467 hakikaten Türk demokrasisinin nadir görülen rakamlarından birisidir. Dediğinize katılıyorum. Şimdi bu saatten sonra bu süreci baltalamak gerçekten hani zor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir, bölücü örgütün bölücü örgüt olduğunu, bölücü örgütün siyasi unsurları da kabul etmiş oluyor dolaylı yoldan. Yani daha net bir ifadeyle DEM Parti ve diğer sol partilerde PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul ediyor. Çünkü kanunun birinci maddesinde terör örgütü PKK ve KCK ifadesi geçiyor. Birincisi bu. İkincisi, bu saatten sonra Kandil cenahı bu süreci işte ama şöyledir, böyledir, ama, fakat, lakin gibi bir takım bağlaçlarla başlayan cümlelerle kurarken, yani cümleler kurarken de iki defa düşünmek zorundalar. Çünkü yani bu 467 milletvekilinin temsil ettiği iller, yani milletvekilinin temsil oranı bu milletin %84-85'ine tekabül ediyor kabaca. Belki daha fazladır. Dolayısıyla bu memleketin Türk'ü de Kürt'ü de işte Karadenizlisi de Egezlisi de evet diyor buna. Yani büyük evet. oranda evet demiş. Bu etnik meselenin üstüne de geçti. Üçüncüsü, şimdi bu sürecin 467 milletvekiliyle geçmesi, bölgede başta İsrail olmak üzere bir takım bu süreci baltalamak isteyen veya sabote etmek isteyen güçleri de gerçekten çok zor durumda bırakacak. Zira
1: çok hani çok net bir mesaj. Çok net bir mesaj
2: tabii
1: dışarıya.
2: Ortada bir sayı olsaydı, ucu ucuna geçseydi veya geçmeseydi, yani bu noktada bakın görüyor musunuz? Türkiye'de Türkler de Kürtler de bundan rahatsız. Bu hükümetten rahatsız. AK Parti'den rahatsız. Çünkü ne zaman bölge ülkelerinde yani işte Yunanistan gibi, İsrail gibi, rakiplerimiz İran gibi, yani bunlar ne zaman bu işlerle ilgili bir sürece başlasalar, Türkiye'de Türklerle Kürtler birbirinden giderek uzaklaşıyor diye bir cümleyle başlıyorlardı. Dolayısıyla bölge ülkelerinde de yani bu işi süreci sabote etmek isteyen bir takım istihbarat unsurlarının sahip olduğu ülkeler de artık bu süreçte gerek işte Kandil'e gerekse de İmralı'ya sufle veremeyecek. Çünkü bu büyük bir irade. Biraz önce de arz ettiğim gibi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hani güvenebileceğimiz, inanabileceğimiz, dayanabileceğimiz başka bir irade biçimimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. Bu devleti kuran meclistir. Kurtuluş Savaşı'nı yapan meclistir. Bu meclisin ordu, yani bu ülkenin orduları o meclisin ordularıdır. En önemlisi bu tek, yani bu 467 sayısı aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye de duyulan bir güvenin tecessümüdür. Çünkü şöyle düşünüyor artık diğer siyasi partilerde. Evet biz bu yasayı geçireceğiz ama yasanın içeriğine baktığımızda, işte yasadaki ifadelere baktığımızda, Milli Güvenlik Kurulu'nun bu süreci izlemesi, özel bir takım ad hoc yapıların kurulması ve bakın bu yasa öyle hani bölücü örgüte ne zaman isterseniz buyurun gelin, keyfe keder gelin, ben bunu işte sonsuza kadar bu kapıları evet. size açtım.
1: Belli bir çizilen yasa, sınırlar var, net sınırlar var.
2: 6 ay Erkan Bey, şimdi 6 ay içerisinde bölücü örgüt mensupları eğer yani bu süreçte, yani bu sürece dahil olmazlarsa artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Türk Güvenlik Kuvvetleri'nin hedefi olacaklar. Kaldı ki biz şu an Orta Doğu'da hem kullandığımız diplomasi diliyle, hem kullandığımız diplomasi argümanlarla, hem de güvenlik ağırlığıyla bölgede zaten ağırlığımızı da arttırmış durumdayız. Yani şu an Türk Silahlı Kuvvetleri bu yasanın sonunda kontrol ettikleri ne Irak'tan ne Suriye'den çekilmeyecek ki. Yani zaten tahkim ettik, devam edecek. Çünkü bu yasanın kuralı şu. Ben diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak seni izleyeceğim. Senin her aşamanı izleyeceğim. Yani her unsurunu izleyeceğim. Sadece Kandil'i izlemeyeceğim diyor. Ben YPG'yi de izleyeceğim. PEJAK'taki unsurları da izleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanları kastediyoruz tabii ki. Ben Avrupa'daki yapıları da izleyeceğim. Ben senin sana finansal destek verenleri de izleyeceğim. Siz teslim olursanız bir prosedürüm var. Bu prosedürden geçerek gerekirse yargılanacaksınız. Size yasa indiriminde bulunacağım. Eğer bu yasa indirimi sonucunda da cezanızı çektikten sonra sizi de topluma kazandıracağım. Yani sizi de salıvermeyeceğim. İzleyeceğim sizi, gözetleyeceğim diyor. Yani bu Levent Bey'in dediği gibi hani üçüncü göz meselesi. Hani bir yerden sufle almadık biz. Biz ne İRA'yı örnek aldık, ne ETA'yı örnek aldık. Ne Avrupa'dan bize gelip de birileri bunu şöyle yapın dedi. Ne Birleşmiş Milletler var. Hatırlayın bu ülkede ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi beceremiyor, gerekirse NATO birlikleri gelsin, gerekirse Birleşmiş Milletler'den birlikler gelsin diyenler de oldu 90'larda.
1: Evet, evet.
2: Yani bakın nereden nereye geldik Erkan Bey. Dolayısıyla bu 467 rakamı gerçekten öyle böyle bir rakam değil. Yani hem dosta hem düşmana bir cevap oldu. Hani tabiri yerindeyse tırnak içerisinde hakikaten kapak oldu. Şimdi bu sürecin sonrasında bu süreci baltalamak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti devletiyle de değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla da karşı karşıyalar. Yani bu süreci artık Kürtler de sahiplenmiş durumda. Türkler de sahiplenmiş durumda. Çünkü ortada bölücü örgütün bir terör örgütü olduğunun tespiti var. Ama bu şunu da gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki işte bölücü örgüt, terör örgütü bitince, bakın biz yıllardır neyi konuşuyoruz, 10 senedir biz uzaya gitmeyi konuşuyoruz Erkan Bey, biz kalkınma yolu projesini konuşuyoruz, biz bir Mekke anlaşması imzaladık, yani bölgede bir refah, huzur ve güvenlik ağı kuruyoruz ve Türkiye bunu yaparken sadece işte geçtiğimiz gün Sayın Dışişleri Bakanı da bir Anadolu Ajansı'na katıldı ve açıkladı, buna işte bölge ülkeleri de katılacak dedi, buna Türk Cumhuriyetlerinden yani Turan Birliği'nden de katılımlar olacaktır ileride. Yani yepyeni şu mevcut hali hazırdaki anarşi, yani dış politikada uluslararası sistemin anarşiye düşmüş halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir durum yaratıyor ve bu durum içerisinde de yeni bir uluslararası sistemi kurmak üzereyiz. İşte bunun bir ayağıdır bu, içerideki ayağıdır. Şüphesiz. Yani bir başka de işte bir ayağımızı kendi topraklarımıza attık, sağlam bir şekilde basıyoruz, diğer ayağımızı da Orta Doğu'daki o kalıcı barışın ve sonsuz refahın, mutlu barışın adımları olarak hamleleri yapıyoruz.
1: Peki.
2: Hani ben bir asker babasıyım. Yani ben bir subay babasıyım. Evet. Dolayısıyla ben de bundan çok mutluyum. Çünkü bu memleket çok bedel ödedi Erkan Bey. Yani binlerce şehidimiz, gazimiz var. Sadece güvenlik kuvvetlerimiz değil, milyonlarca insanımız bu terörden başına gelmedik kalmadı. Yani Kürtler de bunun cezasını çekti, Türkler de cezasını çekti. Yani bu PKK illeti, hastalığı, kronik hastalığı gerçekten bu milletin kanını emdi. Trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Kaybettiğimiz çocuklarımızın değeri ölçülemez bile. Devam mı edelim? Yani Türkiye uzaya gitmeyi hesap ederken, Türkiye bölgede bir güç olmayı, mavi vatanı kurmayı düşünürken, hala kendi topraklarında çocuklarının patır patır ölmesine, şehit olmasına, yok olmasına mı göz yumsun? İşte bu yüzden 467 çok önemli.
1: Evet. Zaten hayır diyenlerin de şu şöyle olmasın, böyle diye herhangi böyle olsun diye de bir açıklaması yok. Böyle bir derdi de yok.
2: Yok.
1: Hayır diyenlerin.
2: Yok, öyle de bir derdi yok.
1: Yerine kaldı ki, ikame edecekler bakın, hiçbir şey de yok. Çünkü zaten muhtemelen evet, gördüğümüz de o ki olabilecek en iyi maddeleri içeren bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Levent Bey bu... buyurun.
2: Estağfurullah, ben Levent Bey'i kesmeyeyim, devam ederim sonra. Özür dilerim.
1: Buyurun Levent Bey. Bir şey diyecektiniz sanırım.
0: Bahaneleri yok hayır diyenlerin. Buna bir bahane uydurabilecek bir yapı da yok yani, evet, şu anda Türkiye'de. İşte, hocam çok güzel veciz sözlerle anlattı 467'nin önemini. Ya bu tüm Türkiye sahip olmuş buna, sahip çıkmış. Bundan sonra da sahip çıkacağını göstermiş bugünkü oynamayla. Buna hayır diyenlerin hangi gerekçeye dayan, hangi bahaneyi üreteceğini çok merak ediyorum. Bulabileceklerini de düşünmüyorum bir bahane.
1: İşte zaten onu da söylediğim gibi yerine ikame edecekleri şu şöyle olmasın, böyle olsun. Hep olmasın ama şöyle olsun diyen hiç yok. Bu yasaya yolda yeni eklemeler de, yeni düzenlemeler de olabilir değil mi Levent Eke?
0: Tabii biraz yani
1: çünkü
0: önce
1: burada çerçeve yasadan bahsediyoruz. Yolda devam ederken o süreçte kendi içinde dinamik bir süreç çünkü bu.
0: Tabii tabii tabii. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz, işte şafak söküyor ve ilk ışıklarını gördük biz aslında bugün.
1: Evet.
0: Bir süreç var ve bu uzunca bir süreç olacak. İşte peyderpey hayata geçecek. Sonunda da ben bunun yeni anayasayla taçlanacağını düşünüyorum. Tabii yasal düzenleme, hatırlatalım bir kez daha, altını çizelim, o kırmızı çizgiyi de hatırlatalım. Önce silah bırakacak terör örgütü, sonrasında kendisini lağvedecek, feshedecek. Bu ilgili birimler Türkiye Devleti tarafından tespit edilecek, teyit edilecek. Ondan sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı haline gelecek ve resmi gazetede yayınlanacak. Sonrasında hayata geçecek. İşte hocamın dikkat çektiği gibi bir 6 aylık süreç içinde geldiniz. Gelmediniz, bundan sonra başınıza geleceklerin tek sorumlusu sizsiniz. Aslında kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anlamda terör örgütüne, teröristlere o köprüden önceki son çıkışı da gösteriyor. Elini uzatıyor. Ben bu kardeşlik iklimini inşa etmek için elimi uzattım, bu eli yakalayın diyor. Hep altını çiziyoruz, hep o güzel benzetme. Kadife eldivenin içindeki demir yumruk Türkiye. Bugüne kadar birçok kez indirdi terör örgütünün başına. Bundan sonra da şayet biz bu işten vazgeçtik, bu işi akamete uğrattık, ipo unsu serdik gibi bir tabloyla karşılaşırsa Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o demir yumruğu indirmeyi ve inlerini başlarına geçirmekten asla imtina etmeyecektir. Ama bunu büyük devletler bugüne kadar nasıl hallettiyse, Türkiye Cumhuriyeti de büyük bir devlet, artık bu şekilde halletmenin ilk adımına, kritik eşiğine gelmiş durumdayız. Evet, askeri tedbirlerle bir yere kadar getirdik. Artık Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını 50'li 60'lı rakamlara indirmeyi başardık. Ama bu ila nihaya böyle gidemez. Bir kardeşlik ikliminin hayatın geçmesini...
1: Yani zihinlerden Levent Eke, hani bir yandan terörün yok edip bir yandan terör oluşumunu da zihinlerden de yok etmeye çalışıyoruz. Ki tabii, herhalde buradaki tabii. Önemli meselelerden biri işte bugün bu halledildi diyelim, bitti. Yıllar sonra yenisi ortaya çıkmasın başka bir isimle. Veya aynı terör oluşumunun zihinsel olarak tekrar Türkiye içerisinde ayyuka çıkmaması, hortlamaması deyim yerindeyse, başlamaması meselesi de burada halledilmeli herhalde. Sadece bugüne değil, belki 50 sene, 100 sene sonrasına da ışık tutmalı bu.
0: Tabii işte o güzel veciz dizeyle söyleyeyim Ahmet Arif'in. Bundan sonra dağlarına bahar gelecektir memleketime. 2.3 trilyon dolar artık terörle mücadele değil. İşte o hani hep deriz ya, İsviçre olsa beğenirsiniz. Yani İsviçre'den çok daha güzel, çok daha müthiş bir doğaya sahibiz. Ama ne yazık ki terör nedeniyle biz oraları sanki dünyanın başka bir ucuymuş gibi gördük. Gidemedik çünkü, ulaşamadık.
1: İşte son birkaç yıldır değişti hepsi.
0: İşte bundan sonra orada silah sesleri değil, kuş sesleri, belki konser sesleri, belki bir tenis turnuvasının seslerini yaşayacağız. Bir kardeşlik iklimi içinde bu da Türkiye'nin şahlanması olacak. Ama hocam da dikkat çekti az önce, dış ülkeleri de aynı şekilde mutsuz etmeye devam edeceğiz. Hatırlatalım, biz neler gördük? İşte Almanya PKK'ya karşı tanklarının kullanmasına izin vermedi bize. Yunanistan kucak açtı. Lavrion kampını orada oluşturdu ve teröristlerin barınmasına imkan tanıdı. Suriye yıllarca terör örgütü elebaşını barındırdı, teröristlere yataklık etti. Keza Irak, keza İran, PEJAK'la birlikte. Yani üç yanımız denizler, dört yanımız düşmanla çevriliydi adeta. Ama bunların da yavaş yavaş artık son bulduğunu, o 467 rakamıyla birlikte adeta teröre destek veren ülkelere de, teröre destek veren odaklara da büyük bir tokat indirdi.
1: Bugün Avusturya şansölyesi Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ettiğinde, şimdi aynı Avusturya 2016 yılında operasyon düzenliyoruz diye terör örgütüne bize silah ambargosu uygulayan Avusturya, bugün Türkiye'de savunma sanayinde işbirliği yapmayı teklif ediyor. Yani bütün süreçleri bir arada herhalde değerlendirmek lazım.
0: Tabii ilk çıkış noktamız neydi? Etrafımız ateş çemberi, iç cephenin güçlendirilmesi. İşte İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları, ardından Amerika'nın denkleme dahil olmasıyla biz bunu yaşadık. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya geriliminin devam etmesi, savaşının sürmesi, işte etrafımızdaki ülkelerin durumu, Irak'ın, Suriye'nin yaşadıkları

0: Bize hep şunu gösterdi. İçeride kuvvetli olmalıyız. İç cepheyi tahkim etmeliyiz. İşte iç cepheyi tahkim ettiğimiz zaman dışarıdaki sonuçlarını da rahatlıkla görüyoruz. Tek yumruk haline geliyoruz, tek bilek haline geliyoruz. Ve işte o bize silah vermeyen, bizi PKK'ya operasyon yapmakla eleştiren ülkelerin bugün adeta diz çöktüğünü, işbirliği olanaklarını aradığını görüyoruz. Az önce söylediğim gibi bu dış mihrakları, emperyalist güçleri biz bu şekilde iç cephemizi güçlendirerek çok daha fazla üzecek gibi görünüyoruz.
1: Can Türkçener, bu işte bir süreci tamamladıktan sonra bunu tekrar zihinlerde ortaya çıkmasını engellemek, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle beraber kardeşlik kuşağını da açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak, bu bağları kurmak. Bu mesele üzerinden ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim Erkan Bey, ben 3 nesildir, bakın 3. nesil terörle mücadele eden bir aileye sahibim. Benim dayım 1984'te PKK ilk eylem yaptığında PKK ile mücadelede ilk göreve giden asker, o dönem askerdeydi küçük dayım. O birinci nesil. Ben işte 52 yaşındayım. 90'lı yıllar, 80'li yıllar terörle mücadelenin, benim kardeşim biri polis, biri asker, yıllarca asker olan, emekli albay olan kardeşim PKK ile mücadelede çatışmalara girdi. Helikopter pilotu olarak aktif görev aldı ve benim oğlum işte önümüzdeki hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay olarak katılıyor. Yani üçüncü nesilin de bu memleket için, yani bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor demişiz ya, demiş ya şair. Yani sadece benim evladım da değil, yani bu memleketin bütün evlatları birer güneştir. Dolayısıyla biz üç nesildir bu terörle mücadele de eden bir milletiz. Onu anlatmak istiyorum. Yani mesele kendimi övmek değil. Dolayısıyla yani benim gibi binlerce aile var. Türk, Kürt, Karadenizli, Egeli, Laz, ne aklınıza ne gelirse. Şimdi biz bu üç nesil, biz bundan bir kurtuluyoruz. Yani bizim artık çocuklarımız dağlarda işte kör kurşunların şeyi olmayacak. Yani heba olup gitmeyecek. Sadece askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz değil, diğer evlatlarımız da öyle. Kürt evlatlarımız da öyle. Türk evlatlarımız da öyle. Dolayısıyla artık üçüncü nesilde bu işe son veren bir yapı. Akabinde işte bu zihinlerden bu siliniyor artık. Yani kendiliğinden silinecek. İkincisi, zaten dediğim gibi AK Parti dönemi yani pek çok hizmet yapmıştır. Köprü yapmıştır, yol yapmıştır, efendim duble yollar yapmıştır. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Yani önemi yok derken şunun karşısında önemi yok. Bu ülkeye en önemli
1: yani şeyi, en büyük eser,
2: İktidarın en büyük eseri insanların kendilerini ifade edebilme özgürlüğünü vermesidir. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiyle vesayet rejimlerine son vermesidir. Başörtüsü meselesinden bir başlamıştır, türban meselesinden. İşte kadınların hakları, kimlikleri, efendim işte Kürtçe eğitim, da sadece Kürtçe değil, bu ülkede kendini farklı hisseden bütün etnik dillerde artık her türlü faaliyet yapılabilmekte. Ama kural ne? Temel kural şu: Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve kanunlarına aykırı olmamak. Bitti. Zaten öyle olmak zorundaydık.
1: Evet.
2: Dolayısıyla AK Parti'nin 25 yıldır kardeşlik hukukunu kurmaya çalıştığının bir sonucudur bu aynı zamanda. 467. İlaveten yani şu andan itibaren artık Türkiye'de işte kendini farklı hisseden gruplara daha fazla kültürel haklar nasıl verilebilir ki? Yani siyasal haklar derken elbette bakın bu ülkede temel olmazsa olmazlar var. Nedir bunlar? Birincisi yani demokrasi. Demokrasiden hiçbir zaman vazgeçemeyiz. İkincisi laiklik. Hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Laikliğin ne kadar kıymetli olduğunu 15 Temmuz'da gördük. Dolayısıyla bu ülkede yani siyaseten bu ülkenin vatandaşları, kadın erkek fark etmeksizin 18 yaşını geçtikten sonra zaten istediği gibi özgürce siyaset yapabiliyor. Siyasi partilere üye olabiliyor, oy verebiliyor. Siyasetin önü de açıldı. Yani bu ülkedeki siyaset etnik siyaset değil veya mezhepsel siyaset değil. Bu ülkede siyaseti siz etnik, mezhepsel yaparsanız Lübnan'a dönersiniz. İşte Lübnan ortada.

0: Irak da ortada. Bakın Irak da Sayın Cumhurbaşkanı anlaşma yapmaya gitti. İşte bir tane bakan kalktı. Dedi ki ben bunu imzalamam. Neden? Ben Şii'yim dedi. İran bana hayır dedi dedi. Yani meselenin içerisine etnik siyaseti soktuğunuz zaman, kimlikleri soktuğunuz zaman siyaseti zehirliyorsunuz. Dolayısıyla bu yasa bunu da engellemiş oluyor 467 rakamıyla. Artık Türkiye'de siyaset yapmak isteyen insanlar hangi siyasi partiye, hangi siyasi ideolojiye gönül veriyorsa oturacaklar aslanlar gibi siyasetini yapacak. Kazanacak, kaybedecek vesaire hiçbir önemi yok. İkincisi, üçüncüsü artık bu ülkede yasamanın, yürütmenin ve yargının çok net bir şekilde topluca bu süreci de takip ettiği bir döneme gittik. Daha önceki dönemlerde 90'lı yıllarda parlamento başka bir şey söylüyordu. Yürütme başka bir şey yapmaya çalışıyordu, kamu yönetimi. Yargı başka bir şey yapıyordu. Burada da mesela terörle mücadelede ciddi sıkıntılar vardı. Ama şimdi ne oldu? Bu mekanizmayla, bu kanundaki yapılan mekanizmayla bir taraftan yürütme, kamu yönetimi bu süreci izleyecek, tavsiyeler de verecek, gözlemleyecek. Diğer taraftan parlamento, yasama bu süreçte neyin doğru, neyin yanlış olduğunu karar verecek. Ve aynı zamanda yargı da görevini yerine getirecek. Dolayısıyla bir hukuk rejimine, bir hukuk devletine ve terörle mücadelede daha kurumsal, daha detaylı bir sürece girdiğimizi görüyorum. Dolayısıyla da ne oluyor? İşte bu da kardeşlik hukukunu sağlamlaştıran bir şey. Çünkü senin hukukun, benim hukukum olursa bu ülkede düzen olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti modern bir devlettir. Modern devletler hukuk devletidir. Ben bu konuda çok iyimser ve çok yani mutluyum. Bugün bu geçen rakam, yani bu rakam öyle böyle bir rakam değil Erkan Bey. Yani bu 467 işte o kardeşliğimizin göstergesidir. Başka bir şey değil.
1: Peki. Levent Eke, az bir zamanımız kaldı. 2 dakika kadar. Biraz Avrupa Birliği ülkeleri, Batı ülkeleri üzerinden değerlendirelim istiyorsanız meseleyi. Yani uzun süredir biliyorsunuz işte Türkiye'deki terör problemi, bunu bahane göstererek, bununla beraber pek çok şey, ama işte Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bu bahanelerle de erteleyen şey yıllardır. Böyle bir Batı vardı karşımızda. Hep bunlar konuşulurdu. Şimdi onların elindeki bu argüman da alınmış olacak bir yandan.
2: Elbette. Hep bize akıl vermeye çalışıyorlar.
1: Evet.
2: İşte PKK'ya yönelik, terör örgütüne yönelik operasyonları tırnak içinde insan hakları ihlalleri olarak değerlendirdiler. Hep bizim mücadelemizi, işte topraklarımızı koruma mücadelesini hep o tırnak içinde verdiğim ifadeyle insan hakları kisvesi altında eleştirdiler ve bizi hep oradan vurmaya çalıştılar. İşte Avrupa Birliği'nin raporlarını, Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan Türkiye raporlarını hep gördük. Orada bir insan hakları ihlaliyle suçlandı Türkiye hep ezelden beri. Ama bugün görüyoruz ki öyle bir şey yok. Bugün kendileri de kabul etmek zorunda kalıyorlar ki orada bir terörle mücadele yaptı ki Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyaya örnek teşkil edecek bir mücadeledir. Çünkü insan haklarını önceleyen bir terörle mücadele güçmüştür Türkiye bugüne kadar. Türk Silahlı Kuvvetleri de buna en hassas şekilde riayet etmiştir. Bunu kırmızı çizgisi olarak belirlemiştir adeta. Şunu hatırlatayım ben, işte ilk kurşunu sıkan Yunan'a İzmir'de Hasan Tahsin. Hepimiz biliriz. Ama Hasan Tahsin'in gazeteci olduğunu ve gazetesinin adının insan hakları olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Bunu hatırlatayım. Bugün bize insan hakları dersi vermeye çalışan o Avrupa Birliği ülkelerinde, o Batı ülkelerinde insan hakları yokken bu topraklarda insan hakları başat bulmuştu. Bu da onun en güzel kanıtıdır diye düşünüyorum. Peki. Bu şekilde sözlerimi bağlamışım.
1: Levent Eke, çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saattir bizimlesiniz. Çok sağ olun. Tüm detaylarıyla konuştuk, değerlendirdik. Can Türk Caner, çok teşekkür ediyorum. Sizler de yaklaşık 1 saat oldu, yakındır 1 saate. Çok süreci bütün detaylarıyla, bundan sonraki olasılıklarıyla hepsiyle konuştuk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar.
1: Çok sağ olun. Konuklarımla konuştuk. Bu akşam moderatör gece 2 saatte de süreci tüm detaylarıyla konuşarak tamamladık. Noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh abi, ayaklarına sağlık, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Şükür kavuşturana.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Estağfurullah. Kıymetli Hikmet Genç abimiz çok yoruldu.
1: Biraz dinlendirelim onu.
0: Biraz bir istirahat
1: etsin. Yani boşluğunu doldurmak mümkün değil ama.
0: İhtiyar olunca.
1: Estağfurullah.
0: Öyle öyle. İhtiyar olunca dinlenmesi lazım. Adı üstünde diyorsun ya. Eyvallah. Selam olsun buradan. İyi tatiller dileyelim. Sevgili Hikmet Genç abimize ve Nuh Albayrak abimiz de bizi kırmadı. Ve teşrif etti. Davetimize icabet etti. Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Abi, önemli ve kritik bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
1: Kendinden gündemi belirlemiş durumda zaten. Yani.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Barış ve kardeşlik için atılan adımların kritik bir virajı dönülecek bugün.
1: Tarihi bir gününde, günde aslında program yapıyoruz bugün.
0: Aynen
1: gerçekten
0: öyle.
1: Gerçekten bence önemli bir gün.
0: Aynen
1: önemli bir
0: öyle.
1: Tarih.
0: Meclis Genel Kurulu yasa teklifini görüşmek üzere şu dakikalarda toplanıyor. Arkadaşlarımın bir gözü orada. İş gündem dışı konuşmaları atlattıktan sonra dönmemiz gerekirse hemen pasımızı atarız. O zamana kadar da böyle bir yine bir yoğun gündem hazırlığı yaptık. Gazetelerde öne çıkanları arkadaşlarım derledi, topladı. Yine bir dünyada ne olup bitiyor'ya hızlıca bir geçelim müsaade
1: buyurun.
0: Ederse.
1: Buyurun.
0: Türkiye planı bozdu, Mossad'a tasfiye geldi diyor Yeni Şafak gazetesi. Mesele şu özetle. Bu İran'a yönelik saldırıda Mossad'ın sinsi bir planı vardı. Biz de bu planı görmüştük. Neydi? Bölgedeki özellikle Kürt grupların rejim değişikliği için harekete geçmesi yönündeydi. Ama Türkiye'nin doğru zamanda doğru adımları sayesinde Mossad'ın bu hayali gerçekleşmeyip tabir yerindeyse tam bir fiyaskoyla karşılaştıklarından mütevellit Netanyahu birkaç kelle almış tabir yerindeyse Mossad'a tasfiye geldi Yeni Şafak gazetesindeki bu haber. Var mı söylemek istediğin bir şey bu konuda?
1: Arzu ederim eğer müsaade varsa birkaç cümle. Şöyle ki gerçekten bu çok ciddi bir operasyon idi. Türkiye'nin bunu daha başında bertaraf etmesinden dolayı çok gündem olmadı. Dolayısıyla ne kadar önemli bir olay olduğunu, Türkiye'nin ne kadar önemli bir şeyi engellediği de bana kalırsa çok da fazla anlaşılmadı. Çünkü mesele birdenbire Hürmüz'e kaydı. İşte İran'daki doğru. Diğer efendim bombardıman vesaireye kaydı. Bu ayrıntı olduğu yerde kaldı. Halbuki 2011'den sonra tam da 2009'da Türkiye'nin başlattığı o çözüm süreci herkesin tukaka yaptığı ama bana göre çok önemli olan sabote edilmesine rağmen çok büyük kazançlar sağladığına inandığım çözüm sürecini tamamen netice ulaşmasını Suriye'deki bir takım oluşumlarla engellemişlerdi. O bildiğimiz Suriye'nin kuzeyindeki efendim o güne kadar Kürtlere kimlik dahi vermeyen, insan yerine koymayan Esad babası ve kendisi Suriye'yi karıştırınca belli güçler bakın burası çok önemli. Ülken karışmış, iç savaş çıkmış, çıkıyor ve falan neyse. Nereden icap etti? Bin küsür en vahşi, en azgın teröristi şeyden getirdiler. Kandil'den hemen Türkiye'nin güneyine, Suriye'nin kuzeyine onları sınır boyuna yerleştirdiler. Oralarda onlara kamp kurdular. Neden?
0: İttifak yaptırdılar.
1: Ya neden ama sen bunlara bir alakalı bunda insan yerine koymuyordun?
0: Doğru.
1: Çünkü tam da bahsettiğiniz Mossad'ın yani İsrail'in oyunu buydu. Mesela Suriye'nin iç savaşı falan değildi. Mesela Suriye'yi karıştırarak Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi tamamen abluka altına alan bir koridor oluşturmaktı.
0: Terör buna, devleti koridoru.
1: Bundan yıllarca uğraştılar biliyorsunuz. İşte bu sefer daha ciddi adımlarla, daha güçlü gelen bu son terörist Türkiye dediğimiz şey.

0: İran'ın bugün karıştırılmasında, bugün bu savaşın bu bombardıman başlatılmasında Türkiye'nin son aşamasına getirdiği terörsüz Türkiye'yi sabote etmek vardı.
1: Doğru zamanda doğru adım attık, bin şükür diyorsun o zaman abi.
0: Ama yani şeyi anlamak lazım, o teşebbüsü. Biliyorsun bir önceki yılda Haziran'da 10 gün savaşlarında ne demişti Trump? İran'ın nükleer kapasitesini sıfırladık demişti.
1: Doğru.
0: Sıfırlamışsan o zaman 6 ay sonra neden böyle bir şeyler icap etti?
1: Doğru.
0: Çünkü İsrail zorladı. İsrail'in derdi başkaydı. İsrail'in derdi hem ne yaptılar nitekim? Şu hemen bitiriyorum. Ne yaptılar? Daha 28 Şubat'ta şeye saldırıyı başlatır başlatmaz kimse bunlarla ilgilenmedi. Kandil'deki kalıntıları aynen Suriye yaptılar gibi ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD güçlerini hemen İran'a taşıdılar.
1: Evet.
0: PEJAK'la birleştirdiler.
1: Evet.
0: Tam da aynen Suriye'de yaptılar gibi bizim sınırımızda bir şey oluşturmaya çalıştılar. Amerika bunlara hemen silah verdi. Verdi. Verecek de değil, verdi. Türkiye o zaman devreye girdi. Ben bunu çok çok net ve çok ciddi kaynaklardan teyit ettirdim. Hı hı. Türkiye, Amerika'ya şayet bu adımı sürdürürseniz Suriye'de yaptığımız hareketlerin aynısını İran'a yaparız şeklinde mealen yani. Hı hı. Çok en üst kademeye çok ciddi bir mesaj veriyor. Bu mesajdan sonra orada geri adım atıldı. Hatta biliyorsunuz Trump bir ara bir basın toplantısında kızgınlığını şöyle dile getirdi. Silah verdik onlara, oraya biraz sattılar, ne yaptılar işte kullandılar diye bahsettiği şey PEJAK'tı. PKK'ydı.
1: Ama Türkiye'nin kararlı duruşu
0: engelledi.
1: Neticesinde...
0: Bugün geldiğimiz, bugünkü çok şükür geldiğimiz noktada hı hı. Bu son sabotaj girişiminin engellenmesinin çok büyük payı var. Çok vakit aldım biraz ama...
1: Abi estağfurullah.
0: Burası çok önemli. Burayı pek kimse konuşmadı şu ana kadar. Çünkü plan, yarım kaldı. Yani ilerlemedi süreç. Dolayısıyla gündem olmadı.
1: Şimdi haberin detayında diyor ki Kanal 12
0: çok önemli bir nokta parmak
1: televizyonuna olmuş. Konuşmuş. Mossad'da plandan sorumlu iki üst düzey isim. Geçen hafta görevden alınmış bu iki üst düzey isim. Marife konuşan bir Mossad yetkilisi de demiş ki Netanyahu başarısızlığını o iki isme yükledi. Mossad'ı yerle bir ettiğini söyledi.
0: Bence
1: diyor.
0: De bu Mossad meselesi değil bu. Yani Mossad'ın boyunu aşan bir şeydi bu yani Türkiye'nin yaptığı şey.
1: Anlaşıldı ve plan başarısız olmadı. Trump onay vermediği için uygulanamadı.
0: Niye onay
1: diyor.
0: Vermedi?
1: Türkiye'nin kararlı duruşu neticesinde.
0: Anlattım işte size. Ayrıntıyı anlattım daha önce işte az önce.
1: Aynen. Aynen öyle. Vay be.
0: Daha şeyi vardı.
1: Niye biz bunu yeterince...
0: Dedim ya bu çok daha kıvılcım alev olmadan söndürüldüğü için... Ciddiyet anlaşılmadı. İki, başka çok önemli gelişmeler olduğu için oraya kaydı. Şey şuydu ki bana göre en büyük yanılgısı Trump'ı Netanyahu şöyle kandırdı. Kandırdı bayağı. Hep konuşun hatırlarsanız. Bu saldırıdan önce kendi yetkili güvenlik birimlerinde ilgililerin tamamı bizim bu böyle bir şey savaş yani İran'ın bize bir tehdidi yok. Bunu biz böyle buraya saldırmamıza gerek saldırmayalım yönünde rapor verdiği halde saldırı emri verdi Trump. Niye? Netanyahu'nun etkisiyle. Bu hep konuşuldu zaten. Hesap Trump'ı şöyle kandırdı Netanyahu. Biliyorsunuz çok kısa sıra zaman önce İran'da çok büyük eylemler oldu.
1: Sokak gösterileri.
0: Sokak gösterileri oldu. Ama evet. Bugüne kadar olanların en yaygınıydı.
1: Doğru.
0: Ve en ne diyelim en cüretkarıydı yani. Hı hı. 35 bine yakın insan öldüğünden bahsediliyor. Hı hı. Zaten o zaman da çok destek verdiler Mossad şeye orada silah falan da attılar hatta hı hı. Halka. Hı hı. Yanılıkları şu oldu. Biz bu aşamada İran'ı rejime saldırırsak, rejimi zayıflatırsak ve PKK ve PEJAK üzerinden de aynen Suriye'de olduğu gibi burada halk üzerinde bir şey oluşturursak yani o göstericilerle bunları bir şekilde entegre edersek...
1: içeriden gelen dinamikler aynen, neticesinde aynen. Rejim çöker.
0: Hem rejim çöker hem de Türkiye'nin güneyi ilgilendiriyor. Daha doğrusu ne işte İran'sını ilgilendiriyor bu şey. Bu Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecinde biteceğini düşünürler. Hem de İran'ın da biteceğini düşünürler. Yani bir taşla iki kuş aslında.
1: Evet.
0: İran halkı onları yanılttı. Yani oradaki bu Türkiye'nin şeyi engellemesiyle PKK-PEJAK oluşumunu engellemesiyle o şeyde İran halkı da ters tepki verdi bu saldırılara. Şey orada yerinde bitti. Bu çok absürt bir şey değildi. Hemen biteceğim bir şey de işaret biteceğim. Absürt bir proje değildi bu. Gene çok kimse çok ilgilenmiyor. Böyle geriye çok bakmak adetimiz değil. Ömer Beyciğim şurayı unutmayalım.

0: siz devlet yönetimi yöneticileri olarak belki karşınızdaki meseleyle ilgili çok önemli bir strateji belirleyebilirsiniz. Hani doktorun en isabetli reçete yazması gibi.
1: Tamam.
0: Bunu uygulama gücünüz yoksa eğer o isabetli teşhisinizin veya stratejinizin bir sonucu olmaz, bir anlamı yok. Ne demek istiyorum? Sizi temin ederim. Rahmetli Özal bugün, daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın bu son 10-15 yıldan beri bölgede yaptığı şeylerin tamamını yapmak istemişti. Yani terörün ancak ve ancak bu atılan adımların atılmasıyla biteceğini çoktan keşfetmişti. Bakın, GAP TV'de Kürtçe yayın yapalım dediğinde 90'lı yıllar, 91'di. 17 yıl sonra onu yapabildi Türkiye. Mesela. Niye bunu hatırlattım? Aynen bak, dejavu diyorlar ya, dejavu. Aynen şeyde bir diktatör vardı Irak'ta. Tamam mı? Özal DEP milletvekilleriyle görüştü. Ondan sonra Irak'taki Kürtler temsilcileriyle görüştü. Meseleyi sadece silahla değil, başka biçimde kalıcı çözümü çözmeye çalışıyordu. Bunu gören İsrail, Amerika'yı asıl öne sürerek, güya Saddam'ı önce şeye saldırttılar, Kuveyt'e gelgel yaptılar, saldırttılar. Sonra Irak'ı işgal ettiler. Niye? Kuveyt'i kurtarmak için. Yalan, Kuveyt'i ilk günde kurtardılar ama çıkmadılar oradan. Dediler ki, bakın bak, dejavuya bak. Bush dedi ki, Irak halkına, bak biz şeyi zayıflattık, diktatör liderinizi, ayaklanın dediler. Zaten bununla ilgili özel kuvvetler günlerde, aylardan beri şey yapıyordu. Ve Kürtleri ayaklandırdılar. 2 milyon Kürt Nisan 1991'de sınırımıza yüklendi. Saddam da oradan şey hareket edince. Bunların 500 binini Türkiye içeri almak zorunda kaldı. 91. Özal, merhum Özal, bak dikkatini çekerim. Dedi ki bu böyle olmaz. Biz sınırımızın 30 kilometre dışında bir efendim,
1: tampon bölge,
0: güvenli bölge oluşturalım. Aha işte Türkiye'nin Suriye'de yapmaya uğraştığı şey. Yaptırmadılar ama. Onu Amerika kabul etmedi. 2 gün sonra kendisi bir çekiç güç diye, bir uç yasak bölge diye bir şey ilan etti. Irak'ın kuzeyinde PKK için güvenli bölge oluşturdu. Şöyle bunu hatırlatmanın sebebi şu. İşte aynı şeyi Kürtleri ayaklandırarak şeyde yaptılar Irak'ta. Ve asıl bizim terörle mücadelemizi ilk engeli Irak'ta koydular 91-92'de.
1: Ama işte sen bu teşhisi yaptıktan sonra tedaviye gücün yoksa... Doğru mu
0: onun
1: abi?
0: Onun için oraya geldik. Bak, Özal'ın stratejisi bugünkü yapılandan daha az değildi. Ama imkanı, vesayet var.
1: Evet, hem içeride hem dışarıda. İmkanı çok sınırlıydı, doğru.
0: Erdoğan, ben kaç kere burada konuştuk. Ben Sayın Erdoğan'dan ben kendim dinledim ya. 2016'dan önce ben defalarca bu dışarıdan hani havan atışlar yapıyordu. Ya gidelim, bize BM bu yetkiyi vermiş. Uluslararası hukukta yetkimiz var. Ya gidelim şunu yerinde bu şeyi kökünü kazıyalım. Dedim, bunu diyen kim? Ülkenin başbakanı o zaman.
1: Seçilmiş yürütme organının başındaki sahibi. İsim.
0: Daha sonra da Cumhurbaşkanı 2014'ten sonra.
1: Doğru.
0: Yani başkomutan.
1: Doğru.
0: Ama yaptıramadım dedi. Her seferinde efendim Suriye bir bataklıktır. Bataklık haline geldi. Girişe çıkamayız. Bana rapor getir. Kim bunu yapanlar? FETÖ. İçerideki vesayetçiler işte. Şunu da ekleyip bitireyim. Çok uzatma. Özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Şuna dikkat çekmem lazım. Bak. İsrail, Mossad, Yahudiler neleri nasıl kullanıyorlar? Az önce bahsettiğim dönemde hani o zaman da Özal demişti ki tampon bölge kabul edilmeyince girelim dedi. Başkomutan Irak'a girelim. Bu terörün kaynakları orada yok edelim dedi. Başkomutanın emrini yerine getirmekte yükümlü olan Genelkurmay Başkanı Torumtay buna itiraz etti, isyan etti. Gerekçesi de efendim siyasi işte ordu, ne alaka, Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz, ne siyasisi ya? Ama istifa etmez sonra ve istifa etti, evet. Bunu engelledi.
1: Evet.
0: Yapmadı, yaptırmadı şeyi yani.
1: Evet.
0: İşte az önce bahsettiğim şey bu işte. Yani karar vermek başka bir şey veya teşhis etmek başka bir şey.
1: Uygulamak.
0: Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesinin asıl sebebi aldığı kararı veya gördüğü doğruyu veya işte tespit ettiği stratejiyi veya teşhisi, yazdığı reçeteyi hem içeride hem dışarıda uygulayabilmesidir. Dışarıda da dahil buna. Dışarıda uygulayamazsa Suriye bugün böyle olmazdı. Ve asla ve asla terörist Türkiye olmazdı. Bu noktaya gelmezdi.
2: Ya.
0: Özür dilerim çok uzatma
2: abi,
0: ama yani
2: ama bu, muazzam
0: bunları
2: bir
0: düşünmeden
2: oldu.
0: Önce bir bak, bunları hatırlamadan önce yani. Biz bugün gelinen noktanın ne olduğunu
2: anlamamız gerekiyor.
0: Ve ne kadar değerli olduğunu anlayamayız.
2: Doğru. Şöyle ki o kadar güzel özetledin ki meseleyi. Evet yani biz Netanyahu'nun Mossad'daki tasfiyesinden hareket
0: Mossad
2: ettik.
0: Mossad
2: hikaye. O tasfiye İsrail'in İran üzerine kurduğu planların hayata geçmemiş, geçirilememiş olmasının bir şekilde müsebbibi olarak Türkiye'nin gösterilmesi. Mossad'ın bu noktada tabir yerindeyse günah keçisi ilan edilmesi. Sair gelişmeler üzerinden süreci o kadar güzel özetledin ki Nuh abi. Yani mesele şuydu diyorsun.
0: Hep aynı yerde yapmışlardı çünkü. Aynı yerde gol atmışlardı Türkiye'ye.
2: Türkiye, İran'ın bünyesindeki Kürt grupların Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtmalarıyla harekete geçmesinin önünde set gibi durdu.
0: Durdu.
2: Buna müsaade etmem dedi. Ama geçmiş yıllarda olsaydı şimdi şey tabirle.
0: Şimdi Irak örneğini verdim abi.
2: Gençlerin anlayacağı tabi. Ya he he geç, der işlerini geç, yaparlardı.
0: Aynen. Aynen.
2: Ama mesele bu. Baktılar ki müsaade etmem dediğinde yani senin komuta kademende generallerinin üçte ikisinin hain çıktığı bir dönemden 40 gün sonra.
0: Aynen.
2: Sen 40 gün o sadece 40 rağmen. Gün. Aynen öyle. Merci Dabık'ın yıl dönümünde 15 Temmuz'da bu hadiseler yaşandığında 26 Ağustos tarihinde sen aynen. O harekatı görünen o general yapındaki ciddi zafiyete rağmen
0: aynen.
2: Başarıyla yapabildiğine göre diyor
0: ki bugünkü,
2: bu işi okuyanlar.
0: Şey mukayese edilmez zaten. Aynen.
2: Ezer geçer.
0: Mesele bu.
2: Ezer geçer. 10 yılda kat ettiği mesafe 2016-2026 arasından bahsediyorum. O Fırat Kalkanı'nın başladığı tarihi 2016. Aynen. Şimdi geldik 2026'ya. 10 yılda da kat ettiği mesafe nazarı dikkate alındığında buna Trump değil Netanyahu ile ikisini üst üste koy. İkisi birden der ki bu adam ciddi.
0: Çünkü daha önceki o engellemelerde bir uluslararası hukuka göre bizim hakkımız olmayan ve yasak olan bir şeyden dolayı engelleme değil. Türkiye'nin hakkı olduğu halde
2: doğru.
0: Gücü yetmediği için engellediler. Yani gayrimeşru bir engellemeydi.
2: Doğru.
0: Bugün Türkiye'nin eli güçlü. Yani şu anlamda güçlü. Hukuki anlamda bir problem yok. Suriye'ye nasıl bir şey diyememişlerse yani engellemeye çalıştı, bel altına vurarak engellemeye çalıştılar. Yapamayınca bir şey diyebilirler mi? Çünkü Türkiye'nin ona hakkı var yani. Paşalar gibi şu askerlerimiz orada duruyor şu anda.
2: Evet.
0: İhtiyaç kalmasa geri gelir ayrı konu. Ama ona Türkiye karar verir. Ama o zamana kadar dediğiniz gibi işte FETÖ'yle şununla bunu engellemişlerdi. Bugün hukuken bir engel yok. Uluslararası hukukta bir engel yok. Peki Türkiye bunu yapabilir mi? Yaptığını gösterdi. Hem de çok daha gayrimüsait şartlarda gösterdi.
2: Evet.
0: O zaman yine yapabilecek demek, yapacak demektir. İşte onun için tak diye kesildi oradaki o kirli operasyon.
2: Vay be.
0: Mesela bu. Yani gücünüz varsa milletiniz menfaatlerinin gereğini yaparsınız. Yoksa sizi böyle bağırta bağırta tamam mı? Bağırta bağırta sizin milletinizin, sizin aleyhinize, sizin gözün içine o dediğim dönemde ne oldu biliyor musunuz? Bu hani çekiş güç falan dedim ya hani.
2: Ne oldu?
0: Dediğim dönemde şimdiki şeyler sol parti liderleri şey yapsın ya onlara nispet olsun. Ecevit, o zaman DSP Genel Başkanı bir gün bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki şeyde Güneydoğu'da bir bölgede bu Güneydoğu'da Amerikan helikopterleri efendim PKK'ya malzeme ve teçhizat silah
2: taşıyor.
0: Yardım yapıyor, taşıyor diye de bir iddiada bulundu. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi şiddetle reddetti bunu. Tamam mı abi? Aradan yanlış şey yapmayayım. Ya 20 ya 30 gün geçti ya 35 gün geçti. Fazla değil yani çok fazla değil. Bizim ajanslara bir haber düştü. Korkunç bir şey. Birinin iddiası değil, haber düştü. İngiltere'den kalkan Amerikan helikopterleri Türk askerinin sıkıştırdığı etrafını kuşattığı,
2: çember aldı,
0: çevirdiği efendim şeye PKK militanlarına, teröristlerine havadan 27 çuval malzeme atıyor. Tamam mı? Bu hep yaptı şey aslında. Nereden kalkıyor? İncirli'den. Fakat Türk askeri Mehmetçik PKK'lardan önce o çuvallara ulaşıp onları alıyor. Ecevit'in bu iddiasından 25-30 gün sonra bizim Fakslara bu haber düştü.
1: Vay.
0: Böyleydi işte, bak dediğim şey, bakar mısın?

0: senin ülkenin içindeki üstten kalkıyor, senin milletini öldüren teröristlere yardım atıyor, yardım götürüyor.
1: Bu
0: işte şimdi Türkiye'nin durumunu anlamak lazım. Şimdi bakıyorum bazıları bunu işte çıkacak.
1: Var var ya, hala bitmediler ya.
0: Yani geç abi geç.
1: Bu
0: geç
1: ekibin
0: abi,
1: hala
0: geç.
1: Hala geç. Ama en azından veli nimetler. Onu söyleyeyim. Onlar olmasa biz ne konuşacağız ya? Hikmet abiye de söylüyorum bunu abi. Ya onlar olmasa bir söyle biz ne konuşacağız ya? Neyse. Şimdi Netanyahu ile devam edelim madem öyle. Katil ekibinin, katil ordusunun, katil devlet yönetiminin lideri Netanyahu. Bakıyorum. Yeni Şafak gazetesinde yine bir haber. Gazze planını reddediyor. Şimdi Gazze planı da ikinci, düzeltiyorum, Milliyet evet. gazetesinde. Evet.
0: Evet, önemli.
1: Gazze planının ikinci aşamasına, yani bu işgalci, soykırımcı İsrail ordusunun geri çekilmesine, Gazze şeridinden ayrılmasına yönelik ikinci aşamasına geçmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Şu dönemde.
0: Evet.
1: Ama diyor ki Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiğini duyuruyor. Haftalık kabine toplantısında konuşmuş, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemiş. Ne diyorsun?
0: Abi bu da bir sızı aslında bizim yüreğimizde. Şöyle ki biliyorsunuz çok önemli bir anlaşma yapıldı. Kahire'de. Bu işte uluslararası
1: evet.
0: Gücün veya bir birliğin orada veya bir heyetin orada yönetimin yer alması anlamında aşama aşama yürüyecek bir anlaşmaydı bu.
1: Türkiye'nin de garantörlerinden
0: aynen.
1: biri olduğu
0: buna
1: bir anlaşmaydı.
0: Buna çok itiraz ediyorlardı falan. Hı-hı. Ama öyle ve böyle ilk defa Gazze'ye bir İsrail'in Yahudilerin dışında başka bir gözlem orada oluşacaktı. Bu çok önemliydi. Buna çok aslında o zaman da çok direndi Netanyahu. Bu anlaşmanın yapılmaması için çok direndi. Hatta Trump'a telefon etti bu anlaşma görüşmeler devam ederken. Bu anlaşmayı sabote edeceğini yani Gazze'ye saldırarak sabote edeceğini söyledi. Trump diyor ki kendisi bunu söylüyor Trump. Dedi ki Trump o zaman açıklama yaptı. Bibi'ye dedim ki bütün dünya sizin aleyhinize, sizin karşınıza döndü. Sizin bütün dünya savaşamazsınız dedim. Bunu da kendisi iyi biliyor. Hatta bırakın dünyayı bizim kongrede bile azınlığa düştüler dedi. Onun için kendisini engelledim dedi Trump. Yani bu anlaşma zaten baştan karşıydı şey. Çünkü onların asla kabul etmeyeceği bir şeydi. Ama ona rağmen bu anlaşma yapıldı. Bir ilk aşama başladı. İkinci aşama geçiremedi. Niye geçiremedi? Burada benim bir şeyim var. Farklı bir şeyim. Burada İran'ın çok büyük vebali var. İran'ın burada çok büyük vebali var. Netanyahu İran sayesinde Gazze'yi unutturdu dünyaya. Korkun sıkışmıştı Gazze konusunda. Bütün dünya kamuoyu önünde, bütün dünya nezdinde. Onun için kabul etmek zorunda kaldı. Hani Trump'ın anlattığı gibi. Bu anlaşmayı. Fakat uygulamasında yine İran inadına yetişti. Öyle veya böyle. Tamam mı? İran inadına yetişti. Bir, Gazze unutuldu. İkinci aşamaya geçmeyi de İran sayesinde engelledik şu ana kadar Netanyahu. Ne zaman ki İran bir miktar böyle şeyden kalktı. Yani şimdi saldırıyoruz memle falan ama o ilk günlerdeki 28 Şubat'tan gibi değil. Ve geçen de hatırlıyorsanız bu anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi gündeme geldi. Hı hı. Ne sayede? İran meselesinin birazcık sönümlenmesi sayesinde. Ve Netanyahu tekrar köşeye sıkıştı. Şimdi reddetmek zorunda kaldı. Ne zaman İsrail sıkışmışsa İran savaşarak dahi olsa bakın olsa onun inanın yetişmiştir.
1: Yani bunun da tabii tüm dünya kamuoyu tarafından artık görünen bir gerçek olduğu, artık mızrağın çuvala sığmadığı. Hikmet abi çok kulakların çınlasın bugün çok andık. Sıklıkla şu ifadeyi kullanır. Ya herkesin kazandığı bir savaş olur mu ya? İran kazanıyor. Niye kazanıyor? Çünkü o senin az önce bahsettiğin ciddi toplumsal kalkışmanın, o içerideki dinamiklerin bir 50 yıl daha
0: şu anda bu savaşın
1: söndüğü,
0: en karlısı İran abi. En
1: karlısı İran. Ve rejimin kendisini bir 50 yıl daha garanti altına aldığı
0: abi, devrim muhafızları
1: durum.
0: 79'dan bu yana kadarki en güçlü dönemde şu anda.
1: Şahane.
0: Hürmüz diye bir silah keşfetti. Hürmüz diye bir şey yok tabi 28 Şubat'tan önce. Yani vardı da bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordu İran. Ya hatırlasana 28 Şubat'tan önce Hürmüz meselesi var mıydı?
1: Yoktu. Ne vardı? En azından biz haber toplantılarında yoktu falan.
0: Yoktu. İran'ın da yoktu. Amerika'nın da böyle meselesi yoktu. İşte nükleer savaş, nükleer silahların engellenmesi yok. Füzenin menzili falan filan hikayeydi. Yani Hürmüz yoktu şartlar arasında. Şimdi hepsi bitti. Hürmüz, İran bunu öyle kullandı ki diğerler unutuldu. Bak bugün son dinlediğim bir haber var. Hı hı. Trump artık nükleer silah çalışmasını şart olarak olmaktan çıkardı. Sadece Hürmüz'e odaklandı diye bir haber var. Amerikan geldiği yeri görüyor musun?
1: Hürmüz'ün de alternatifi
0: ayrı
1: için
0: bir konu. Tamam.
1: Birkaç seneye ihtiyaç
0: kabul
1: var.
0: Ama şu anda doğru. Hürmüz'ü güç olarak yani şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Sopa olarak kullanıyoruz.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. 28 Şubat'tan bugüne gelinen noktada kim ne kazandığı konuşuyoruz. Körfez devletlerine, Körfez ülkelerine korkunç bir hava attı şey İran. Şu anda onlar bu bölge onlar nezdinde daha güçlendi. Sana bir şey diyeyim mi? İran, ki İran ne olduğumuzu biliyoruz, bu bölgedeki en güçlü aktörlerden oldu. Daha güçlü hale geldi şu anda. Yıkıldı, bilmem ne oldu, ayrı bir konu o.
1: Ama kazananlardan biri oldu.
0: İşte o anlamda
1: yani
0: diyorum
1: win,
0: işte.
1: Win, win, win, win. Herkes vuran da kazandı, vurulan da kazandı. Enteresan
0: İsrail
1: bir tiyatro.
0: Burada ne zaman ne kadar savaş olursa, ne kadar çok vuruşma olursa, ne kadar çatışma olursa o her zaman kazanır.
1: En azından o köşeye sıkışmışlığından kurtulup nefes aldı. Şimdi Rum bir vekil var abi. Bugün bizim akşam gazetesi
0: gördüm,
1: de
0: evet.
1: Göbek'ten duyurmuş.
0: Geçmiş olsun demek lazım.
1: Avrupa Parlamentosu'nun
0: geçmiş olsun demek lazım.
1: Rum milletvekili demiş ki yani biz başka halklardan oluşan gettolar istemiyoruz. Dolayısıyla adada bizim sorumluluk alanımızdaki bölgede İsrailliler tarafından alınan gayrimenkul taşınmazlar bizi endişeye sevk ediyor demiş. Nufey'in dediği gibi geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Biz bir süredir buna dikkat çekiyoruz. Yani
0: tabii,
1: orada başka bir plan
0: sırf
1: uygulanıyor
0: Türkiye'ye
1: diyoruz.
0: Sırf Türkiye'ye düşmanlık için. Aynen korkunç öyle. Şekilde kucak açtılar bunlara.
1: Siz
0: görürler.
1: Göreceksiniz.
0: Osmanlı da kucak açmıştı bunlara şeyleri getirmişti ama sonra gördük işte ne olduğunu. Sonra bir şey de var. Aslında aynı şeyi yıllar boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptılar. Büyük araziler aldılar. Sonra bir şekilde buna el konu yani bu mesele el konu ve bu mesele çözüldü. Yoksa bir süre aynı şey yaptılar. Çok büyük araziler aldılar. Kuzey Kıbrıs'ta da.
1: Ya bunlar çok enteresan bir strateji üzerine gidiyorlar ama neyse Rum vekilin endişesini
0: en azından dikkat çekmiş
1: paylaştık
0: yani.
1: Diyelim. Mekke Anlaşması'na gelelim.
0: Buyurun.
1: Çok güzel değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani kesinlikle. Ben bir takım muhalefet milletvekillerinden muhalefetteki ya eskiden kolaydı CHP'li gazeteci diyorduk. Şimdi bunlar bölündüğü için ama yani kökeni CHP'li neticede bölünse de CHP'li gazetecilerden CHP'li akademisyenlerden.
0: Özgür'de bile yeni parti derken CHP diyor ya çok
1: doğru,
0: normal.
1: Doğru yani. Bizim bu noktada bir bütünleme yapmamız yanlış olmaz. Türlü tuhaf eleştirilerin yöneltildiği, oysa ki Türkiye'nin önümüzdeki dönem o değişen dünya düzeninde olmak istediği yere ulaşabilmesi için büyük bir adım olan bu Mekke anlaşması. Şu an için ittifak denmiyor galiba, anlaşma demekle yetiniliyor ama üç ülke arasındaki bugün gazetelerde konuyla ilgili haberler mevcut. Mekke İttifakı'nın 3 stratejisi demiş Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Nedir bunlar? Hemen gazeteden aktarayım. Evet, dur abi. Taraflar askeri personel değişimi yaparak birbirlerine askeri tecrübe ve kabiliyetlerden yararlanacaklar. 3 ülke ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek. Savunma sanayide işbirliği ve ortak projeler yapılacak. Bunlar çok önemli stratejiler değil mi?
0: Bunlarla ilgili zaten ülke karşılıklı yani üçü beraber değil ama ülke bazında Türkiye'nin uzun zamandan beri zaten çabaları var.
1: Doğru.
0: Hatırlarsan biz çok burada öğrenimi, askeri eğitimini burada alan ya Pakistanlı kardeşlerimizi biliyoruz. Bu tür karşılık programları çok büyük çapta var yani.
1: Doğru.
0: Şey de var zaten savunma sanayi ile ilgili de var. Son zamanda Suudi Arabistan'a da zaten karşılıklı bu tür anlaşmalar yapıldı zaten. Ama bu bunları daha kurumsal.
1: Peki. Nuh abi şimdi muhalefetin argümanını sorayım sana. Biz bu anlaşma neticesinde Pakistan'ın lokal sorunu olan, işte Hindistan, lokal dediğime bakma, tamam, global bir sorun ama onun o coğrafyasında, kendi meselesinde Hindistan'la yaşadığı çatışmaya ya da Suudi Arabistan'ın, değil mi, Yemen'deki o vekil güçlerle,
0: veya İran'la, yani uzun vadede belki
1: çatışmalarına şey mi yaptık yani, bile isteye durun ben de kavgaya gireceğim, ben de savaşa gireceğim diye bir adım mı attık? Öyle mi okunmalı bu anlaşma?
0: Öyle okunması gerekiyorsa o zaman Türkiye'nin NATO'ya girmesini de öyle okumak lazım. O zaman biz Amerika'nın bütün savaşlarına, bütün dünyada nerede savaşacak, İngiltere'nin, Amerika'nın nerede savaşacaksa onlarla beraber savaşa girelim diye mi girdik biz buraya? Kore'ye onun için mi gittik? Yani hep savaşalım diye mi gittik acaba? Veya şöyle söyleyelim. Şu ana kadar Türkiye kaç oldu? 52 diye ben hatırlıyorum. Tamam mı? Yani girişi. O zamandan bu yana, ki bence çok farklı, burada Türkiye'nin inisiyatifiyle yürüyen bir şeyden bahsediyoruz. Orada Türkiye başka inisiyatifini oluşturduğu bir şeye dahil oldu.
1: Parçası oldu. Evet.
0: Buna rağmen işte 50 küsur yıldan beri, 60 yıldan beri, 70 yıldan beri Türkiye NATO'dan dolayı hangi savaşa girdi? Kaldı ki burada NATO'nun da, NATO'dan kazanılan tecrübe de kullanılıyor bence. Çok ciddi anlamda kullanılıyor. Hem kurumsal anlamda hem de birikim anlamında kullanılıyor. Ve ısrarla biz şunu duyuyoruz. Bu savaş için, yeni savaşlar başlatmak için değil, barış için, daha doğrusu savaşları engellemek için yapılmış bir ittifaktır, bir anlaşmadır. Dolayısıyla buradan eğer iyi niyetliyse bu değerli dostlar, tamam mı? Objektifse, en azından objektifse, iyi niyet zorunda değil. Ama objektif bakarsa tam aksine Suudi Arabistan'ın işte Yemen'deki bugüne kadar başının belası olan ama bir sürü sonuca da ulaşamadığı, efendim Pakistan'ın, Hindistan daha çok üst seviye bir konu ama en azından biz çok hayıflanmadık mı? Ramazan-ı Şerif'te iki Müslüman devlet birbirlere savaştılar. Afganistan'la Pakistan.
1: Evet.
0: Bu reva görecek bir şey mi bu? Ama mesela en azından bu adım Pakistan'ın Afganistan'la savaşmasını engelleyebilecek, ona önüne geçebilecek bir adımdır bu.
1: Türkiye'nin girişimleri sayesinde.
0: Girişimleri aynı zamanda bu ittifak sayesinde yani.
1: Hı hı.
0: İki, biz niye girdik peki buraya meselesi? Ben şöyle tam onların şeyinin tam aksine bir şey söyleyeyim. Hı. Ben kendi birikim bilgilerim dahilinde söylüyorum. Şu anda gelinen aşamaların asıl mimarı Türkiye'dir. Bir. İki, Türkiye uzun zamandan beri bu iş için uğraşmaktadır. Ve çok da kolay olmamıştır. Bilhassa Suudi Arabistan'ın ikna edilmesi çok kolay olmamıştır. Hmm. Peki Türkiye bu kadar çabayı, affedersiniz ama, onların yanında onlara şey olmak için mi gösteriyordur sizce ya? Türkiye'nin dış politika birikimi, diplomasi birikimi bu kadar mıdır yani? Sayın Hakan Fidan Anadolu Ajansı'nın özür masasında çok, bana göre, benim haddim değil onun şeylerini değerlendirmek ama süper bir benzetme yaptı. Türkiye artık o ilk zamanlarda tam da bana göre, o demedi de bu kısmı ben ekliyorum yanlış anlaşılmasın. Meşhur, şu andaki şeyler aynı kafa var aslında. Meşhur bir şey var. Yurtta sul, cihanda sul. Bu ne biliyor musun? Sayın Hakan Fidan'ın tam dediği o şey dedi çünkü. Eskiki böyle dış politika otomatik pilota bağlayarak olmuyor dedi. Tamam. Bu tam işte Türkiye'nin yıllar boyunca otomatik pilotu bu bence. Bunu ben söylüyorum. Bunu Sayın Erkan Fidan söylemedi. Otomatik pilota bağla, yurtta sulh, cihanda sulh. Senin kapına kadar gelmiş herif, affedersin, tamam, sen içeri saldırıyor. Hala sen yurtta sulh, cihanda sulh diyorsun, tamam. Dedi ki artık Türkiye son 15 yıldan beri, son 25 yıldan beri, AK Parti döneminde, Sayın Erdoğan'ın döneminde, Erdoğan liderliği döneminde otomatik pilotu kaldırdı. Çünkü her şey değişti. Eskiden sıcak savaş döneminde ittifaklar belli, tamam. Evet. Ama artık her gün her şey değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Otomatik pilot olacak bir şey değil. Manuel idare ediyor Türkiye ve bu hengamede nerede nasıl tavrılması gerektiğini hesaplıyor, ona göre tavrılıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi de tavrını da sürdürüyor. Dolayısıyla bu atılan adımları böyle değerlendirmek lazım. Ki bu şeyin ben sosyal medyada paylaştım. Ramazan'da biz yine Körfez ülkelerinin Riyad'da bir zirvesi olmuştu bu.

0: bu İran'la olan savaşla alakalı. Hı hı. Sayın Hakan Fidan katılmış, biz onu takip etmek için biz de o şeyde bulunmuştuk. Orada dörtlü bir şey paylaşıldı bu zirveden sonra. Yani zirve, o Riyad'a gidişin zirvenin asıl sebebi Amerika, İsrail'in İran saldırısı, İran'ın o körfez ülkelerine saldırısı. Hı hı. Buna karşılık ne yapılacak? Hı hı. Ama bundan sonra bir dörtlü bir fotoğraf paylaşıldı. Hı. Şu anda üç imzatan, Mekke anlaşması imzatan üç devlet artı Mısır.
1: Hı.
0: Bu dördünün bulunduğu bir şey paylaşıldı ve bu ittifak çalışmalarından bahsedildi.
1: Mısır'da o fotoğraf karesinde vardı.
0: Vardı. Hı hı. Şimdi çok şey yapmayalım. Mısır'ın şimdi niye olmadığını ben tahmin edebiliyorum. Yani bu anlaşma niye olmadığını, ama şunu iyi biliyorum. Daha baş, bunun öncesi de var zaten. Daha sonra bu dediğim fotoğraftan sonra şeyde de İslamabad'da da bir şey oldu. Orada da gene bir böyle bir çaba oldu, çalışma oldu bu dörtlü şeyle alakalı. Mısır'ın ben ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında önümüzdeki dönemde Mısır'ın da katılacağına, katılabileceğine dair şeyler duydum ben. Dolayısıyla ben şimdi Mısır, ama Mısır'ın şu anda niye katılamadığını, niye olmadığını ben tahmin ediyorum.
1: Aşağı yukarı.
0: Ediyorum. Evet. Ama gene nereye geldi biliyor musunuz? Gene az önce bahsettiğim, kendi milletiniz, kendi devletiniz, kendi vatanınızın güvenliği açısından değerlendirip verdiğiniz bir kararı ne kadar uygulayabiliyorsunuza geliyor iş. Anlatabildim mi?
2: Anladım.
0: Mısır, burada bulunmanın Mısır açısından ne kadar önemli olduğunu ben farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü oralarda bulundum zaten. Hı hı. Hatta şu anekdotu da aktarayım. Yani bir, Sayın Fidan'dan ben bunu dinlemiştim. Bunu da paylaştım ben daha önce. Biz oradan başka bir şeye geçerken bir sohbette. Aslında bu çalışmanın çok daha önce başladığını ve uzunca bir süre boyunca efendim biraz kamuoyunun dışında yürütüldüğünü. Hı hı. Fakat ilginç bir şekilde belli bir mesafeden sonra, yani açıklanmadan yürürken, Mısır'da bir gazetede bu ifşa ediliyor. Mısır'da yayınlanan bir gazetede. Bunun nasıl olduğunu anlamak zor değil. Yani bu gazetenin bu bilgi nasıl elde ettiğini anlamak zor değil. O yüzden bir süre bu konu şeyde kalıyor.
1: Askıda mı?
0: Bir sürünceme de kalıyor. Biraz tamam. Duraklama da kalıyor. O verilen fotoğraf bundan sonra tekrar bu noktaya gelinmesini gösteren bir fotoğraf idi. Hmm. Riyad'daki. O bakımdan ben Mısır'ın şu anda, Mısır'ın durumu biraz daha farklı. Biliyorsunuz İsrail'le sınırı var. Biz daha önce yaptığımız bir Camp David anlaşması var. Tekrar söylüyorum. Siz kendi milletiniz, kendi millet devletiniz, kendi vatanınız açısından gerekli olan, zaruri olan bir tespiti ne kadar uygulayabiliyorsanız o kadar tam bağımsızsınız. İşte bu yüzden ben şu anda şöyle tamamlayayım. Belki orada geleceğiz bilmiyorum. Hı. Şu anda Allah'ın izniyle son viraj dönmeye çalıştığımız terörist Türkiye, aslında terörist bölge olan terörist Türkiye projesinin, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz abartılı bulmasın lütfen. Tam da böyle Ağustos'tayız. Hani 26 Ağustos 1922'de biz büyük taarruzu başlattık ya. Hı hı. Kime karşı? Yedi düvele karşı. Hı hı. Yunanlılara karşı. Vatanımızı askeri anlamda işgal edenlere karşı. Ömer Beyciğim, biz şu anda ondan sonra tamam askeri işgalcileri gönderdik, kovduk, denize falan döktük, ama biz 100 yıldan beri görünmeyen işgalcilere uğraşıyoruz. 100 yıldır. İlk yıllarda pek başarılı olamadık. Hatta bana göre 2016'ya kadar biz bunlarla savaşmaya, uğraşmaya devam ettik. 2016'dan sonra bir parça az önce bahsettiğim kendi yazdığımız reçeteyi uygulayabilir hale geldik. Bugün bizim yaptığımız, şu anda bugün mecliste şu an itibariyle yapılan şey bana göre asıl büyük taarruzdur. Asıl Türkiye'nin tam bağımsızlığına giden son virajdaki büyük taarruzdur bu.
1: Şiir gibi konuşuyor.
0: Samim, ben böyle
1: hayır,
0: düşünüyorum.
1: Hayır ama
0: ben
1: öyle
0: böyle
1: ya.
0: İnanıyorum.
1: Ben ne diyeyim, ben de bunun üzerine
0: bu
1: ne diyeyim?
0: Bu olmadan ya niye oldu o darbeler ya?
1: Aynen öyle.
0: Niye oldu? Niye Erdoğan dediği şey yaptıramadı? Niye Özel yaptıramadı? Görüyor, bunu bile olacağını biliyor ama yaptıramıyor.
1: Şimdi bak, çok güzel bir noktaya geldin. Gelin arkadaşlar, Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Biz bunu geçen hafta günün manşetinde dile getirmiştik. 360 milletvekili.
0: 367.
1: Şeye, şu teklife imza koyan, ilk etapta imza koyan.
0: Şimdi 367 oldu ama.
1: Olmuştur.
0: Tabii tam çok önemli bir sayı bu çünkü.
1: 367.
0: Tabii Kanadoğlu'lar buradan efendim başka
1: gönderelim,
0: bir konu ama yani.
1: Tamam,
0: evet.
1: Gönderelim işte. Kulağını çınlatalım. ...360 milletvekilinin imzasıyla komisyona sevk edilen bu yasa teklifine bizim editör arkadaşımız Emin demişti ki, Ömer Bey, 411 el kaosa kalktıdan 360 el barışa kalktı ya, evrildi.
0: Tam bağımsızlığa kalktı bana göre.
1: Bugün Milliyet Gazetesi sanki o günkü programı izlemişçesine "Eller huzura kalkacak" manşetiyle çıkmış.
0: Evet.
1: Aklın yolu bir.
0: Evet.
1: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin o eski genel yayın yönetmeni Franco benzetmeleriyle huylu huyundan vazgeçmez dedirtecek o sinsi hamleleriyle yeniden gündeme geldiği bugünlerde o 411 el kaosa kalktı manşetini atan kişinin bir ara bir adı geçti geçtiğimiz hafta gündemde. Bugünlerde bu işin işte "eller huzura kalkacak" manşetine evrildiğine şahit oluyoruz abi. Çok uzağa gitmemek lazım. O konu, da 25 sene önce.
0: Konuyu madem buraya getirdiniz.
1: 20 sene önce.
0: Şeyden pek hoşlanmam ama yani burada bunu zikretmek zorundayım yani.
1: Hı hı.
0: 3 gün uğraşıp bir yaz yazdım ben bu şeyden sonra. Bu dediğiniz kişinin efendim hakkında soruşturma açılmasından sonra.
1: Hı hı.
0: O Franco benzetmesinden,
1: evet,
0: dolayı. Aslında bunun ne olduğunu anlatmak için bir yaz yazdım. Son yazım duruyor şeyde. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin bu yazıyı okumasını gerçekten arzu ediyorum.
1: Nuh Bey'in son yazısı efendim.
0: Arzu ediyorum.
1: Ben bunu okudum.
0: Reklamsa
1: muazzam,
0: reklam olsun.
1: Muazzam bir yazı.
0: Bak, reklamsa reklam olsun. Az önce bahsettiğim şeyi orada göreceksiniz bakın. Türkiye'nin nereden nereye gidiyor. İzin verin şunu, sadece şunu söyleyeyim.
1: Hı hı.
0: Bakın gene aynı Özal'ın, rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde. Başbakan. Ülkenin başbakanı ya. O gazetenin sahibi, bu gazetenin bildiğimiz bu gazetenin şurasını komple kaplayan bir mektup yayınladı. Açık mektup. Sayın Başbakan'a diye başlayan. Başlık bu, Sayın Başbakan'a. Doğrudan hitap eden.
1: Allah Allah.
0: Tamam mı? Şu kadar böyle. Sadece şu, başlık şurada kalmış şöyle. Orada diyor ki, başka dünyanın başka yerlerinde işte yürütme, yasama, yargı falan muhabbeti var ya, basını dördüncü güç olarak kabul ederler. O bahsettiğimiz anlayıştan dolayı. Bu Türkiye'de böyle değil diyor. Türkiye'de basın birinci güçtür diyor. Bunu Özal'la bir sohbette söylemiyor.
1: Açık mektup gazetesinin olarak.
0: Gazetesinin tepesine yazıyor bunu.
1: Kendine ya bu pijamayla bu kabine denetleyen
0: aynen
1: adam yani. Sen
0: onun
1: bu cüreti,
0: bu.
1: Tabii canım, bu cüreti bulmuş.
0: Işte.
1: Çok
0: aynı
1: mu yani?
0: Daha doğrusu şöyle diyor. O mektubunda. Birinci güç diyor, basındır Türkiye'de diyor. İkinci sıraya sen kimi kalemi sana vereyim, sen kimi istiyorsan yaz diyor o mektupta. Fakat bundan 40 gün sonra İşte Hürriyet'in 40. yılı münasebetiyle yazarı Emin Çolaşan'a bir röportaj veriyor. O röportajda ikinci sıraya da kendisi dolduruyor. Çok önemli bu, bakın. Baktın ama bu çok önemli. Nereye geldi Türkiye? İkinci sırada ise diyor, yani Türkiye'de basın birinci sıradadır.
1: Tamam.
0: Ordu bile ikinci sıradadır diyor.
1: Ha, ikiye de koydu.
0: Çünkü bunu da röportajda söylüyor. Bunu yazdı, yayınladı bunu. Emin Çolaşan yayınladı bunu o gazetede. Çünkü diyor, lütfen dikkat değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Orduyu ihtilale basın sevk eder diyor. Bunu adam burada bunu ilan etti. Şimdi böyle yapmadılar mı peki? O dediğin adam işte bunu peki nasıl yapıyor bunu? Bunun yönetiminin başına birini koyuyor direksiyona. Onun üzerinden bunu yapıyor. İşte Erol Simavi'nin bahsettiği işleri yapan kişi o kişiydi işte. Bahsettiğiniz kişi. Yıllar boyunca. Ki bunu böyle bir çıkarmada gerek yok. AK Parti iktidarının 5. 6. 7. yıllarında gururla, tırnak içerisinde bunu söylüyorum, önünde bir de parantezli ünlem var. Gururla bu gazetenin köşelerinde yazdı. Ben 12 Eylül'ü destekledim. 20

0: Suat'ı niye destekledin? Başlık attı. Sorun o yazın sonunu da ben hala 20. Suat'ı destekliyorum cümlesini bitirdi.
1: Ya.
0: AK Parti iktidarında.
1: Ya.
0: Ama hesap sorulmadı bu adama. Yani bilmiyorum niye sorulmadı. Hatta bu adam itibar sahibi oldu orada. Yani o köşesinde itibar sahibi oldu. Bunu gidip buna itibar edenler oldu. Şuray, bu şöyle tamam. Bu, derdim şimdi o yazıda reklamı yapmak değil. Hı hı. Ama öyle bir dönemden geldi Türkiye buraya. Az önce bahsettiğimiz şey dışarıdaki ve içerideki şey FETÖ'den örnek verdik ama işte en büyük şeylerden biri de buydu. Vesayetlerden.
1: Şimdi yine
0: şeyden, buraya geldik işte Türkiye. Buraya gelmek kolay olmadı.
1: Aynen öyle. Bu tüm vesayetleri bir bir sabırla
0: evet.
1: temizledikten sonra Nuh Bey'in bahsettiği benzetmeyi çok önemsiyorum. Türkiye bir prangalarından kurtulacak son hamleyi. Bu kurtuluşu taçlandıracak son vuruşu yapmak üzere. Şimdi pek çok tezviratı var bu işin. Yine o malum koro. Yani sen ağzınla kuş tutsan kuş yedi diyecek olanlar var ya abi. Yani bu malum bu malum koro yine meydanda. Ama nasıl? Ama nasıl? Yani
0: çok yazık, çok yazık.
1: Savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen tırnak içerisinde bölücülüğü tescilli kişilerin STK'ların muteber STK'ları muteber gören, sözlerini manşetlere taşıyan gazeteler bir anda iş bitti, dönüveriyorlar milliyetçiliğe doğru.
0: Tabii.
1: O zaman Türkiye'nin âli menfaatleri o operasyonu zaruri kılıyordu. Bahsettiğin sebeplerden ötürü bir terör devletine müsaade edilmeyecekti. Bundan sonra da edilmeyecek. Ama o Suriye'ye 3 tane adeta hançer şeklinde aynen. saplanan 3 harekatımız o İsrail'in planını ortadan kaldırmak için hayatiydi. O esnada bunlar bildiri yayınlıyordu.
0: Evet.
1: Bunlar açıklama yapıyordu.
0: Evet.
1: O açıklamaların manşetine taşıyanlar bugün bir anda milliyetçi hassasiyetleriyle öne çıkmışlar. Diyor ki elimdeki mecmua, milyonların yeni partiye çağrısı. Yeni parti de Özgür Özel ve arkadaşlarının oluşturduğu parti. Cesur olun, tuzağı bozun. PKK'lılara af getirecek yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Çıktığı yolda halka umut olan yeni partiden teklife hayır demesi bekleniyor. Bu aldıkları riskin gerekçesini düşünüyorum sabahtan beri. Çünkü yeni partiden yapılan açıklama, hadi onu da söyleyeyim, eski mesai arkadaşlarımızın Karar Gazetesi, eski mesai arkadaşlarımız ama muhalefete son derece yakın bir yayın çizgisindeki eski mesai arkadaşlarımız, yeni parti evet diyecek diyor.
0: Yeni parti o şeyi taşıyamadı. Yani o böyle o bir taşıyamadı ve evet demek zorunda kaldılar.
1: Şimdi kaldılar. Hangisi?
0: Hayır şöyle, bu aslında onlar da bu düşüncede ama
1: mevcutu okuyorlar
0: onu
1: diyorsun.
0: Gözü, evet gözü alamadılar yani. Bunlar peki. daha pervasız.
1: Hmm.
0: Yani bunlar çünkü bunlar elinde şey yok. Hani orada
1: bu,
0: burada
1: ya bu şöyle bölmeyecek. Okuruna beyin fotoğrafı basıp oy kullanmaya giderken aynen. beyninizi ha. yanına alın
0: tabii,
1: diyecek
0: tabii.
1: kadar.
0: Aynen. Pervasız
1: üstenci,
0: oturdu yerden.
1: Yani okurunun zekasıyla dalga geçen bir mecmuadan bahsediyoruz.
0: Sorumluluğu yok tabii. Yani.
1: Dolayısıyla evet evet.
0: Aynen.
1: Şey yok, cezai ehliyeti
0: aynen,
1: yok.
0: Aynen aynen.
1: Öyle istediğini yapar, istediğini tabii. yazar. Heh, yani bu da tarihe geçti. Buna da bir bakacağız bakalım. Bir, PKK'lılara af gibi bir durum söz konusu değil. Herkes kalın kalın altını çiziyor. Mecliste kahir ekseriyet yani bu ülkenin 2023 yılında teşekkül eden meclisi galiba dünya üzerinde temsil kapasitesi
0: en geniş olan evet.
1: katılımla orantılı olarak doğru. temsil kapasitesi doğru. en geniş olan doğru. parlamento.
0: Doğru doğru.
1: Ve bu parlamentonun kahir ekseriyeti büyük bir çoğunluğu bu meselenin İşte senin az önce ifade ettiğin gibi Türkiye için hayati derecede önemli olduğunu biliyor, anlıyor ve itirazlarını dile getirse de özünde bu işe karşı değil. Ama sadece meseleyi sulandırma gayretinde abi, olduğu aşikar olan bu mecmuanın durduğu nokta.
0: Abi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi biz bu meseleyi değerlendirirken işte son adım

0: tam bağımsızlığın taarruzu falan gibi değerlendirmeler yaparken şahsım adına söylüyorum. Biz bu terör belasının Türkiye için ne kadar büyük bir maliyete sebep olduğunu biliyoruz. Maliyetten kastım sadece maddi anlamda demiyorum. Yani şehitlerimiz dahil olmak üzere. Dolayısıyla bundan kurtulmanın, kalıcı olarak kurtulmanın da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu düşünerek böyle bakıyoruz. Ama eğer senin demeyeyim de böyle kişilerin böyle bir endişesi yoksa, tam aksine o bölünme, parçalanmaya sonuçlanacak olan veya en azından o hedefle başlayan şeyle ilgili bir hesabı varsa veya o hesap olanlarla aynı yerdeyse, eğer onlarla aynı yerden bakıyor ise, senin benim baktığım gibi baktığımız yerden gördüklerimiz görmez o. Onun farklı değerlendirmesi çok normal.
1: Çok iyi anladım.
0: Peki şunu söyleyeyim sana. Madem bunlar bu kadar şeydi de, bu konuda hassastı da, hani şehitlerimiz konusunda bu kadar hassastı da, 40 yıldan beri bu kadar şehit verirken o şehitlerimizin geldiğinde bunların hangi gün PKK'ya karşı tavır koyup da bir lanet okuduğunu gördün mü sen hiç?
1: Mümkün değil.
0: Gördün mü abi?
1: Okumazlar. Ya amaç provokasyon olunca her türlü malzeme kullanılma gayretinde. Onun sana için son bir soru sorayım. Artık kapatma zamanı. Kürsü dokunulmazlığının bir sınırı olmalı mı, olmamalı
0: Kesinlikle
1: mı?
0: Olmalı. Kesinlikle olmalı.
1: Ben bu soruyu niye sordum? Yeni bir tartışma konusu. O provokatif yapısını iyi bildiğimiz bir isim, bir muhalefet milletvekili kürsüye çıkıyor ve kürsüde söylenmeyecek bir yalanı şey gibidir Nuh abi, tüpten çıkan macun gibidir.
0: Aynen,
1: bazı
0: izledim
1: şeyler.
0: Abi, izledim, biliyorum.
1: Çıktı mı geri girmez artık.
0: Turan Çömez'den bahsediyorum.
1: Turan Çömez'den
0: anladım,
1: bahsediyorum.
0: Anladım, takip ettim abi, biliyorum.
1: Bir konuşma yaptı.
0: Zaten geçmişi belli birisidir bu.
1: Özeti de şöyle geçelim. Meclis kürsüsüne çıktı ve dedi ki Sincan Birnoğlu kapalı cezaevinde isyan çıktı,
0: tamam,
1: dedi.
0: Tamam.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun abi. Çıktı şey, onu çürütmeye çalıştı ondan sonra.
1: Öyle bir şey yok.
0: Tamam,
1: hiç ya, olmamış
0: önemli,
1: da.
0: Önemli değil ki.
1: Bu sorumsuzluğun gerekçesi ne olabilir?
0: Tabii ki böyle
1: yani
0: bir şey olamaz.
1: Yani eğer bu zihniyete ülke yönetme yetkisi verilse mesela. Şimdi Hikmet abi beni andı. Nuh abicim, sen bir yayın organının başındasın. Ben bir televizyon yönetme gayretindeyim. Biz duyduğumuz bir şeyi kılı kırk yarmadan
0: kaydetmeye çalışıyoruz ya.
1: Niye? Bir mahcubiyet olur. En kötü.
0: Böyle bir derdi yok ki bunların.
1: En kötü, hani bizim sorumluluğumuz kamuoyuna karşı ya. Yani istemeden de yapmış olsak bir hata, bundan özür diler, meseleden çıkarız. Bu mahcubiyeti bile tahammül
0: yok
1: edemediğimiz bir noktadayız.
0: Öyle bir derdi yok bunların.
1: Aynen
0: yok
1: öyle. İnanılır gibi değil. Yüzünde en ufak bir kızarma yok.
0: Bir şey değil
1: yalanı
0: mi
1: sana? Yalanı o kadar profesyonelce söylüyor ki.
0: Çok rahat.
1: O cezaevinde kalan insanların aileleri umursamıyor. Aslına bakarsan ben şunu seziyorum. Bütün cezaevlerine çağrı yapıyor. İsyan çıkartın. PKK'lılara af çıktı. Size niye çıkmıyor? Diyor. Bu çağrıyı bak, meclis kürsüsünden yapıyor. Kürsü dokunulmazlığına saklanarak yapıyor.
0: Kürsü dokunulmazlığı dediğin şeyin böyle bu kadar kötüye kullanılması, bu kadar istismarına çok ayıplıyorsun ya, ayıplıyoruz ya.
1: Evet abi.
0: Şu az önce gösterdim. Bende yok o gazete çünkü. Şu gösterdiğin gazetenin yaptığı da ondan farklı değil. O da gene aslında bir dokunulmazlık gibi. Yani
1: aynı basın, kayığın içindeler ya.
0: Şöyle yani sonuçta medyanın kullandığı bir şey var, tamam mı? O medyanın kullandığı yetkiyi aynen o kürsü dokunulmazlığını istismar eden gibi istismar ediyor şu anda şu manşetiyle.
1: Evet.
0: Şu sözcü dediğin şey. Aynı aynen şey yani.
1: Aynen öyle. Abi eyvallah. Nuh abiciğim çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın böyle çok
1: abi
0: araya girdim ama yani dertli olduğumuz konular bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta içinde günün manşetinde yeniden Nuh Albayrak'la birlikte olacağımızın İnşallah da burada müjdesini verelim. İnşallah. Allah sağlık verirse. İnşallah. Abi ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın.

0: şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel konuları, sorunları tartışmaya, çözüm aramaya devam edeceğiz. Ve tabii bugün yine İran'dan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı nereye gidecek? Acaba Trump tamam mı diyor? Savaşa artık nefesi yetmeyecek mi? Karşılıklı açıklamalar çok kıymetli. Bunu konuşacağız. Biraz Amerika'nın iç siyasetine değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba burada bir dip dalga ile beraber büyük kutuplaşmalar, büyük kırılmalar olacak mı? Amerikan solu ne ifade ediyor? Bunları konuşacağız. Ve tabii Amerika deyince gerçekten ülkemizde aklımıza gelen ilk isimlerden olan Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraber olacağız. Ve tabii ki Amerika'nın siyasetini ve dış politikasını bu bağlamda değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Donald Trump'ın özellikle İran savaşını bitirme noktasında acaba tamam bu iş buraya kadar mı diyecek, bunu göreceğiz. Ama başlığımıza görmüş olduğunuz gibi Trump'ın İran'dan çıkış planı oldukça zorda. Peki detaylarına baktığımız zaman Trump zafer ilanına hazırlanıyordu. Trump Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılırsa İran savaşını sona erdirip zafer ilan etmeye çalışacaktı. Bunu planlıyordu. Hatta daha sonra biliyorsunuz ikinci maddede görmüş olduğunuz gibi nükleer meseleyi ön plana koymuştu. Nükleer anlaşma olmadan İran nükleer çalışma daha doğrusu uranyumunu teslim etmeden bu bitmeyecek demişti. Şimdi nükleer anlaşma şart değil. Trump üst düzey danışmanlarına Hürmüz'ün tamamen açılması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitireceğini söyledi. Hani olmazsa olmazlardandı. Hani Hürmüz olsa bile nükleer anlaşma olmadan bu savaş bitmezdi. Demek ki artık bu noktada da bir bir dengeye götürme ihtiyacı hissediyor Donald Trump savaşı. İran taleplerini yükseltti. Tahran Hürmüz'ün açılması karşılığında Washington'a yeni ve ağır şartlar sunarak Trump'ın çıkış planını zora soktu. Bu sefer İran kendi şartlarını açıkladı. Savaş tazminatı dedi, derhal abluka sona erdirilmeli dedi. Dondurulmuş varlıklar derhal teslim edilmeli dedi. Aslında İran'ın biliyorsunuz şu anda en büyük ihtiyacı para. Yani Amerika füze üretmek zorunda, İran'da para üretmek zorunda. Bu karşılıklı yorgunluk, yıpratma savaşında kaybeden kim? Aslında biraz da bunu gösterecek bir döneme doğru da girdiğimizi söyleyebiliriz. Tazminat ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini istiyor. İran milyarlarca dolarlık savaş tazminatını ödenmesini ve ABD askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor. Biraz evvel söylediğim gibi peki bunun karşılığında İsrail ne yapacak?

olacak. İsrail buna tamam mı diyecek, ben de bunu destekliyorum mu diyecek, yoksa hayır Amerikan askeri buradan çekilirse o zaman benim bölge siyasetim ne olur? Bir de biliyorsunuz yine dün küresel oyunda değerlendirmiştik, Mekke ittifakı. Yani o altın üçgen gerçekten İsrail'i sınırlıyor, zorluyor, baskılıyor. Bir de üzerine Amerika bölgeden giderse o zaman İsrail gerçekten zor duruma girecek, oldukça da zor duruma girecek. Hatta Netanyahu'nun zaten siyaseti de sona erecek gibi söyleyebiliriz. Beyaz Saray'ın seçenekleri daralıyor. İran'ın sertleşen tutumu Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirme planını bozarken Trump'ın önündeki seçenekleri de daraltıyor. Peki nasıl pazarlık olacak, nasıl masaya oturacaklar? Bu sefer İran elini yükselterek o psikolojik üstünlüğü de üzerine aldıktan sonra acaba savaşı biraz daha mı devam ettirelim diyecek. Devrim muhafızların niyeti nedir? Mujtaba Hamaney nerede? Zaten İran içerisinde büyük bir belirsizlik var. Savaşın sürmesi acaba devrim muhafızlar açısından da önem mi arz ediyor? Bu da gerçekten önemli bir soru işareti. Ara seçimler öncesi zaman baskısı. Ara seçimlere 3 ay kala Trump'ın seçmene sunabileceği net bir İran zaferi elde etmesi giderek de zorlaşıyor. Zaten dedik ya, kapalı Hürmüz, açık Hürmüz kapandı. Şimdi açılma hikayesi yazılıyor. Bir taraftan Kasım ayı geliyor ve Kasım ayı seçimlerinde Donald Trump acaba oy oranını yükseltebilecek mi? Ama şu anki durum iç ve dış siyaset, biraz sonra Murat Hocam'la konuşacağız. Trump ve sonraki dönem için Amerika'yı gerçekten zor bir dönem mi bekliyor? Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Derman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Ferman hocamız, bizleri kırmadılar bu akşam.
1: Sevgili hocam.
0: Stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sefalar
1: çok
0: getirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Hocam tabii her dönem konuştuğumuz konuların artık başka bir safhasına doğru geçiyoruz gibi geliyor.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi isterseniz son LED'de anlatmak istediğimle başlayalım. Donald Trump'ın çıkış planı gerçekten zorda mı? Amerikan ekonomisi artık o füzelerin biliyorsunuz rezervleri oldukça azaldı. Bir taraftan da konuşacağız. İran'da ekonomisi çok kötü, teslim olacaklar diyor. Hocam bu yıpratma savaşı mı, psikolojik harp mi, nereye doğru gidiyor? İsterseniz böyle başlayalım, daha sonra ekonomik parametrelerle devam ederiz.
1: Evet, aslında bu sorduğunuz soruların tamamına evet ve tamamına kısmen hayır demek de mümkün. Esasen son dönemlerde enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta 1600 gününü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı, o şimdi bir parça Körfez Savaşı'nın gölgesinde kaldı,
0: evet,
1: ama varlığı sürüyor.
0: Tabii ki.
1: Üstelik tabii siz çok daha yakından takip ediyorsunuz. Orada da hiç tahmin edilmeyecek açılımlar var. Yani ülke başkentlerinin bombalanmasından tutun, yazlık bir yerde tatilde denize giren ailelerin bombalama suretiyle öldürülmesine kadar. Bunlar hafif ve azımsanabilecek gelişmeler değil. Hı hı. Orada da kış gelmeden savaşın tamamlanması gibi bir baskı var. Hı hı. Şimdi önde hani sahne çalan Körfez Savaşı 150 günü geride bıraktı. Öyle enteresan gelişmeler oluyor ki hocam. Yani netice itibariyle hatırlarsan Nisan ayında sönümlenme sürecine geçtiğini izah etmiş ve bir şema çerçevesinde bütün savaşların geçirdiği aşamalar içerisinde sönümlenme aşamasının önemli bir aşama olduğunu ama er veya geç bir nihai barışla sonuçlanması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü bu bir limbo durum, yani askıda bir durum. Yani evet, savaşın sıcaklığı ve harareti bitiyor, konsantrasyonu düşüyor, seyreltiliyor ama nereye varacak? Bu çerçevede tabii enteresan bir nokta ortaya çıkıyor. Böyle gelgitler yaşanıyor sürekli olarak. Mesela Körfez Savaşı söz konusu olduğunda biliyorsun bir cuma sendromları veya hafta sonu sendromları yaşamaya başladık. Yani her hafta sonu
0: her cuma
1: sektirmeden
0: şey
1: evet, yani netice itibariyle ne olacak? Ve böyle acımasız bir şekilde veya tesadüf olmayacak bir yoğunlukta tam borsalar, piyasalar kapanınca herkes bir bekleyişe giriyor ve hani biliyorsun bu dürüstlüğü konusunda çok büyük tartışmaların sürdüğü derecelendirme, uluslararası derecelendirme şirketleri de hafta sonu piyasalar kapandıktan sonra notları açıklıyorlar ya.
0: Evet,
1: hani sanki
0: evet,
1: onun gibi böyle bir adeta herkes bir bütün dünya bir bekleme şeyine giriyor, endişeye giriyor. Bu endişe sarmalı bir süre sonra bir bakıyorsun. Trump diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedik bir şiddette

0: vuracağız. Evet. Yeryüzünden sileceğiz.
1: Medeniyet enerji, yok edeceğiz.
0: Evet, enerji altyapı tesislerini de vuracağız. Nükleer hiçbir tesis ayrım tesis gözetmeyeceğiz gibi

0: şunu vurgulamakta fayda var yani ekopolitik bakış açısından bir DC Gap modeli ortaya koymuştuk. Hani her hal ve şartta Amerika'nın kazançlı çıkması gibi hatta geçen haftaki altın hareketi doların geri çekilmesini bile ona bağlamak gerekiyor. Bu şekilde şunu buldum bir sürekli salınım sendromu veya sürgüt salınım sendromu 3S gerçeği var. Şöyle dikkat edersen birdenbire böyle el yükseltiliyor. Sonra birdenbire böyle barış rüzgarları esmeye başlıyor. Bence bu safahattan geride kalan samimi tırnak içinde tek şey biliyorsun tarih boyunca hiçbir ülke genelde saldırı paktı veya saldırı bakanlığı demez. Savunma Bakanlığı der. İsrail'in silahlı kuvvetlerinin adı ne? İsrail savunma güçleri değil mi? İsrail evet. Defense Forces.
1: Defense Forces
0: değil mi? Herkes NATO nedir? Bir savunma paktıdır değil mi? Doğrudur. Dolayısıyla o açıdan baktığında bir samimi veya hani böyle moment of truth derler gerçek zamanı Amerika biliyorsun Savunma Bakanlığı adını Savaş Bakanlığı
1: geçirdi.
0: 40 yılın başında bir hani sirkatin ifade ettiler. Ama şunu söylemekte fayda var. Dikkat edersen bu sürgüt salınımlar içerisinde petrol fiyatları bir gün 90 dolarları böyle üst limitlerini test ediyor.
1: Bir
0: sonra
1: düştü.
0: Birdenbire 69 doları test ediyor.
1: Evet.
0: Aynı şekilde altında duruyor %5 bir fırlıyor. Sermaye piyasalarına bakıyorsun muhteşem yedili. Yapay zeka, dijital teknoloji diyorsun birdenbire tarihin en yüksek rallisine, yukarı yönlü rallisine sebebiyet veriyor. Herkes eline uyuşturuyor. Ama birdenbire bir bakıyorsun işte SpaceX'le adeta yukarıya çıkan endeks birdenbire pat diye yere çakılıyor. Sonra tekrar toparlıyor. Böyle bir hani eskilerin söz meclisten dışarı tepe sersemi dediği bir durumda piyasalar.
1: Bu da son derece sorunlu
0: tabii,
1: bir durum.
0: Bu sürgüt salınım sendromu devam ettiği müddetçe herhangi bir dengenin veya bir orta yolun bulunmayacağı belli. Tabii biliyorsun bizim alanlarımızda böyle fizik gibi, matematik gibi, kimya gibi kesin ve matematik formüller işlemez. Ama teşbihte hata almaz. Biliyorsun fizikteki sarkaç salınımında bile bir süre sonra eğer tamamen izole edilmiş ya havasız bir ortam değilse hiçbir salınım sonsuza kadar süremez. Dolayısıyla bir de kaos teorisi var. O da fizikte biliyorsun hiçbir kaos sonsuza kadar gitmez. Sistemler kaosu bir süre sonra düzenli bir dengeye dönüştürme eğilimi gösterirler. Bir de iktisatta buna benzer bir şey var. Genel denge teorisi. Yani er veya geç, sooner or later. Bir genel dengeye gidilir. Dolayısıyla buna doğru gidilecek. Tabii burada İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her ikisinin de mültefit ve aynı şekilde bir ortak bir duruş sergilemesi lazım. Henüz bunu görmüyoruz. İsrail'in de tabiri caizse sesini kesip oturması lazım.
1: Değil mi hocam?
0: Yani 2+1 formülü var burada.
1: Evet, evet.
0: Henüz o konuda bir ufukta bir şey gözükmüyor. Ama çok güzel bir VTR hazırlanmış da onun için bizim işimiz de çok kolay. Çünkü zaman kısıtlı olduğu için belirli konulara girilemiyor.
1: Önemli daha konu var hocam.
0: Onun için söylüyorum.
1: Yani
0: son olarak şunu söylemekte fayda var. Tabii şimdi Kasım seçimi var. Trump'ın karşısında İran el yükseltiyor ama İran'da da durum hiç öyle
1: parlak değil.
0: Parlak değil. Özellikle iç çekişmeler tekrar rejim muhaliflerine karşı zecri hareketlerin çoğaldığına ve idamların arttığına dair
1: bilgiler
0: önemli istihbarat
1: hocam.
0: Bilgiler
1: evet.
0: geliyor. Ve içeride de en son işte Müştebe Hamene'in böyle bir setup şekliyle arz
1: yani
0: endam
1: hocam,
0: etmesinde
1: evet,
0: işte
1: evet.
0: Yani ayrıntılara girmeyelim. Orada da görülüyor ki orada da sıkıntılar var. Çok güzel bir nokta vurguladın belki onunla bitirelim. Evet Trump'ın başında Kasım seçimleri demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor.
1: Yaklaşıyor.
0: Ama İran'da da bazı kesimler maalesef varlıklarını ve etki alanlarını sürdürmek için savaşın sürmesinden yana tercihlerini kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Burada da sıkıntılı bir durum var.
1: Hocam bir son dakika haberi de var Sabahat Hanım sağ olsun gönderdi. Amerikan Başkanı Trump İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini söylüyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu aslında reste res gibi bir
0: evet,
1: durum.
0: Evet tabii dazıra dazır derler. Karşılıklı kartlar açılıyor.
1: Evet, evet.
0: Doğrudur. Ya tabii şunu vurgulamakta fayda var. İran Acem siyaseti sen de gayet iyi bilirsin
1: siyaset,
0: ki.
1: Evet.
0: Pers siyasetinin kendine özgü bir takım mantık kuralları vardır. Mesela Çin çalıştığın zaman Çin siyasetinde belirli bazı şeyleri çözer.

0: dersin. Bu da klasik Acem siyasetidir. Acem dostlarımızın anlayacağı şekilde söyleyelim. Alanda kaçan mı derler Anadolu'da? Anadolu irfanı biliyorsunuz Pers irfanından daha derin bir birikimi temsil eder.
1: Türk irfanı
0: keşke bu olaylar barışla sonuçlandıktan sonra ümidimiz odur. Acem dostlarımız da öyle Türkiye'nin yıldızı parlamasın diye Türkiye'ye önünü kapatalım vesaire gibi bazı çekişmeleri artık bırakırlar. Evet. Sonuçta neyin ne olduğu görülüyor. Su Kesinlikle. Akıyor, yolunu buluyor. Kesinlikle. En son biliyorsun bu şeydeki Mekke anlaşmasında da olduğu gibi Türkiye'nin fiilen içinde bulunmadığı, hani İngilizler biliyorsun with the blessings derler. Türkiye'nin onaylamadığı, helallik vermediği hiçbir proje bırak ayakta olmuyor. Kalma, hani masaya gelmesi bile zor olur.
1: Evet.
0: Eden bulur. Kesinlikle, hani böyle bir fiili bir durum yaptık. Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail bir araya geldik. İşte buyurun karşılığında evet. R4 çıkar. Yarın o R4, R6 olur, R8 evet. olur. Birdenbire altında kalırsınız.
1: Evet hocam. Şimdi çok güzel ama zamanımız hızlı gittiği için hocam Tabii. hızlı hızlı devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ledimiz var. Savaş petrol devlerine yaradı mı diye hocam. Aslında işin ekonomik Yaramaz boyutundan mı? Bahsederken.
0: Tabii.
1: Şimdi onu rica edeyim ben yönetmenimden. Evet. Onu arz ettikten sonra evet, hem kıymetli hocamın fikirlerini alalım. Çünkü bu işin kazananı bir savaş borsası var, bir petrol borsası evet. var. Ama kazanan tabii ki tabii. Fakir fukara, halk maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi hocam savaş petrol devlerine yaradı mı? Bu soruyu soralım. Şimdi 3 ayda 48 milyar dolar kar açıklanıyor evet. hocam. Bunlar kim? ExxonMobil, Chevron, BP, BP, Shell ve Total Energies firmaları. İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarının desteğiyle ikinci çeyrekte 48 milyar dolar hocam kar yapmışlar.
0: Evet.
1: Nakitte tarihi rekor. Baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz 5 petrol devinin 3 ayda yarattığı nakit 90 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ifade ediyor.
0: Evet.
1: Bir üçüncüsü Trump çok fazla para kazanıyorlar diyor. Trump, Exxon, Chevron'u hedef alarak çok fazla para kazanıyorlar diyor. Şirketlerden tüketici fiyatlarını düşürmelerini de istiyor. Ve son olarak da savaşın faturası pompaya yansıdığını da görüyoruz. Amerika'da biliyorsunuz hocam benzin fiyatları da aldı başını gitti. Ve ABD'de benzin fiyatları İran savaşının başlamasından bu yana %30'dan fazla arttı. Yüksek akaryakıt fiyatları ara seçimler öncesinde Trump için de büyük bir siyasi riskin oluşturduğunu görüyoruz. Kaynağımız da CNBC.
0: Evet.
1: Hocam şimdi
0: bunları kaldırmadan bu dört tablo ile ilgili birer cümle, birer kelime yapayım ondan sonra
1: tabii
0: devam
1: tabii, buyurun
0: edeyim.
1: Buyurun hocam tek tek gidelim.
0: 3 ayda 48 milyar dolar kar vesaire vesaire. Biliyorsun demokrasi var bir de korporokrasi var. Korporokrasi nedir? Corporation'ların yani kurumların hakimiyetindeki demokrasi. İşte herhalde modern zamanların Amerikan tipi demokrasinin galibi Trump herhalde bu tür karların getirdiği bir mekanizmanın ürünü. O bir. İkincisine geçelim. Nakitte tarihi rekor. Neden? Evet. Nakit kraldır.
1: Nakit kraldır.
0: Her zaman bunu görüyoruz. Üçüncü vinyete geçersek çok fazla para kazanıyorlar. O halde fedakarlığı yapsınlar. Aynı düz mantık. Bu 16. yüzyıl ilkel merkantilist mantığı. Sen benimle ticaret mi yapmak istiyorsun? Amerika ile herkes ticaret yapmak istiyor. O halde bedelini ödeyeceksin.
1: Onda bedeli var.
0: Evet. O kadar kolay değil. Dördüncüsü savaşın faturası pompaya yansıdı. Peki ne yapmak lazım? Fiyatı mı düşürmek lazım? Hayır. Bunu nasılsa bunun bedelini tüketici mutlaka öder. Bak işte gümrük vergilerinde de 160 milyar dolar topladı. Şu ana kadar 100 milyar dolarını geri iade etti. Peki kime geri iade ediyor? Bunun bedelini kim ödedi? Vatandaş, alanlar ödedi. Geriye iade ettikleri kim? Şirketler. Ne olacak? Şirketler de şöyle diyorlar. Biz diyorlar onları işte o kaynakların bir kısmını ileride fiyat artışlarının önüne geçmek için kullanacağız. Bir zamanlar Türkiye'de KDV düşmüştü restoran hizmetlerinde. KDV düşünce İş grubunun başkanına sordular, isim vermeyelim şimdi, düşürecek misiniz? Yok dedi, biz zam yapacaktık, şimdi zaten yapmayacağız dedi, bu şekilde devam edecek dedi.
1: Zam
0: mantık yapalım. Aynı mantık, hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla savaş elbette petrol devlerine yaradı. Çünkü savaşın başında zaten savaşın sebebi nükleer caydırıcılık şu falan değil. Savaşın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ürünlerinde bir numaralıya oturması ve mamul gamını tamamlandırması. Madem nükleer tehlike vardı, niye Venezuela operasyonunu tamamlamadan müdahale etmediler? Niye 41 yıldır ayakta duruyor bu rejim

0: şeyin deyimiyle daha evvel niye müdahale edilmedi? Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla aslında ne yapıldı? Venezuela'ya gidildi. Orada da bu çok adı verilen Chevron ve diğerleri vasıtasıyla. Amerika nedir? Amerika 1970'lerde United Fruit Company'dir. Yani Allende'yi devirendir. Amerika kimdir? İngiltere kimdir? Musaddık'tır. Musaddık'ı deviren komplodur. Değil mi? Hep gayet açık ve net. CIA'nin yöneticileri emekli olduktan sonra nereye geçerler? Herhalde gelip bizim üniversitelerde mütevelli heyetine girmezler. Nereye giderler? Bu tür şirketlerin yönetim kurullarına, mütevelli heyetlerine girerler.
1: CEO'luktan otururlar.
0: Aynen öyle veya baş danışmanı olurlar. Bu o kadar açık ki yani bunu tekrar keşfetmeye gerek yok. Pete Hopkirk, hep söylüyoruz biliyorsun, 100 yılın başında neft Orta İstanbul'un doğusunda Kafkaslardan Orta Doğu'ya keşfedildiğinde zaten tarih değişti. Bugün Sykes-Picot'un 100 küsurüncü yılında hala onun getirdiği şeyleri temizlemeye ve onun ardını toparlamaya çalışıyoruz.
1: 110. yıl hocam.
0: Aynen öyle. 100 küsur yıl evvel. Dolayısıyla burada baktığında aslında zaten petrolle iş değişti. Petrolle emperyalizm yeni hedef bölgesini seçti.
1: Doğru.
0: Öyle değil mi? Bu petrol burada değil de Orta Doğu coğrafyasında değil de aşağı Afrika coğrafyasında olsaydı o zaman farklı bir şey,
1: farklı bir şey olurdu.
0: Yani orada da elmas var. Kanlı elmas sektörü çıkıyor. Doğru. Burada petrol var. Doğru. Kara petrol, kanlı petrol, Orta Doğu kartları açılıyor. Dolayısıyla elbette yani herhalde İkinci Dünya Savaşı'nda da Hitler Lebensraum dediği yaşam alanı ilkesiyle gündeme geldi. Dedi ki biz kendi şeylerimizde biz çok büyük bir milletiz ama sıkıştık kaldık. Kaynaklar başka yerlerde.
1: Avrupa'nın geniş coğrafyasını Kafkasya'ya yayacağız.
0: Hak güçlünündür dedi. Yani güçlünün hukuku, hukukun gücü değil. Kesinlikle. Güçlünün hukuku ben giderim dedi, oraları alırım dedi. Ve gayet güzel bir şekilde yoluma devam ederim.
1: Yani Amerika'da farklı bir şey yapmadı.
0: Hiçbir şey yapmıyor. Çağdaş Roma bu. Yani eski dönemlerde bu işin kompetanı sensin. Senin uzmanlık alanın tuz kaynaklarına ulaşmak için. Yani çok güzel biliyorsun son dönemlerde yeni çalışmalar var. Dünya tarihini aslında tuz üzerinden, bakır üzerinden, kalay üzerinden, baharatlar üzerinden okuyoruz. Yani o bütün insanlık, ideal, ütopya, barış, şu, eşitlik, kardeşlik. Sonuçta adam geliyor diyor ki arkadaş tuza ulaşmak için ben her şeyi yapıyorum. Öbürü de diyor ki baharata ulaşmak için yapıyorum. Öbürü de diyor ki ipek lazım diyor.
1: Şimdi suya ulaşmak için de geliyor hocam.
0: Evet aynen geliyor, ağzından aldın o da geliyor. Veya... Mesela kırmızı boyaya ulaşmak için adam bütün milletleri,
1: hocam,
0: bütün
1: aklıma
0: ülkeleri...
1: Geldi. Siz de duymuşsunuzdur, kum krizi geliyormuş.
0: Evet.
1: Kum. Yani
0: evet.
1: Kumu hafif almayın diyorlar.
0: Tabii.
1: Öyle çöller kum gibi değil mi?
0: Biliyorsun bu silikat. İnşaat sektöründe. Evet. Aynı zamanda bir de bir şey daha söyleyeyim sana. Bu silikat mesela biliyorsun çipler kumdan şey yapılıyor ama o kumda da işe başlarken...
1: Ama bravo.
0: North Carolina'da belli bir yer vardır. Bakma sen Çin'i hep öne sürerler nadir metallerde ama mesela Amerika'nın belli bölgelerinde vardır. Şimdi yer yerinden oynadığı CTMX diye bir şirket var. Diyor ki biz diyor silikattan bu şey boardları basmayı becerdik diyor. Teknoloji getirdik diyor. Onu getirdiği anda zaten
1: bütün... O zaman
0: bütün,
1: iş bitti.
0: Tabii bütün denge değişiyor yapay zekada vesairede. Evet. Karşı tarafta yapay zekada madem öyle diyor ben de yapay DNA yapıp onu da hücrenin içine yerleştiririm. Biyolojik silah yaparım diyor. En son Stanford Üniversitesi'nde EVO diye bir şeye programa yaptırdılar.
1: Dehşet dengesine doğru gidiyor
0: hocam. Yani böylece hani men dakka dukka oyununda insan kendi kendini belki de kendi kendinin sonunu hazırlıyor.
1: Evet,
0: hani demiş ya bir düşünür. İnsanın bir düşmana ihtiyacı yok. En büyük
1: düşman hani, kendisidir.
0: İnsan insanın kurdudur biliyorsun.
1: Thomas Hobbes'un
0: değil mi? Evet. Aynen öyle.
1: Hocam yine İran'a döneceğiz. Çünkü bilediğimiz daha var. Onu da rica edeyim. Donald Trump'ın atmış olduğu bir tweet var kıymetli izleyenlerimiz. 51 yıllık kötü davranış diyor. Şimdi onu bir arkaya rica edeyim dedi yönetmenimden. Murat hocamdan yorumunu almak istiyorum.
0: Biraz daha geniş bir perspektif olsaydı var. Belki hani bu şu anlarda biliyorsun Odysseus falan filan gene eski şeyler defterler karıştırılıyor yeni şeyler. Homeroslar şunlar bunlar falan öyle şey olsaydı belki Troyalılar veya başkaları da Perslerin bilmem kaç yüzyıllık kötü davranışı diyebilirdi. Zamanla göre değişir.
1: Hocam isterseniz şöyle başına geçelim.
0: Olur
1: bize şöyle anlatabilirseniz hocam. Bu işin hocası sizsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi 51 yıllık kötü davranış diyor. Evet. İran'ın parası yok. Hocam bu ne ifade ediyor bu gösterge? Yani Donald Trump ne anlatmak istiyor bize bu?
0: Evet. Demin bunun geleceğini belki sezinlediğim için dedim ya nakit kraldır.
1: Nakit kral demiştim.
0: Hatırlarsan daha evvelki bir programda İran'ın aslında müthiş bir nakit krizine girdiğini ve özellikle

0: İçeride bu savaş koşulları doğmadan evvel hatırlarsan bu halk huzursuzlukları ve tırnak içerisinde kalkışmalar aslında diğerlerinden biraz farklıydı. Tabii İran okumaları aslında çok çetrefilli bir meseledir. Derin uzmanlık gerektirir ama şunu vurgulamakta fayda var. Bu sefer farklı demiştik çünkü çarşı dediğimiz, yani aslında İran İslam devriminden sonra devrim muhafızları yapılanması içerisinde İran'ın kumanda ekonomisi yürütülür. Hatta ben bir parça egzajere ederek durumu anlatmak için aslında Trump savaşı erken bitirecekti de içeride İranlılar anlaşamıyorlar birbirleriyle. Bunu ama ayaküstü anlatmak istemem. Çünkü çok daha geniş bir şey.
1: Onu bir daha
0: Çünkü
1: başka
0: yanlış
1: programda anlatırız
0: anlaşılabilir.
1: hocam.
0: Ha,
1: Tabii.
0: yani onu özellikle anlatmak lazım ama şunu söyleyeyim. İran, İslam devrim muhafızları aslında üniforma giymiş ekonomistlerdir.
1: Bravo.
0: Trump da onu ekonomiden vuracağını bildiği için gayet
1: Oradan.
0: oradan şey yaptı. Fakat bu işin işte Mujtaba Hamenei tarafından ve onun altında da farklı şeyler var. Bak biz Pentagon'u değerlendirirken 3 Pentagon bilirdik. Şimdi o Pentagonların sayısı da arttı. Derdi ki Katolik Pentagon, onu bilirsin. Gung Ho Pentagon dersin, onların ne olduğunu biliriz. İsim isim bilirsin. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ama netice itibariyle şimdi baktığın zaman İran'da da İran devrim muhafızları diyorsun. Öyle yeknesak bir
1: Değil.
0: grup olarak
1: Değil.
0: düşünme.
1: Değil.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Trump birleştirici ve o yani dominant bir hakimiyeti var ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde de biliyorsun farklı yapılanmalar var. Tabii İran klasik acem siyaseti şu anda düşmanın hasmının zayıf bir konjonktüre girdiğini düşünüyor. Ama Trump'ta oyun tükenmez. Trump ne yapar en kötü ihtimal? Der ki ben size kelle başına Amerikan halkına 2000 dolar dağıtıyorum der. Ve şuna güveniyor, o da doğrudur. Biliyorsun bu siyaset biliminde de son 3 ay önemli. Pompa fiyatlarını düşürdüğü anda ki anlaşılıyor ki bu baskı da kuracak, bu işi başarır. Ha burada bak çok enteresan, hatırlarsan bir önceki programda kripto merkezlerini İran devrim muhafızları bunu yönetir. Büyük baskı kurulduğunu söylemiştim. Bir ara geriye çekmişlerdi. Hatta hatırlarsan bir ara bir böyle fırsat verdiler. İran'ın bir ihracat yaptı
1: Evet,
0: vesaire
1: evet,
0: falan.
1: evet.
0: Şimdi tekrar geçtiğimiz hafta üst üste bütün kripto merkezlerini kesmeye çalışıyorlar. Çünkü para yok. Çünkü birçok bakımdan yani İran'da halka beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin dedirtebilecek bir düzeye
1: Ona doğru
0: gelindi.
1: gidiyor.
0: Evet.
1: Peki hocam buradaki anlamı ne? Ne demek istiyor? Yani
0: Bu zaten biliyorsun bu çarşının ayaklanmasında da şey öyleydi. İran'da para birimi
1: İran riyalini.
0: olağanüstü düştü. Ve şöyle bir şey kumanda ekonomisinde şöyle oluyor. Doların değerini ve dolar yani uluslararası satın alma rezervine kimlerin ulaşabileceğini devrim muhafızları mekanizması veriyor. Devrim muhafızları da genel isim. Onların içinde farklı
1: Farklı
0: gruplar var.
1: isimler.
0: Aynen öyle.
1: Yani buradaki bu dramatik düşüş hocam değil mi?
0: Evet.
1: Yani şu an
0: Yani
1: işte 1,11 dolardan
0: 1 milyon İran riyali
1: riyali
0: veriyorsun, 1,11 dolar
1: bu
0: alıyorsun.
1: fecaat bir şey.
0: Evet,
1: Hiper enflasyon
0: inanılmaz
1: değil
0: bir
1: mi
0: şey.
1: hocam bu?
0: İnanılmaz
1: Yani
0: bir şey.
1: Venezuela'yı bir dönem biliyorsunuz.
0: Bu biliyor musun? Yani benzetmek gibi olmasın. Zaire'de enflasyon olduğunda Zaire parası vardı. Benim koleksiyonumda var. 1 trilyon, 1 katrilyon falan böyle basmışlar. Onun gibi bir şey düşünebiliyor musun? Yani herhangi bir paranın 1 milyonunu veriyorsun, karşılığında 1,11 başka bir paradan
1: Şu anda
0: alıyorsun.
1: daha da kötü.
0: Evet.
1: 0,53
0: evet,
1: sent.
0: evet. Tabii bulabilirsen. Bir
1: O da
0: de
1: bulursa.
0: bulabilirsen tabii.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca hakikaten İran bu bakımdan onların da o bakımdan işte uluslararası bütün biliyorsun hal ve kabul edişlere aykırı diyor ki 40 milyar dolar alırım diyor. Ben geçenden bir akçe, geçmeyenden iki akçe
1: Evet,
0: alırım
1: evet.
0: vesaire diyor. O zaman biz de işte hani Anadolu ağzıyla alanda kaçan mı diyor dünyada? Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler.
1: Doğru.
0: Çünkü oyunun kurallarını değiştirmek için. Evet, bir tane de orada kurnaz bir tüccar bulmuşlar. Trump'ın şeyinde, şahsiyetinde. O da ne diyor? Hatırlarsan biz ilk bunu fahş etmiştik gene senin programında. Geldi dedi ki %40 biz alalım, %40 size verelim.
1: Aynen öyle.
0: %10'ar da Umman'la Birleşik
1: Onlara
0: Arap
1: dağıtalım, iş
0: Emirlikleri'ne
1: bitsin.
0: verelim. Onlar bir iş bitsin diye. Sonra hatırlarsan İran Meclisi ikinci başkanı Ali açıkladı. Sonra tekrar Dışişleri Bakanı konfirme etti. Biz bunu kabul etmedik dedi. Ama İran'da tabii şunu bilmek zorunda. Yani netice itibariyle bütün dünyada İran'a evet mağdur, mazlum vesaire olabilir ama yani 16. yüzyıldan beri genel kabul görmüş

0: natürel doğal su yollarının ücretsiz geçilmesi konusunda. Burada tabii temel
1: hocam,
0: soru temel soru şu: Amerika Birleşik Devletleri tekrar petrolde tedarikte bir numarayı, bunun lojistiğini de ben oyunun kurallarına göre oynarım. Eğer bir kural koyulacaksa bu kuralı yeni Roma koyar. Öyle mazlum veya mağdur rolünü oynayan ülkeler koyamaz diyor.
1: Evet.
0: Gayet açık ve net.
1: Hocam şimdi son dakikalara giriyoruz. Ben tabii buna biraz daha vakit ayırmak isterdim ama inşallah bir dahaki sefere. Amerikan iç siyasetinde neler oluyor hocam? Şimdi onun bilgisini açıyorum da Amerika Birleşik Devletleri'nde sol görüşlü Abdülel Sayed.
0: Evet evet.
1: Şimdi yeni bir ön seçimde zafer. Hocam bu neyim? Ne anlatıyor bize?
0: Bu tabii
1: Mamdani de birleştirebiliriz.
0: Mamdani sendromu diyorlar. Sendromu, evet. Bu tabii enteresan bir şey. Hem New York hem Michigan demografik bakımdan, seçmen profili bakımından aslında özellikli kesimler. Bunlar bir reaksiyon olarak görülebilir. Bunlar bir çoban ateşidir. Ama her çoban ateşinin bir büyük ateşe dönüşemeyeceğini de biliyoruz. İşin enteresan tarafı, bunlara çok büyük ümit bağlanır veya bunlar çok böyle büyütülürse tam tersine önemli reaksiyonlar da gelebilir. Evet, evet. Daha bu çoban ateşleri doğmadan boğulabilir. Michigan da özellikle Müslüman seçmen sayısı bakımından en yüksek eyalettir. Daha evvel de biliyorsun Somali asıllı vesaire milletvekilleri vesaire seçilmiştir. Ama bu eğer seçilirse Doktor Abdül, müthiş bir şey olacak. Yani Abdel veya Abdül ilk defa Müslüman bir Amerikalı senatör olacak. Evet, biliyorsun senatör her eyaletten iki senatör oluyor.
1: Evet.
0: Kongre üyesi daha evvel Müslümanlar olmuştu. Çok sayıda değil ama bir ilke imza atacak. Ama Demokrat Parti içerisinde demokratik sosyalizm denilen birçok Cumhuriyetçi Partili'nin dümdüz doğrudan komünist olarak nitelendirdiği bir damar var. Bu damar son zamanlarda biraz ses çıkartmaya başladı. Ama bu bir iktidara alternatif oluşturur mu sorusu daha ziyade şu açıdan cevaplandırılmalı. Böyle yeni damarlar rakipte bir, yani Cumhuriyetçi Parti'ye sempati duyan veya Cumhuriyetçi Parti'ye oy vermeyi düşünen kararsızların daha da oraya kaymalarını veya Cumhuriyetçi Parti içerisinde safların sıklaşması ihtiyacını doğurabilir. Yani bu Trump'ın arayıp da bulamadığı, 11 Kasım seçimlerinden evvel arayıp da bulamadığı tablodur. Çünkü kötü niyetli olmasına gerek yok, İslam düşmanı olmasına gerek yok. Sokaktaki sıradan Amerikalı böyle durumlardan hoşlanmayabilir.
1: Yani sol, Amerikan solu olarak bunu görebilir miyiz peki hocam?
0: Tabii Amerikan o solu, evet yani çok enteresandır. Yani mesela dikkat et Türkiye özelinde sıkı solcuların hepsi Amerika'da eğitim görmüşlerdir. Bir sürü Amerika'da eğitim gören sıkı solcu vardır.
1: Hocalar var.
0: Nereden öyle olmuştur onu bilemiyoruz. Yani o anlayışlar biraz farklıdır.
1: Biraz
0: farklıdır ama ben onun için söyledim. Sokaktaki Amerikalı için bunlar çok daha kafa fikir değiştirecek unsurlar değildir. Ama özellikle gençlikte biliyorsun genç kesimde bu hani nihilist tüketim falan filan diyorlar bir parça. İş bulmaktan ümidini kesmiş, ilk defa Amerikan rüyasına erişemeyeceklerini, araba sahibi, ev sahibi olamayacaklarını düşünen, gören gençler açısından işte bir Bernie Sanders var. Adam evet. Kaç yaşında?
1: Artık
0: evet yani ama hala Bernie, Uncle Bernie amca. Evet. Böyle figürlere ihtiyaç vardır. Tarihte
1: olumlu
0: her zaman
1: bir şey
0: olmuştur. Tabii politikanın bir renklerinden
1: hocam,
0: bir tanesidir.
1: Murat Hocam diyor ki siyasetinin temeli kampanyasında şu varmış: siyasetten parayı al, parayı halkın cebine koy.
0: Evet, bunlar tabii Amerika için özellikle böyle çok orijinal tırnak içinde gelen kavramlar.
1: Onlara farklı geliyor.
0: Evet, farklı geliyor. Yani düşün ki Ronald Reagan ne demişti? Kendisi aslında teknik olarak devletin, hükümetin başıdır. En iyi hükümet en küçük hükümettir, olmayan hükümettir demişti.
1: Müdahalesiz
0: hükümettir demişti. Dolayısıyla anlayışlar çok farklıdır birbirinden, değişkendir. Bu tür unsurlar karşı reaksiyon da oluşturabilir. O bakımdan aslında bu kutuplaşma siyaseti biliyorsun o da bir taktiktir.
1: Evet,
0: safları sıklaştırma bakımından Trump'ın isteyip de yapamadığı bir şeye de işaret ediyor.
1: Bir de hocam şey demişti Donald Trump. Demokrat Parti'deki solcuların sinsi bir komünizm tehdidini temsil ettiğini ve Amerikan yaşam tarzını yok etme tehlikesi yarattı dediniz işte.
0: Karşı çünkü bu Amerikan yaşam tarzı dediğin anda
1: kırmızı
0: bu iş
1: mayına basmıştır.
0: Evet,
1: yani.
0: Kırmızı noktadır ve yani birçok hani dediğim gibi kötü niyetli veya şu veya bu lobinin etkisinde olmasına falan gerek yok. Sıradan Amerikalılar, halisane Amerikan profiline sahip olanlar bu tür böyle radikal davranışlardan veya rutin veya benimsedikleri değerlere karşı ters duruşlardan haz etmezler. Ama böyle çıkışlar gerekir. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Zaman zaman böyle jolt, hani elektrik verecek bu tür böyle yeniliklere de ihtiyaç vardır.
1: O bir canlandır hocam.
0: Tabii canlandırır. Şöyle söylüyorum. Böyle bir şey, şok tedavisi gibi biraz şey yapar. Yoksa evet. Böyle 16. dönemdir kongrede kalan, işte kendi hayatını kaybettikten sonra kız kardeşi yerine evet. getirilen falan.
1: Hocam Lindsey Graham'da son cümlenizi alayım, vaktimiz sonuna geldi.
0: Evet, yani gene başta söylediğimiz gibi sürgüt salınım sendromu devam edecek en azından kısa orta vadede. Evet. Kasım seçimleri de bir indikatör. Ama sadece Kasım seçimlerinde Trump'ı köşeye sıkıştırarak sonuç alınamayacağını evet. başta İran olmak üzere herkesin de bilmesi evet. gerekiyor. Ümit ederiz çaresizlik ve opsiyon eksikliği evet. daha zecri veya istenmeyen hareketlere İnşallah. Yol açmaz.
1: Murat Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli her zamanki ama vaktimiz yine çok hızlı geçti. Evet. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hocam.
0: İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla hem Amerika-İran Savaşı'nı hem de Amerikan siyasetinin geleceğini ne bekliyor? Bunların gerçekten önemli analizlerini vaktimiz yettiğince yapmaya çalıştık ama gerçekten dünya bir yol ayrımında. Belki de yeni bir uluslararası ilişkiler sisteminin de oluşacağı bir döneme doğru da yavaş yavaş giriyoruz. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Araf'ta sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Evet, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda aslında ben gerçekten uzun zamandan beri böyle o muhteşem sohbeti gerçekleştirebilir miyiz diye soru işaretleriyle yol almışken o gün bugündür diyerek onun şükrüyle Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'e hoş geldiniz diyorum ve hiçbir şey, herhangi bir cümle kurmasına fırsat vermeden diyorum ki oyuncu, ünlü oyuncu Sarıhan Hünel Araf'ta.
1: Öncelikle hoş bulduk. Araf'tayım, evet.
0: Evet, bu kadar. Biraz açalım. Açalım. Yoksa öyle kalsın mı?
1: Yo,
0: bu da
1: açalım,
0: olabilir evet. Yani bu kadarsa.
1: Ya şöyle, bir kelimeyi kullandığın zaman onun altını doldurmak gerektiğine inanıyorum ben. Araf'tayız. Neyle ilgili Araf'tayım? Yani yıllardır şununla ilgili Araf'tayım. Merhametimle, vicdanımla şu dönemdeki insanların hayatıyla arasında bir durumdayım ben. Orada Araf'tayım işte.
0: Ya bu bir protest bir duruş olarak mı Araf'ta izliyoruz bunu?
1: Yok. Ben o duygumla, o vicdanımla hareket etmeye çalışırken çok zorlandığım için Araf'tayım. Çünkü karşı taraftaki insanların davranış stilleri veya hayatın getirdiklerine alakalı olarak çok Araf'ta kalıyorum. Ya acaba diyorum böyle mi davransaydım? Demin içeride de biraz konuştuk.
0: Evet.
1: Acaba böyle mi davransaydım? Ben mi eksiğim, ben mi fazlayım? Hep o şekilde Araf'ta kalıyorum. Sonra bir gün düşündüm böyle. Hatta programa gelmeden önce dedim ki ya soracak bunu. Yani Araf'ta
0: ya
1: nasıl
0: bizim
1: diye.
0: Bizim kaderimiz, evet.
1: Evet. Dedim ki ya düşününce böyle bir duygu çıktı içimden. Kendi vicdan merhametimle şu anki hayat içerisindeki o aradaki Araf'tayım. Araf zaten ara demek de. O şekilde yani. Araf'ı böyle cevaplayabilirim sana.
0: Süper. Şöyle de bir açalım mı? Yani Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'in Araf'ını da konuşalım. Yani kişisel Araf.
1: Bu kişisel Araf'ımdı zaten aslında. Hissettiğimdi bu yani. Çünkü genel olarak hayatta işte Araf'ta demek, hatta ben bunun dizisini bile çektim. Araf zamanı
0: onu
1: diye.
0: Onu gördüm.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Yeni miydi o? Yeni
1: yok mi? Eski bir dizi, 2010'du. Ama orada da dizide o kadar iyi yaşadım ki o Araf durumunu. Çünkü muhafazakar bir ailenin oğlunu oynuyorum. Ama seküler bir ailenin kızına aşık oluyorum. O seküler ailenin kızı da bana aşık oluyor. Ve aileler çatışmaya başlıyor. Hani ben bunu hissetmekten ziyade yaşadım diyebilirim. En azından senaryo bazında oynayarak yaşadım yani. Ve çok iyi biliyorum bunu. O yüzden diyorum kendimle ve hayat şartlarıyla alakalı olarak çok ciddi bir Araf'ta kaldığım dönemler oluyor.
0: Şu anda da herhalde o Araf dönemi devam ediyor.
1: Yani ara ara oluyor. Yoksa devamında Araf'ta kalmak da boğucu bir durum yani. İşe karar verip yürümek lazım. En azından kendi bildiğinize, kendi inandığınızın üzerinde yürümek daha mantıklı geliyor.
0: Peki Sarıhan Hünel yoruldu mu, yordu mu?
1: Geçmiş dönemde yormuş olabilirim. Dürüstçe. Ama gelecek dönem, yani bu daha sonrasında aklı selim bir vaziyete geldiğim dönemlerde de yorulmaya başladım. Çünkü şunu anladım ben hayatta. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta o kadar çok şey, çok fazla yoruluyorsunuz.
0: Bilmek acı çekmektir.
1: Bilmek hem acı çekmek, bir de şey, nasıl söyleyeyim, algılarınızın fazla açıldığı dönemlerde böyle bir durum oluşuyor. Ya bunu da fark ediyorsun, onu da fark ediyorsun. İşte normalde bir insan, atıyorum buraya gelir ama işte masada kaç tane yuvarlak var, ona da bakıyorum. Acayip bir algım var benim. İşte mesela oturduğumuzda ne güzel eşarpta yeşil güzel olmuş diyorum. Ve çok fazla okuyorum. Anormal her şeyi okuyorum.

0: kurum ben. Öyle bir durum var. Çocukluktan gelen bir şey.
1: Çok güzel.
0: Rahmetli annemle böyle otobüste falan giderken devamlı böyle tabelaları okurdum ben. Daha yeni sökmüşüm şeyi de böyle.
1: Okumayı mı?
0: Okumayı da. Ondan sonra işte hani orada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Devamlı. Oradan herhalde bir kaldı. Her şeyi okurum. Şekilleri, mutlaka görsel hafızam çok iyidir. Böyle yani.
1: Bir böyle bir gergin değiliz değil mi?
0: Yok, hayır.
1: Genelde bu Arap biraz korkutuyor.
0: Yok yok, bence sen gerginsin. hep başkalarına gerginsin diyorsun. Bu sefer ben sana.
1: Şöyle, yormak ve yorulmak kısmından biraz oradan da yol alalım diye düşünüyorum. Ben mesela size çalıştım hocam. En azından bana gidiş yolundan puan verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir Saruhan Hünel prototipi gördüm. Sadeliğin ihtişamını tercih etmiş bir Saruhan Hünel. Buradan devam edelim mi? Yani bu sadelik sessizleşmek mi? Kendi murakabe yani yüzleşmesini yaşamış olan Saruhan Hünel mi? Biraz çekilmiş olan mı? Bu paketin içine neyi dahil edebiliriz?
0: Doğru. Bu aslında bir paket. Bunun içerisinde saydıkların hepsi var aslında baktığında. Nasıl var? Bir kere daha az insanla görüşmek.
1: Daha az insan. Bunları not alalım. Bunlar
0: yani. Lütfen. Daha yaz bir kamyon çimento üstüne. daha az insanla görüşmek.
1: Evet.
0: Daha fazla insanla görüştüğünde beslenebileceğin insanları daha iyi seçebilmek. seni üzen, yoran insanlardan ve işlerden uzak kalabilmek. mutlu olabileceğin küçük nüansları da yakalayıp onu kendi içerisinde özümleyip o yoldan yalnızlaşma değil ama tek başına da mutlu olabileceğin bazı nüveler yaratabilmek. Ben onu yaptım şimdi. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce bazı arkadaşlarım beni arardı. Neredesin? Diyorum ki işte evdeyim, ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Ya çıksana şu evden diyorlardı. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra neyse o arkadaşlarım şu an evdeler. Ve beni daha iyi anladıklarını söylüyorlar.
1: Peki siz o evin içindeki ev olabilir misiniz?
0: Evin içindeki ev oluyorum zaman
1: yani
0: zaman.
1: Yani evin evi olabilir misiniz?
0: Evet işte. Zaman zaman oluyorum ben. Evin evi olabiliyorum. O da beni nasıl mutlu ediyor biliyor musunuz? Yani şöyle mutlu ediyor. Onu da anlatayım. Evle bütünleşmek diye bir şey var.
1: Var.
0: Yani o salonda oturduğumda evin arka tarafındaki her şeyin bilincim de benim. Ben hiçbir şey aramam evde. Bilirim ki o orada, o orada diye. Bir de ben biraz konumuzla belki alakalı olmayabilir ama ben biraz şeyimdir. Fazla titiz bir adamım. Normal bir erkeğe göre biraz obsesifimdir. O yüzden yardımcı hanımlar ne yazık ki bende fazla durmuyorlar. Çabucak kaçıyorlar benden. Çünkü çok inceliyorum. Evde temizlik yapıldıktan sonra ben girip bir daha bir kontrolüm var benim.
1: Temiz olduğuna dair değil ama değil mi? Eşyanın enerjisine mi bakıyorsun?
0: Yok, temiz olduğuna dair. Çünkü şöyle, çok ciddi bir burun hassasiyetim var. Girdiğimde o odada eğer üstün körü bir temizlik yapılmışsa ben mutlaka onu yakalıyorum.
1: Onun bile kokusu var değil mi?
0: Evet, bravo.
1: Aa çok enteresan. Kokunun, yani üstün körünün kokusunu alabiliyorsun.
0: Alıyorum. Ve bazen Allah'tan alt katımda kimse oturmuyor, üstte de kimse oturmuyor şimdilik. Alıyorum böyle kendim temizleyebiliyorum zaman zaman ama o temizlemek beni mutlu ediyor. Çünkü ben orada yaşıyorum. O temiz koku, kendimin emin oluyorum onun temiz olduğuna ve bu beni mutlu ediyor. İşte evin içinde olmak da böyle bir şey aslında baktığında. Matematik öyle benim için en azından.
1: O zaman ev kalbiniz haline gelmiş.
0: Tabii. Çok mutlu oluyorum yani. Eve girdiğim an zaten belirli ritüeller var. Girer girmez elimdeki anahtarla mutlaka kapıyı kilitlerim. O yıllardı çünkü çok annesiz büyüdüğümüz zamanlar oldu. Küçük çocukken bize hep söylenen odur. Evden içeri girince mutlaka kapıyı kilitle diye. O yüzden kilitlediğin an oradayım yani ben. Benim orası.
1: Peki şöyle sorsam, herkes gibi olduğunuzda ve hissettiğinizde mi kendinizi çok rahat hissediyorsunuz yoksa farklı hissettiğinizde mi kendinizi iyi hissediyorsunuz?
0: Farklı hissetmek derken neyi kastediyorsun
1: mesela?
0: Mesela
1: şu, bir sürüyle hareket etmemek.
0: Ha tabii.
1: Her zaman için sorgulamak. Hı hı. Baş kaldıran olmak. Her zaman için böyle kenarda köşede biriktirdiği bir protest bir duruşa sahip olmak.
0: Aslında onu şöyle ben açıklayayım kendime göre. Protest bir durumum varsa da onu karşı tarafa çok ben göstermem. Kendi içimde o protesti yaparım ama kimseyi rahatsız etmez o. Sadece eğer orada suçlu biri varsa ben kendim suçluyum. Ben rahatsız değilim bundan ama sizi rahatsız etmemek için ben sizin yanınızda olmam derim. Doğru anlatabildim mi?
1: Çok doğru anladım.
0: O yüzden kimse benim o konuyla ilgili veya ortamla ilgili bir protest bir durumu olduğunu hissetmez. Ve ben sessizce oradan çıkarım. Kimse üzülmez, kimseyi incitmem. Ama sevmiyorsam veya mutsuzsam, ki mutsuz olduğum hiçbir yerde hiçbir insanla asla ve kata durmam. Ama hiç kimseyi incitmeden oradan kaybolurum yani. Onu çok seviyorum.
1: Peki varlığınızı kendi hayallerinizi gerçekleştirmek üzere mi, yoksa başkasının hayalini gerçekleştirmek üzere mi kurdunuz?
0: Ne yazık ki başkasının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurdum.
1: Ne yazık ki.
0: Bu neden bilmiyorum. Şundan dolayı zaman zaman şey diyorum. Ya ne gereği var bu kadar başkasının da hayatına bu kadar dahil oluyorsun veya müdahale ediyorsun diye. İşte bu algı açıklığınla alakalı. Ya yani bir tane örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Yolda gidiyoruz değil mi araçta? Yan araçtan, sunroof'undan. Zaman zaman da bunu yapıyorum. Korkuyorum birisi bana sana ne ya deyip kötü bir söz söyleyecek diye de. Ona rağmen onun riskini alıp bir yerde o arabayı yakalayıp şunu söylüyorum. Çocuğu sunroof'tan çıkıyor ve de alnı rüzgar aldığını görüyorum. Ve ben o çocuğun kaslarının bebek olduğu için veya çocuk olduğu için zayıf olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Ve o kadar hızlı sert rüzgardan dolayı yüz felci geçiriyor çocuklar. Ve ben bunu birkaç defa gördüğüm için çevremde yaklaşıyorum. Diyorum ki ya çok özür dilerim. Öyle başlıyorum ki insanlar bana küfür de edebilir sana ne ya diye. Ya diyorum ki bakın böyle böyle diyorum, dikkatimi çekti. Oraya çıkarmayın veya rüzgara bırakmayın çocuğu diye. Hep yani onu gördüğüm zaman onun incinmesini veya zarar görmesini istemiyorum. Ve bence Allah da bana bunu nasip ediyor herhalde. Bak bunu sen söylemelisin ona diye düşünüyorum. Ama bunu zaman zaman da şey yapıyorum. Yok Saran söyleme artık, o kadar da dahil olma insanların hayatına. Belki de öyle olması gerekiyor diyorum. Çekinmeye çalışıyorum. O yüzden ne yazık ki dedim yani.
1: Kendi hayaliniz.
0: Kendi?
1: Kendi hayaliniz yani. Saran Hünel'in hayali. Hiç gerçekleştirmedi mi? En azından bir hayalini.
0: Tabii ki gerçekleştirdim. Yani ben mankenlikten gelen bir oyuncuyum. Daima şey hayalim vardı. Daha doğrusu bizim oturduğumuz semtte, Fatih'te zaman zaman böyle çok tarihi yerler olduğu için filmler çekilirdi. Bütün arkadaşlarım işte Hülya Koçyiğitler, Cüneyt Arkın'ların yanlarına gidip işte ne bileyim o dönemlerde fotoğraf çektirmek yok ya, işte imza almak gibi bir adet vardı. Ben hep uzaktan izlerdim. Onların olduğu yerde başka bir insanı orada canlandırmak mesela çok hoşuma giderdi. Keşke ben de yapabilir miyim, ben becerebilir miyim diye. Hep öyle soru sorardım kendime. Ve bir gün geldi, Allah nasip etti. Ve bu tesadüfler eseri hep nasip etti yani. Belki de farkında olmadan diledim ben bunu içimden. Bilemiyorum ki çocuğum o zaman da. O gün beyaz perdeden veya uzaktan izlediğim Hülya Koçyiğit'le programına dahil oldum. Yıllar yıllar sonra. Bak dersine çalışmışsın ama onu kaçırmışsın.
1: Yok biliyorum. Şaşırdım. Peki aslında hayal derken biraz da mesela annenizle olan bağlantının, bağın çok güçlü olduğunu gördüm. Hep ben söylüyorum yani gerçekten... O kısım, o annelik kısmı bambaşka bir kısım. Yani benim hayatım için de öyle. O yüzden beni daha böyle insan yapan, hep bunu söylüyorum, bir annemlendirici dediğim o duygu, anne olma duygusu. Ama biliyorum ki, ve siz de anlatıyorsunuz, bunu çok derin, hassas anlatıyorsunuz. Hep bunu görüyorum. Oradaki bağdaki önemli olan unsur neydi sizin?

0: için mesela o limanda olduğu için mi Saruhan Hünel kendisini çok rahat hissediyordu? Yoksa bir sorumluluk muydu bu?
1: Aslında daha
0: mesela
1: çok...
0: annenize dair hayalinizi de burada alalım.
1: Evet, ya hayalden ziyade sorumluluktu. Çünkü biz Aslı'yla, kız kardeşimle de aslında annemiz vardı ama yoktu. Yıllarca hastanede yattığı için biz var olan ve bir yerde olan annemizi haftada bir görebilen çocuklardık. Ve şimdi bilirsiniz ki anneniz hiç yoktur veya babanız hiç yoktur. Konuyu kapatırsınız ve önünüze bakarsınız. Ama anneniz varken ve bir yerdeyken annenin varlığını yaşamamak ve anneyle o vakti geçirememek o insanı işte o hayale yönlendiriyor. Ah diyorsun işte annem keşke hastaneden çıksa da evde olsa da biz işte beraber olsak. İşte onu da yapsak veya ne bileyim ben işte veli toplantısına herkesin annesi gelirken sizin anneniz gelmiyor. E babanız çalışıyor o dönem. Kimseniz gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz oradaki burukluğu? O ondan dolayı anneye hep bir özlem vardı bizde. Ben Aslı'yla da konuştuğumda Aslı'ya şey dedim. Aslı'cığım biz dedim niye bu kadar etkilendik biliyor musun dedim annemizi kaybetmekten. Niye abi dedi. Biz dedim annemizi değil dedim evladımızı kaybetmişiz dedim. Çünkü annem çok defa yani 54 kez ameliyat olmuş. Benim 10 yaşından beri işte peyderpey hastanelerde yatmış bir insandan bahsediyoruz. O bizim çocuğumuz gibi olmuştu artık. Biz ona öyle ihtimam gösteriyorduk. Öyle seviyorduk. Ya anne çocuğa küser mi? Bize küserdi annem yani Aslı'ya bana. Ve öyle olduğu zaman bizim hoşumuza giderdi. Bizim çocuğumuz küsmüş gibi böyle. Ve onun gönlünü almak da başka bir keyifti yani. Dolayısıyla biz anneyi değil de anneyle beraber çocuğumuzu kaybetmişiz gibi böyle bir ağır geçirdik bunu. Hala daha geçiriyoruz yani. 1,5 yıl oldu neredeyse. Yok 1 ay 2 ay oldu. Hala o içteki o acı, o sıkıntı, o üzüntü devam ediyor. Hep de devam da edecek. Ama annemle benim bir hayalim vardı. Demin dedin ya hayal diye. O hayali gerçekleştirdim. Bir tane hayalim vardı benim annemle. Şöyle bir durum oldu aslında. Bir organizasyon vardı. İşte Aslı, ben, birkaç tane daha arkadaşımız Umre'ye gidecektik. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Çok enteresan. Şimdi sen hayal deyince aklıma geldi. Böyle yazın sonuydu galiba. Zil çaldı evde. Ben biraz hızlı hareket ederim böyle beklemesin kapıdaki diye. Hızla kalkınca ayağımı sehpaya vurdum. Ve çok enteresan işte 15-20 gün sonra da şeye gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Benim küçük serçe parmağım böyle ikiye ayrıldı kemiği. Bildiğim böyle bıçak gibi kesildi. Filmde öyle gördük. Ve ben gidemedim Aslı gitti. Ben o gün dedim ki Allah'ım demek ki dedim daha hazır değilmişim beni çağırmadın dedim. Ama şöyle dedim. Ya dedim annemle gitmeyi çok istiyorum. İnşallah dedim annemle giderim dedim. Ve gün geldi annemle gittim.
0: Çok sevindim buna.
1: Benim en büyük hayalim buydu. Bu paha biçilmez bir şey benim için. Herkesin bir hayali vardır. Çünkü şöyle ben böyle el ele orada olmak istedim onunla oldum.
0: Oldu mu?
1: Benim için çok kıymetliydi.
0: Doğa değil mi? Ben sizi üzdüm ama şimdi.
1: Yok. Şey oldum. O günler geldi aklıma. Birazcık şey oldum. Etkilendim öyle ya diyelim. Üzmek değil o.
0: Gördüğünüzde yani o ilk gördüğünüzde annenizle beraberdiniz.
1: Tabii beraberdik. Elinden tutuyorum.
0: Anladım. Şimdi o zaman ben sizi uzaklaştırayım bu kıyıda. Hemen uzaklaştıracağım. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki Allah umurunuzu da kabul etsin bu arada.
1: Amin.
0: Oyunculuk camiası. Çok konuşuluyor ya böyle. Yani mutlaka size de böyle sorular geliyordur. Oradaki dostluklardan başlayacağım şimdi. Şimdi yavaştan başlayacağım. Sonra böyle bir pik pik. Bir şey yapacak.
1: Çok sertleştirme ama.
0: Sertleştirmeyeyim. Peki. Tamam. O zaman masa gibi ovalleştiriyorum ve geliyorum. Mirajı güzel alacağım inşallah. İnşallah. Hep böyle ışıltılı gelmiştir gençlere. Orada olmak isteyenlere. Bilmiyorum siz de. Ben hep öyle söylerim. Yani hayatımızda böyle asansör değil merdiven kullananlar kısmındayız. Ben öyle
1: en azından kendimi hissediyorum. Doğru, doğru.
0: Herkese çok fazla böyle bir anda bir yerde olmak bu şekilde bir metaforla anlatmak isterim. Bunu.
1: Evet.
0: Burada şöyle bu ışıltılı dünyayı biraz dinlemek. Yani gerçekten öyle görüldüğü gibi mi? Şu anda gençlerde çok fazla ya da sadece gençlikle sınırlamayayım. Olmak istenen bir camia ya bu cami. Ya da o şöhret psikolojisi ya da o dostlukların ne kadar süreli olduğu konusunda mesela Saruhan Hünel'den dinlesek. Nasıl bir dünya?
1: Bence sadece bizim dünyamız değil. Artık tüm dünyada böyle oldu.
0: Tabii. Çok konuşulduğu için ben...
1: Ama şöyle, çok konuşulmaktan ziyade bence benim düşüncem şöyle. Bizler daha önde ve görüntüde görünür olduğumuz için biraz da böyle aslında. Şimdi insanlar herkes her şeyin pırıltılı tarafından önce bakıyor. Onun için ne kadar emek verildiğini... Onun için ne kadar zorluklarla uğraşıldığını veya demin dediğin gibi işte o basamaklardan çıkarken tabiri caizse işte o basamakların kırık yerlerine ayaklarınızı bastığınızda kanadıklarını onlar hiç gözükmüyor. Herkes o işten ne kadar nemalanacağını veyahut da işte ne kadar şöhrete ulaşacağını. Tabii sosyal medya da bunu çok tetikledi son dönemde. Yani ben o dönemde çalıştığımda televizyonda olduğum dönemlerde en popüler olduğumuz dönemlerde bile sosyal medya olmadığı için her şey daha böyle sınırlar içerisinde yaşanırdı ve o şekilde insanlar da hayal edip
0: daha mı güzeldi?
1: Ona bence daha güzeldi. Bence bu sosyal medya her şeyi daha kolaylaştırdı. İnsanlar evinde oturup canlı yayın açıp kendine göre ünlü olmaya çalışıyor. Ha bunu rezillikle yapabiliyor. Düzgün yapabiliyor, öğretici bir şey yapabiliyor. Çok çeşitli mecralarda yapabiliyorlar ama herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Finalde para kazanıp ünlü olmaya çalışıyor. Para kazanmak ikinci şeyde safhada. Ünlü olmak daha önemli. Parmakla gösterilmek onlar için daha önemli diye düşünüyorum. Ama sosyal medya dediğim gibi bunu çok fazla tetikledi. Dostluklara gelecek olursak onu da söyleyeyim, toparlayayım hemen. Her işte olduğu gibi dostluklar aslında bizim camiada da var. Çok sevdiğin insanla bir dizi yaparsın ki benim çok kıymet verdiğim bir ağabeyim var. Onunla da geçen sene bir dijital kanala bir iş yapmıştık. Hala çok sık görüşürüz, ne haberleşiriz. Ama herkesle olmuyor işte o iletişim herkesle olmuyor. Normal ofisteki gibi. Yani siz şimdi kanalda herkesle dışarıda görüşemezsiniz. Zaten bunun bir şeyi de yok. Olabilitesi de yok yani. Ama birkaç kişi vardır. Onlarla dışarıda da görüşüyorsunuzdur. Bizde de aslında hemen hemen aynı. Ve bu ışıltılı hayatı biz seçmedik. Biraz da kaderci olduk yani.
0: Bir de aslında hani nefsi çok böyle... şımartan mı diyeyim ya da nefsi çok makyajlayan da bir şey ya bu görsel dünya falan. Bu anlamda kişinin kendi egosu ve kendi nefsiyle mücadelesini sorsam mesela ego olmuştur arada yani çünkü hep
1: egosunu mümkün değil yapamazsınız.
0: Peki bunun kibire sapmadan oradan o köprüden önceki son çıkıştan nasıl alıyorsunuz?
1: Şöyle...
0: Sorularım yani inşallah şey değildir değil mi? Karmaşık sorular sor.
1: Yo hiç değil. Başkalarına gelebilir ama bana asla.
0: Estağfurullah efendim.
1: Şöyle zaman zaman ilk şöhret olduğunuzda ister istemez o şekilde olabiliyorsunuz. Böyle hani ara ara. Ama Allah benim yardımcım oldu. Hep bana bir şekilde doğru yolu gösterdi. Ve çok şükürler olsun ki eğer olduysa da her daim tövbekarım bu konuda. Farkında olmadan kibirlendiysem. Ama farkında olarak, bilerek ve isteyerek Allah korusun hiçbir şekilde öyle olmamaya gayret ettim.
0: Tahammül edemediğiniz üç duygu, kötü duygu.
1: Hadsizlik.
0: Bir.
1: Suistimal.
0: İki.
1: Üçüncüsü de iyi görünüp aslında kötü olmak.
0: Yani münafıklık.
1: İşte Arapçası da o.
0: Arapçası değil, bu gerçek bir münafıklık.
1: Bazı kelimelerimiz Arapçadan devşirmeye bize o yüzden. Tabii.